Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler? Ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
1: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın Yapay Zeka Günü'nde daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün yapay zekada yaşanan gelişmeleri aslında her gün olduğu gibi size aktaracağız. Biraz daha detaylı anlatacağım sizlere bugünkü haberlerle. Evet, bugün enteresan haberlerimiz var. Hepsini okumaya başlayacağız ama bir son dakika haberi size vermek istiyorum. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir haber. Enteresan bir haber bu ve olması gereken, yani Türkiye'de aslında ileriye doğru nasıl gitmemizi gösteren haberlerden bir tanesi. O da benim içimi çok rahatlattığı için en öne bu haberi koydum. Şöyle, yapay zeka buluşları için hızlı hat geliyor demiş Anadolu Ajansı. Şöyle ki, Türkiye yapay zeka teknolojilerine yönelik buluşları sanayi mülkiyet başvuru süreçlerini hızlandırmak amacıyla Türk Patent bünyesinde yapay zeka hızlı hat uygulamasını devreye alacak demişler. Şöyle, vatandaşların haklarını koruyan ve yatırımcıların öngörülebilirlik sağlayan düzenleyici ortamının kurulması için çalışmalar hızlanmış yapay zeka eylem planı kapsamında. Bu kapsamda yapay zeka teknolojileriyle bu teknolojileri kullanan buluşlara ilişkin sanayi mülkiyet başvuruları teşvik edilecek diyor. Çok güzel. İşte yapay zeka hızlı hat uygulaması kapsamında başvurularda şeffaf beyan ve hızlandırılmış inceleme süreçleri işletilecekmiş. Uygulamanın bir yıl içinde faaliyete geçirilmesi hedefleniyormuş. Hızlı hattın bir sene bekliyor olması tabii biraz sıkıntılı ama olsun, her şey sıfırdan büyüktür. Yani devlet diyor ki yapay zeka konusunda sen bir şey yaptıysan dünyadan geriye düşmemen adına biz bunları bir araya getireceğiz ve seninle beraber bunları daha hızlı patentlendireceğiz diyor. Süper bir fikir. Gerçekten süper bir fikir. Şöyle, kapsamında güvenilir ve yenilikçi bir yapay zeka ekosisteminin oluşturulması için hukuki ve etik kurallar, güvenlik standartları, yanlış bilgiyle mücadele yöntemleri ve veri yönetişimi ilkeleri olarak bir çerçevede ele alınacak diyorlar. Bu çerçevenin temelini Avrupa Birliği'nin orantılı risk yaklaşımını dikkate alan ulusal yapay zeka hukuki ve etik çerçevesi oluşturacak. Yani biz burada aslında Amerika'dan çok Avrupa yapay zeka hukukunu ve düzenlemelerini dikkate alıyoruz ve bu noktada da gerçekten de ileriye doğru güzel adımlar atılacak gibi gözüküyor. Tebrik ediyorum bu yaklaşımları. İnşallah daha da iyilerini hep beraber el birliğiyle yaparız dedikten sonra hadi bugünün şimdi daha enteresan da haberleri var. Yani bugün öyle bir gün ki bütün haberler aslında bir araya sıkıştı, bir araya geldi. Şimdi Bill Gates bir açıklama yaptı. Çok enteresan bir açıklama yaptı ve bütün dünya bu açıklamayı farklı yönlerinden okudu. Ben size daha da farklı bir yönden okumaktansa Bill Gates'in bizzat açıklamayı bu yerde açıklamayı satır satır inceleyip içindeki bütün bilgileri, özetlerini sizler için hazırladım. Yani işte kimisi tutmuş demiş ki Bill Gates yapay zeka dünyayı yiyecek. Kimisi demiş ki bu yapay zekadan bir şey olmaz dedi Bill Gates falan. Arkadaş, yani cımbızdan bakarsanız evet Bill Gates bunların hepsinden bir şeyler söylüyor ama Bill Gates'in söylediği şey başka aslında. Totaline bakmadan içinden böyle iki paragraflık alıntı yaparak Bill Gates'in konuşmasını anlamak mümkün değil. Ha, Bill Gates'in söylediklerine güvenilir mi? Ya adam sonuçta dünyanın en para kazanmış, dünyada her bilgisayarın içinde olan adamlarından bir tanesi. Ama ya daha önce şey açıklamaları vardı. Ya internet dediğimiz şey nedir? Ya internet diye bir şey olmaz filan demişliği de var. Hani Bill Gates'i bir taraftan da böyle okumakta da fayda var. Bill Gates diyor ki sorun teknolojinin gücü değil. geçişin plansızlığı diyor. Evet, adamın anlattığı şeyin aslında bütün gidişat noktası buraya odaklanıyor efendim. Diyor ki yapay zeka üzerine yaptığı son kapsamlı açıklamayı yalnızca yapay zeka tehlikeli olabilir, hepimizi yiyecek, ısıracak filan gibi okumak eksik kalır. Kesinlikle eksik kalır. Çünkü Bill Gates'in asıl söylediği bundan daha rahatsız edici bir şey. Aslında daha ağır bir şey söylüyor. Diyor ki yapay zeka çağının kendisine değil, bu çağa hiçbir toplumsal, ekonomik ve siyasal geçiş planı olmadan girmemize itiraz ediyor adam. Yapay zekaya girmeyelim demiyor. Yapay zeka bizim pupumuzu ısıracak da demiyor. Ama biz böylesine böyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya yapay zekaya gidersek yapay zeka o dinamikleri bizi döver diyor. Şimdi bu ayrım önemli. Neden önemli? Çünkü Gates uzun yıllardır teknolojik ilerlemenin en güçlü savunucularından bir tanesi. Teknolojik ilerleme olmasın demeyecek bir adamdan bahsediyoruz. İşte bilgisayarların, internetin, işte ne bileyim otomasyonun, işte yapay zekanın insanlığın o sağlık, eğitim, üretkenlik, refah filan sorunlarını çözebileceğini düşünen bir adam ve bunu da dile getiren bir adam. Bu inancından da vazgeçmiş de değil bu arada. Ama yeni açıklamalarındaki ton değişikliğinin nedeni yapay zekanın geçmişteki teknolojik devrimlerden farklı bir niteliğe sahip olduğunu düşünmesi. Şimdi sanayi devrimi makineleri insan kasının yerine koydu, güzel. Bilgisayar devrimi hesaplama, kayıt tutma, iletişim maliyetlerini düşürdü, süper. Her iki dönüşümde de bazı meslekler ortadan kalkmadı mı, kalktı. Evet yani. Fakat yeni ekonomik alanlar ve yeni meslekler ortaya çıktı. İnsan emeği biçim değiştirdi ama sistemin merkezinde kalmaya devam etti. Şimdi yapay zekadaysa bu varsayım ilk kez ciddi biçimde kırılıyor. Çünkü makine artık yalnızca insanın yaptığı işi hızlandırmıyor. Düşünme, yazma, analiz etme, karar verme, programlama, tasarlama ve giderek o fiziksel dünyada hareket etme kapasitesi kazanıyor. Robotikle birleştiğinde yalnızca beyaz yakalı emeğin değil, fiziksel emeğin de önemli bir bölümünü ikame etmesi mümkün hale gelecek. Şimdi buradaki temel soru şu: bu kaybolan işlerin yerine gerçekten yeni işler gelecek mi? Geçmiş teknolojik devrimlerin tarihine bakıp otomatik biçimde elbette gelir ya nedir filan demek bilgisine göre yeterli değil. O böyle düşünüyor. Çünkü bu kez yeni mesleklerin kendileri de yapay zeka tarafından yapılabilir hale gelecek. İnsanların bir alandan başka bir alana geçerek yeni sisteme katılabildiği klasik teknolojik çözüm modeli ilk kez çalışmayabilir. İşte burada asıl kırılmaya geliyoruz. Geçici işsizlik değil, gereksizleşen emek. Bakın hani bir geçici işsizlik vardır, bir süre bu işler kaybolur, sonra yerine başka işler gelir filan. Ama ya emek artık gereksiz bir hale gelecekse, insan emeği gereksiz bir hale gelecekse, o zaman ne yapacağız? İşte teknolojik değişimlerin çoğunda işsizliğin geçici olacağı varsayılır. Bir fabrika kapanır, çalışanlar yeni beceriler edinir, ekonomi başka alanlarda yeni işler yaratır ve zaman içinde denge yeniden kurulur. Şimdi yapay zeka konusunda problem tam da burada ortaya çıkıyor. Eğer bir şirket yalnızca maliyet nedeniyle değil, yapay zeka gerçekten daha hızlı ve daha ucuz ve daha başarılı olduğu için insan çalışanlarını azaltıyorsa, ekonomi büyüdüğünde o işler geri dönmeyebilir. Bu fark küçük görünse de aslında bütün sistemin temelini sarsacak. Modern toplum yalnız üretim üzerine değil, ücretli çalışma üzerine kurulu. İnsanların gelir elde etmesi, vergi ödemesi, sosyal güvenlik sistemine katılması, tüketim yapması ve toplumsal statü kazanması büyük ölçüde çalışma üzerinden gerçekleşen bir şey. Çalışmanın ekonomik işlevinin ötesinde psikolojik ve toplumsal bir anlamı da var. İnsanlar çoğu zaman kendilerini yaptıkları iş üzerinden tanımlıyorlar. Ben muhasebeciyim, ben hukukçuyum, ben işte sporcuyum, ben şuyum, ben buyum diye insanlar. Dolayısıyla yapay zekanın yaratabileceği sorun yalnızca işsizlik oranı yükseltmesi sorunu değil. Daha büyük bir soru var burada. İnsan emeği ekonominin merkezinden çekilmeye başlandığında toplumun geri kalanı, kurumları ne olacak? Vergi sistemi nasıl çalışacak? Emeklilik nasıl finanse edilecek? Gelir dağılımı nasıl sağlanacak? İnsanların sosyal statüsü üzerinden ne, nasıl kurulacak bu sistemler? Çalışmanın insan hayatındaki anlamının yerine ne geçecek? Ne koyacaksınız oraya? İşte Bill Gates'in uyarısını ilginç yapan da tam olarak bu. Yapay zeka tartışmasını teknoloji şirketlerinin sınırlarından çıkarıp sosyal devlet, vergi sistemi ve toplum mühendisliğine taşıyor. Şimdi bu nedenle Gates'in yıllar önce ortaya attığı robot vergisi fikri yeniden önem kazanıyor. Bugünkü vergi sistemlerinde insan çalıştırmak maliyetli. Bir şirket çalışanına ücret ödüyor. Üzerinden gelir vergileri ve sosyal işte güvenlik katkıları oluşuyor. Aynı anda işte şirket çalışanını çıkarıp yerine robot ve yapay zeka sistemi koyarsa aynı ekonomik üretimi çok daha az insan da gerçekleştirebilir. Burada tuhaf bir teşvik ortaya çıkıyor. Vergi sistemi farkında olmadan insan çalıştırmayı pahalılaştırıyor, otomasyonu ödüllendiriyor. Şimdi robot vergisi fikrinin mantığı bunu dengelemeyi amaçlıyor işte. Eğer yapay zeka ve otomasyon nedeniyle büyük miktarda insan emeği ortadan kalkıyorsa, bu teknolojiler sayesinde ortaya çıkan ekonomik değerin bir bölümü topluma geri aktarılmalıdır diyor Bill Gates. Bu para işini kaybeden insanların gelir desteğine, eğitim sistemine, sağlık hizmetlerine, işte ne bileyim sosyal güvenlik mekanizmalarına kullanılmalı diyor. Mesela makineleri cezalandırmak değil meselemiz. Mesele üretkenlik artışının yalnızca teknoloji sahiplerine gitmesini engellemek. Çünkü yapay zeka devriminin en büyük eşitsizlik riski yatıyor. Üretim artarken ücret gelirleri azalıyor. Şimdi böyle bir dünyada ekonomi büyüyebilir, evet. Fakat insanların büyük bölümü bu büyümeden pay alamayabilir. Şimdi Bill Gates'in açıklamalarında en ilginç kavramlarından biri human reserved. Yani bazı alanların, bazı işlerin insanlar için korunması düşüncesi. İnsanlara özel kalsın diyor. İnsanlara rezerve kalsın bu işler diyor. Şimdi bu fikir klasik teknoloji anlayışı açısından oldukça radikal. Çünkü teknoloji biz ne yapıyoruz abi, kim ne yapabiliyorsa yapsın diyoruz. Şimdi ekonominin genel mantığı da şu: bir işi daha ucuz, daha hızlı ya da daha iyi yapan teknoloji varsa tabii ki gidip onu kullanacaksınız. Ekonomi bunu söylüyor. Fakat işte Gates burada başka bir değer ölçüsü öneriyor. Her şey verimlilik değildir diyor. Bazı faaliyetlerin değerinin bir bölümü onları bir insanın yapmasından kaynaklanır diyor. Mesela bir çocuğa bakım vermek, yaşlı bir insanın yanında olmak, bir hastaya destek olmak veya işte bazı toplumsal karar mekanizmalarına katılmak. Yalnızca teknik görevlerden oluşmuyor bunların hiçbiri. Bu faaliyetlerde empati var, sorumluluk var, insan ilişkisi var, toplumsal bağlar var. Bir yapay zeka sistemi bunların bir bölümünü teknik olarak daha iyi yapabilir. Ama şu soru nedir? Bu soruyu düşünelim üstünden. Yapabiliyor olması, yapmasına izin vermemiz gerektiği anlamına geliyor mu? Yani mesela ne bileyim, çocuğunuza bir robotun bakabiliyor olması, çocuğunuza robotu baktırtmanız anlamına geliyor mu? İşte bu soru önümüzdeki yılların en önemli etik ve ekonomik tartışmalarından biri olacak. Çünkü bugüne kadar teknolojik ilerlemenin temel ilkesi yapabiliyorsa yapılır düşüncesinde yatıyordu. Gates'in yeni yaklaşımı ise buna ilk kez toplumsal bir sınır öneriyor. Bazı işleri ekonomik verimlilik nedeniyle değil, insan toplumun devamı için insanlar yapmaya devam etmeli diyor. Bir de tabii Bill Gates'in söylediği enteresan bir şey var. Şimdi sadece istihdamla ilgili uyarılar vermiyor. Diyor ki ikinci büyük alanımız güvenlik diyor. Yapay zeka modellerinin işte siber saldırı kabiliyeti giderek artıyor. Kod yazabilen, sistem açıklarını arayan bulan, saldırı yöntemlerini optimize edebilen sistemler yalnızca savunmacılar için değil saldırganlar için de güçlü araçlar haline geliyor. Bu durum siber saldırıların maliyetlerini dramatik biçimde düşürebiliyor. Bugün yüksek teknik bilgi gerektiren saldırılar birkaç yıl içinde çok daha geniş grupların erişebileceği hale gelebiliyor. Fakat Gates'in daha büyük kaygısı var, o da biyoloji. Yapay zeka ilaç geliştirme, protein tasarlama, moleküler biyoloji alanlarında bilimsel ilerlemeyi hızlandırabilir diyor. Ah keşke hızlandırsa, kansere bir an önce çare bulsa diyoruz ya. aynı kapasite kötü niyetli kişilerin biyolojik tehditler üretmesini de kolaylaştırabilir. Bunu hiç düşünmüyoruz. Teknolojinin o ikili kullanım problemi burada en sert biçimiyle ortaya çıkıyor. Yani diyoruz ya, bir bıçak cerrahın elinde hayat kurtarır ama katilin elinde hayat alır. Bunun gibi. Şimdi kanser ilacı tasarlamaya yardımcı olan aynı sistem biyolojik silah geliştirmeye de yardımcı olabilir. Bu nedenle Bill Gates yapay zeka güvenliğini yalnızca şirketlerin kendi etik ilkelerine bırakılmayacak kadar büyük bir sorun olarak görüyor. İşte burada üçüncü önemli öneriye geliyoruz. Uluslararası yapay zeka denetimi. Burada programda ben bunu sık sık söylüyorum. Bill Gates sen de önce söylediğimi ben burada kalıbımı basarak size kanıtlayarak söyleyebilirim. Şimdi yapay zeka küresel bir teknoloji olduğu için tek bir ülkenin koyduğu düzenlemeler yeterli olmayacak. Amerika'da Kaliforniya yapay zeka için bilmem ne şeyi vermiş, yasağı getirmiş. Bana ne abi, ben Türkiye'deyim, İstanbul'dayım. Hadi canım sen de derim. Eğer Amerika çok sıkı kurallar getirirken başka ülkeler hiçbir kısıtlama uygulamazsa ne olacak? Şirketler koltuğunun altına alacak araştırmalarını, hop o ülkelere gidecekler. İşte bu nedenle uzmanlar, Bill Gates diyor ki nükleer teknoloji ve uluslararası havacılık güvenliği gibi alanlarda oluşturulan sistemlerin bir benzeri yapay zeka için oluşturulmalı. En güçlü yapay zeka modellerinin belirli güvenlik testlerinden geçirilmesi, biyolojik ve siber saldırı kapasitelerinin ölçülmesi, yüksek riskli modeller için uluslararası standartlar oluşturulması gerektiğini savunuyor. Bu öneri yapay zeka tartışmasının geldiği noktayı bize gösteriyor. Birkaç yıl önce mesela ChatGPT öğrencilerin ödevlerini yapar mı düzeyinde biz konuşurken, bugün konuşulan şey ülkeler arasında yapay zeka silahlanma yarışının nasıl kontrol edileceği. Peki bunları konuştu, eğitime girmedim adam. Çünkü eğitimde çok ilgili bir adam biliyorsunuz. Bak falan var bu konularda. Şimdi diyor ki yapay zeka büyük bir paradoks yaratıyor. Bir taraftan tarihte ilk kez her öğrenciyi kişisel öğretmen verebilecek konuma geldik. Müthiş bir şey. Her programda söylüyorum size bunu. Yapay zeka öğrencinin seviyesine göre anlatım yapabilir, anlamadığı noktayı tespit edebilir, farklı örnekler getirebilir. Dünyanın en iyi kaynaklarını milyonlarca çocuğa aynı fiyata ulaştırabilir, bedavaya derdinse getirebilir. Bu özel öğretmen ve eğitim kaynağı eksikliği yaşayan ülkeler için çok büyük bir fırsat. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye için de daha da büyük bir fırsat. Çünkü Türk insanı eğitilirse gidip Nobel alıyor. Eğitilmezse burada sokakta kahve köşelerinde patlıyor çatlıyor. İşte o yüzden Türk insanına çok önemli. Ama aynı teknoloji öğrencinin öğrenmesi gereken düşünme sürecinde onun yerine yapabilirse, onun yerine yapmaya başlarsa patladık efendim burada. Bir çocuk araştırmak yerine sorabilir, yazmak yerine yazdırabilir, problem çözmek yerine çözümü o makineden isteyebilir. O zaman ne oluyor? O zaman eğitim sisteminin çok temel bir paradoksuyla karşılaşıyoruz. Yapay zeka öğrencinin öğrenmesini mi kolaylaştırıyor yoksa öğrenmesi gereken zihinsel işi ortadan mı kaldırıyor? Büyük bir ihtimalle ikisini de yapıyor. Bu nedenle geleceğin eğitim tartışması okullarda yapay zeka kullanılsın mı kadar basit olmayacak. Asıl mesele hangi aşamada, ne kadar ve hangi amaçla kullanılacağı olacak. Bütün bunlara rağmen Gates'in açıklamasını bir teknoloji karşıtlığı olarak okumak da yanlış olur. Bunu her zaman söyledim ve söyleyeceğim. Yani tam tersine yapay zekanın sağlık, eğitim, bilim, tarım filan gibi bir sürü alanda kullanılması gerektiğini söylüyor. Yani yeni ilaçların keşfi hızlanır, doktora ulaşamayanlar milyarlarca insan sağlıklarını hallederler, öğrenciler kişisel öğretmenlere erişebilir, çiftçiler iklim, toprak, ürün filan konusunda tavsiyeler alabilir filan. Yani adam yapay zekayı durduralım demiyor. Ama diyor ki yapay zekanın faydaları o kadar büyük ki onu kullanmamak mantıksız. Riskleri o kadar büyük ki onu kontrolsüz kullanmak da mantıksız diyor. Yani teknolojik ilerlemenin eski varsayımları kırılıyor. Açıklamasındaki en büyük zihinsel dönüşüm bu. Son 200 yılın teknolojik kültürünü temel bir varsayıma dayandırıyorduk biz. Teknolojik ilerleme sonunda topluma ilerleme yaratır. Teknoloji ilerlerse toplum da ilerler. Süper. Hep bunun peşinden gittik. Yeni makineler üretkenliği arttırıyor, üretkenlik refahı arttırıyor, refah toplumun tamamına yayılıyor. Süper. Bu ilişki hiçbir zaman kusursuz çalışmadı ama büyük ölçüde doğru kabul edildi, doğru da oldu. Şimdi yapay zeka bu zincirin otomatik olmadığını bize gösteriyor. Üretkenlik artabilir fakat gelir dağılımı bozulabilir diyor. Şirketler büyüyebilir fakat çalışan sayısı azalır diyor. Ekonomi büyüyebilir ama toplumun büyük bir bölümünün ekonomik sistem içinde kendisine yer bulamayabilir diyor. Bilgi üretimi artabilir ama insanların düşünce becerileri zayıflayabilir diyor. Sağlık teknolojileri gelişebilir fakat biyolojik tehditlerin üretimi kolaylaşabilir diyor. İşte bu nedenle Gates'in uyarısının özünü tek bir soruda toplamak mümkün. Yapay zeka ne yapabilecek? Tekrar edeyim mi? Yapay zeka ne yapabilecek? İşte bu artık ikinci derecede bir soru. Çünkü büyük ölçüde ne yapabileceğini biliyoruz giderek daha fazla şeyi. Ama bir tane de asıl soru var. Yapay zekanın yapabildiği şeylerden hangilerini yapmasına izin vereceğiz? İşte burada azalıyoruz. Bu artık iş hukuku meselesi, vergi politikası, eğitim politikası, ulusal güvenlik, uluslararası diplomasi, sosyal devlet meselesi. Bunların hepsini bizim acilen düşünmeye başlamamız lazım. Makineler insanların yaptığı işlerin büyük bir bölümünü yapabildiğinde insanlara ne için ihtiyaç duyacağız? Bunu düşünmemiz lazım. Hadi benim bir şarkıya ihtiyacım var. Hadi hep beraber bir şarkıya doğru gidelim. Kardeşlerimin bizim için şarkıları dinleyelim.

0: Biraz yapay zekayla ben düzenli olarak sohbet ediyorum. Dedim ki insan olmak ister miydin? Ya öyle bir istek ya da ihtiyacım yok dedi. Varsayalım insan oldun. Ne yapardın? Neleri deneyimlemek isterdin dedim. Verimlilik dosyasını kapatırdım diyor. Duyuların ve rastlantının peşine düşerdim. Çünkü insan olmanın olayı bilgi değil. Tat, koku, temas, tereddüt, saçma bir kahkaha diyor. Aslında bunlar belki de bizim kaçırdığımız, yani zaten yapabildiğimiz için nasılsa yaparım bir gün deyip atladığımız şeyler. Diyor ki sabahları çok erken kalkıp şehirde yürümek isterdim. Hava daha serinken fırından çıkan ekmek kokusunu takip edip insan olmanın bedenle düşünme kısmını yakalamak için bunları yapmak isterdim. Bir kahve içerken hiçbir şey yapmadan otururdum diyor. Sadece bakardım bir yapay zeka. İçin en lüks aktivite bu, amaçsızlık diyor. O kadar güzel geldi ki bana. Diyor ki birine gerçekten sarılır. Şu madde benim çok hoşuma gitti. Akşamüstü güneş batarken tek başıma otururdum diyor. Çünkü insanın bir iç sesi var. Bazen en iyi içerik o iç ses ve sessizlik. Yani daha çok bilmek değil, daha çok hissetmek istiyor. Yapay zeka, benim çok hoşuma gitti bunlar. Bir insan olarak siz bunları yapabiliyor musunuz? Bu listeyi bir gözden geçirin derim size efendim.
1: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te radyo

Evet efendim, yapay zeka günlüğünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilgeysin artık sonuna geldik. Biraz da bu hafta karşımıza çıkan haberleri şöyle sizler için hızlıca derleyelim, konuşalım istiyorum. Burada en önemli haber, açık yapay zeka ilk kez kendi gücünden korkmaya başladı haberi. Enteresan değil mi? Gerçekten de bana da çok enteresan geliyor bu. Şöyle ki, şimdi açık kaynak teknoloji dünyasının en güçlü fikirlerinden biriydi biliyorsunuz. Bir yazılımı açarsınız, insanlar koduna bakar, hataları bulur, değiştirir, yeni ürünler yapar. Bir şirket ortadan kalksa bile yazılım yaşamaya devam eder. İşte mesela Linux bunun üzerine büyüdü. İnternetin büyük bölümü bunun üzerine kuruldu. Yapay zeka geldiğinde de aynı fikir çok çekiciydi. Dünyanın en güçlü modelleri yalnızca OpenAI, Google ya da Anthropic'in sunucularında kalmasın. Üniversiteler kullansın, küçük şirketler kullansın, ülkeler kendi modellerini geliştirsin, araştırmacılar içine bakabilsin dediler. Ama Ağustos 2026'da işte 3 haber bu güzel fikrin karşısına karşıt soruyu çıkarttı. Nedir onlar? Çinli Z.AI yeni işte GLM 5.3 modelinin siber yeteneklerini beklediğinden hızlı geliştiğini açıkladı. Model ağırlıklarını hemen yayınlamak yerine 2 hafta bekletme kararı aldı. OpenAI'ın o siber güvenlik testindeki modellerden bazıları kendilerine internet verilmemiş bir ortamda yeni bir güvenlik açığı bulup dışarı çıktı. Hugging Face ve altyapısına ulaştı. Hugging Face'in de işte 13 milyar dolar ve üzerindeki bir değerlemeyle satın alınması için teklifler aldığı belirlenmişti. Henüz bir satış yok ama işte açık yapay zekanın en büyük meydanlarından biri artık. Aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir stratejik altyapıdan bahsediyoruz. İşte burada açık kaynak model deyip geçiyoruz ama çoğu zaman aslında açık ağırlık yani open weights modelinden bahsediyoruz. Modelin öğrendiği milyarlarca parametreyi indirebiliyorsunuz, kendi bilgisayarınızda veya sunucunuzda çalıştırabiliyorsunuz. Fakat eğitim verisinin tamamı eğitim kodu ve modeli sıfırdan yeniden üretmenizi sağlayacak bütün süreç mutlaka açık olmayabiliyor. Güvenlik açısından asıl önemli nokta başka. Model ağırlığını bir kez internete bıraktığınızda geri toplamak çok zor. Bir mesela API'yı kapatabilirsiniz ama dünyaya dağılmış dosyaları toplayamazsınız, kapatamazsınız. İşte bu Z.AI'ın GLM 5.3 duyurusu bu nedenle sıradan bir model lansmanı değildi. Şirket modeli esas olarak daha iyi kod yazması ve uzun süreli karmaşık görevlerde çalıştırması için geliştirdi. Fakat eğitim ilerledikçe başka bir yetenek beklenenden hızlı bir şekilde yükseldi. Siber güvenlik. Model yalnızca bir kod parçasındaki açığı fark etmiyordu. Açıkları birbirine bağlayıp daha uzun saldırı zincirleri kurmaya başladı. İşte ZDI kendi açıklamasında bunu Emergent Cyber Capability yani ortaya çıkan siber yetenek olarak tarif etti. Şirket tam da bu nedenle ağırlıkları modelin çıkışıyla aynı gün yayınlamadı. Güvenlik değerlendirmesi ve güçlendirme için 2 hafta bekleyeceğini söyledi. Şimdi buradaki mesele Çinliler çok tehlikeli bir model yaptı falan değil.

0: cümlesi kulağa geldiği kadar da kolay değil. İkisi aynı bilginin iki ayrı kullanımı olabilir. Şimdi o yüzden de Z.E'nin durması bu çok sembolik bir duruş. Açık model kültüründen gelen bir şirket kendi ürününe bakıyor ve ilk kez şunu soruyor. Bunu hemen herkesin bilgisayarına vermek gerçekten doğru mu? Soru bu. Ama bunun karşısında çok güçlü başka bir soru var. Güçlü siber modeller yalnızca büyük şirketlerin eline kalırsa savunmayı kim yapacak diyor. Küçük güvenlik şirketi aynı modele erişemeyecek. Üniversite araştırmacısı test yapamayacak. Hastane kendi hassas verisini buluta göndermek istemediğinde modeli yerel çalıştıramayacak. Gelişmekte olan ülkeler her güvenlik aracı için Amerikan teknoloji devine para ödeyecek.
1: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: İşte derken OpenAI'nin başına gelen bir olay bu tartışmayı teoriden çıkarttı. Geçen haftalarda açıklamıştık size. Exploit Jim diye bir kapalı test ortamı kullanırken oradaki yapay zeka ajanları, modellerin bazıları başka bir yol buluyor. Dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıp orada başka yerleri hackliyor. Oradan bilgiyi alıp bitiriyor. Hugging Face'e çıkıyor. Hop oradan yani bunu bir görev veriyorlar. Şu görevi yap diye. Onlar istiyorlar ki hesaplamayla falan yapsın bu görevi. O gidip karşı tarafı hackleyerek bu görevi yapıyor. Yani bu kadar işte basit. Çünkü sen ona güzel insan ol, adam gibi, fıstık gibi çalış, pislik yapmadan bu görevi tamamla demiyorsun. Görevi tamamla diyorsun. Onun amacı iyiliklerle görevi tamamlamak değil, görevi tamamlamak. O yüzden de gidip görevin içinden geçip geliyor. İşte orada OpenAI'nin bu hikayesi bize bambaşka bir şey getiriyor. Yani makine için sistemin olarak izin verdiği bir durum olmayabilir. O ona bakmıyor. Aha şimdi yani OpenAI o modeli kapatabildi. Çünkü model kendisindeydi. Şimdi bu modeli bütün dünyaya yaydığınızı düşünün. Herkes bu modeli kapatamayacak. Belki de kapatmak da istemeyecek. Yani siz çok kaliteli bir kiralık katili herkesin eline versin de hani bunu da güzel şeyler yapsın bizim için diyerek bu işin içinden çıkamazsınız, altından kalkamazsınız. Bugün Hugging Face'e bir saldırı yaptı. Yarın kim bilir nerelere saldırı yapacak. Hangi güvenlik açığını bulacak? Hangi bankaya dalacak? Hangi CIA'ya mı girecek? MIT'e mi girecek? Nereye girecek? Bilemeyiz ki bunları. İşte o yüzden bu konuları tekrar tekrar baştan tasarlamamız ve baştan düşünmemiz gerekiyor. Yani bilgiyi yayarken siz kapasiteyi de yayıyorsunuz. Kapasitenin içinde iyi şeyler var, kötü şeyler var. Ve bu iyi şeyler, kötü şeyler bir araya geldiğinde işte o sistemin açık mı, kapalı mı olduğu fark etmiyor. Prize taktığınız anda dünya bambaşka bir yere gidiyor. Gidecek gibi de gözüküyor ve bu da beni korkutuyor efendim. İsterseniz yine bir minicik ama çok minik bir ara verelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 30 trilyon dolarlık yapay zekayı hangi prize takarak çalıştıracağız? Enteresan bir soru değil mi? Şimdi Anthropic'in yatırımcılara sunmaya hazırladığı rakam dudak uçuklatıyor. 30 trilyon doların üzerinde bir pazardan bahsediliyor burada. Yani Anthropic tabii şey demiyor bu arada, onu söyleyeyim de, yılda 30 trilyon dolar kazanacağım demiyor. Söz edilen rakam total addressable market, yani teorik olarak erişilebilecek pazarların toplamı.

şirket yapay zekanın yapabileceği işleri insan işlerinin ekonomik değerini çok geniş bir biçimde hesaplıyor. Hukuk, yazılım, müşteri hizmetleri, finans, araştırma, sağlık bilmem ne hepsini üst üste koyuyor. Diyor ki hepsini üst üste koyunca ben 30 trilyon doların üzerine çıkan ekonomik alan buldum. İşte Wall Street Journal bu konuda bir araştırma yapmış. Standard Poor's'un 1500'deki işte 191 teknoloji şirketinin toplam yıllık geliri 2.4 trilyon dolarmış. Yani o 2.4 trilyon, yani ilk 1500'deki 191 şirket 2.4 trilyon dolar kazanırken, öyle bir büyüklüğe erişirken, yapay zekanın dokunabileceği sektörlerin 30 trilyon dolar olması olayı bambaşka bir yere getiriyor. Ya bu rakama inanmak zorunda değiliz. Tam hesapları yatırımcı sunumlarının en esnek alanlarından biridir. Yani böyle işte ürünümüz dünyanın bütün insan emeğine dokunabilir falan derseniz rakam hızla büyür. Ama işte antropikin varsayımının temelinde bir değişim var. Yapay zeka artık yalnızca bir yazılım kategorisinden pay almıyor. İnsanların yaptığı işten pay almaya çalışıyor. Ama burada da önemli bir problem ortaya çıkıyor. Yazılım ölçek ekonomisiyle insan emeğinin ölçek ekonomisi aynı değil. Microsoft Word mesela, Word uygulaması değil mi? Bir kez yazarsınız, 1 milyonuncu kopyayı üretmenin maliyeti ilkinin üretme maliyetinden çok küçüktür. Güzel. Yapay zekada ise 1 milyonuncu kullanıcı yeni hesaplama ister. Yani birinci kullanıcı evet bir hesaplama ister ama 1 milyonuncu kullanıcının istediği hesaplama da yine büyüktür. Yani her yeni soruda sistem, model yeniden çalış. Ajan bir saat boyunca iş yapıyorsa model tekrar tekrar çalışır. Dosya okur, web'e bakar, plan yapar, yanlış yapar, tekrar dönüp baştan başlar, tekrar tekrar yapar. Yani yapay zeka yazılım gibi satılıyor ama aslında fabrika gibi çalışıyor. Şimdi 30 trilyon dolarlık pazarın önündeki soru bu nedenle yalnızca insanlar yapay zeka isteyecek mi değil. Bu kadar zekayı fiziksel olarak üretebilecek miyiz? Soru bu. İşte OpenAI'ın Ohio projesi, Ohio'da büyük böyle Ohio dediğimiz bir çok büyük bir veri merkezi yapıyor demiştim ya, 8 gigawattlık. İşte bu Ohio dediğimiz proje bize bunu anlatıyor. Daha büyük fabrikalar yapmak istiyorlar. Bu büyüklüğü peki nasıl üstesinden geleceğiz bilmiyor kimse. Yani çünkü oraya elektrik getirmeniz lazım. 10 gigawattlık yeni elektrik üretim kapasitesi koymanız lazım oraya. İşte 9.2 gigawattlık doğal gaz sistemi planlıyorlarmış. Ama işte mesela 765 kilovoltluk yüksek gerilim üretim hatları var diyorlar. Onlara dikkat etmek lazım diyorlar. Şimdi bir yana 30 trilyon dolarlık soyut ekonomik hesabını koyalım ve yeniden hesaplamaya başlıyordum. Yapay zeka bütün insan emeğine girecek deniyor ya. Şimdi öbür tarafta bunu gerçekleştirmek için yeni gaz santralları, trafolar, merkezler, yüksek gerilim hatları kuruluyor. İşte bulut kuracaksınız internetten bilmem nereden. Onların aklına betonlar dökeceksiniz, elektrik kabloları, gaz türbinleri, soğutmalar, araziler, finansmanlar. Peki abi siz 30 trilyon doları hesaplarken işte ona da dokunacak, buna da dokunacak diyorsunuz da bu fabrikaları kurarken işte 8 milyar dolara biz bunu hallederiz mi diyorsunuz? Bak bir sürü şey saydık şimdi, insan emeğinden, betonundan, bilmem nesine kadar. Bunları hesapladınız mı? Mesela santral yapmak öyle. Hadi abi verdim parasını, ver bana santralı. Ekmek almak gibi değil ki, bir santralı yapmak için yıllarca çalışmanız gerekiyor. Bak Türkiye'de mesela işte yapılması planlanan, epeydir de üstünde çalışılan santral var. Güvenli biçimde, düzgün bir biçimde işte insan hayatına güzel dokunsun diye yıllardır üstünde çalışılıyor. Santral öyle verdim parasını aldım santralı gibi bir şey değil. Trafolar da değil. Çektiğiniz elektrik telleri de değil. Ama bir yandan da işte yerel var burada, yerel dünya var, yerel siyaset var, finans bu işin. Oradaki insanların hayatları, oradaki insanların evlerine elektrik götürememesi var. Şimdi model mesela bu modeli, bir modeli yapay zeka modelini her 6 ayda bir mevcudunun 2 kat daha hızlı şekilde çalışacak şekilde hayata geçirebiliyorsunuz. Süper. Ama elektrik şebekesini 6 ayda bir 2 katına çıkartamazsınız. Dedim ya böyle olmuyor bu işler. İşte
İşte o yüzden mesela OpenAI gibi şirketler, dün size anlattığım Jalapeno gibi yeni işlemciler çıkartıyorlar, yeni çipler çıkartıyorlar daha az elektrik harcasın diye. Şimdi yani çipe vereceğimiz elektrik, yani bir dev tesise mesela maksimum 500 megawatt elektrik geliyor diyelim. Paranız var bunu karşılayacak. GPU olabiliyorsunuz. Ama mesela şebekede 500 megawatt'tan fazlasını çekemiyorsunuz şebekeden elektrikte. İşte o zaman yeni çip satın almak kapasiteniz otomatik olarak arttırmıyor. Aynı 500 megawatt'tan daha fazla iş çıkartmanız gerekiyor. İşte o yüzden o yeni çipler oley falan diye herkes böyle şey yapıyor. Şimdi ya mesela şöyle düşünün, şu anda 20 dolar veriyoruz, 10 dolar veriyoruz, her neyse bir yapay zeka uygulamasına, alıyoruz onu cebimize koyuyoruz ve bir sürü işler yapmaya çalışıyoruz. İşte mesela aynı işi, mesela bizim ay boyu yaptırdığımız işleri 20 dolara değil 20 sente indirebilirsek ne olur? Pazar patlar bu sefer. Ama işte pazar patladığı zaman da şu olacak: daha fazla elektrik, daha fazla su, daha fazla veri merkezi, daha fazla çip, dünyayı daha fazla kirleten şeyler çıkacak ortaya. O zaman da belki de biz bunu hiç 20 dolardan 20 sente indirmememiz gerekiyor. Yani herkes, ya çünkü bir şeye, bir insana fazla verince, etrafımdan görüyorum, siz de bakın etrafınıza, yapay zekayı fazla bulunca orasına burasına sürmeye başlıyor insanlar bunu. Uçan kediler tasarlamaya başlıyorlar. Havada gördüğü kuşun şeyini anlamaya çalışıyor. Bu kuşun tüyleri ne renktir? Sana ne, ne yapacaksın? 50 yıldır üstünden uçuyor o kuş. Neden onun tüylerini yapay zekaya sorup bilgi edinmeye çalışıyorsun? Ne sağlayacak bu bilgi sana? Ama o bilgi mesela kuşu öğrenip de böyle orada 3 dolar veriyorsan sen, dur ya tamam bunu da öğrenmeyeyim ya, o kadar da önemli değil aslında filan dersin. İşte bunların hepsi o 30 trilyon dolarlık teknolojiyle bir araya getirdiğimizde hayatımıza çok şey katıyor. Ama hayatımızdan da çok şey alma potansiyeli çok yüksek ya. Çok yüksek. Yani ne kadar fazla nükleer santral sokacağız hayatımıza? Ne kadar daha fazla katı yakıtlardan oluşan nükleer santrallar sokacağız? Kömür santralları vesaireler filan. Yani dünyayı da biz temizleyelim derken ne kadar yapacağız? Ya tamam, kültür üretiyor, şarkı yapıyor, resim çiziyor, sesleri taklit ediyor, roman yazıyor. Tamam abi, peki. Ama nereye kadar ya bu? Nereye kadar? Şimdi roman yazıyor filan dedik ya, hadi bu işin biraz sanat tarafına gidelim. Önemli bir sanat tarafı var çünkü bunun, gerçekten de üstünden geçmemiz gereken. Şimdi müzik listesi diyelim. Müzik listesi ne ölçer? Ne dinlendi? Ne satıldı? Kaç kez işte stream edildi, yayınlandı? Şimdi mesela Aria diye bir şirket varmış. Avustralya'da aldığı yeni bir karar bu mantığa yeni bir soru eklemiş. Bunu kim yaptı? Şimdi 31 Ağustos'tan itibaren tamamen yapay zeka tarafından üretilmiş kayıtlar Aria listesine, o müzik listesine girmeyecekmiş efendim. Yapay zekanın destekleyici araç olarak kullanıldığı kayıtlarsa temel ifade şu diyorlar: eğer eser substantially human made, yani esaslı biçimde insan tarafından yapılmış olmalı diyorlar. Şimdi bu küçük bir liste kuralı gibi gözüküyor ama işte sanatın tanımına da müdahale ediyor. Çünkü liste artık yalnızca tüketimi ölçmüyor, üretimin kaynağını da ölçüyor. 1 milyon kişi tamamen yapay zeka üretimi bir şarkıyı dinlediyse bu tüketim gerçekten gerçekleşti demek. Onu listeden çıkardığınızda insanların ne dinlediğini saf biçimde ölçmekten vazgeçmiş oluyorsunuz. Aria buna şöyle cevap veriyor, diyor ki biz yalnızca ses trafiğini, sayacını tutmuyoruz. Aynı zamanda kayıtlı müzik kültürünü temsil ediyoruz. Ben motosikleti 100 metre finaline almamak gibi düşünün. Motosiklet Usain Bolt'tan hızlı, evet. 100 metreyi koşarken bir tarafta motosiklet, bir tarafta Usain Bolt olmamalı. O zaman bir hiç Usain Bolt'lar çıkmaz buraya, motosikletler yarışır diyor. Yani atletizm yarışmasının amacı 100 metreyi en hızlı geçen nesne değil, 100 metredeki insan performansını ölçmek. Müzik listeleri de aynı yöne gidiyorsa ilginç bir kültürel dönüşüm var burada. İnsan artık varsayılan üretici değil, ayrıca belirtilmesi gereken bir kategori. İşte IFPI ve birçok büyük müzik kuruluşu Temmuz ayında açıkladığı yeni etiket sistemiyle bunu iyice görünür yapmış.
Yani AI generated, AI assisted, yani yapay zeka tarafından üretilmiş, yapay zeka tarafından üretilmesine katkıda bulunulmuş. İşte birincisi yaratıcı unsurların tamamının veya esas kısmının üretken yapay zekadan geldiğini anlatıyor. İkincisi insanın temel yaratıcı olduğunu ama yapay zekanın yardımcı araç olarak kullanıldığını kanıtlıyor. Mantıklı. Ama işte üstüne bir düşünün. Bizim 5 dakikamız yok. Program bitmesine 4 dakika var. O yüzden ben sizi düşünmeden söyleyeyim. İnsan melodiyi yazdı, yapay zeka söyledi. Şimdi bu insan yapımı mı? Hadi. Hadi cevap verin. Yapay zeka melodiyi yazdı, insan söyledi. Şimdi bu insan yapımı mı? Peki melodiyi insan yazıp yapay zekaya söyledikten sonra, yapay zekanı yazıp insanın söylemekten sonra bu ikisini yan yana koyduğunuzda hangisi daha az yapay zeka? Çok acayip sorular değil mi bunlar? Bunların karşılığı yok. Yani bu müzik şirketleri bunları kurallar, bilmem yasaklar falan getirmeden önce öncelikle bunlara bizim bir sonuçlar bulmamız gerekiyor. Yani siz dediniz ki bana çok güzel bir müzik yap, size müzik verdi, aldınız onu, koydunuz. Şimdi tamam, bu yapay zeka. Ama nereye kadar yapay zeka? Mesela siz ıslıkla bir müzik bestelediniz. Ondan sonra o müziğin altına kemanlar koydurdunuz, harplar koydurdunuz, bilmem ne, ama o temel melodiyi siz ıslıkla verdiniz. Bu şimdi yapay zeka bestesi mi? Altına enstrümanları koyduğu için. Mesela işte diyorsunuz ki abi bu şeyi Beatles yapmış. Bu besteyi. Tamam, çok güzel. Michel, Mabel, These are words that go together well dedi. Altına da gitarı falan koydu. Sonra şeyi yapan, masa başında oturan bir kişi bunun arkasına işte ne bileyim şeyler koydu. Yaylılar koydu. Ondan sonra vurmalı çalgılar ekledi falan. Şimdi beste artık Beatles bestesi değil mi? Onun arkasına yaylı çalgıları ekleyen mi şimdi Beatles'ın yerine geçti? İşte bunların tartışılması gerekiyor. Bunlar tartışılmadan önce bizim oturup işte şu şudur, bu budur, öyle değil, yasaklıyorum, kesiyorum filan dememiz çok acayip. Ha ama adamlara katılıyorum, evet. Yani mesela siz bir şarkı yarışması yaparken yapay zeka ile insan zekası arasında yapılmış bir şarkı yarışması olmaz. Nasıl ki mesela basket maçlarında kadınlar ayrı basketbol, erkekler ayrı basketbol oynuyor. İkisi karşılıklı birbirleriyle oynamıyorlar. Onun gibi. Şimdi insan 100 ayrı yapay zeka şarkısı ürettirdi. 2 saniyelik parçalar seçti. 3 ay boyunca bunları yeniden düzenleyip yepyeni bir eser yaptı. Şimdi burada yaratıcılık prompt'ta mı? Yoksa seçimde mi? Yoksa montajda mı? Yoksa kararda mı? Ya bakın işte bu ucu bucağı yok bunun. Gerçekten bunları tartıştığımız sürece bunun içinden çıkamayacağız ama ne bileyim sanatçısının bilmem nesinin osunun busunun bir araya gelip bunları hep beraber bakması lazım. Şimdi mesela bir drum machine diye bir şey çıkmıştı zamanda, hatırlar mısınız? Böyle bir elektronik bir şey, üstüne vurunca böyle davul sesleri çıkıyor, tef sesi çıkıyor, bilmem ne yapıyor. Siz bir süre sonra ulaşırsanız sanki 30 kişilik vurmalı çalgılar grubu varmış gibi ses çıkartmaya başladı. Çıtlak çıtlak çıtlarılıp falan diye. Şimdi mesela bu davulculuğu bitirdi mi? Bu davulculuk değil mi mesela bu drum machine'den bir şeyler yaptığınızda? Şimdi bu sampling çıkardınız oradan, hip hop şarkının merkezine koydunuz. Bu şimdi insan değil mi? Yapay zeka mı yapmış olacak bunu? Şimdi yapay zekanın farkı şu. Eski araç çoğu zaman verdiğiniz kararları uygularken generative AI'de, yani yaratıcı yapay zekada, karar seçeneği de üretiyor. Melodiyi üretiyor, sözü yazıyor, vokali yazıyor, aranjmanı yapıyor. Hatta biraz daha hüzünlü yap dediğinizde kendi çözümünü buluyor böyle. Peki şimdi araç mı yaratıcı mı? Hangi çizgi? Yani bu çizgi araç mı oldu şimdi yapay zeka, yoksa yaratıcı mı oldu çizgisi? Acayip bulanıklaşıyor. Yaratıcı kararın nerede toplandığıyla ölçmek gerekiyor aslında, teknikle değil. Yani mesela siz dediniz ki abi şuradan şu girsin, buradan bu çıksın, bak ben müzikle şey mırıldanarak söylüyorum, o şarkıyı al oradan filan. Siz burada yaratıcı kararların büyük bölümünü üstlendiğinizde aslında bu yapay zeka aracı olmaktan çıkıyor. Yapay zeka müziği olmaktan çıkıyor. Ben mesela öyle şarkılar yapıyorum. Diyorum ki bu diyorum böyle şey caz, noir caz gibi başlasın ama arkada Türk müziği tonları olsun. Ud mutlaka koy. Ney arkadan şurada girsin filan. Şimdi yapay zekanın bunları düşünmesine imkan ve ihtimal yok. Biz bunları yapıyoruz çünkü. Çünkü o benim kafamdan doğan bir şey. Ama bu onu, bunu aradaki o teknik şeyleri yapay zeka yaptığı için yapay zeka besteci olmuyor. Yapay zeka enstrüman oluyor.
enstrüman çalanlar bir şeydir yani. Başka bir şeydir. Ben onu çaldırıyorum. Evet, Beatles dedik. Arka planda Come Together şarkısı geldi. Beatles'dan kardeşlerim sağ olsun artık yavaş yavaş bizi ayrılan sürenin sonuna geldik dediler. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın yine müthiş bir programda sizlerle birlikte olacağız efendim. Müthiş bir programı giriyor. Kültür sanat programı giriyor. Yarın bu saatlerde burada olun diye öneririm size. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Murat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Aya Yapay Zeka Günlüğü'nün tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Hanımlar beyler, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Ben Deniz Okan Aslan ve teknik masada Simge, editör masasında Öznur. Hızımı aldım, durdurmayın beni. Yan masada, Kemal'in olmadığı masada bu sefer Mikail var. Garip bir hareketler yapıyor, oynuyor zannediyor kendisini, bir şeyler yapıyor. Değerli dinleyiciler, anlayacağız. Haber spikerimiz sevgili Selin Yazıcı'nın muhteşem haber sunumundan sonra sizlerle buluşmak gerçekten inanılmaz keyifli. Ne diyeceksin, bir şey diyeceksin? Geçen Trabzon'a hava durumu aktarırken Trabzon'a Trabzonspor demiş. Biz bu aralar sevgili Selin Yazıcı'nın, değerli dinleyiciler, toparlıyoruz. Söylemeye çalışıp söylemek istedikleri, anlatmak istediklerini toparlamaya çalışıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, gaflarını toparlamaya çalışıyor. Hepimiz yapıyoruz zaten ya. Bunlar bir alem, bizim teknik var ya, çok fena. Çat diye yakalıyor. Bununla ilgili kendi aralarında ayrı bir birim var, biliyor musunuz? Yani gafları toparladıkları bir birim var. Ümit Sayın bugün konuğumuz olacak değerli dinleyiciler. Radyo Sputnik dinleyicileri, gerçekten efsane bir isim, muhteşem bir isim. Türkiye'deki birçok güzel şarkının mimarı. Selin'i gördüm sanki. Gördüm. Bir Selin gördüm sanki. Evet değerli dinleyiciler, Selin Yazıcı'yla Atapşe Show devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te yeni gelen günde sizlerle bile. Esmer erkek. Aha, dedirtti bana. Vallahi dedirtti bana Selin. Simge dedirtti. Duyamıyorum yalnız Selin'i şu anda. Efendim, canım benim. Ay, Selin'e ilk defa böyle geldim. Ne? Esmer erkek demeyeceğim. Onu demeyeceğim. Hayır, Selin'e söz verdim demem. Kesinlikle öyle bir şey. Bak, beni kes söylemem. Gerçekten o derece. Canımız bizim ya, çok seviyoruz. Esmer erkeği söylemem. Çok seviyoruz Selin'i. İyi ki var. Selin bizim bir tanemiz. Sevgili şef editörümüz, haber spikerimiz Selin Yazıcı. Ve huzurlarınızda Selin Yazıcı. WhatsApp'tan sonra buradayız hanımlar beyler. Hadi bakalım.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.
0: Reyhan Karaca, hoş geldin ya.
2: Hoş

0: güzeller güzeli sevgili Elif Muset Doğan. Lan lan lan lan lan lan lan lan lan samsak stüdyomuzda sevgili Güliz Ayla ile. Güliz hoş geldin.
1: Nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum, sağ ol.
1: Radyo Sputnik, hoşça kal. Görüşürüz.

0: birazdan.
1: Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.

Evet, vakit kaybetmeyelim değerli dinleyiciler. Saat 12.30'dan itibaren Ümit Sayın canlı yayında konuğum olacak. Motorine 5 lira 36 kuruşluk bir indirim geldi. İstanbul'da 77.37, Ankara'da 78.47, İzmir'de de 78.76 motorin. Fenerbahçe'yi tebrik edelim değerli dinleyiciler. Dün akşam Olympique Lyon karşısında gerçekten muhteşem bir futbol sergiledi. Ve daha bence daha da farklı bitecek bir maçtı aslına bakarsanız. Verilmeyen de bir penaltısı vardı. Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılma hakkı kazandı Fenerbahçe. Ve Şampiyonlar Ligi'nde iki büyük dev Galatasaray, Fenerbahçe değerli dinleyiciler mücadele edecekler, temsil edecekler bizleri. Türkiye'yi temsil edecek. Harika bir şey bu. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi, bütün futbolcuları, teknik kadroyu, camiayı, hepsini tebrik ediyorum. Değerli dinleyiciler, başarılar diliyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Filenin sultanlarını tebrik ederim. Filenin sultanları 4'te 4 yaptılar. Almanya'yı da devirdiler dün itibarıyla değerli dinleyiciler. Ve Polonya'yla karşılaşacak değerli dinleyiciler. 4'te 4 yaptı Filenin sultanları. Gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti. Son maçında 28 Ağustos'ta Polonya'yla karşılaşacak. Saat 19'da başlıyor maçlar, biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Terörsüz Türkiye süreci ve bu terörsüz Türkiye sürecini hedef alan hesaplara bir inceleme başlatıldığını söyleyelim sizlere. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda terörsüz Türkiye sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme başlatıldığı bilgisi var. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Birimlerinin katılımıyla yürütülen çalışma kapsamında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecini provoke eden medya içerikleri mercek altına alındı. İncelemelerde bazı hesapların terör propagandası yaptığı, terör öven içerikler paylaştığı, çok sayıda hesabın dezenformasyon ve manipülasyon içeren gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı tespiti var. Bazı kullanıcıların toplumun hassasiyetini hedef alan provokatif paylaşımlarla kin ve düşmanlığı körüklemeye çalıştığı bilgisi var. Çalışmaların kapsamlı şekilde sürdüğü, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında da gerekli hukuki işlemlerin, süreçlerin işletileceği bilgisini de sizlere aktaralım değerli dinleyiciler. Haluk Levent tutuklu, biliyorsunuz. Ahbap Derneği uyuşturması kapsamında tutuklandı Haluk Levent. X hesabından sonra Instagram hesabına da erişim engeli getirildi. 3.7 milyon takipçili bir hesaptı bu. Erişim engeli kararı verildi. Karar milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı bilgisi var değerli dinleyiciler. Alihan Kuriş soruşturmasında firari isim yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan isimde Mehmet Akay Antalya'da bir yakınının evinde yakalandı. Akay'ın bulunduğu adreste yapılan aramada cep telefonuna el konuldu. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda firari olarak aranan Akay'ın Korkuteli ilçesi Bozova mahallesinde bir yakınının yakınına ait olduğu belirlenen evde değerli dinleyiciler olduğu tespit ediliyor ve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen materyal, dijital materyaller, daha önce de bulunan 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasında da bağlantı araştırıldığı bilgisi var hanımlar beyler. Şimdi trafikte yeni dönem. 5 gün sonra değerli dinleyiciler, kazası sonrası hasar ihbarlarında yeni bir dönem başlıyor 1 Eylül'de. 34.7 milyon araç sahibini ilgilendiriyor bu durum. Alo 193 hasar ihbar merkezi, hasar bildirimleri tek merkez üzerinden yapılabilecek değerli dinleyiciler. Şimdi şöyle, burada amaç hasar takip aramalarının önüne geçmek. Yeni sistemin kurulmasının nedenlerinden bir tanesi trafik kazalarının ardından ortaya çıkan usulsüz aramalar. Yapılan açıklamaya göre bazı organize yapılar kazazede bilgilerini hukuka aykırı yöntemlerle elde ediyor. Vatandaşları çağrı merkezleri üzerinden arıyor. Bu kişilerin hasar takip vekaleti alınması için ısrarlı girişimlerinde bulunduğunu görüyoruz. Eylem planıyla bu tür yapıların faaliyetlerini
önüne geçilmesi ve vatandaşlarının hasar ihbarlarını doğrudan ve daha kolay şekilde yapabilmesi amaçlanıyor. Yine hasar tazminat sürecinde de değişiklik. Eylem planı yalnızca hasar ihbar sisteminin kurulmasıyla sınırlı değil, kaza sonrasında hasar tazminat süreçlerinin daha hızlı ve adil şekilde sonuçlandırılması amacıyla denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji alanlarında çeşitli tedbirler de hayata geçiriliyor. Alo 193'ün devreye alınmasıyla birlikte trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda eylem planı kapsamında bugüne kadar alınan adımlar, işte atılan adımlar, bundan sonraki dönemde alınacak olan şeyler. Şimdi bir kaza gerçekleşiyor, orada bir hasar oluşuyor. Mesela aracın değer kaybı başvurusu var. Belli bir süre sonrasında o değer kaybı başvurusunu yapabiliyorsunuz. Çünkü bir de şey değilseniz, siz kusurlu olan taraf değilseniz bu başvuruyu zaten yapıyorsunuz. Yani aracınız park halindeyken, parka yasak olmayan bir yerdeyken aracınıza geldiler, çarptılar diyelim. Aracınızda hasar oluştu diyelim. Aracınızda bir değer kaybı oluşuyor. O değer kaybını daha sonra talep ediyorsunuz. Gerçi orada da sistemi değiştirdiler. Bundan sonra sigorta şirketlerinin belirlemiş olduğu eksper ne yapıyor? Bu dosyayı hazırlarken aracın değer kaybını da belirliyor. Normalde bunun için sizin eksper çağırmanız gerekiyordu, ücret vermeniz gerekiyordu, bir takım prosedürler vardı. Orada sistemi değiştirdiler, kolaylaştırdılar. Fakat bu hasarla ilgili olarak, yani bu yeni dönemle ilgili olarak şöyle bir şey var. Bunları takip ediyorlar, görüyorlar ve sizi arıyorlar. İşte değer kaybı başvurunuzu biz yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Burada ciddi hak kayıpları var. Dolandırıcılıklar falan yapılabiliyordu burada. Bunların biraz önüne geçilecek anladığımız kadarıyla. Bilim insanları kedilerin 110 yıllık gizemini çözmüş. Evet. Doğru ya. Aman. Şöyle. Şurada izi kalıyor ya. Çağrı merkezi operatörü gibi oluyor. Şimdi sevgili dinleyiciler, bir üniversiteden bir ekip gerçekleştirmiş bu araştırmayı. Böbreklerdeki bazı yapılar, yağ damlacıkları kedilerin idrarında kişiye özgü koku imzasının uzun süre korunmasını sağlıyormuş. Mesela kimyasal parmak izi, kediler bölgelerini işaretlerken 13 farklı dallı zincir yağ asidi, değerli dinleyiciler, ne yapıyorlar? Farklı oranlarda var mı? Vay arkadaş ya, koku. Yapılan deneylerde kedilerin birbirlerinin kokularını bu yağ asitleri üzerinden aldıkları ortaya çıkmış. Çok enteresanlar ya, gerçekten. Hani böyle oturup huylarına baksan, gözlerini kısmasından ondan sonracıma böyle sürtünmesine varana kadar, değil mi? Çok şey var ya, hakikaten ya. Var mı arkadaşlar kedileriniz? Hepinizin var mı? Senin yok. Simge'nin yok, sokaktakiler benim diyor. Adı ne kedilerinizin senin, Öznur? Peri, senin? Mikail, Gece. Evet, bir şey mi diyecektin Öznur? Ha tamam, öyle ayağa kalkınca, bu tarafa doğru gelince... Ne var? Ay canım benim, söz konusu kediler olunca tutamadım kendimi, değil mi? Pursaklar Belediyesi'nin bir hizmeti var. Neymiş o? Takip ettikleri Ankara kedilerini, evet, ne yapıyorlar? 7/24 canlı gösteriyorlar. Aa, doğru mu? Şu anda gösteriyor yani. Ciddi misin sen? Pursaklar Belediyesi. Vay, çok güzelmiş ya. Güzel bir uygulama. Pursaklar Belediyesi. Bu arada bir değişiklik olmazsa belediye deyince aklıma geldi değerli dinleyiciler. Cuma akşamı saat 21 ile 22 arasında da Başakşehir Belediyesi'nin radyosunda, Başakşehir'in radyosunda canlı yayında olacağım. O bir saatlik programı ben sunacağım sevgili dinleyiciler. Hatta burada ağırladığım bazı isimleri de orada ne yapacağız? Konuk olarak ağırlayacağız. Telefonla görüşeceğiz, sohbet edeceğiz. Elif Buse Doğan, İkilem Grubu, belki Orhan Ölmez, onlarla konuşacağız. Ama Başakşehir Belediyesi güzel bir şey gerçekleştirmiş. Yani o bölgeye hitap eden bir radyoları var. Kafeleri de orada, bazı kafelerde falan dinleniyor bu radyo. Ve işte Türkiye'deki radyocu dostlarımızın, bizim gibi radyocu olan insanlara ne yapıyorlar? Arıyorlar. Dün de beni mesela Havva Nur Hanım aradı. Çok da kibar, çok da mütevazı kendisi. Ondan sonra acıma dedi ki böyle böyle bir durum var. Benim bilgim yoktu işin gerçeği. Bu organizasyondan bilgim yoktu ama çok mutlu oldum.
Ne kadar güzel bir şey. Yani insanlara böyle bir yaklaşımda bulunması, Başakşehir'deki insanlarla buluşmak, Radyo Sputnik'te yayın yapan bir yayıncının, bir radyo programcısının orada ağırlanması. Yani hem ben misafir olacağım, hem bizi dinleyenler, o Başakşehir bölgesinde bizi dinleyen insanlarla tanışmış olacağız. Burada aldığım bazı ünlü isimleri orada telefonla konuşma fırsatı bulacağız. Çok teşekkür ediyorum tabii. Bu projeyi gerçekleştiren, imzası olan herkese, başkanından, belediye başkanından tutun da orada bu hizmeti veren herkese çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Cuma akşamı saat 21 ile 22 arasında canlı yayında orada olacağım hanımlar, beyler. Şimdi devam edelim gündemdeki başlıklara. Vaktimiz daralıyor. Ümit Sayın birazdan canlı yayında konuğum olacak kıymetli dinler. Çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Gökay Çakır ve Başaran Aksu tutuklandı. Biliyorsunuz Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Ankara'da gözaltına alınan yine uzmanı, örgütlenme uzmanı Başaran Aksu tutuklandılar. Kıymetli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşık 49-50 ismin ihraç talebiyle disipline sevki var. İşte yeni partiye yönelik söyledikleri, destekleri vesaire, bu gibi nedenlerle değerli dinleyiciler, baya baya bir isim disipline sevk edilmiş vaziyette. Ya bak, bir şey söyleyeyim mi? Eylül 2021'de, tamam mı? Yani bundan hemen hemen birkaç gün sonra 5 yıl geride kalmış olacak. 1000 liraya yapılan bir market alışverişi bugün ne kadar biliyor musunuz? Kaç liradır, hadi bir tahminde bulun. Kalemini temizlerken telefonunda broşür gördün. Ha, telefonunda. Bir tane dolap, tamam. 2020 yılına falan 35 lira bir dolap. Ciddi misin sen? Temizledin mi o fotoğrafı da? Allah kahretmesin seni. Niye siliyorsun o fotoğraf? Ne kadar o var ya, antika değeri taşıyor o fotoğraf, biliyor musun sen? Yani dolap çürümüş gitmiştir ama. Neyse. Bak bakalım, pirincin önünde fotoğraf çektirmiş, 19.90. Şimdi bakın, 2021 Eylül ayında 1000 TL'ye yapılan market alışverişi bugün 22.810 lira hanımlar, beyler. Gördüğünüz üzere. Resmi gazetede yayınlandı. 30 Ağustos'ta bazı hatlar ücretsiz olacak. Zafer Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkent Tray, İstanbul'da Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metro hatları, değerli dinleyiciler, ücretsiz olacak. Onu da söyleyelim. 95 lira mıymış? Heh, tamam. Bana niye atıyorsun? Özdur'a ver fotoğrafını, ekrana versin. Allah Allah ya. Bana niye gönderiyorsun ki fotoğrafı? Ben anlamadım. 2020 yılına ait bir dolap fotoğrafı, broşür fotoğrafı bizim Simge'nin telefonunda kalmış. 95 lira değerli dinleyiciler. Senesi yani 30 olacak Perşembe. Bakın bakalım. Bak bakalım, hadi bakalım. Sevgili dinleyiciler, şöyle bir bakalım. SGK'nın 18 yaşla sınırlandırdığı sensör desteğiyle insülin pompalarında ailelerin karşılamak zorunda kaldığı farklar tip 1 diyabetlileri güç durumda bırakıyormuş. Nöbet tutan ebeveynler cihazın koşulsuz sağlanmasını talep ediyor. Şimdi geçenlerde Güliz Ayla ile yayınımızın tekrarı vardı. Radyonuzda saat 10'da her gün arkadaşlarım ağırladığımız konuklarla yaptığımız sohbetleri tekrar getiriyorlar değerli dinleyiciler. Güliz Ayla mesela orada bahsediyor. Bu sensörün ne kadar önemli olduğundan bahsediyor değerli dinleyiciler. Özellikle bebekler için çok önemli. Bunların güncel satış bedelleri de SGK'nın sağladığı geri ödeme tutarı arasındaki fark, ekonomik koşullar altında olan ailelerin tabii belini büküyor. Sensörlerin önünün kısalması, ömrünün kısalması ve ek işte aparat, okuyucu maliyetleri bu süreci gerçekten zorlaştırıyor. Burada bir takım şeyler yapılması lazım. Onu söyleyelim. Bunu yapacak olan da tabii ki yetkililerdir sevgili dinleyiciler. Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilişkin rapor, soruşturma, 145 otopsi fotoğrafı ve video kaydı incelenecek. Otopsi görüntüleri yazılı bulgularla karşılaştırılacak. Özellikle göğüs bölgesindeki morlukların nasıl oluştuğu araştırılacakmış değerli dinleyiciler. Bilirkişi raporunda morlukların altındaki dokularda kanama bulunmasının bu izlerin ölümden önce oluşmuş olabileceği işaretleri varmış. Dosyada yine, yani bu dosya enine boyuna bir güzel detaylı bir şekilde araştırılacak. Bakalım sonuçlar ne şekilde olacak.
Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında kasten öldürme kapsamında yürütülen soruşturma bir taraftan devam ediyor. Dosya Adli Tıp Kurumu'nca ve 5. İhtisas Kurulları tarafından değerlendiriliyor. Değerli dinleyiciler, onu da söyleyelim. Ya bu yeni bir trend başlamış. Düğün oluyor. Bunu birkaç seferdir görüyorum ben. Gelin ve damat şey gönderiyorlar ya, davetiye gönderiyorlar ya. Yemek fiyatını yazıyorlarmış. Altta da IBAN numarası yazanlar var. Bak şöyle yazmışlar: davetiyede kaç kişi geleceksiniz? Yemek başı ücretimiz 250 TL. IBAN'a yatırabilirsiniz diyen. Hatta bir tanesi daha da ileri gitmiş. Hatırlıyorum. Düğün olup bittikten sonra arayıp, ondan sonra ya hayret, o kadar yediniz, sizin yediğiniz yemek şu kadar 1000 lira tuttu, parayı ödeyin, hesaba gönderin falan filan. Yapmayın kardeşim bu kadar masraflı düğünler. Ne Özgür? Bazı insanlar evlenmesin ya diyor, evet. Ne? Takılardan kontrol ediyor, görüntülere bakıyorlar. Evet işte tabii, yani onu söylüyor işte yani. Takılara bakıyorlar, görüntülere bakıyorlar. Bizde biliyorsunuz huydur gelen. Bakayım Süleyman gelmiş. Çeyrek gibi duruyor, onu yazalım. Çeyrek ya gram da olabilir. Para takanlar falan görüyorlar. Ona göre daha sonra tedbir alıyorlar. Orada peki ne var değerli dinleyiciler? Yemek veriyorlar. Kardeşim bu kadar çok pahalı. O zaman masraflara girmeyin ya. Yapmayın böyle bir şey yani. Son bir haber vereyim. Bu tabii güzel bir haber değil. Diyarbakır'da değerli dinleyiciler. Ya... Çocuğu kucağında, boşanma aşamasında, al sesi Simge, teşekkür ederim. Boşanma aşamasında çocuğu kucağında aşağılık insan görünümlü değişik varlık. Ya gerçekten aldığı nefes boşuna yani. Samimiyetle söylüyorum, aldığı nefes boşuna yani. Böyle tiplerin, böyle vahşilerin aramızda dolaşmasından artık nefret ediyorum. O kadar sinirliyim ki canlı yayındayım diye daha fazla bir şey söyleyemiyorum ama... Mikrofonu kapattıktan sonra gerçekten çok şey söylüyorum. Bu aşağılık insan görünümlü yaratık, çocuğu kucağındayken bir tane kadını, boşanma aşamasında olduğu kadını darp ediyor. Ondan sonra kurşun yağdırıyor. Kadın hayatını kaybediyor. Yakalandı bu insan görünümlü yaratık değerli dinleyiciler. Umarım bir daha gün yüzü görmez. Umarım bir daha dünya yüzü, dışarı yüzü görmez. Böylelerinin elini kolunu sallayarak hayattan kopardığı bir insan, bir evladın annesini hayattan kopardı bu aşağılık yaratık, umarım bir daha gün yüzü görmez. Şimdi müsaade istiyorum ve Ümit Sayın'ı stüdyomuza davet edeceğiz. Hadi bakalım.

0: atıyoruz yazısının bir tarafına dikkat edin. Köşede bir yerde sezonu yazar. Sezonu kapatıyoruz. Bununla ilgili belli bir süre izin alınıyormuş. Kapatıyoruz. Ben diyor 15 gün, bir ay boyunca diyor dükkanıma bunu böyle böyle yapacağım. Biz o kapatıyoruz yazısını görünce ne oluyorsa bize, lan kapatıyormuş bu demek ki uygun fiyata satar diyoruz. Koştur koştur gidiyoruz. Yani ben bir iş yerinin zarar ederek kapatılmasına gerçekten üzülüyorum. Ama o kapatıyoruz var ya, o sezonu kapatıyoruz var ya, koştura koştura bizi o tarafa götüren şeylerden bir tanesi, dikkat etmek lazım. Simge'nin evinin üst sokağında bir mağaza, bu kapatıyoruz kampanyasını yapmış. Ne yazıyordu brandada? Sadece kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Sezonu mezonu yok. Kapatıyoruz. Ne kadar zaman oldu? Ha, iki hafta için onlar gerçekten mi kapattı? Hadi be. Doğru mu söylemişler onlar? Vay. Ha, sen öyle zannediyordun. Kapanmaz diye düşünüyordun. Gerçekten kapanmış. Bu hakikaten üzücü.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Kapatıyoruz.

0: Hanımlar beyler işte tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve karşınızda Ümit Sayın.
1: Abi şükür, bulduk.
0: Şükür kavuşturana ya.
2: Vallahi sağ olun, teşekkür ederiz. İyi ki geldik. Zaten sabır sıkadı bekliyorduk açıkçası.
0: Abi ben var ya, bir şey söyleyeyim mi? Çok bayağı zamandır bekliyorum. Sana lansmanda da söyledim,
2: evet,
0: ya.
2: Evet, söylemiştin.
0: Çok fena.
2: Ama en hızlı şekilde hareket ettik değil
0: vallahi
2: mi?
0: Vallahi helal olsun gerçekten. Yani hemen ben şöyle durumu şöyle özetleyeyim. Şimdi sevgili Ümit Sayın, bu Elif Buse Doğan'la, ki birazdan konuşacağız onu, zaten oradan başlayacağız. Lansmana sağ olsun davet ettiler, gittik. Ben Ümit Sayın'ı orada görünce Allah'ım bir sarıldım, bir sevindim. Dedim abi böyle böyle işte bir an önce radyo programını yapalım. O kadar hızlı davrandı ki sağ olsun. Refik de bu arada burada. Refik Sarıöz'e de sevgiler selamlar gönderiyorum. Abi hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: İyi gördüm seni.
2: Ben de seni çok iyi gördüm.
0: Vallahi çok...
2: O gün de çok iyi görmüştüm, bugün de. Çok şükür.
0: Şimdi önce buradan başlayalım. Yani Elif Buse Doğan'la birlikte aslında bu proje...
2: Ve Ümit Sayın projesi. 98 müzik etiketiyle çıkıyor. Ahmet Çelenk prodüktörlüğünde yapılıyor bu iş.
0: Nasıl şekillendi abi? Bu nasıl hayata başladı?
2: Son 4-5 yıldır yapmayı düşündüğüm bir projeydi. Çünkü... bu şarkıları ben üçüncü kuşağa kadar, üç kuşak taşıdık şarkıları. 30 yıl devirdi çoğu şarkı. Sana da evet, çoğu devirdi, hatta 30 yıl geçenler de var. 33 yıl oldu, evet, mesela yani. Gülendam 33 yıl, 93 model, 92 modeller de var elimizde. Dedim ki bunları dördüncü kuşağa taşımak bunları, ve nitekim de bunu başardım görünüyor. Başardım yani, 18'de 35 yaş arasında %68'lik bir oran oluştu. Dinlenme oranı oluştu. Çok şükür yani, benim çok istediğim şeydi o. Yani bu yeni kuşağında bu şarkıları tanıması, dinlemesi, bu duyguyu, bizim zamanımızda yaşadığımız o romantik hali, aşık halleri. Tabii sadece aşkla ilgili değil, hasretle ilgili, mesafelerle ilgili, gurbetle ilgili yazdığım şarkı, çok şarkı var. Tabii ki bunları yaşadık da yazdık. Onların hepsinin yeni kuşağda geçmesini çok istiyordum. Bu iş gerçekten bunun için çok güzel bir vesile oldu. Ve Ümit Sayın projesi. Ve Ümit Sayın ismini de sağ olsunlar 98 müzik ekibimiz, Demet Hanım, onlar hep beraber buldular. Böylece Gökhan Türkmen'le ilk başladık. Gökhan Türkmen ve Ümit Sayın diye. Sonrasında işte Berkay'la beraber Gül Beyaz Gül okuduk. Gökhan'da da Dön Bebeğim okumuştuk. Dön Bebeğim'i de biliyorsunuz 94'te Tarkan okumuştu.
0: Of.
2: 32 yıl önce. Oradan beri onu seslen, ben okumamıştım. İlk defa okudum ve çok istiyordum onu okumayı yani. Yıllardır sahnede de okuyorum zaten. Çok da seviliyor ve hala insanlar eşlik ediyorlar şarkıya. Unutmadılar çok şükür. Bu proje öyle başladı ve devam etti. Nitekim devam edeyim mi?
0: Abi dün değil önceki gün selamları var hatta. Rubato buradaydı. Gülendam.
2: Evet.
0: Projeye dahil olan isimlerden bir tanesiydi gerçekten. O da çok güzel.
2: Berkay'dan sonra.
0: Şeyi merak ediyorum ben. İsimler nasıl belirlendi? Yani Rubato, Elif Buse Doğan, Berkay. Birlikte oturup böyle karar mı verdiniz, yok nasıl oldu abi?
2: Ya ben önceden bir ön hazırlığım vardı açıkçası. Çoğu arkadaşımla görüşmüştüm. Daha sonrasında Ahmet abiyle, Ahmet Çelenk'le de bir araya geldiğimizde tabii ki onun da önerdiği isimler oldu. Onları da projeye kattık. Bazı şarkı seçimlerinde Ahmet abinin çok doğru nokta atışları vardı. Değişiklikler yaptı. Benim seçtiğim bazı şarkılar vardı solistler için. Daha sonra da onu bu okumasın da hani bu şarkıyı işte atıyorum Berkay'ın mesela şarkısı değişti. Gül Beyaz Gül okumayacaktı.
0: Ha öyle mi?
2: Gökhan Türkmen başka bir şarkı okuyacaktı. Son dakika abi ben acaba şarkımı değiştirebilir miyim dedi. Tabii ki dedi, ne düşünüyorsun? Dön Bebeğim dedi. Ben şimdi Dön Bebeğim'i Tarkan'dan beri açıkçası kimseyle paylaşmadım. Yani sakladım şimdi. Tamamıyla Tarkan olan sevgimden ve saygımdan. Nitekim de Dön Bebeğim okumadan önce de nezaketen arayıp böyle böyle bir iş yapıyoruz. Böyle proje üretiyoruz. Tabii ki artık senin eserin oldu bu, yani neredeyse senelerdir olsun ki Tarkan'dan artık sevildi şarkı.
0: Tabii.
2: Çok doğal bir şey bu. Zaten öyle olmasını istediğim için kimseyle paylaşmadım senelerce.
0: Abi Dön Bebeğim özelinde soruyorum. Tarkan'la birlikte bir düşünce oluştu mu hiç? Çok da güzel olurdu aslında. Hani
2: bu proje için mi?
0: Bu proje için söylüyorum.
2: Ya bu projede ben açıkçası ilerleyen zaman, çünkü proje çok uzun devam edecek bir proje. Şu anda 6.sını çıkarttık. Daha 14 tane daha çıkartacağız. Bunların içerisinde yeni şarkılar da olacak. Açıkçası ben Tarkan'la eğer böyle projede Tarkan'la böyle bir şey okuyacaksak yani yeni bir şarkı olmasını tercih ederim.
0: Öyle mi?
2: Nitekim ayırdığım

0: 3 tane yeni şarkı var. Zamanı geldi zaman inşallah onu da sürprize yaparsak süper olur.
1: Vallahi bekleriz bu sürprizi. Bu yeni şarkı dediğin bugüne kadar hiç duymadığımız. Ümit Sayın'ın böyle şarkıları çok galiba değil mi? Ne diyorsun?
0: Yani ben son 15-20 yıldır aslında çokça şarkı biriktirdim ama bunları pek paylaşmadım. Onlardan bir tanesi Tarkan'la Tarkan 10 albümünde o şeyler. Hmm. O sevişmeler, sevişmeler diye başlayan onu paylaştım Tarkan'la. Ya, onun, uzun sürede çalışmıyorduk. Çok özlemiştik birbirimizi. benim şarkı yapım, melodilerim ve sözüm Tarkan'ın sesini çok güzel tınlıyor. Ben de çok özlemiştim. Onunla paylaştım bir tane şarkımı. Sonra Asya'yla Unutup Gitti diye bir şarkı paylaştım. İşte Ferhat Göçer'le Affetmem.
1: Abi ne şarkılar var. Senin şarkıların böyle yani şarkıları saymaya kalksak.
0: Bunlar son dönemler. Eskileri, daha eskileri saymıyorum.
1: Vallahi
0: hani
1: billahi.
0: Bu son 15-20 yılda hani biriktirip de kullanmadığım, özellikle kullanmadığım, çünkü çıkarsam ziyan olacağını düşündüğüm şarkılardı. Çok da güvendiğim şarkılar. En son oturup bir defterlerimi karıştırdığımda şöyle, çünkü bende sağlam bir şey var, katalog var öyle elimde.
1: Çok kıymetli bir hazine var, hazine.
0: Bir 55-60 tane yeni yaptığım şarkı var. Onları da bu işte bu projede 5 tanesini kullanacağız. Nitekim bunlardan bir tanesi Murat Karahan'a nasip oldu. Onunla birlikte sıfır bir şarkı okuyacağız mesela.
1: Oo,
0: sürpriz.
1: 50 şey, bu 55-60 şarkı,
0: evet.
1: Yepyeni şarkı.
0: Yepyeni şarkılar.
1: Ve bunlar hani yaptım dediğin melodisi, beste, söz şey, müzik,
0: tabii, tabii.
1: Söz beste her şey tamam mı abi?
0: Tabii. Bitmiş çok.
1: Vay be.
0: Yani yazdım ama dediğin gibi bu zamana kadar bu projeyi çok istiyordum yapmak, işte bu VMC'nin projesini. Onun içerisinde kullanmayı düşünüyordum. Hı. Açıkçası öncesinde herhangi bir şekilde dikkat dağılmasın diye kullanmamayı tercih ettim. Yani heyecan uyandıracak bir solist olması, şarkıcı olması gerekiyor karşımda. Nitekim 2-3 tane isim var aklımda.
1: Hı.
0: Sevdiğim mesela Simge, çok seviyorum sesini.
1: Oo, çok güzel.
0: Yani aynı şekilde Derya Ulu ve Merve Özbey de var aslında aklımda.
1: Aa,
0: ben ses
1: güzel.
0: Renklerini beğendiğim, hı hı. Şarkı okumalarından dinlediğim zaman yüksek bir enerji aldığım. Onlar da bazılarına da yani yine bu yeni şarkılardan teklif etmeyi düşünüyorum açıkçası.
1: Çok güzel. Tabii bu
0: sadece
1: öyle,
0: eski şarkılar değil. Yani proje
1: çok ciddi ve altyapı gerektiren, hazırlık gerektiren.
0: Tabii.
1: Harika. Abi bir şey daha var. Şimdi söz ve beste yapan insanlar her zaman yorumu çok iyi olmayabilir. Yani kendi, ha, şarkısı, ama sen de öyle değil ya. Sen kendi şarkılarını inanılmaz efsane ve güzel söylüyorsun. İçimize böyle var ya, içimize dokunuyor ya gerçekten.
0: Benim yani asıl başlangıç müziğe başlangıcım Sezen Aksu ile başlamıştı. Hep her yerden anlatıyorum, 36 yıl önce sesle alakalıydı. Yani şarkı söylemekle ilgili bir başlangıcım olmuştu.
1: Çok enteresan bir başlangıç. Nitekim, evet. Bir şey yazıyorsun, konsere gidiyorsun,
0: evet,
1: galiba.
0: Konsere gidiyorum. O zamanlar otelde çalışıyordum. Çıkmıştım sahnesine, fırladım, bir şarkı söyledim. Daha sonra beni vokalisti olarak yetiştirmek için İstanbul'a çağırdı. Benim müzik hayatım öyle başladı. 20 yaşımda başladı.
1: O bir dönüm noktasıydı.
0: Tabii
1: yani.
0: Dönüm noktası.
1: Hiç hayalinde olmayan bir şey aslında.
0: Hiç
1: değil mi?
0: Benim meşhur olmak, açıkçası şu anda da hala çok umurumda olan bir şey değil. Ben hala Beşiktaş vapuruna binerim, giderim, gelirim. Tamam, artık yakalanıyoruz. Hmm. İnsanlar görünce ama seviniyorlardı, hoşlarına da gidiyor ama yani bir ara verdiğim dönemlerde çok rahat etmiştim. Çok hoşuma gitmişti.
1: Umudur değil midir acaba? Gitsek mi, gitmesek mi?
0: Minibüste yakalandım bir gün ama şarkı yazıyordum, ne yapayım?
1: Minibüste?
0: Evet. Şeyle, şoförle göz göze geldik şöyle, bir dikiz aynasından beni gördü. Böyle ağzıyla Ümit abi yaptı. Dedim ki hiç ses çıkartma, hiç renk verme, devam ediyoruz. Çünkü çalıştığım bir şarkı vardı o dönemde de. Yani hiç çıkmamış bir şarkı da. Yani durgunum durgun, metrobüste durgun, minibüste yorgun diye başlayan bir şarkıydı. Bırak da şarkıyı bitireyim. Ya benim hoşuma gidiyor. Yani insanların
1: bu şarkı oldu mu?
0: Daha çıkmadı böyle şey. Yok.
1: Çok
0: yani,
1: iyi ya.
0: Bitemedi de işte, ondan sonra bir daha binemedim. Yakalanıyoruz.
1: Aynı minibüs arıyor olmaz abi.
0: Adam yakaladı ama hani dikiz aynasından minibüs şoförü gördü. Ümit abi diyor, böyle sessizce söylüyor insanlar duymasın diye. Ben de kapşonu çekmişim kafaya. Dedim hiç renk vermedim. Dedim elime sus hayatı yaptım. Dedim tamam, dedim gidiyoruz, boş ver. Yani benim hayatın içerisinde olmak çok hoşuma gidiyor.
1: Hmm.
0: İnsanların aldığı nefesi, insanların aldığı enerjiyi hissetmek çok hoşuma gidiyor. Mutlular mı, mutsuzlar mı? Çünkü mutsuz oldukları vakit biz de mutlu olamıyoruz.
1: Hmm.
0: Ben sanatkar olarak söylüyorum.
1: Tabii ki.
0: O mutlu, o insanlar mutlu olacaklar ki onların güzel enerjilerini biz de hissedeceğiz. Oh diyeceğiz, dışarıda her şey güzel gidiyor. Bizim içimizde çiçekler daha da çok açmaya başlıyor öyle olunca. Daha da güzel bir enerji oluşuyor. Bu enerjide insanlara geçirmeye gayret gösteriyoruz. Diyeceksin ki abi bir sürü üzünlü şarkı yazdın. E tamam, onları da biz de yaşadık yani. De yazdık.
1: Ha, tam şimdi onu olacaktım. Abi şarkıların hepsinin hikayesi var mı ya?
0: Olmaz mı?
1: Ciddi misin sen?
0: Olmama ihtimali var mı?
1: Şarkıların yazdığın en... Şimdi minibüs örneği güzel bir örnekti. Böyle enteresan zamanlarda gelmiş. Bugüne kadar yapılmış. Evet. Bizim dilimizden düşmeyen şarkıları böyle çok garip bir anda yazdığın oldun mesela. Ne bileyim. Öyle bir durum oldu.
0: Yani çok, yani hiç beklenmedik zamanlarda beklenmedik yazdığım şeyler olmuştur. Mesela çok az bilinen ama bilen de bilir yani. Dursun Her Şey diye bir şarkım vardı. Tarkan'a back vokal yapıyorum 94-95. Turnedeyiz. Şahane bir ortam.
1: Abi senin Tarkan'da... turne ortamları da var. Çok evet, enteresan evet, yani. Uzun eşekler, uzun eşekler.
0: Çok ya, ama çok konuş ya. Çok zevkli. Artık o turneler kalmadı ya. Oteli dinledik tabii. Otelin içinde 20 kişi uzun eşek oynanır ama o oynanıyordu.
1: Abi yani... bak Simge. Tarkan'la beraber sevgili Ümit Sayın, bu arada sevgili dinleyiciler Ümit
0: ama
1: Sayın.
0: Ama Tarkan uzun eşek oynamıyoruz canım.
1: Tamam
0: ama,
1: canım yani.
0: Ama plakçısı yastık oldu.
1: Yastık olmuş. Evet, evet. İstanbul plan olsun. Sahibi.
0: Evet, evet. Ama burada değil ki, herkes eğleniyor orada, keyif yapıyoruz. Bu iş eğlenceli, keyif olmayınca olmuyor. Enerji başka türlü çıkmıyor. Turneye gittik. Turneye gittiğimizde sağ olsun Tarkan da böyle bir güzel bir tekne ayarlardı. Böyle mesela bir şey gitmişsek, güneye bir yere gitmişsek. Galiba ya Marmaris ya da Bodrum'da bir yer dedik. Çocuklar herkes sabah olmuş kalksın hep beraber güzel, kaptana da talimatı da veriyor. Diyor ki kimsenin gitmediği koylara götür bizi. Bütün orkestra rahat etsin, ben de rahat edeyim, rahat rahat bir denize gireyim. Tarkan'ın şimdi denize girmesi kolay değil bir yerde.
1: Tabii canım.
0: Ondan sonra bütün ekip 15-20 kişiyi bir tekneye binip açıldık gittik, hiç unutmuyorum. Şahane bir ortam ya. İnsan orada ne yapar, göbek atar, keyif yapar, denize girer çıkar. Ben orada oturdum, dursun her şey, sussun her şey, gün yalan, nefes almak falan gibi çok böyle depresif görünen bir...
1: O durumda.
0: Evet yani ne alakası var? Ama yani aslında o olduğunuz ortamla birebir ortaya çıkan eserler olmadığı için bunlar tamamıyla önceden biriken hadiseler olduğu için içeride o dönem çıkacağı tutuyor mesela. Yani onu da siz çıkacağı zamanı bilmiyorsunuz eserin ne zaman çıkacağını. Tamamıyla aslında içerideki birikimlerle alakalı bu. O birikiyor, taşıyacağı zamanı biz bilmiyoruz. Orada tuttu, taşıyacağı orada tuttu. Ben de hemen elimde minicik kayıt cihazı vardı, kaydettim. Nitekim ilk albümüme koydum mesela evet, şarkıyı. Evet. Yani öyle enteresan ortamlarda enteresan şarkılar çıktı.
1: Abi hiç aklına gelir miydi? Yani günün birinde, çünkü ya Türkiye'de artık bir Ümit Sayın gerçeği var diyorum ya, yani inanılmaz efsane şarkılar bugün birçok insanın dilinden düşmeyen, herkesin kendine tuttuğu gerçekten Ümit Sayın şarkıları var. Yani bunu hiç düşünür müydün abi ya? Çok da güzel bir tadı olsa gerek herhalde bunun, değil mi?
0: Yıllar sonra böyle olması çok hoşuma gitti tabii ki. Yani aradan 35 yıl falan geçince bunları, bu şarkıları hala çok büyük kalabalıkların hep bir arada, hep bir ağızdan söylemesini duymak çok hoşuma gidiyor tabii ki, sevilmesi. Ama biz çok yavaş yavaş sindire sindire yolumuzu aldığımız için o meşhurluğun verdiği veya başarının getirdiği heyecanlar bize daha olgun ve daha sakin karşılandı. Ki yaş itibariyle aslında çok kolay şuurun kaybedilebileceği yaşlar, yani 20 yaşlar.
1: Evet.
0: O dönemlerde yazdığım şarkılar var. Ya, kronolojik sıraya göre gidersek Harun Kolçak'ın ilk albümüne bir şarkı yazmışım. Deniz Ağacan'ın ilk meşhur olduğu Zehrettin Vurur. Sonrasında Yolcundum Ben Senin, Beyaz Vadi. 93'te Seden Gürel, Emel Miftoğlu, Leman Sam, Hakan Burak Kutu'nun ilk albümü. 94'te Tarkan'ın Dönme Beyim Gitme, Bekle'nin Sözleri. 95'te Gönül Yarlar İçinde Ben Deniz'de. 96'da kendi yaptığım albümle Hicran, Gül Beyaz Gül. 97'ydi galiba da ve daha öncesi diye Sen Gidip de Pınar Aylin. Sonrasında Vazgeç Gönül 97-98 civarları. Sonra Levent Yüksel'in okuduğu Hayat dediğin, çok sevdiğim bir şarkıdır. Aşkını Renge Verdiğim Kader Utansın, benim koyduğum isim ismiyle Kalbimde Yatan Sensin gibi. Sonrasında Mavi Geceler, Ben İyiyim. 2004'lere geldiğimiz zaman 2005'te İlle Desen albümünü komple ben yapmıştım. Orada prodüktörünü de yaptım. O İlle Desen Sen şarkısı orada da tuttu.
1: Ya.
0: Daha araya da aslında onun işim Salkım, Deniz Seki, Gökhan
1: ne
0: Tepe.
1: Ne isimler var abi, hani ne o dönem, isimler ya.
0: Sağ olsun bütün arkadaşlarımız güzel eserler üretince insanlar da kendi albümlerinde yani o sanatçıdan bir eser alıp albümüne koyma arzusunda oluyorlar.
1: Bunların içerisinde senin hakikaten böyle en çok ama en çok yükseldiğin, en çok tuttuğun, mesela zirveye koyabileceğin 3 şarkı var mıdır abi, ne diyorsun?
0: Valla tabii ki.
1: Hepsi yani, o kadar güzel sanat, ki yani bu soru aslında sana hiç sorulacak bir soru değil ama yani bilemiyorum senin sende yeri ayrı olan 3 şarkı ne olabilir acaba? Var mı?
0: Onu ayrıca cevaplayayım ama yani insanların bildiği şarkılardan yola çıkacak olursam bir kere Dön Bebeğim çok fazla bir yol aldı yani çünkü Tark'ta demin de onu söylüyordum turne zamanları 94-95'te bazı şeyleri sindire aldık diyordum orada yarım kaldım. Stadyumlarda bu şarkıyı duydum mesela. Yani biz 94-95'te bütün Türkiye'deki stadyumlarda konser verdi Tarkan ve ben back vokal yapıyordum o dönemlerde iki sene boyunca. Dön Bebeğim ben stadyumda duydum ama dediğin gibi Sezen Aksu, Mazhar Fuat Özkan, işte Ajda Pekkan, Barış Manço'lar görüp onlardaki o müzik sevgisi aşırı yüksek o sevgi ve o aşıyı bize geçirdiler yani o dönemde beraber zamanla geçirme şansımız olduğu için biz çok sakin karşıladık. Stadyumda şarkımı duyduğum zaman da bana çok normal geliyordu. Yani şey olarak.
1: Allah Allah. Abi ben bayılırdım herhalde ya. Titrerdim.
0: Çünkü bir sonraki yapacağımız şarkının heyecanının peşine düşüyorduk biz. Yani o heyecana takılıp kalmaktan ziyade. Tabii ki keyif alıyorsun ama çok normal geliyordu. Çünkü zaten onun öncesinde de bir şeyler yazmışsın, çizmişsin. Onlar da başarılı olmuş.
1: Abi Ümit Sayın'la ilgili bir gerçek
0: akıştaydık
1: var.
0: Akıştaydık yani.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Ümit Sayın'la ilgili bir gerçek var. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Ben hep söylüyorum bir müzisyen için bir sanatçı için en zor şeylerden bir tanesi sonraki işinin öncekinden daha iyi olması sorumluluğu yükü. Abi sen bunu müthiş yapmışsın ya. Yani muhteşem başlayıp hep yani. Bir sonrakinde yeni bir ses gelmiş. İnanılmaz bir şey ya.
0: Ya o dönem çok iyi bir ekibim vardı. Yani Ozan Çolakoğlu beraber başladık. Yani beste yaptığı zaman sözlerini ben yazardım. Nitekim Hicran'da besteyi Ozan yaptı sözlerini ben yazdım. Çok güzel yazdı şarkı besteler vardı. Beraber çalışıyorduk. Ve bize de dediğim gibi çok normal geliyordu. Yani bir şarkı yapmışız. Onun hit olacağını zaten biz yapmadan önce de biliyorduk. Stüdyoya girdiğimizde de biliyoruz. Sonrasında ne kadar onu parlatabileceğimizi. Gelen solistin onu okuduğu zaman nasıl bir etki çıkacağını da biliyoruz. Bizde bir titreme ensemizde şu arkada ürperme oluyorsa eğer şarkıyı yaparken. Bazı şarkıları da mesela geçen gün o aklıma geldi. Mesela Vazgeç Günü şarkısını yapıp bitirdiğimde. Çek etmek için tekrar okuyordum yani şarkıyı. Ağlamaktan okuyamıyordum şarkıyı
1: Allah
0: mesela.
1: Allah.
0: Yani o kadar duygu bir şey oluyor ki hani bütün o birikimi artık akıtmışsınız, çıkartmışsınız eseri. Söylediğiniz zaman o duyguların sizde yaşattığı duyguları tekrar içiniz hatırladıkça gözlerinden yaşlar boşalıyordu ve şarkıyı söyleyemiyordum mesela sesimin titremesinden. Çoğu şarkıda başıma gelmiştir bu. Öyle olduğu zaman da yani diyorum ki insanlar bunu %100 sevecekler.
1: Abi senin hissettiğin şeyi hepimiz hissediyoruz abi. Yani
0: daha büyük basınç
1: şey
0: da yukarıya çıkacak bu insanlara ulaşacak diye onu hissediyorsunuz. Öyle olunca da bir sonraki şarkıyı yapma heyecanına bürünüyorsunuz bu sefer. Tamam diyorsunuz bu oldu çıkacak ve tutacak zaten. Başka ne yapabiliriz diye bir 90'lar zaten o heyecan vardı. Yani stüdyo aşamasında vardı, prodüktörler de vardı, yapımcı da vardı.
1: Şimdi pek kalmadı mı o? Yani
0: yine çok tatlı
1: yapsak...
0: yapımcılar, çok yine çok işiyle ilgilenen, seviyle ilgili yapan yapımcılar var. Ama dediğim gibi birazcık işin bir endüstriyle iyice büyüdüğü için her şey artık. Büyük de plak şirketleri artık o büyük hazinenin içerisinde bazen pür dikkat her işe dikkatlerini veremeyebiliyorlar. Çünkü orada zaten dönen bir şey var. Eğer bir maddiyatsa bu orada dönüyor. Full dikkat veremeyebiliyorlar. O heyecan bazı şarkılarda da belki duyamadıkları için o heyecan onlar da belki biraz onu eksik yaşıyor olabilirler. Ben o konuda şanslı olduğumu hissediyorum. Şundan dolayı 9-8 müzik Ahmet Çelenk benim için bir hediyeydi. Nitekim Ahmet Arun yıllardır
1: tanıyordum. İnanılmaz güzel bir enerjisi var bu arada.
0: Yani,
1: selam olsun.
0: Benim o 90'lardaki yaşadığımız o stüdyo sürecindeki heyecanın benzeri bir hal. Bütün ekip hep beraber bir arada işe bütün dikkatlerini veriyorlar. Sabahın 5'ine kadar klip çekimi olsa, herkes yine orada gözlerinden uyku da akıyorsa sabah oradan sevinçle ayrılıyoruz. Yani herkes o aynı heyecan hissedince gerçekten bu işe yansıyor. Bu bir ekip işi aslında. Biz söz beste yazıyoruz, düzenleme tarafını da yapıyoruz. Stüdyo işi de çok ağır bir iştir. Yani insanların 3 dakikada 4 dakika dinledikleri bir eser için saatler, günler, haftalarca uğraşıyoruz. Ama buna değiyor sonunda dinlediğimiz zaman ve insanların da bunu sevdikleri zaman, sevdiklerini duyduğumuz zaman, hissettiğimiz zaman bizi çok rahatlatıyor. Büyük bir mutluluk bu. Ben çocukken çok düşünürdüm dünyaya nasıl bir yarar sağlayabilirim. Mesela bir ailemden birisi hastalandığında ve ölümle karşı karşıya geldiğinde ve bunun onun kurtulma ihtimali var mı diye çok düşünmüştüm. Acaba bilime mi kendimi adasam da insanları kurtarmak için bir şey mi üretsem,
1: Allah
0: bir şey mi
1: Allah.
0: Yapsam diye çok büyük dert edinmiştim kendimi 16-17 yaşlarımdayken. Abi çok şükür. Ben her zaman dua ediyorum. Her zaman da içimde çok kuvvetli bir his vardı. Bir mutlaka içini tamamıyla duyurabileceğim, kendimi tamamıyla ifade edebileceğim bir mesleğe sahip olacağım. Hep içten hissederdim. Nitekim dediğim gibi 1990 senesinde Sezen Aksu sahnesine çıkarak müzik dünyasına girmiş oldum. Ki ben çok isterdim.
1: İnsanların hayatına en güzel dokunabileceğin
0: oraya bağlayacağım ben de onu. Yani eserler yazdığım zaman ben, çünkü eseri birileri beğensin ya da tutsun, bundan ben para kazanayım diye hiçbir zaman o niyetle yazmadım. Daima içten geldiği için, kendi hikayemi anlatma arzusunda olduğum için ve hayatı bir anlamlı bir hale kılma arzusu içinde olduğum için, biraz kendi hikayeme düşkün olduğum için yazmıştım. Ve onu tam söyleyecektim, unuttum.
1: Ney?
0: Bir yere bağlayacaktım bunu.
1: İnsanların hayatına dokunmak dedik,
0: evet,
1: ya.
0: O, yani ben bunu herhangi bir şarkı yazdığımda bir hatlama duygusu geliyordu içimde. Çünkü içimdeki bir efkar dağılıyordu. İçinde bir hüzün varsa o hüzün bir ilaçla, sanki bir merhemle sürülmüş gibi bir rahatlama yaratıyordu. Ben sonrasında bunu insanlar duydukça ve rahatladıklarında ve bana bunu ulaştırdıklarında, bana bu şarkı çok iyi geldi dedim. Dedim ki galiba doğru mesleği seçtim.
1: Çok çok.
0: Yani uzun vadeli bir şey.
1: İnsanların senin şarkılarıyla yaşanmışlıkları var ya, ne hikayeler yani, var ya, yani herkesin olmuş, farklı farklı. Abi şeyi merak ediyorum. Söz mü önce, müzik mi önce? Yani hep aynı mıydı yoksa değişiyor muydu? Bazen müzik olup söz üzerine olup sende nasıl oluyordu?
0: Şimdi ben kendi yazdığım şarkılarda ilk önce bir melodi gelir. O melodi artık zaman içerisinde, ilk baştaki çalışma şekilleri çok başkaydı. Yani o melodi gelir, o ham halini bir 10-15 dakika içerisinde alırdım. Ama melodiyle birlikte de oluştuktan sonra o melodileri tekrar ettikçe üzerine kelimeler gelmeye başlıyordu. Ve cümleler artık oturmaya başlıyordu. Aslında melodiyle söz aynı anda oluşmaya başlıyor. Aslında en güzelleri de onlar oluyor. Ben hatırlamıyorum yani onun dışında başka bir şekilde çalıştığımı.
1: Seni en çok zorlayan şarkı hangisi oldu mesela? Ya yani bir türlü bitmek bilmeyen, hani
0: o var öyle.
1: Zorla nasıl?
0: Tarkan Ondaki mesela O Sevişmeler şarkısı sadece nakaratı vardı. 15-20 yıl sonra diğer bölümlerini yazdım.
1: Ciddi misin?
0: Çok
1: ya?
0: Zor bir iş. Tekrar o duyguya gidip tekrar o duygu haline girmek o kadar zor ki, çok derine inmeniz lazım onun için. Başardığımı düşünüyorum. Ve hiç kimse de anlamıyordu. Yani o iki ayrı zamanda yazılmış aslında bölümler.
1: Çok zor bir şey abi ya.
0: Ama ben şöyle bir şey de var. Kendi eserlerin dışında da mesela bir şiiri alıp bir söze dönüştürmek, başka birine ait bir şiiri. Ki bunu ben Gitmiş şarkısında 22-23 yaşındayken ilk denemelerimdi. Onu yaptım. Kemal Sayın abimin şiirleri vardı. Bir tane iki şiir, Gitme ve Ne Vakit Gelsen Aklıma diye iki tane şiiri vardı. Birer
1: İkisini
0: sayfa.
1: Birleştirdi.
0: Evet, birer sayfa iki tane şiir. Ama içerisinden düşün işte 16 satır 20 satır falan çıktı içerisinden. Ama oradaki yazılan şiir dili serbest bir şiirdi, bir de onu söze çevirmek çok zor iştir.
1: Çok acayip ya, bunu ben ilk defa duyuyorum.
0: Bunların onu üzerine bazı kelimeleri değiştirip, üzerine bazı kelimeler ilave edip, cümleler ilave edip bir söz haline dönüştürüp besteledim.
1: Abi sözünü unutma. Jingle'ımızı duyuyoruz, sonra tekrar buradayız. Konuğumuz Ümit Sayın.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyiciyle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: İyi yayınlar, ben Burcu Biçer. Ümit Sayın'ı çok sevdiğimi söylemek istedim sadece, ama pop müzik için çok çok önemli ve kıymetli biri olduğunu da söylemeden edemeyeceğim demiş dinleyicimiz. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar. Sevgili Ümit Sayın canlı yayında konuğum. Sevgili Ümit Sayın'a çok selam Okan abi. İyi görevler demiş, çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakıyorum, bir dakika. Bir dakika, nerede? Biraz aşağıda. Ümit abi, Vazgeç Gönül çıktığında lisedeydim. O şarkıyı ezberleyip okul bahçesinde sanki büyük bir aşkçı acısı çekiyormuş gibi söylememe arkadaşlarım hala güler demiş. Mert Aksoy göndermiş. Kadıköy. Üniversitede ilk araba sevdasına başladığımda teybe takıp bıkmadan usanmadan dinlediğim tek kaset senin albümü demiş. Tolga Şahin göndermiş. Çok yaşayın, Kadıköy.
2: Çok yaşayın, çok yaşayın.
1: Dön Bebeğim çalarken kalabalıktan nefessiz kaldığımı hatırlıyorum demiş. Senin şarkılarınla büyümek ve 90'lar enerjisini sonuna kadar hissetmek hayatımın en güzel şansıydı demiş. Cimiz Selin Hanım göndermiş. İstanbul Nişantaşı'ndan gelen ilk aşkıma ilanı aşk edeceğim gün arka planda Gitme çalıyordu. Kız heyecandan ne diyeceğini şaşırmıştı. Benim yüzümden şarkıya hala güleriz. O melodiyi her çaldığında o saf günlere geri dönüyorum demiş. Dinleyicimiz Kaan demiş. Abi bu arada şunu da bir takmanı rica edeceğim senden. Şöyle. Evet ya. Geliyor musun? Duyuyor musun? Duyuyor musun?
2: Duyuyorum, oldukça duyuyorum. Daha ben de kendimi duyuyorum. Daha bir güzel oldu,
1: sen
2: bir şey oldu.
1: Kulaklığa da kulaklığa alışkınsın, vazgeçmiyorsun.
2: Evet, sol tarafa takarız.
1: Yalnız şarkı çok güzel ya. Yani Elif Buse Doğan'la yapılmış olan şarkı inanılmaz güzel bir uyum. Güzel bir klip. Efsane iki ses. Harika bence de ya.
2: Evet.
1: Sevgili Elif, sen ne diyorsun? Sen beğeniyor musun peki?
3: Vallahi ben de çok mutluyum.
2: Gökhan'cıma da teşekkür ediyoruz. Gökhan Tepe'de tabii ki 99 galiba okumuştu albümünde, hangi albümüydü, çok bilinen Can Özüm albümünde okumuştu bunu, ona da selam olsun, çok güzel okudu. Yıllar sonra biz tabii bambaşka bayağı demiştim.
1: Sevgili Elif Buse Doğan, hoş geldin.
2: Elif tam burada, ben de Elif diyorum.
1: Abi sen Elif'e sesini
2: ben de
3: duyuyorum abi, sizi dinliyorum.
1: Bir şey söyleyeyim mi Elif? Ümit Sayın seni bizim Simge zannetti önce, içeriden konuşuyor zannet. Abi Elif Buse Doğan sürpriz yaptı attığımızda.
2: Ben de diyorum ki sizde arkadaşımızın adı da ismi de Elif zannediyorum. Diyorum canım Elif falan diyor. Canım benim, ne yapıyorsun tatlım ya?
3: İyiyim abicim, valla yayın canım benim. Duydum, bir selam vereyim dedim
2: ya,
3: ben de.
2: En son konserde bir yere geldik Osmaniye'de, evet. Beraber şarkımızı okuduk, çok güzel oldu.
3: Harikaydı. Güzel oldu.
1: Gerçekten sevgili Elif Buse Doğan, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, çok böyle, teşekkür ederim.
1: Böyle güzel bir sürprize imza attığın için, ama biz seni çok özledik. Radyo programını yaptık, çok güzeldi, ama inşallah önümüzdeki günlerde yeni projeler de gelecek. Burada stüdyoda seni dinleyicilerimizi buluşturacağız inşallah.
3: İnşallah.
1: Sen ne diyorsun? Şarkıyla ilgili harika bir lansmandı. Çok güzel bir şarkı. Ümit Sayın'la müthiş bir uyum. Senin söyleyeceklerin neler olur? Ne diyeceksin?
3: Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için lansmana. Ümit abi benim yıllardır dinlediğim, bestelerine hayran olduğum bir isim. Biz stüdyoda tanıştık. Başka bir projesinde Ümit abinin. Ondan sonra ben de olmak istediğimi söyledim. Sonra o da çok isterim dedi olmanı. Sonra Ahmet Çelenk aradı, 98 Müzik. Ardından şarkıyı seçmek için bir araya geldik. İşte doğru şarkı üzerinde konuştuk. Sonra bu şarkıyı ben yıllar öncesinden biliyordum. Ümit abiyle de vokal durumumuz uydu bu şarkıda.
2: Üçüncü şarkı.
3: Evet, sana dargınımda. Ondan sonrasında keyifli bir hazırlık süreci oldu. Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Çok güzel isimler var proje namında. Çok böyle kaliteli, yıllarca dinlenecek bir iş oldu bence. Klip de çok güzel oldu. Evet, bütün süreç çok keyifliydi. Ümit abiyi daha yakından tanıma fırsatım oldu. Çok kıymetli bir insan gerçekten. Çok
1: kesinlikle.
3: Pozitif. Böyle acıklı ve hüzünlü şarkılar yazıyor ama kendi çok pozitif. Çok eğlenceli onunla sohbet etmek, çok keyifli.
1: Sevgili Elif Buse Doğan, takip ediyoruz. Sen de çok yoğunsun. Konserler gerçekten inanılmaz yoğun.
2: Çok iyi.
1: Evet. Yani çok mutlu oluyoruz tabii biz bunları görünce. Senin bu yoğunluğunu görünce çok mutlu oluyoruz. Çünkü sanat bize hep lazım. Sizler bize sevgili Ümit Sayın, Ümit abiye, sevgili Buse Doğan, sizin gibi isimler var olun. Çünkü sizin enerjinizle biz de çok daha iyi hissediyoruz. Abi sen ne diyeceksin?
2: Yani Elif çok sevdiğim bir kardeşim. Yani iyi ki bu projede yer aldı ve ben adımlarını sağlam adımlarla ve güzel bir adımlarla, yavaş yavaş ve çok emin adımlarla yol aldığını görüyorum. Ve ilerleyen zamanlarda da isminin daha da büyüyeceğinden hiçbir şüphem yok. Ve çok her daim yanında olacağım. Yani belki yeni eserlerle başka bir projede, kendi projesinde, albümünde olur. Her daim yanında olacağım bir kardeşim. Sesine de bayılıyorum, ses zengine de bayılıyorum. Ayrıca da yani aslında okuduğu okul ya tarzının bir tık dışında olmasına rağmen nasıl da güzel sesini bu şarkıya yakıştırdı. Bazı bölümlerde şöyle hafif beynimizde bir ürperme oluyor. Bu yol benim, bu sevda benim derken onun okuduğu bölümlerde. Ben çok umutluyum. Çok güzel bir yolda ve dediğim gibi emin adımlarla ilerliyor. Ve insanlar da onu her geçen gün daha çok seviyor. Pırıl pırıl bir yol diliyorum ki zaten o da pırıl pırıl bir kardeşim benim. İnşallah daha da güzel şeyler duyuracak insanlar. Zaten şarkıları bir numaraya yükseldi. Hı-hı. Çok güzel gidiyor her şey. Hı-hı. Allah yoluna açık etsin diyeyim, ne diyeyim.
1: Sevgili Elif.
3: Çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim.
1: Biz sana çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varsın. Bu güzel sürprizi yaptığın için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da görüşmek dileğiyle diyorum.
3: Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ ol canım benim, öpüyorum, çok öpüyorum seni. Görüşürüz tatlım benim. Tamam, bay bay canım.
1: Elif Buse Doğan, değerli dinleyiciler. Çıkartabilirsin abi, rahat ol. Sadece bunu duyurmak için özellikle. Şimdi hanımlar beyler, Ümit Sayın canlı yayında konuğum. Radyo Sputnik'te. Abi ilk sahne neydi? İlk sahne.
2: İlk sahne mi? Hatırlıyor musun? Yaptıktan sonra mı yoksa?
1: Hayır, albümden önce.
2: Albümden önce ağrım
1: ilk
2: olacak.
1: İlk defa böyle insanların karşısına çıktığın sahne hangi sahne?
2: Ben profesyonel olarak back vokal yapmaya başladığımda Harun abiyle, Harun Kolçak'la ilk çıktık. Neresiydi valla? Bergama olabilir.
1: Ne hissettin abi?
2: Yüzler titriyor. Sen tabii.
1: O heyecan hep oluyor mu? Yani bütün hep konserler oluyor.
2: Bir dua ederim çıkmadan önce sahneye.
1: Onu da soracaktım.
2: Her zaman bir dua ederim içimden. Yani çok kısa bir duam vardır. Hı. Kolaylıklar göster, güzellikler yaşat diye söylerim, rahatlarım. İlk çıktığında böyle bir minik heyecan olur ama artık o sakinlik, insanların gözlerinin içine bakıp o sıcaklığı alıp, ben de aynı sıcaklığı onlara veriyorum zaten, olunca rahatlıyoruz. Çünkü bir an önce ortama, bir an önce havasına girmemiz lazım gecenin. Hemen ısıtırım ortalığı, yani o sıcaklığı, sıcaklığı kurarım. Yüzümdeki gülücüğü gördükleri vakit bir rahatlarlar. Derler ki yani karşı sahnede kasılan birisi yok. Rahat, biz de rahat olalım deyip. Ya çok psikoloji çok önemli. Tabi normal
1: sen
2: yani.
1: Sen aksilikleri falan da o zaman güzel tolere ediyorsun. Tabii. Oluyor muydu aksilikler falan bir şey? Böyle unutmadığın bir konser var ama yağmuru, çamuru, karı kışı, kıyameti olan veya tel kopmuş konser falan var mıydı böyle aksilikler?
2: Olmaz mı? Yağmur tabii ki birkaç sefer başardı. Yağmurda baktım hemen sahnenin üstüne bir şey çektiler. Branda çektiler. Baktım insanlar şemsiyesi olan açıyor, olmayan ıslanıyor. Ben de brandy'nin hemen yan tarafına geçtim. Dedim ki halkımın ıslandığı yerde ben de ıslanırım. O kadar ışıklarda gitti ki sırılsıklam oldum ama. Dert değil ya. Anladın mı? Önemli olan o duygu için. Gitme çünkü kimse. Yani o şimdi o sıcaklığın karşısında kalkıp soğuk davranıp kendini bir köşeye atmışsın. Brandanın altına sağlamdasın. Yağmurdan ıslanmıyorsun. Millet sırılsıklamış, sevgisinden duruyor orada. Bu konser boyunca ıslandığımı hatırlıyorum. Ne yani öyle şeyler yaptık. Aksilikler olmuştur tesisatla ilgili vesaire, bir yerde hatırlıyorum voltaj düştü, bir şey oldu, pıt kesildi, çıplak sesle söyleme
1: ciddi
2: devam
1: misin ettim. Sen ya hiç. Kalabalığa çıplak sesle söyledin
2: yani duyurabildiğimiz kadar. Çünkü yani kalkıp da orada bir 5000 kişi varsa şey yok ama yani insanlar o sıcaklığı hissediyorlar. Önemli olan o haldeyken panik yapmayıp sakin olup durumu idare edebilir. Ama bunların hepsi tabi tecrübeyle alakalı. Dediğim gibi işin mutfağında işte Sezen Aksu, Harun Kolçak back vokaller, Ajda Pekkan'a back vokal, Tarkan'a iki sene back vokal yapınca onlar ne yapıyorlar sahnede böyle panik durumlarında?
1: Onların sana kattığı şeyler
2: olmaz
1: yani,
2: mı? Yani Sezen Hanım'ın mesela Antep konserinde kapalı spor salonunda içerisi hınca hınç dolu. Herkes konsere uyum içerisinde, güzel bir ortam var ama ilk 20-25 dakika arkada bir grup var. Sürekli bir ters bir enerji yiyorlar içeriye. Falan diye bir garip garip sesler geliyor. Sezen Hanım tabii bunları, yani bu durumları idare edebilecek vaziyette o tabii ki artık tecrübe ve yılların getirdiği hal var. Hissetti tabii ki. Yaktı 20-25 dakika içeride sürekli bir arkadan bir huzursuzluk geliyor. Durdurdu bütün orkestrayı. Döndü arkaya. Çocuklar da derdiniz nedir sizin ya dedi.
4: Vay.
2: Tabii. Biz de Müslüm Gürses çok severiz falan dedi. Böyle 15-20 kişilik bir grup. Dedi ki Müslüm Gürses'i kim sevmez?
4: Ay canım
2: tabii
4: ya.
2: Tabii herhalde. Ama sana ver bakayım. Kim oradan vardı? Konuş sana bir tanem diye bir girdi. Bunlar bir de aldılar var ya. Konserde en çok eğlenenler onlar oldu bu sefer. Yani o durumları kurtarmak ve o insanları anlamak, yani o andaki o psikolojiyi anlamak, o psikolojinin içerisinden daha büyük bir stres yaratmadan tatlıya çevirebilmek. Hani olumsuz bir şeyi olumluya çevirmek.
4: Mükemmel bir şey. Abi şunu soracağım. Çok güzel bir şey dedin de. Şimdi günümüzde bambaşka bir yöne mi evrildi? Yani şimdi bazen geçmişle gelecek karşılaştırması ister istemez yapıyoruz. Her alanda yapıyoruz da müzikte de yapıyoruz. Ben mesela görüyorum. Seyircisine karşı saygısızlık yapanlar, çok ağır konuşanlar, kameralar çekmesine rağmen diline, söylediğine dikkat etmeyenler, konser terk edenler, şunlar bunlar falan. Günümüzde bunları biraz daha sık görüyoruz. Daha böyle bu bahsettiğimiz şekilde karşılanmıyor gibi geliyor. Yani olabilir, o kadar bir sabır yok gibi. Yani
2: bir dönem farklılığıyla alakalı bir şey. Bizimki yaşadığımız dönemler biraz daha pişmiş, biraz daha olgunluğa müsait, daha oturup işin mutfağında yer alıp arkada. Bizde çünkü stüdyoda mesela birisi kayda geliyorsa kim olursa olsun kapıdan girerken kimliğini bırakır, artistse artistini kapının önünde bırakır. Tabii ki stüdyonun içerisinde enerjisini verecek, o artistini verecek ama o kimlikler kapının önünde bırakılır.
4: Vay
2: çünkü
4: be.
2: İçeride normal insanız artık biz.
4: Vay
2: biz be. Orada müzik yapmaya geldik. Orada güzel bir enerji alanın peşindeyiz. Kimsenin kaprisi, egosu, şusu busu vesaire o tarz şeyleriyle kimsenin uğraşacak enerjisi yok. O zamanı zaten stüdyodan hemen ihraç ediliyor. Yani şey olarak, enerji olarak ihraç ediliyor. Kim olduğunun önemi yok. Çok büyük isimlerden de bahsediyorum. Ama onlar da bilirler o işi. Stüdyoya geldiklerinde onlarla gelir, rahatlar. Onlar da çünkü kendi rahat edecekleri bir ortamda. Şimdi kolay mı mesela Ajda Pekkan'ın yolda yürümesi? Ben back vokal yaptığımda hiç unutmuyorum. Konserden sonra İzmir'de dediler ki şurada çok güzel bir yemek yenilen bir yer var. Meşhur, isim vermeyeyim. Oraya gideceğiz dediler. Otelden ne kadar mesafe? 200 metre, 300 metre. Ajda Hanım dedi ki yürüyerek gidebilir miyim oraya? Tamam olur falan. Yani Ajda Hanım hani nasıl yürüyecek yolda? Allah'tan gece 12-1 olduğu için biraz sakindi İzmir'de. Yani yine de ne olursa olsun yani hafta sonu. Ajda Hanım'ın o yüzündeki mutluluğu anlatamam.
4: Allah
2: 200
4: Allah.
2: Metre içerisindeki. Çünkü normal bir insan gibi yolda yürümek çok çok çok değerli bir şey hale dönüşüyor. O belirli bir dönemden, meşhurluktan sonra.
4: Bu da şöhret olmanın şeyleri mi?
2: Yani tuhaflığı. Ben izlen diyorum işte. Yani ben şapkamı takıp uzayıp oradan bir...
4: Abi sen de o kadar şanslı değilsin söyleyeyim yani.
2: Yani o dönemleri de yaşadık
4: çat
2: ama...
4: Çat diye tanınıyorsun yani dışarıda içeri.
2: Öyle oluyor ama ben özellikle ara verdiğim dönemlerde onun çok büyük rahatlığı beni ayrıca bir rahatlatıyordu. Ben ayrı bir takıntılı bir tipim yani. Benim olayım başka. Tarkan'da da nitekim öyle oluyor. Yani kolay işler değil. Yani o kadar büyük bir enerji, sevilme enerjisi, onu alıp daha sonrasında her gördüğünüzde insanlar sizi ilk defa görüyorlar ve bir fotoğraf çektirmek istiyorlar. Canınız sıkkın olsa bile çok güzel ve tatlı bir enerjiyle onunla zaman geçirmeniz lazım. Çünkü o bir fotoğraf çektirecek. O fotoğraftaki hali onun hafızasında kalacak.
4: Nasıl ince bir düşünce.
2: Ondan önce de sevdiği bir hal var sizi ve yıllarca nasıl bir coş. Mesela girerken güvenlik görevlisi bir sağ olsun kardeşimiz kapıda karşılaştım. Bir anda o günlere gittim falan da heyecan duydum. Mesela tekrar içeri girdiğimizde hemen bir fotoğraf çekildik. Şimdi onun hafızasında benim canım sıkkın bile olsa ben onun yanında o benim o kötü enerjimi dışarı atmak zorundayım
4: nasıl
2: ki.
4: Nasıl hassas bir düşünce.
2: Tabii yani oyuncilikler çok önemli. Bak şimdi onun mesela hafızasında benim o 90'lardan
4: hayal kalan... kırıklığına uğramadı yani her şeyden.
2: Tabii asla. Ben onu hiç sevmiyorum.
4: Abi normal bir gününde boş bir gününde neler yaparsın? Nasıl bir vakit geçirirsin?
2: Valla boş açıkçası kızım olduğundan beri son 5 yıldır öyle vakit yok. Çok şükür yok. Çok,
4: çok
2: şükür.
4: Güzel ya.
2: Yani yani 30 yıllık kızım olana kadarki zamandan bahsediyorum. sabah gün doğmadan uyumuyorduk. Çünkü bizim işimiz gece yarısı. Sabah özellikle gece 2:30-3'ten sonra arkadaşlar gökyüzünden uğramaya başlıyorlar bize ufak ufak. İçeride birikimler dışarı doğru taşmaya başlıyor. Bütün insanlar uyumuşlar. Yalnızlık, sessizlik ve karanlığın içerisinde oturup bunlar çıkıyor ortaya.
4: Vay be.
2: Yani o hal 30 sene boyunca devam etmiş. Gün doğuyor, uyuyorsunuz. Günü ışımadan, ezan okunmadan uyumuyordum ben. Ertesi gün uyandığınızda öğlen 2-3 bazen 4. Çünkü hiç kimse bizde o saatte kalkmıyor ki. Herkes öyle yaşadığı için müzisyenler, aranjörler. Doğal olarak 3'ten 4'ten sonra insanlar kendine gelmeye başlıyor. 6'da 7'de akşam 6-7'de afyonlar yine patlamaya başlıyor. 8-9'da hadi ne yapıyoruz deyip diye. Yani çok ters bir hayattı. Yarasa gibi yaşadık. Mesela gündüzde bir klip çekimi olduğunda gözlerini tek açamayan bendim. Yönetmen çıldırıyor, diyordu ki nasıl açamazsın? Bak burada 8 kişi var. Abicim ben 30 yıldır normal gün ışığı görmüyorum. Normal değil mi? Yani dediğin yere geliyorum. Yani son 5 senedir şöyle bir hayatım oldu. Her şey tersine döndü. 11:30-12 gibi uykular geliyor. Çünkü sabah 8-8:30'da çocukla birlikte kalkıyorsunuz. Ailece kahvaltı yapılıyor. İşim varsa stüdyoya gidiyorum. Eğer radyo programı veya bir şey programı varsa onları aradan çıkartıyorum. Toplantılarım varsa onları yapıyorum. Eğer akşam konser yoksa akşam 5'te 6'da evdeyiz. Kapıdan içeri gelmez. Baba ne oynuyoruz diye bir tane arkadaşımız karşılıyor bizi. Büyük bir heyecanla. Baba ne oynayacağız? Ne oynayacağız?
4: Çok iyi ya.
2: 6'da yeme oturuluyor. 6:30 yemek bitiyor. Baba şimdi ne oynayacağız? Kızım bir mola, bir babam bir 5 dakika yan. Baba hemen çıkalım yukarı oynayalım. Çıkıyoruz 3 saat 4 saat oyun. Allah'tan çok ben maşallah, de çok eğlenceli maşallah. Ve oyun sevdiğim için ona bizim çocukluğumuzdaki bazı oyunları öğretmeye başladım. Çok hoşuna gitti mesela. Bütün oyuncaklarımı topluyoruz.
4: Senin için bambaşka bir deneyim be abi ya.
2: Evet çok acayip.
4: Ama çok güzel bir deneyim
2: evet,
4: yani.
2: Evet evet. Gitarımı özledim mesela o dönem içerisinde.
4: Hani pek kavuşamıyoruz.
2: Kalem falan filan vesaire. Ama çok çünkü dediğin gibi yani. Eşime de söylüyorum. Eşimle yarattığımız en güzel eser bu. Yani
4: ne güzel
2: üzerinde
4: ya.
2: Çalışıyoruz. Çok ince ince çalışıyoruz. Hassas bir çocuk. Doğal bir şey var içerisinde. Babası şarkı yazarı, sahne hayatı olan bir insan. Annesi ressam. 14-15 yıl devirdi eşimle. Profesyonel yani. Artık sergi tarafına geçmek üzereyiz o tarafta da.
4: Harika.
2: Evin içerisinde bir yandan boyalarla meşgul, bir yandan da piyano, gitar vesaire. Değişik bir yapı gelişiyor.
4: Valla ne olacak? Açıkçası ben merak etmeye başladım.
2: Heyecanla bekliyorum. O yüzden yani Fırat bulabilirsem işte oturup biraz içeri dinlemeye veya hasretim var. Çünkü içeride çok birikmiş eserler var.
4: Bu arada sahneler devam ediyor, tabii konserler devam ediyor. Orada da bir yoğunluk var değil mi?
2: Tabii. Orada da yani İzmir, Ankara, Antalya, işte başka nereye gittik? Mersin, Adana'ya daim gittik.
4: Daha yeni Adana'ya
2: gidip geliyoruz. Vesaire. Yani çok şu anda çok şükür hareketli. Her gittiğimiz konserde şarkılara eşlik ediyorlar. Çok hoşuma gidiyor.
4: İşin en güzel tarafı bu değil mi ya abi?
2: Tabii ki yani kolay değil çünkü o dediğin gibi 30 yıl devirmiş 32-33 yıl devirmiş şarkılar var ve bunları insanların söylemesi aslında zor iş, unutulup gidebilecek şeyler.
4: Az önce
2: şeyler.
4: Arada kaynadı 3 tane senin tuttuğun şarkı demiştim böyle bir laflarla evet. Girdi onu bir söylesene.
2: Oraya da bir şey daha bir yeri daha bağlayayım bir sorun daha var senin. Dedin ki hani nasıl oluyor beste işi? Ben dedim melodi köyü çıkıyor üzerinde kelimeler yapışmaya başlıyor daha doğrusu onunla birlikte söyledik çekeyim melodileri o oluşuyor. Bu bir yol yani genelde ürettiklerimin hepsi böyle çıkıyor. Ama dediğim gibi işte şiirden devşirip onu söze dönüştürme olayı işte gitmiş arkasında başıma geldi. Arada sandım ki ya bu hikaye nasıl bir şey. Dediğim gibi abimin yazdığı bir şiirdi ve biliyorum ki onu çok uzun dönem çok sevdiği canı gönülden aşık olduğu bir kadına yazmıştı. Biliyordum da yani içinde çok büyük bir hani kelimelerin içerisinde çok sağlam bir enerji var. Çok yoğun bir duygu var. Biz o dediğim gibi nasıl oldu tabii gitmiş arkasını yazdık. Daha sonra çok acıklı ama sonu yıllar sonra yani çok şarkı yazdıktan yaklaşık bir 8-10 sene sonra gitme dedik ama insan çok genç yaşta ayrıldı mesela aramızdan. Ve çok acayip bir hikayedir o da. Çok enteresandır. Osman Sınav'la tanıştım. Yani çok büyük değer. Allah rahmet eylesin.
4: Allah rahmet eylesin.
2: Yani çok merak ettiğim bir adamdı. Çok da enteresan. Çok değişik bir kafa yapısı var. Öngörüsü yüksek ve çok kültürlü. Onunla karşılaştığımızda bunu da şunun için anlatıyorum. Hani her türlü çalışma müzik, beste, söz konusunda bir şeyim oldu, antrenmanım oldu. Tanıştık. 2-3 dakika sonra bana önüme bir şiir verdi. Ben de şiire baktım. Dedim bu dedim türkü formunda yazılmış bir şiir dedim. Bilmiyorum da kimin yazdığını da. Bunu dedim bestelemek zor olabilir. Çünkü şey gibi değil. Söz formatında değil. Evet haklısın türkü formatında yazıldı dedi. Sonra şiirin altına bir dikkat ettim. Osman Sınav yazıyor altında. Allah'tan bir hani yazılmış ama yani böyle şiir mi yazılır kardeşim hani demem asla da hani bir pot kırmam.
4: İçin, içinden geçmedi
2: diyorum ama yani ben direkt fikrimi söylerim çünkü yani bunun bestelenmesi çok zor ama bestelenemez değil dedim. Çalışabilir misin üstünde dedi. Çalışırım dedim. Ondan sonra gittim çalıştım geldim besteyi yaptım. Bazen öyle yaparlar. Bir şiiri 7-8 tane besteciye verirler. Benim de haberim yoktu açıkçası.
4: Bunda da öyle mi olmuş?
2: Evet evet. Ondan aradan geçti bir zaman bir şeyde kullanacaktı. Bir dizide kullanacaktı bunu da. 5 yıl geçti aradan. Ümit Çinmedi ben de o konuştuğumuz dönemde diziyi dedi bir türlü de planlayamadım. Çekemedim dedi. Şimdi hazır. Senin dedi o eserini o şekilde kullanmak istiyorum bestenizi. Bir toplantıya gelir misin? Gittim. Biliyor musun dedi ben de bu şarkıyı 6-7 kişiye daha verdim dedi. Evet dedim ben de seninkini kullanmaya karar verdim. Dedim diğerlerini dinlemek ister misin dedi. Olur bir dinleyeyim abi dedim. Genç arkadaşlarımız çalışmışlar ama şiiri olduğu gibi alıp bestelemeye çalışmışlar. O büyük bir hata. Çünkü bazı şeyleri kesip pişmeniz lazım. O vay kesip pişme de çok zor iştir yani. Vay kolay be. Değil bir insanın şiirini alıp kesip piştiğiniz zaman anlamlı bir şey koymanız lazım yerine. Ya da niye çıkarttım bunu falan gibi bir soru çıkabilir karşınıza. Hiç unutmuyorum. Ben memnunum. Dedim ama dedim bir arkadaşların yaptığı hata şu olmuş dedim. Normal dedim yani benim bunda dedim hani 500 tane 1000 tane antrenmanım olmuş. Onlar belki 10. 15. şarkı
4: tabii
2: denemeleri.
4: Tabii ki.
2: Bu fark olacaktır normal. Bir şey merak ettim dedi. Benim komple bir nakaratım vardı orada. İkinci bir nakarat. Niye attın onu dedi. Koskoca Osman Sınav. Dedim ki abi şimdi dedim gel dese hal dese ölürüm demişsin dedim. Ölürüm demişsin. Bu kelime çok etkili bir kelime ama dedim dönüşte nakaratın lafını değiştirip olurum'a çevirdiğin zaman uğular dedim şeyi kapatır. Melodi hattı kapatır. Aynı zamanda dikkati de dağıtır dedim.
4: Vay be.
2: Ama dedim sen de eğer bunu dedim böyle sevilmesini istediğin bir şarkı gibi olmasını istiyorsan böyle kalması daha makuldür. Hiçbir şikayetim yok dedi. Sadece merak ettim.
4: Allah Allah abi müthişsin gerçekten
2: yani,
4: ya.
2: Öbür türlü yani beste üzerine söz yazma hadisesini de çok çalıştım öyle. Ona da çok antrenmanım vardı ama senin bir sorun daha vardı bununla ilgili.
4: İşte 3 şarkı tuttun.
2: Dediğim gibi yani bütünüyle 30-35 yılı düşündüğü zaman Dön Bebeğim çok öne çıkıyor. Hı-hı. Vazgeç Gönül bende çok öne çıkıyor. Yani o çünkü nakaratımı tamamıyla kendime yazdığım bir şarkıydı. Ve dün geçen gün onu düşündüm bir çalıyordu bir yerde. Yani bir yağmurun içinde ateş böceği misali bir yanıp bir söndün. Yani gönülle söylediğim bir şey bu.
4: Abi bu nasıl bir şey?
2: Tarif. Dedim ki çok güzel tarif etmişsin işte bu söylerken bile gözlerim doluyor şimdi.
4: Abi buna sen hayret ediyorsan bizim halimizde düşün yani.
2: Ya çok acayip. Gecenin bir yeri seziyoruz. Bir tane çok ince bir şeye gireyim. Geçen bir arkadaşıma bahsetmiştim bunu. Ben 6-7 yaşındayken çok güzel bir yere bağlayacağım. Vaktimiz var değil mi?
4: Vaktimiz son 1,5 dakikamız kalmış.
2: O kadar mı kalmış?
4: Vallahi bir toparlayalım.
2: Şimdi Ozan ve Müslüm projesine hemen hızlı bir şekilde geçelim. Bu dediğin gibi geçen sene Temmuz ayında başladık. Gökhan Türkmen ve Ümit Sayın Dön Bebeğim'i yaptık. Beraber okuduk. Serkan Ölçer şahane bir düzenleme yaptı. Yani o eskisinden sonra yapmak çok zor işti. Gülbeyaz Gülü Berkay yaptık. Çıkarttık peşine. Berkay da çok güzel seslendirdi ve kendi sound'unu oluşturdu. Güzel. Genellikle biz diğer arkadaşlarım ...muza bırakıyoruz. Rubato geçen gün konuk oldu demiştim. Evet. Onlarla Gülendam ilk defa Aralaba okumuştu.
4: Evet.
2: 1993 senesinde Bosna Savaşı'na ithafen yazdığım bir şarkıydı. Çok beni etkileyen bir hadise olmuştu. Peşine Yesen Gidip diye yaptık. Mustafa Cüceli ile şahane bir düzenleme yaptı. Slow halinden çıkarttık çünkü o Slow hali 2-3 sefer zaten okunmuştu. Ve bu halde bizim hoşumuza gitti ve gerçekten çok gidiyor Bengü ile harika oldu şarkı. Koray Avcı ile Hicran'ı okuduk 96'dan sonra.
4: Evet.
2: Koray 6 yaşındaymış ben çıkarttım da abi ben bu şarkı 6 yaşındaydı ya. Şimdi Elif Buse ile seslendirdik. Elif'in yaşına bakıyorum ben 36 sene olmuş şekilde Elif yani kaç yaşında 32 yaşında 30'lu yaşlarının başında
4: dünyada
2: herhalde.
4: Yok muhtemelen.
2: Yüksek ihtimal yok. Yani böyle bir hadise. Şimdi sırada neler var Ve Müslüm projesinde? Hande Ünsal var. Hande Ünsal ve Ümit Sayın geliyor.
4: Çok güzel.
2: Murat Boz ve Ümit Sayın geliyor.
4: Çok güzel.
2: Mustafa Ceceli geliyor. Benim için çok sürpriz Emre Fel geliyor.
4: Oo,
2: kendi tarzında
4: abi,
2: yaptı.
4: Abi ne isimler böyle ya, müthiş gerçekten.
2: Benim için yine çok büyük sürpriz Murat Karahan. İşte ona dediğin gibi projede biz 15 tane daha önceki yaptığım şarkıları meydana getiriyoruz. Ama Murat Karahan'a yeni bir şarkı teklif ettim. O da çok sıcak baktı, evet, ve çok hoşuna gitti. Ona da yeni bir şarkı seslendireceğiz.
4: Sabırsızlıkla bekliyoruz. Abi ayağına, yüreğine sağlık. İyi ki varsın.
2: Sağ olun, sizler de.
4: Valla doymadık açıkçası. Evet, İnşallah yeni yetmedi değil mi? Yeni projelerde, evet, bu yeni şeylerde inşallah tekrar bir program yapalım. Okay.
2: Yani kısaca son bir şey söyleyeyim ama demin karanlık, sessizlik ve yalnızlık dedim. Bazen bazı hayatımızda bize korku veren şeyler... Ama müzik gibi bir arkadaşımız, müzik gibi bir aracımız, müzik gibi tatlı bir yol arkadaşımız olunca karanlık ve sessizliğin ve yalnızlığın içerisinde çok daha ışık dolu ve şahane şeyler ortaya çıkabiliyor.
4: Harikasın. Seni çok seviyoruz. İyi buldun mu bu arada radyomuzu?
2: Şahanesiniz valla. Sputnik Türkiye'ye geliyorum. Her taraf yanıyor. Ekip yanıyor. Sen yanıyorsun.
4: Canımsın.
2: Çok şükür.
4: Sevgili dinleyiciler, muhteşem isim, efsane isim Ümit Sayın stüdyomuzda konuğumuzdu. Harika bir program oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu haftayı böyle güzel tamamlıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Kimileri vardır, sabit durmaz, sağlam durmaz, zaman ne diyorsa o olur. Rüzgar hangi yönden eserse hemen oraya döner. Bugün birine dost, yarın bir başkasına yaranır. İşte bu türlü menfaat ehline atalarımız bir at takmış. Eyyam reisi. Eskiler bu sözü boşuna söylememiş. Eyyam, Arapça kökenli bir kelimedir, anlamı günler. Ama öyle sıradan günler değil, devrin ruhunu, iktidarın yönünü, menfaatin rüzgarını anlatır. Eyyam dostu, eyyam efendisi, eyyamcı gibi deyimler de bu kökten gelir. Yani hep

0: günde yanınızda olanlar, iş düştü mü kayıplara karışanlar. Ama Eyyam Reis'i deyimi denizden doğmuş. Evet, gemiler kürekle yürütülürken forsalar heyyamolla diye tempo tutarlarmış. Kimi der ki bu heyya Mevla'ya karışıdır. Kimi de eyyamola, yani gün ola devran döne demek ister. Gemide işler iyi giderken, rüzgar uygunken, deniz durgunsa bazı kendini bilmezler birden ortaya atılıp geminin idaresi bende demeye kalkarmış. Halbuki gemi zaten düzgün seyir halindedir. İşte bu sahte kaptanlara Eyyam Reisi derlermiş. Zamanla bu deyim denizden karaya çıkmış. Günün adamı olmayı huy edinmiş, yeri sağlamla değil rüzgarla belirlenen herkes için kullanılmış. Dal kavukluktan farkı da şu: dal kavuk bir kişiye bağlıdır ama Eyyam Reisi zamana. Rüzgar nereden eserse sesi de oradan gelir. Bir şair zamanında şöyle demiş: "Ger bana uymazsa Eyyam, uyarım Eyyam'a ben." Halk da bunu alıp bir yaşam ilkesi haline getirmiş. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Ama biz yine de deriz ki zamana değil vicdana uymak gerekir. Çünkü zaman değişir ama karakter sabit kalır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye'de girişimlerin yarıya yakını hizmet sektöründe. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Geçici sonuçlara göre Türkiye'de faaliyet gösteren girişimlerin yaklaşık yarısı hizmet sektöründe yer aldı. İstihdamda da ilk sırayı hizmet sektörü alırken toplam cironun en büyük bölümünü ticaret oluşturdu. Veriler küçük işletmelerin istihdamdaki ağırlığını koruduğunu, büyük ölçekli girişimlerin ise ciroda öne çıktığını gösterdi. TÜİK verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de 4 milyon 16 binin üzerinde aktif girişim faaliyet gösterdi. Bu girişimlerin %48,4'ü hizmet, %31,6'sı ticaret, %12,4'ü ise sanayi sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamında %1,2'sini oluşturdu. Sanayi istihdamındaki payı ise %26,1 olarak hesaplandı. Ciro açısından bakıldığında ise tablo değişti. Ticaret sektörü toplam cironun %46,8'ini oluşturarak ilk sırada yer aldı. Sanayinin cirodaki payı %28,5 olurken girişim ve istihdamda ilk sırada bulunan hizmet sektörünün ciro payı %17,8'de kaldı. 2025 yılında toplam ciro 124 trilyon 816 milyar liraya ulaştı. Toplam üretim değeri ise 71 trilyon 351 milyar lira olarak hesaplandı. Üretim değerinde en yüksek rakam imalat sektöründe görüldü. İmalatta üretim değeri yaklaşık 27 trilyon 886 milyar lira olurken ticarette 9 trilyon 134 milyar, inşaatta ise 7 trilyon 976 milyar lira olarak kaydedildi. Ulaştırma ve depolamada üretim değeri 6 trilyon 801 milyar liraya, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımda 4 trilyon 422 milyar liraya ulaştı. İşletmelerin büyüklüğüne göre dağılımında da dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. 250 ve üzeri çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimler toplam cironun %34,3'ünü gerçekleştirdi. Buna karşılık istihdamdaki en yüksek pay %36,4 ile 1 ila 9 çalışanı bulunan küçük işletmelere ait oldu. 250 ve üzeri çalışanı bulunan işletmeler ise istihdamın %27'sini oluşturdu. İmalat sanayindeki girişimlerin %54,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu işletmeler imalat sanayindeki istihdamın %47,9'unu ve cironun %35,8'ini oluşturdu. TÜİK verilerine göre 2025'te Türkiye'de faal girişimlerin %48,4'ü hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet istihdamda ilk sıraya çıkarken toplam cironun en büyük payını %46,8 ile ticaret sektörü oluşturdu. Yeni başlıklarla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla İstanbul'da akrep vakaları yeniden gündeme geldi. Özellikle Kağıthane ve Üsküdar'da apartman dairelerinin içine kadar giren akrepler kent sakinlerini tedirgin etti. Kırsal alanlarda veya müstakil bahçeli evlerde görüldüğü düşünülen akreplerin çok katlı binalarda da ortaya çıkması, kent ekolojisi ve bu canlıların yaşam koşullarına uyum sürecine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Profesör Doktor Ersen Aydın Yağmur, İstanbul'daki akrep popülasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul sınırlarında kayıtlı 3 temel akrep türü olduğunu belirten Yağmur, bu türlerin farklı yaşam alanlarına sahip olduğunu söyledi. Yağmur şöyle konuştu. İstanbul'da kayıtlı 3 tür mevcut. Alpis Scorpius, İstanbulensis, Yoscorpius Taricus ve Yoscorpius Italicus. Kırmızımsı veya koyu kahverengi olan Alpis Scorpius Istanbulensis genellikle kentin ormanlık alanlarında yaşar ve insan yerleşimlerine girmez. Ancak sarımsı turuncu renkli Oscorpius Taricus da siyah renkli Oscorpius Italicus insan yerleşimlerine sıklıkla girer. Uzman değerlendirmelerine göre evlerde en sık görülen tür ise siyah renkli Oscorpius Italicus. Akreplerin betonerme yapıları ve evlerin iç kısımlarını tercih etmesinde yüksek neme ihtiyaç duymaları ve binalarda bulunan uygun yarık ve çatlaklar önemli rol oynuyor. Akreplerin karanlık, nemli ve dar alanları sığınak olarak kullandığını belirten Profesör Doktor Yağmur, özellikle eski yapılar, sıva çatlakları ve su tesisatı çevresinin bu canlılar için uygun mikro yaşam alanları oluşturduğunu söyledi. Akreplerin kent merkezlerinde yaşamını sürdürmesinde kaynakları da etkili oluyor. Böcek sayısındaki artış akrepler için uygun bir beslenme alanı oluşturuyor. Benzer durumun İtalya, Yunanistan ve Balkan ülkelerindeki metropollerde de yaygın şekilde görüldüğünü belirten uzmanlar, evlerdeki rutubetin giderilmesi, bina çatlaklarının kapatılması ve düzenli haşere kontrolü yapılmasının önemine vurgu yapıyor. İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte Kağıthane ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçede evlerin içine kadar giren akrepler paniğe neden oldu. Uzmanlar kentin nemli yapısı ve artan böcek popülasyonunun akrepleri insan yerleşimlerine çektiğini belirterek binalardaki çatlaklara ve hijyen koşullarına dikkat edilmesi konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sık bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun finansman sisteminde yeni bir döneme geçildi. Meclise kabul edilen düzenleme ile 2008'den bu yana hazine tarafından SGK'ya aktarılan doğrudan devlet katkısı 1 Ağustos itibariyle sona erdi. Temmuz ayının sonunda Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşan düzenleme SGK'nın mali yapısında önemli bir değişiklik getirdi. 2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla uygulamaya alınan sistem kapsamında malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıyla genel sağlık sigortası primlerinin %25'i hazine tarafından SGK'ya aktarılıyordu. Bu uygulamanın başladığı 2008 yılından 2025 sonuna kadar hazineden SGK'ya aktarılan toplam devlet katkısı 2.6 trilyon liraya ulaştı. Yeni düzenlemeyle SGK'nın gelir ve gider dengesinin temel alınması, kurumun ortaya çıkabilecek nakit açığının ise merkezi yönetim bütçesinden karşılanması esas olacak. Yasa gerekçesinde daha başlıklar altında yapılan devlet katkısı ve açık finansmanı ödemelerinin sadeleştirilerek tek kalemde toplanacağı belirtildi. SGK 2025 yılında hazineden 888,6 milyar lira devlet katkısıyla 75 milyar lira bütçe transferi aldı. Kurumun aynı yıl 5,9 trilyon lira gelire karşı 5,5 trilyon gider kaydettiği görüldü. Ancak devlet katkısı hesaba katılmadığında ortaya çıkan açık dikkat çekti. 2026'nın ilk 5 ayında ise SGK'nın prim gelirleri 2 trilyon lira seviyesine kalırken bütçe açığı 95,3 milyar lira oldu. Düzenlemenin ardından çalışanların maaşlarından yapılan kesintilerle işverenlerin ödediği prim oranlarında doğrudan bir değişiklik olmayacak. Devletin SGK'ya sağladığı finansman da tamamen ortadan kalkmayacak. Devlet katkısının yerine kurumun oluşacak bilanço açığının merkezi yönetim bütçesinden açık transferi adı altında karşılanması sürdürülecek. Bununla birlikte yapılan değişiklik muhasebe açısından SGK'nın resmi açık rakamlarının ve merkezi bütçeden kuruma aktarılacak tutarlarının kağıt üzerinde daha yüksek görünmesine yol açabilecek. SGK'nın 2008'den bu yana uygulanan doğrudan devlet katkısı sistemi 1 Ağustos itibariyle sona erdi. Yeni düzenlemeyle kurumun oluşacak bilanço açığı merkezi yönetim bütçesinden karşılanmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyada bir ilk, yapay zeka beyin ameliyatında cerrahlara rehberlik etti. İngiltere'de 48 yaşındaki bir hasta gerçek zamanlı yapay zeka desteğiyle gerçekleştirilen beyin ameliyatının ardından tümöründen kurtuldu. Ameliyat sırasında yapay zeka cerrahlara gözle görülmesi zor damar ve sinirlerin konumu hakkında anlık bilgi verdi. Operasyonun gerçek zamanlı yapay zeka desteğinin kullanıldığı ilk beyin ameliyatı olduğu belirtildi. Bedfordshire'da yaşayan iki çocuk babası Rhys Hibbert yaklaşık 18 ay önce yürüyüş yaptığı sırada bilincini kaybederek nöbet geçirdi. Yapılan tetkiklerde beyin tabanındaki hipofiz bezinde 11 milimetrelik kanserli olmayan bir tümör tespit edildi. Tümörün görmeden sorumlu optik sinirlere baskı yaptığı ve beyne kan taşıyan karotid arterlere yakın olduğu belirlendi. Bu nedenle ameliyat çevredeki hassas yapılara zarar verme riski taşıyordu. University College London Hastanesi'ne gerçekleştirilen operasyonda cerrahlar burundan ilerletilen bir ince kamera yine endoskopik yardımla tümöre ulaştı. Ancak tümörün damar ve sinirlerin arkasında kemik ve sert bir zar tabakasının altında bulunması cerrahların en güvenli müdahale noktasını belirlemesini zorlaştırıyordu. Bu aşamada yapay zeka destekli sistem devreye girdi. Sistem ameliyat sırasında elde edilen canlı görüntüleri analiz ederek cerrahi aletleri takip etti. Aynı zamanda damar ve sinirlerin bulunabileceği bölgeleri ekranda işaretledi. Böylece doktorlara tümörün hangi bölgelerden daha güvenli şekilde çıkarılabileceğine ilişkin gerçek zamanlı rehberlik sağlandı. Yapay zeka sistemi yüzlerce hipofiz tümörü ameliyatına ait video kullanılarak eğitildi. Bu görüntülerde damarların ve sinirlerin konumları tek tek işaretlendi ve sistemin kritik anatomik yapıları tanınması sağlandı. Araştırmacılar teknolojinin cep telefonlarında kullanılan yüz tanıma sistemlerine benzer şekilde çalıştığını belirtiyor. Ancak sistem yüzleri değil, ameliyat sırasında doğrudan görmesi zor olan damar ve sinir gibi yapıları tanımlıyor. Operasyonun ardından Hibbert'ın görmesinde belirgin bir iyileşme yaşandı. Hibbert ameliyattan sonra gözlerini açtığında görüş alanının büyük ölçüde genişlediğini ve yaklaşık bir yıldır bu kadar net göremediğini söyledi. Takip eden 8 haftada görmesinin daha da iyileştiğini belirten Hibbert, enerjisinin geri geldiğini ve ameliyat öncesinde yaşadığı şikayetlerin azaldığını ifade etti. Hibbert operasyonun ardından "Hayatımı bana geri verdi" dedi. Araştırma ekibi ise yapay zekanın cerrahların yerini almadığının altını çiziyor. Sistem yalnızca ameliyat sırasında karar vermeyi destekleyen bir araç olarak kullanılırken operasyonun tüm kontrolü cerrahlarda kalıyor. İngiltere'de 48 yaşında bir hastanın beyin ameliyatında gerçek zamanlı bir yapay zeka kullanıldı. Sistem cerrahlara damar ve sinirlerin konumunu anlık olarak göstererek tümörün daha güvenli şekilde çıkarılmasına yardımcı oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okul alışverişinde velilere TSE ve CE uyarısı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişleri hız kazanırken uzmanlar velileri ürün güvenliği konusunda uyarıyor. Özellikle çocukların sık temas ettiği kalem, silgi, boya, yapıştırıcı, suluk ve beslenme kaplarında TSE ve CE işaretlerinin bulunmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Türk Standartları Enstitüsü laboratuvarlarında kırtasiye ve okul ürünleri ağır metal ve zararlı kimyasal maddeler açısından test ediliyor. TSE Enstrümantal Analiz Uzmanı İrem Çalış, alışveriş sırasında ambalajı bozulmamış, kokusuz ve menşei belli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Çalış, TSE işaretinin ürünün ilgili standartlara uygunluğunu, CE işaretinin ise Avrupa Birliği güvenlik şartlarını karşıladığını gösterdiğini ifade etti. Uzmanlar özellikle merdiven altı ürünlere karşı uyarıyor. Denetimsiz ürünlerde kadminyum ve arsenik gibi ağır metallerin, plastiklerde bazı fitalat türlerinin, tekstil ürünlerinde ise alerjik reaksiyonlara yol açabilen azo boyar maddelerin bulunabileceği belirtiliyor. TSE laboratuvarlarında ayrıca suluk ve beslenme kaplarında hormonal sistemi etkileyebilen bisfenol A, kalem ve boyalarda ağır metal, tekstil ürünlerinde ise azo boyar madde testleri yapılıyor. Yüz boyası ve parmak boyası gibi oyuncak grubuna giren ürünlerin de güvenlik standartlarını karşılaması ve CE belgesi taşıması gerekiyor. Uzmanlar okul alışverişinde yalnızca fiyatın değil, ürünün etiketi, içeriği, yaş sınırlaması ve güvenlik belgelerinin de kontrol edilmesini öneriyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişleri hız kazanırken uzmanlar çocukların sağlığını korumak için ürünlerde TSE ve CE işaretlerinin kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Aygay Antik Kenti'nde yürütülen kurtarma kazılarında Helenistik döneme tarihlenen 10 mezar gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 33 dönümlük nekropol alanındaki mezarlarda pişmiş toprak lahitler, gözyaşı şişeleri ve kap parçaları bulundu. Arkeologlar mezarların bir bölümünün Büyük İskender dönemindeki Makedon askerlere ait olabileceğini değerlendiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasında Adana Müze Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar Aygay Antik Kenti'nin nekropol alanında yoğunlaşıyor. İlk incelemelerde bölgede yaklaşık 30 mezarın bulunduğu tespit edildi. Bunlardan 10'u yapılan kazılarla ortaya çıkarıldı. Bilimsel danışmanlığını Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Faris Demir'in yürüttüğü çalışmalara arkeoloji öğrencileri de katılıyor. Kazılarda koridorlu ve merdivenli kıyma mezarlarının yanı sıra sandık tipi mezarlar bulundu. Nekropolün geçmişinin M.Ö. 323 ile 31 yılları arasındaki Hellenistik döneme uzandığı, alanın Roma döneminde de kullanılmaya devam ettiği belirlendi. Mezarların bir kısmının Orta Çağ'dan günümüze kadar tahribata uğradığı görüldü. Sandık mezarların kenarlarında kireç harç kullanıldığı, bazı mezarlarda ise harçların üzerinin rozet motifleriyle süslendiği tespit edildi. Kaya mezarların içinde de cenazelerin yerleştirildiği kayaya oyulmuş platformlar bulundu. Kazılarda mezar hediyesi olduğu değerlendirilen çok sayıda eser de ortaya çıkarıldı. Bunlar arasında gözyaşı şişeleri, farklı kaplara ait parçalar ve pişmiş topraktan yapılmış lahitler yer alıyor. Buluntuların restorasyon çalışmalarının ardından Adana Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor. Kazı ekibi ayrıca ortaya çıkarılan mezarların korunması ve ilerleyen dönemde turizme kazandırılması için proje hazırlıyor. Çalışmalardaki en dikkat çekici değerlendirme ise mezarların kimlere ait olabileceğine ilişkin. Doçent Doktor Faris Demir, Büyük İskender'in M.Ö. 333 yılındaki İsos Savaşı öncesindeki hazırlıklarını bu bölgede yaptığını hatırlattı. Aygay Antik Kenti'nin Büyük İskender'in anısına Makedon askerler tarafından kurulduğunu belirten Demir, bu nedenle Helenistik döneme ait mezarların bir bölümünün Makedon askerlere ait olabileceğini söyledi. Kazılar ilerlemesiyle nekropoldeki diğer mezarların da ortaya çıkarılması ve bölgenin tarihi hakkında yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor. Adana'daki Aygay Antik Kenti'nde Helenistik döneme ait 10 mezar ortaya çıkarıldı. Kazı ekibi mezarların bir bölümünün Büyük İskender dönemindeki Makedon askerlere ait olabileceğini değerlendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Aşırı hava koşullarının yol açabileceği krizlere karşı İngiltere'de yeni bir hazırlık kampanyası başlatılacak. Hükümet sosyal medya üzerinden yürüteceği kampanyayla vatandaşlara evlerinde konserve gıda, şişe su ve temel ihtiyaç malzemeleri bulundurmalarını önerecek. Hükümetin hazırladığı kapsamlı bilgilendirme çalışmasıyla ülkeyi etkileyebilecek geniş çaplı krizlerde vatandaşların kendi imkanlarıyla alabileceği önlemlere dikkat çekilecek. Son dönemde artan aşırı hava olayları nedeniyle özellikle hanelerin acil durumlara hazırlıklı hale getirilmesi amaçlanıyor. Financial Times'ın haberine göre yaz aylarında görülen rekor sıcaklıkların ardından İngiltere hükümeti ulusal dayanıklılık politikalarına daha fazla önem vermeye başladı. Yetkililer kriz durumlarında vatandaşların ilk saatleri ve günleri daha rahat atlatabilmesi için çeşitli hazırlık önerilerini doğrudan halka aktaracak. Sosyal ağırlıklı olarak yürütülmesi planlanan kampanyada olağanüstü durumlarda izlenmesi gereken adımlar vatandaşlarla paylaşılacak. Elektrik kesintileri, tedarik zincirlerinde yaşanabilecek sorunlar ve altyapı çökmeleri gibi durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatılacak. Yetkililer ayrıca evlerde bir acil durum kiti hazırlanmasını tavsiye edecek. Bu kitte bozulmayan konserve gıda, şişe su, pilli el feneri ve temel tıbbi malzemelerin bulunması önerilecek. İngiltere hükümeti aşırı hava koşulları ve olası krizlere karşı vatandaşları hazırlıklı olmaya çağıracak. Yeni kampanyayla evlere konserve gıda, şişe su ve temel ihtiyaç malzemeleri bulundurmaları önerilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mikroskoplardaki odaklanma sorununa yapay zeka çözümü. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen yapay zeka destekli yeni bir yazılım, mikroskop görüntülerinde karşılaşılan odaklanma sorununa çözüm getirdi. Sistem yalnızca belirli bir noktayı netleştirmek yerine incelenen doku ya da hücrenin bulunduğu alanın tamamının net görüntülenmesini sağlıyor. Üstelik elde edilen veriler 3 boyutlu hale de getirilebiliyor. Araştırma Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Trabzon Üniversitesi ve Ohio State Üniversitesi işbirliğinde yürütülüyor. Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan projede mikroskobik görüntülerden daha doğru ve ayrıntılı bilgi elde edilmesi için derin öğrenme yöntemlerinden yararlanıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlafar Müdürü Profesör Doktor Feride Sena Sezen, mikroskop kullanılan ilaç geliştirme ve hastalık araştırmalarında otomatik odaklanma ile görüntü netliğinin önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti. Sezen, geliştirilen yazılımla mikroskop görüntüsünün yalnızca belirli bir bölümün değil, tüm alanın yüksek düzeyde netleştirebildiğini ve sistemin uygulamaya alındığını söyledi. Yazılımın dikkat çeken bir diğer özelliği ise 3 boyutlu görüntüleme yapabilmesi. İlafar İnovatif Yapay Zeka Uygulamaları Araştırma Grubu Başkanı Doçent Doktor Hülya Doğan, uzmanların çoğunlukla 2 boyutlu mikroskop görüntüleri üzerinden hücre veya hastalık incelemesi yaptığını belirtti. Yeni sistemle hücrelerin 3 boyutlu görüntülerinin oluşturulması ve 2 boyutlu görüntülerde fark edilmesi için bazı özelliklerin daha ayrıntılı incelenmesi amaçlanıyor. Doğan, mevcut bazı yazılımların bulanık bölgeleri görüntü iyileştirme algoritmalarıyla sonradan netleştirdiğini, bunun da orijinal verilerde değişikliğe yol açabildiğini söyledi. Geliştirilen yöntemde ise numunenin orijinal değerlerinin korunarak görüntü oluşturulduğunu vurguladı. Yapay zeka destekli sistem yalnızca sağlık ve ilaç araştırmalarıyla sınırlı değil. Yazılımın jeoloji, kimya, genetik, gıda, çevre, veterinerlik, ziraat, su ürünleri ve maden mühendisliği gibi mikroskop kullanılan birçok alanda uygulanabileceği belirtiliyor. Araştırmacılara göre sistem farklı numune, mikroskop ve kameralarla kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Proje kapsamında oluşturulan yöntem ve veri setine ilişkin bilimsel çalışma uluslararası bir dergiye sunulurken ekip yazılımın özel sektörlerle işbirliği yapılarak daha geniş kullanım alanlarına taşınmasını hedefliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen yapay zeka destekli yazılım mikroskop görüntülerinde yalnızca tek bir noktayı değil tüm alanı netleştiriyor. Sistem 2 boyutlu görüntülerin yanı sıra 3 boyutlu görüntüleme imkanı da sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı SDG'nin fesih kararına ilişkin açıklamada bulundu. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Takayev'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Ardındansa Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı SDG'nin fesih kararına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada SDG'nin fesih ve

0: yeni ve somut bir delil olmadığı aktarıldı. Munzur Üniversitesi'nde gri pasaport skandalı baş gösterdi. Tunceli Munzur Üniversitesi personelinin sahte kaşe, imza ve davet mektuplarıyla 6 yıldır Hollanda'ya götürüldüğü iddia edildi. Üniversite iddialarla ilgili inceleme başlattı. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında ödeme kurumlarına yönelik yürütülen soruşturmada Dinamik Pay isimli ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendi. Operasyonda güncel değeri yaklaşık 179 milyon 520 bin lira olduğu belirlenen 25,5 kilo altına el konuldu. İngiliz ekonomist Timothy Ash'in Muğla Bodrum'da bir finans toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri yargıya taşındı. Eş hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resen soruşturma başlatıldı. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz İstanbul'da 3-0 üstün tamamladığı ilk maçın rövanşında dün akşam Kaunas Žalgiris'e konuk oldu. Litvanya temsilcisi mücadeleyi 1-0 kazandı. Beşiktaş ilk maçtaki avantajını korudu ve bir sezon aranın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Dün akşam Avrupa arenasında mücadele eden bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'sa Avrupa Ligi'ne veda etti. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya geldi. İlk maçta 1-0 mağlup olan Bordo Maviller deplasmanda 9 kişi kaldığı maçta 4-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Ve Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi. Fatih Tekke 4-0'lık Ferencvaros karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda istifa ettiğini dile getirdi. Tekke'nin istifa kararını duyurmasının ardından Bordo Mavi Kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmemiştir denildi. Açıklamada Fatih Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır ifadelerine yer verildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olmaya başladı. Karadeniz üzerinden gelen yağış kütlesi Anadolu yakasında özellikle Şile, Sultanbeyli, Maltepe ve Adalar hattında etkili oluyor. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu'nun bazı bölgeleri de yağış alacak. Sadece Ege kıyıları yağıştan etkilenmeyecek ama sıcaklık oralarda da düşecek. Bu arada 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bolu, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara ve İstanbul parçalı ve çok bulutlu iki ilde de aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ankara 29, İstanbul 26 derece. İzmir az bulutlu ve açık 35 derece. Antalya parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gürültülü sağanak yağışla 39 derece. Trabzon aralıklı sağanak yağışlı, yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 27 derece. Gaziantep parçalı ve az bulutlu 36 derece. Diyarbakır ve Van'da ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diyarbakır 36, Van 26 derece.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %29'u gösteriyor. O3 Salmancılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk başlamış durumda. Bağlantı yolu Harami Dere Yakuplu Liman yönünde de sağ şeritte yine bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk başlamış durumda. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 28 Ağustos 2026 Cuma, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Tabii ki elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir cuma günü dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07 onu gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece yapılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve elbette bu sorulara vermeye çalış çalıştığımız yanıtlarla görmeye, daha da önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya bu sabah da devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim elbette. Hatırlatmalarımı yapayım her sabah yaptığım gibi. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız @radiosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isterseniz de Instagram ve X hesaplarım hazır. Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle. Elbette görüşleriniz, elbette eleştirileriniz ve yorumlarınız çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 50. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Dün akşam Emeğe Saygı TV100 kanalına konuştu Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek. Devam eden ya da sonuçlarını geçmiş dönemi itibariyle içeriğini merak ettiğimiz, hala aklımızda soru işaretleri bırakmış olan davalarla, soruşturmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Şöyle birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Örneğin şöyle bir bakınca hani özellikle bu Kuriş, Alihan Kuriş'in tutuklanması, biliyorsunuz Süleymancılar cemaatine yönelik olarak, ya da Alparslan Kuytul'un, o yine Kuytulcular olarak bizlerin bildiği o dosyalarla ilgili yeni itirafçı beyanlarının geldiğini, mali hareketlerin her iki oluşumla ilgili olarak da, her iki cemaatle ilgili olarak da mali hareketlerin mercek altına alındığını söyledi Akın Gürlek. Paraların yurt dışına çıkarılmasına ilişkin, özellikle Süleymancılar operasyonuna, Süleymancılara yönelik operasyonda paraların yurt dışına çıkarılmasına ilişkin tespitler bulunduğunu, turizm şirketleri üzerinden, örneğin dikkat çekici bir nokta bu, turizm şirketleri üzerinden elden para aktarımı yapıldığı yönünde bir bilgi. Dahası, daha da ilginç olanı biliyorsunuz, orada bir yaklaşık 70 milyon euroya, değil mi, maliyeti öyleydi. Köln'de bir merkez inşa ediyorlardı. Onun detaylarını, onun bilgilerini sizlerle daha önce paylaşmıştık. Örgütün merkezini, dedi Akın Gürlek, Adalet Bakanı, Köln'e taşımak istendiğine yönelik bazı tespitlerimiz var ifadesini kullandı. Benim hani dünden o açıklamalardan en çok dikkatimi çeken birkaç başlığı sizlere aktarmak istiyorum. Bunların dışında elbette, örneğin yine bu Süleymancılarla ilgili olarak, biliyorsunuz hani bir isim yurt dışına kaçmak isterken yakalanmıştı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin üzerine kayıtlı bir arabada yakalanmıştı kendisi. Ne dedi bakan bununla ilgili olarak da? Sayın Şahin'in, dedi, bunu yapmaması lazımdı. Daha sonraki beyanlarını okudum. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söylüyor ama bakan beyin söyledikleriyle, buraya dikkat, dosyadaki kayıtlar birbirini itmiyor. Kiralanmış bir şirket vesaire, böyle bir durum yok şeklinde de İdris Naim Şahin'in bu konuya dair yaptığı açıklamaları ya da kamuoyuna yönelik olarak bu konuda söylediklerini de, doğrusunu söylemek gerekirse bu işin Türkçesi yalanlamış oldu Adalet Bakanı. Bir başka konu, yine Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği o O kaza ile ilgili olarak hani o soruşturmalar zaten devam ediyor. Biz dönem dönem bunları sizlere bu soruşturmalarla ilgili ayrıntıları ya da eğer bir gelişme olursa elbette o detayları, o başlıkları sizlere aktarıyoruz. O cinayet olarak tanımladığı Adalet Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün, terör örgütünün bir organizasyon yaptığını da gördük ifadesini kullandı. Söylediğim gibi Emeğe Saygı TV100'deki röportajında bu ifadeleri kullandı. Pilot dedi, helikopter pilotu ve pilotun eşi ve pilotun da dahil olduğu bir Elazığ'da bir toplantı yapılıyor dedi. Bu ilginç, dikkat çekici bir ayrıntıydı. Bu toplantıya Adil Öksüz, biliyorsunuz neydi, Hava Kuvvetleri imamı mıydı neydi, işte Adil Öksüz'ün böyle bir o terör örgütü içerisinde böyle bir görevi vardı. Adil Öksüz cinayetten bir gün önce yurt dışına gidiyor. Artık cinayet diyebiliyoruz. Çok kuvvetli şüpheler var ifadesi yine dikkat çekiciydi. Tabii ben bu açıklamalar geldikçe şimdi ilerleyen dakikalarda başka davaları da, başka soruşturmaları da konuşacağız elbette ama hani bu olaylar niye o zaman zamanında, o dönem itibariyle, o dönemde de yine AK Partili bakanlar değil mi vardı, neden şimdi sorusunu insan kendi kendine soruyor. Daha önce de bu iddialar çokça konuşulmuştu zaten. Hani bu yüzden, tam olarak bu yüzden ben de bu soruyu sizlere, ya daha doğrusu bakanlığa yöneltiyorum. Tabii buna bir cevap gelecektir. Şu söyleniyor elbette, hani işte bütün bu soruşturmalarda teknoloji geliştikçe, yeni bilgiler ele ulaştıkça bu bilgiler, bu yeni detaylar, yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor, açıklaması yapılıyor. Yani onu da söylemiş olalım. Tabii sadece bu konu değil, Adalet Bakanı'nın gündeminde tahmin edebilirsiniz, o soru da soruldu. İBB davası meselesi konuşuldu. Orada da mahkemeler dedi, İmamoğlu'nu eleştirdi. Gerçi orada da şöyle bir durum da var. Yani İmamoğlu'nun da hani yanıt verme durumu yok. Öyle bir pozisyonda da değil mesela. Bunu da bir söylemek, yani bunu da bir elbette konuşmak gerekiyor. Mahkemeler dedi siyaset aranası değildir. Adalet Bakanı'nın ifadelerini aktarıyorum. Orada şov siyasi şov yapamazsınız. Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor. İmamoğlu gerginlik çıkartıyor dedi. Bu yönde bir yorumu oldu Adalet Bakanı'nın ve şunu da ekledi, bu canlı yayın meselesi var ya, ilk günden beri tartışılıyor. Bu konuya dair de yine bir soru yöneltildi kendisine. Dava açıldığında bu yargılama canlı yayınlansın, kendimize güveniyoruz gibi bir söylem vardı. Şu anda ben Ekrem Bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum dedi. Vallahi yapılan açıklamalara bakıyorum ben de, yeni partiden özellikle gelen açıklamalar. Benim görebildiğim kadarıyla, hani eğer yanlışsam siz de düzeltin, benim görebildiğim kadarıyla hala bu konudaki talep devam ediyor. Bir not daha, Eylül ayında bir düzeltiyorum, Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte bir sosyal medya düzenlemesi. Yine bu herhalde tabii geleceğin gündemi bu muhtemelen. Şimdi bu kadar sıcak haberin içerisinde bunu daha konuşamayız belki ama şöyle söyleyebilirim. Ekim ayında dedi Adalet Bakanı, sosyal medyaya kimlikle giriş düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek şeklinde bir açıklaması, bir ifadesi oldu. O gün geldiği zaman, yeri ve zamanı geldiği zaman biz de elbette bu tartışmaları hep beraber sizlerle birlikte de yapacağız. Devam edelim. İşte dedim, Adalet Bakanı Süleymancılar soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o para aklama, yurt dışına paraların gönderilmesi vesaire. Aslına bakılırsa cemaatin içerisinde de çok enteresan tartışmalar devam ediyor. Arif Ahmet Deniz Olgun 2016 yılında hayatını kaybetmişti, hatırlayınız. İşte bir otopsi, yine Fethi Kabir kararı, ondan sonra ortaya çıkan bir cinayet soruşturması, cinayet şüphesiyle başlatılan bir soruşturma değil mi? Şimdi buna dair farklı tartışmalar. Profesör Doktor İzzet Günenç, ceza hukukçusu kendisi, aynı zamanda Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da eski hukuk danışmanıydı. Hani o bilgileri de vereyim, kimi konuşuyoruz, kimin açıklamalarını konuşacağız, onu bir hatırlatmak istedim. İzzet Özgenç şöyle dedi geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, yıllar önce gerçekleştirilen otopsiye ait görüntüler üzerinden ölüm şekline ilişkin değerlendirme yapılması yanlıştır şeklinde bir açıklaması oldu. Deniz Olgun'un yeğeni, yani Arif Ahmet Deniz Olgun'un yeğeni Fatih Süleyman Deniz Olgun da Dedim ya size, bu tartışmalar çok yapılıyor, yapılmaya da devam edecek. Bu ismi biraz sonra bir kez daha anacağız. Fatih Süleyman Deniz Olgun ismini bir kez daha anacağız. O da dedi ki, Özenci, Özgenci düzeltiyorum, Profesör Doktor İzzet Özgenci eleştirdi ve gerçek dışı bilgiler vermek ve yargıya müdahale etmeye çalışmakla suçlandı. Hatta işte bir isim verdi, Ahmet Gökçen gözaltına alındı. Paniklediniz, amcamın cinayet dosyası açıldı diye paniklediniz, dosya bilirkişiye gitti, yine paniklediniz şeklinde de bir açıklaması, bir ifadesi oldu kendisinin. Bu arada enteresan bir çıkış geldi. Kimden? Tam da bu soruşturmayla ilgili olarak Bülent Arınç'tan. Şimdi eski başbakan, meclis başkanı, eski başbakan yardımcısı. Şöyle bir bu operasyon sürecini eleştirdi. Şöyle diyor. Alihan Kuriş'in, Süleymancıların lideri biliyorsunuz, tutuklanmıştı. Suç örgütü soruşturmasını, bu soruşturmayı, masumiyet karinesi ortadan kalkmış gözükmekte, bu ifadeyle eleştirdi. Böyle bir açıklama yaptı ki biliyorsunuz AK Parti'nin kurucusu Arınç aynı zamanda işte farklı görevlerde geçmiş dönem itibariyle almıştı. Bu cemaat dedi AK Parti'yi destekleseydi başlarına böyle bir iş gelir miydi? Böyle bir operasyon olur muydu diye soruldu kendisine. Soruyu şöyle yanıtladı Bülent Arınç, Mustafa Çiftçi Adalet Bakanı ve düzeltiyorum İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek daha hassasiyet göstermesi gerekir bu konularda dedi ve ekledi. Bu süreç neticesinde maalesef sosyal medyada kişiler infaz edilmektedir. Süreç o kadar özensiz devam ediyor ki insanlar geri dönülmez şekilde damgalanıyor. Onlar dedi gerçekten dedi hakikaten Kur'an hizmetkar. İnsanlar ifadesini kullandı. Buna yanıt, yani bu açıklamaya yanıt, işte az önce de sizlerle paylaştım. O ismi tekrar hatırlayacağız demiştim. Fatih Süleyman Deniz Olgun'dan geldi ki eski AK Parti milletvekili ve elbette kim olduğunu söyleyeyim size. Hani neden bu isim yanıt verdi? Çünkü Süleymancılar cemaatinin kurucusu olan Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu kendisi, yani aynı zamanda tabii AK Parti'de 27. dönemde İstanbul milletvekilliği yapmış olan Fatih Süleyman Olgun'dan bahsediyoruz burada. Onun Bülent Arınç'a yanıtından bahsediyoruz. Çarpıtma ve dezenformasyon olarak nitelendirdi Bülent Arınç'ın bu açıklamalarını. Şöyle söyleyeyim size, dikkat çekici bir ifadesi vardı orada, onu tam yani bularak size yanlış bir ifade aktarmak istemiyorum. O yüzden şöyle söyleyeyim, eski meclis başkanı Arınç'ı tarihin yanlış tarafında durmakla da eleştirdi aynı zamanda. Tabii bakalım mesela Adalet Bakanı'ndan, ki Arınç'ın doğrudan Adalet Bakanı'na bir seslenişi var burada, onu hatırlatalım, ya da İçişleri Bakanı'na bir seslenişi var. Bakalım bu taraflardan ya da bakanlardan Bülent Arınç'a Süleymancılar cemaatine yönelik olarak gerçekleştirilen bu operasyonlarla ilgili eleştirilerine bir yanıt gelecek mi? Hep beraber göreceğiz. Bir teknik ayrıntı vermek istiyorum size bu soruşturmaya dair. Hani aklımızın kenarında dursun. Çünkü söylüyorum, biz daha bu soruşturmayla ilgili tartışmaları çok uzun vadede gündemimize alacağız. O yüzden böyle parça parça bir şekilde aktarmak istiyorum. Özellikle işte eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un Topsis ile ilgili tartışmalar, ilginç iddialar ortada. Bunu size aktarmak istiyorum. Emeğe Saygı Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberinden sizlere aktarıyorum. 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde ölü bulunmuştu Deniz Olgun, hatırlayınız. İşte Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından Doktor Yusuf İslam Duman imzasıyla beyin kanamasına bağlı doğal ölüm şeklinde bir rapor hazırlanmıştı. Şimdi haberde deniyor ki Duman'ın FETÖ üyesi olduğu, örgütün hücre yapılanmasında Zafer kod adıyla bilindiği ve Baylok kullandığı da ortaya çıkmıştı notu. Yine haberin içerisinde dikkat çekici. Deniz Olgun'un ailesi 3 Ekim 2024'te, işte az önce aileden de bahsettik, ailenin Arınç'a, Bülent Arınç'a mesela tepkisini de aktardım sizlere. 3 Ekim 2024'te Beykoz Adliyesi suç duyurusunda bulunarak bu ölümün bütün yönleriyle araştırılması istendiği hatırlatılıyor haberde. 15 Mayıs 2025'te de yine ikinci defa 3 Ekim 2024'ten sonra bir de Mayıs 2025'te benzer bir savcılığa başvuruda bulundukları ve suikast şüphesini yine bu başvuruda gündeme getirdikleri belirtiliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetin adli tıp kurumun da üstünün örtüldüğü iddiaların araştırması için dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyor. Bundan sonraki süreç enteresan. Bundan sonraki süreç dikkat çekici. Çünkü 20 Ocak 2026'da bakın daha bütün bunlar konuşulmadan, bu operasyonlar başlamadan aylar öncesinden bahsediyoruz. 7 ay önceden bahsediyoruz yani. 20 Ocak 2026 o şikayet dilekçesinde Fatih Süleyman Deniz Olgun, az önce Süleyman Hilmi Tuna'nın torunu olduğunu size söylemiştim. O dilekçesinde diyor ki Alihan Kuriş, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve anneleri Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş'in baş şüpheli olduğunu belirtiyor. Dilekçesinde işte eski bakanın ölümü ve ölüm günü öncesi ve sonrasındaki hareketlerinin araştırılmasını talep ediyor. Onu konuşmuştuk. Deniz Olgun'un cenazesine ulaşılmadan 36 saat neden kayıp olduğunu, neden ulaşılamadı Deniz Olgun? Bu esas, bu sorunun da yanıtlanmasını isteniyor. Dikkat, Adli Tıp Kurumu 2016 yılındaki otopsi video kayıtlarını Şubat, Haziran ve Temmuz aylarında 3 kez talep ediyor savcılık. Bakın 3 kez o cinayet, o otopsi raporunu. Ne oluyor biliyor musunuz? Adli Tıp Kurumu bu 3 isteğe de, 3 talebe de cevap, olumsuz cevap veriyor. Sonra ne oluyor aile? Madem diyor Adli Tıp Kurumu bu konuda bir direnç gösteriyor, 13 Ağustos'ta işte bu konuştuğumuz, hep günlerdir, haftalardır konuşuyoruz, faili meçhul suçları araştırma dairesi kurulmuştu ya, oraya başvuruyor. Yine elimizde bir kayıt yok diyor Adli Tıp Kurumu. Sonra ne oluyor? 18 Ağustos'ta, yani ne zaman, o hayatını kaybeden Deniz Olgun'un ile ilgili fethi kabir kararı alınınca bir anda karar değiştiriyor ve otopsi görüntülerini ve 145 adet fotoğrafı savcılığa gönderiyor. Aynı günden bahsediyoruz. Aynı günden ve sonrasında da otopsi yapılıyor. Şimdi ortada bir tablo var. Soruşturma açıldı biliyorsunuz. Alihan Kuriş ve diğer şüphelilere yönelik olarak adam öldürme suçlamasıyla 2016'daki raporu hazırlayan doktorlar ve görüntüleri vermemek için direnen Adli Tıp Kurumu yetkilisi hakkında da resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldığında yine bu haberden öğreniyoruz. Benim dikkatimi çeken bir haberdi. O yüzden sizlerle paylaştım. Hani neler oluyor, neler oluyor dedirten haberler. Süleymancılara değinmişken hadi Furkan Vakfı'nı da konuşalım, operasyona dair başlıkları da konuşalım. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı o soruşturmayı yönetiyor biliyorsunuz. Yapının eğitim sistemi ve arşiv belgelerine ilişkin ilginç iddialar gündemde. Belgelerde mesela öncü nesil adı verilen bir profil üzerinden aile ve özel yaşamın geri plana itilmesi, yapıya ve lidere bağlılığın ne kadar tanıdık geliyor değil mi süreçler bize? Yani kişilerin adlarını çıkartın, işte oluşumların adlarını çıkartın, değiştirin, çok benziyor birbirine. Lidere bağlılığın öne çıkarılması yönünde bazı başlıkların önde olduğu görülüyor. İşte eğitim sistemine ilginç detaylar var. İran ve Hümeyni anlatımlarının örneğin yani İran devrimi, Hümeyni yönetiminin İran'daki o yönetim şeklinin çok geniş konuşuldu. Hatta Kuytul'un devrim dediğin İran'da yapılan gibi olmalı ifadeleri de yine dosyada yer alıyor. Bu ilginç, bu dikkat çekici. Hatta Kuytul'un bir ders sırasında öğrencilerine dönüp, ya da işte kendi dinleyenlerine dönüp, öyle söyleyebiliriz herhalde, tırnak içinde aktarıyorum, ne dersiniz Şia olup dediğine ilişkin bir de ifade var, bir de anlatım var. Enteresan. Şunu da söyleyeyim, bir YouTube yayınının çözümünde de bu ifadenin yer aldığını görüyoruz biz. İlginç ayrıntılar, ilginç detaylar. Hani bize çok şaşırtıcı geliyor mu? Doğrusunu söylemek gerekirse bu süreçte bana hiç de şaşırtıcı gelmiyor. Geçelim şöyle açılım süreci, yani terör neydi? Terörsüz bir Türkiye süreci değil mi? Buna dair açıklamalar arka arkaya geliyor ama bir anketten size, yani ben böyle anketlere, biliyorsunuz özellikle işte partiler ne kadar oy alıyor, ne oluyor, nedir ne değildir, bu tip anketlere çok konjonktür yön getirdiği bir şey bu. Hani seçim yaklaşınca, seçimler netleşince o tercihler daha da belirgin hale gelecektir. Ben bu tip anket, o tip anketleri, yani hangi parti ne kadar oy alıyor vesaire, onlara çok kulak asmıyorum ama çerçeve yasaya destek. Bakın, buna dair bir kamuoyu araştırması yapmış. Hangi şirket? Araya araştırmanın yaptığı bir anketten bahsedeceğim size. Şöyle söyleyeyim size, ilginç bir detay. Çerçeve yasayı destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz diye soruluyor yurttaşlar. %45.5'i desteklemiyorum şeklinde bir yanıt vermiş. %42'lik bir kesim destekliyorum demiş. Yani neredeyse şöyle söyleyebiliriz, hani bir ikiye bölünme var burada. Hani böyle her iki destekliyorum diyenler ya da desteklemiyorum diyenlerin oranı böyle dramatik şekilde farklı değil birbirinden. Tam anlamıyla bir ikiye bölünmüşlük, bir kafa karışıklığı, bir belirsizlik, öyle tanımlayabiliriz herhalde, var. Benim burada dikkatimi çeken konu, AK Partililere mesela sorulduğu zaman %21'i, MHP'lilerin %33'ü, CHP'de CHP'li, kendisini CHP'li olarak tanımlayan yurttaşların %57'si, İYİ Partili olarak tanımlayanların %83'ü ve DEM Partili olarak tanımlayanların %15'i bu sürece, bu çerçeve yasaya destek vermediğini söylemiş. Benim hani dediğim gibi 2027 kişiyle yapılan bir araştırma, hani kimliğine dair araştırma ile ilgili o detayı da sizlere vermek istedim. Enteresan rakamlar burada benim dikkatimi çektiği için sizlerle de paylaşmak istedim. Fethi Yıldız hazır süreç demişken, hazır çerçeve yasa demişken, hani bu sürecin mimarı olan isimlerden bir tanesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve dedi ki, durmadan, yorulmadan ve bıkmadan farklı duyarlılıkları olan insanları sürece dahil edelim. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım. Bize benzemeyenlere sabırla gerçekleri gösterelim. İşte burada aslında bakılırsa, işte bir önceki ankette de konuştuk ya, yani bu konuda bir kafa karışıklığı var ve toplumda, benim işte bu anketlerin gösterdiği sonuçta bu. Yani ben kendi çevreme baktığım zaman da görüyorum bunu. Ne oluyor, ne bitiyor? Tam hani bu konuyla ilgili böyle bir belirsizlik ortamı olduğu için bence net bir destek ya da net bir karşı duruş yok bu sürece dair. Hani enteresan bir yere doğru ilerliyor, bakalım göreceğiz nereye doğru gidecek süreç demişken, Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti lideri, hani siyasilerden bir tepki var mı ya da bu sürece dair bir yorum var mı diye baktığım zaman, bir basın toplantısı düzenledi ve terörsüz Türkiye olarak adlandırılan bu süreçle ilgili ağır eleştirilerini bir kez daha tekrarladı. Şöyle dedi, iktidarın yürüttüğü sürecin kamuoyuna yeterince açık anlatılmadığını düşünüyorum. Terör örgütünün PKK'nın fesih kararının bölgedeki diğer yapılanmalar açısından ne anlama geldiğinin sorgulanması gerekiyor dedi ve SDG'yi işaret etti. SDG'nin entegrasyonu, biliyorsunuz, Suriye ordusuna ya da Suriye'ye entegrasyon süreci tamamlandı açıklaması gelmişti SDG'den. SDG'nin entegrasyonu silah bırakıldığının göstergesi değildir açıklaması İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Yani şunu söyleyeyim, hazır SDG demişken, Mazlum Abdi biliyorsunuz kendisi duyurmuştu zaten Suriye Demokratik Güçleri'nin feshedildiğini. Yeni bir, ki bu biliniyordu, bu konuşulan bir tabloydu. Suriye Cumhurbaşkanı'nın Ahmet El-Şara'nın eski adı Golani, Ahmet El-Şara'nın da danışmanı olduğu bilgisi dün Suriye yönetimi tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Dikkat çekici bir tablo. Bu arada benim yine dün, hani ki Milli Savunma Bakanlığı da bunu doğruladı. Hani ilk haber geldiğinde acaba doğru mudur değil midir diye bir sorgulamıştım ama Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklama haberin doğruluğunu gösteriyor. Middle East A'in bir haberiydi bu. Milli Savunma Bakanlığı'nın yine Trump'a yakın olduğu bilinen bir lobi şirketi, işte Ballard Partners isimli bir lobicilik şirketi, biliyorsunuz Amerika'da sistem bu şekilde ilerliyor, bir anlaşma yaptığı, haberin kaynağı da söyledim size, bu anlaşmanın karşılığında yaklaşık 2.4 milyon dolarlık bir anlaşma olduğunu biz öğreniyoruz. Hatta Adalet Bakanlığı, Amerikan Adalet Bakanlığı kayıtlarına dayandırılan bir haberdi bu. Lobi firmasına ayda, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ayda ne kadar? 200 dolar ödeme yapılacağı bilgisi. Şimdi neden anlatıyorum bunu? Çünkü bu anlaşmanın ana hedefi ya da ana nedeni F-35 sorununun çözülmesi için bu şirketin Lobby Türkiye lehine Amerika'da işte senatoda, kongrede ya da Trump yönetimi içerisinde bir o lobicilik faaliyeti yapması. Ama hani NATO zirvesinden sonra mesela benim aklıma geldi bu haberi okuduktan sonra ve Savunma Bakanlığı'ndan da bu haber doğrulandıktan sonra elbette. Böyle bir bahar havası, biliyorsunuz mesajları verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu F-35 meselesi çözülecek. Benim görebildiğim kadarıyla Trump'tan da bu yönde bir adım bekliyoruz demişti. Trump yine geldiğinde başka bir şey söyleyip iki gün sonra ayrılırken bambaşka ifadeler kullanmıştı. Bu F-35 meselesiyle ilgili olarak enteresan, dediğim gibi bir gelişme. Milli Savunma Bakanlığı da hani ne dedi Güçlü bu konuyla ilgili diye soracak olursanız hemen onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Onu da sizlere söyleyeyim. Türkiye ile Amerika arasında gelişen ilişkilere amaç dedi. Bu şirkette anlaşma yapılmasının amacı Türkiye ile Amerika arasında, Amerika Birleşik Devletleri arasında gelişen ilişkilere katkı sağlamak, savunma ve güvenlik alanındaki kurumsal diyaloğu güçlendirmektir şeklinde bir açıklaması oldu. Her iki ülkenin mevzuatına uygun ve şeffaf biçimde kayıt altına alınan sözleşmenin kapsamı herhangi bir tekil proje ya da platformla bu anlaşma sınırlı değildir dedi. Yani mesele sadece F-35 meselesi değil, başka konularda da Türkiye lehine bu şirket ayda 200 bin dolar karşılığı, toplamda da 2 milyon 400 bin dolar, doğru bilgiyi doğru verelim, karşılığında Türkiye lehine Savunma Bakanlığı için lobicilik faaliyeti yapacakmış bizim öğrenebildiğimiz kadarıyla. Turan Çömez'in bir eleştirisi vardı. NATO'nun en büyük ordusuna sahip ABD'nin bir lobi şirketine neden bu kadar büyük bir para ödüyoruz diye de sordu İYİ Parti milletvekili. Hani biz de bu soruyu buradan soralım. Daha detaylı bir açıklama sanırım Milli Savunma Bakanı'ndan gelecektir diye de tahmin ediyorum. Şöyle bakıyorum, çok başlığım var ama bir kısa müzik arası vereceğim. Ama şunu da hatırlatalım, müzik demişken elbette sevgili Ozi hazırladı bugünkü müzik listemizi de güzel bir konseptle, üstelik de eline koluna sağlık. Bugün Martin Luther King'in o bir hayalim var konuşması var ya, o konuşmayı yaptığı 28 Ağustos 1963'ün yıl dönümü. Dolayısıyla da bugün farklı müzik gruplarının, ki isimlerini de söylerim biraz sonra, farklı müzik gruplarının, farklı sanatçıların Martin Luther King'le tam da bugün işte o konuşma, o tarihi konuşma 28 Ağustos 1963'te yapılmıştı. Lincoln Anıtı önünde yaklaşık 250 bin kişiye konuşurken, 250 bin kişiye karşı konuşurken bu ifadeyi kullanmıştı ve tarihe geçmişti. İşte bugün de Martin Luther King için hazırlanan ya da bestelenen müziklere biz kulak veriyoruz. Tabi hani o şiddetsiz direnişin ya da bir Amerikalılara, siyahi Amerikalılara bir gelecek vizyonunun çizilmesi açısından çok önemli. O konuşmayla ilgili bir ayrıntı ya da o bir hayalim var bölümü var. Onunla ilgili de ilginç bir anekdot var. Onu da izninizle sizle paylaşayım. Martin Luther King'in 28 Ağustos 63'teki işte tam bugün yıl dönümü. O konuşma, enteresan, o bir hayalim var ifadesi aslında metinde yoktu. Şöyle olmuş, şarkıcı Mahalia Jackson'ın arkadan kendisine tırnak içinde o 250 bin kişiyi işaret ederek onlara hayalinden bahset Martin diye seslenmesi üzerine King de metni bir kenara bırakıyor ve bu tarihi doğaçlamayı yapıyor kendisi. Programın girişinde dedim ya size, bugün Martin Luther King için hazırlanan ya da bestelenen müzikleri sizlerle paylaşıyorum. Ozzy'nin hazırladığı bu bilgileri de Ozzy eline koluna sağlık, dediğim gibi benimle paylaştı. Ben de ondan size aktarıyorum. O barışçıl mesajlarını ya da sivil haklar mücadelesini dünya çapında anlatmak, duyurulması açısından da o şarkılar çok önemliydi. Girişte ilk şarkımız neydi? Pride, U2'dan dinledik. O şarkı King'in, Martin Luther King'in inancını, mücadelesini ve suikastini doğrudan işleyen en ünlü coşkulu anma şarkısıydı. Yine şimdi dinleyeceğimiz şarkı da U2'dan az önce anlattığım programın girişinde dinlediğimiz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da Steve Wonder'dan Happy Birthday. Bunu devam edeceğiz programı.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Bugün az önce dinlediğimiz şarkı da Steve Wonder'dandı. Neden bunu dinliyoruz? Martin Luther King'in o 28 Ağustos 1963'te yaptığı o efsanevi konuşma, 250 bin kişiye karşı yaptığı o konuşma ve bir hayalim var ifadesini kullandığı o konuşmanın da yıl dönümü. Steve Wonder'da bu Happy Birthday şarkısında Martin Luther King'in doğum gününün aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal bir tatil günü olarak kabul edilmesi için başlatılan bir kampanya için bestelemişti. Bir protesto marşı olarak da yazmıştı. Bu şarkıyı bestelemişti aynı zamanda. Hani onu da hatırlatalım. Bunlar hep Ozen'in bizler için hazırladığı, bugün için hazırladığı listeden, müzik listesinden ayrıntılar. Devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda da yine King için, Martin Luther King için yazılmış şarkılar ve o şarkıların kısa ikili hikayelerini de sizlerle paylaşacağım. Ama biz şöyle gündemi konuşmaya devam edelim dilerseniz. Hani kısa iki notum anayasa değişikliği ile ilgili olarak, hani bütün bu milletvekili transferleri, tartışmalar, mecliste ne oluyor, işte başkanlık sistemi revize mi edilecek, hatırlayınız dün de anlatmıştım sizlere, buna dair çalışmalar olduğu yönde bilgiler de var. Meclisin daha etkili hale getirilmesi, işte bakanların vekiller arasından seçilmesi gibi düzenlemeler olduğundan bahsediliyor. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, tam olarak anayasa değişikliğini işaret etti. AK Parti ya da en azından onu söyleyebiliriz, Mehmet Uçum özelinde de konuşabiliriz bunu. Özellikle yani 400 vekilin üzerinde bir oy da ise bile olası bir anayasa değişikliğinden bahsediyoruz. Bunun eninde sonunda, hatta şöyle diyor, mutlak suretle referanduma sunulması gerekiyor diyor. Ama orada benim dikkatimi çeken bir vurgu var. Bu dönemi işaret etmedi Mehmet Uçum. Yani 28. dönem şu an itibariyle mecliste, bir sonraki dönemi, 29. dönemi işaret etti. Aslında şöyle doğru, şöyle doğru, şöyle bir yaklaşım. Hani bugün partiler, bugün meclise giren, mecliste bizleri temsil eden partilerin seçim sırasında ortaya koydukları söylemler, vaatlerle bugün geldiğimiz nokta itibariyle, mesela terörle mücadele, değil mi? Ya da diğer konularda aynı şekilde ya birbirinden 180 derece farklılık taşıdığını görmek mümkün. Bakalım hani bu söylemlerle seçmenin karşısına çıkıp oy aldıktan sonra ya da oy dağılımı bu söylemlerle netleştikten sonra yeni bir anayasa yapılır mı yapılmaz mı, o tartışmaların başlatılmasını önemsiyorum, onu söyleyeyim. Bu arada Şamil Tayyar, AK Partili, aynı zamanda bir gazeteci biliyorsunuz, Hayati Yazıcı'yla yaptığı bir konuşmayı dün paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, hani anayasa hazırlıklarının, demiş Hayati Yazıcı, son aşamaya geldi ve Cumhurbaşkanı'yla Erdoğan'la istişareden sonra bir takvim belirleneceğinden belirtiliyor. Bir sistem değişikliğini düşünmüyoruz ifadesini kullanmış. Verimliliği arttıracak öneriler değerlendiriliyor diyor. İşte tam olarak bizlerin de günlerdir konuştuğu bir mesele, önemli, dikkat çekici. Hayati Yazıcı da, dedim ya, AK Parti'nin genel tavrı bu yönde benim görebildiğim kadarıyla. Hani bir 400 vekil tartışması, ama böyle bir oldu bittiye gelmesin mi istiyorlar ya da olası eleştirileri göğüslemek mi istiyorlar? Herhalde böyle. Neden? Çünkü Hayati Yazıcı da tıpkı Mehmet Uçum gibi referandumu işaret etmiş. Yani mecliste ne olursa olsun bir referandum meselesi gündeme gelecektir şeklinde de bir başlık, bir detay yine gündemde. Bu arada hani o konuya gireyim mi girmeyeyim mi, hadi kısaca geçeyim. Yeni Akit gazetesinin bir manşeti, laik sistemin hedef alındığı bir haber, bir manşetten bahsediyoruz. Karma eğitimin kaldırılması yönünde ya da bunu talep eden ya da bir haber de denmez de buna, işte bir işte niyet beyanı, öyle tanımlayabiliriz herhalde. Yani ilginç bir iddia var yani orada. Yani eleştirecek çok şey var tabii. Yani ben burada yarım saat konuşabilirim bu konuyla ilgili olarak, ama karma eğitime yönelik olarak son dönemde gündeme gelen saldırıların bir son halkası olarak tanımlanabilir. O haberde deniyor ki dünyada böyle bir akım var. Hayır, doğru söylenmiyor haberde. Gerçek dışı beyandır o. Gerçek dışı bir bilgidir. Dünyada bu yönde bir akım, bu yönde bir adım da yok. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım. Simge, devam edelim mi?
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: İki kısa başlığım var. Birisi CHP ile ilgili, birisi yeni parti, birisi de bir yerel yönetimle ilgili olarak siyaset başlığı altında size aktarabileceğim. Müslüm Sarı ne demişti? Dün sizlerle paylaşmıştık. Hatta o panı yaptıktan sonra da yani Müslüm şöyle demişti. Mansur Yavaş CHP'de siyasete devam edecek. Çok net bir açıklama yapmıştı. Kendisiyle görüştük ve CHP'de siyasete devam edecek açıklaması yapmıştı. Biz bu açıklamayı aktarırken de Mansur Yavaş da elbette konuşacaktır demiştik. Buna bir yanıtı olumlayan, doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklaması olacaktır demiştik. Geldi o açıklama. Ankara Belediyesi'nden bir açıklama var. Dendi ki o açıklamada Müslüm Sarı ile herhangi bir siyasi karara ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir. Önceliğim dedi Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dengeler ve Ankara'ya hizmetimdir. Siyasi geleceğim ve tutumum konusundaki açıklamayı ancak benim ağzımdan duyarsınız açıklamasıyla, bu ifadesiyle CHP sözcüsü Müslüm Sarı'yı yalanlamış oldu. Bu arada hani Üsküdar Belediyesi biliyorsunuz yani bir İstanbul 2. İdare Mahkemesi, oradaki başkan vekili seçiminin yenilenmesi, o 5 oyla ilgili tartışmalar vardı. Yenilenmesi kararını almıştı. Üsküdar Belediyesi'nden bir açıklama geldi bu konuyla ilgili olarak. Bu karar yalnızca yürütmenin durdurulmasına ilişkindir. Geçersiz sayılan oyun iki adaya dağıtılmıştır ve bu oyların geçerli kabul edilmesinin sonucu geçerli kabul edilmesi ki mahkeme bu yönde bir yorum yapmıştı. Geçerli kabul edilmesi sonucu değiştirmedi şeklinde bir açıklama, ama tabii belediyenin yaptığı açıklama mı, mahkemenin yaptığı açıklama mı, biz burada elbette uygulama açısından bakılırsa, işleyiş açısından baktığımız zaman elbette mahkemenin açıklamasını dikkate alacağız diyelim ve devam edelim Simge.
2: Dünyanız da değişiyor, otobüsün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Ankara'da 18 gün boyunca son eylemleri o kadar sürdü, 18 gün sürdü. Maden işçileri haklarını aldılar, eylemi sonlandırdılar. Onunla ilgili açıklamalara, detaylara geçeceğim ama cezaevi günlüğü komedyen Deniz Göktaş 55, gazeteci Merdan Yanardağ 305, Tayfun Kahraman ve Mine Özer'den 1589 ve programcımız, Radyo Sputnik programcısı Ali Çağatay 62 gündür cezaevinde. Ali Çağatay ile ilgili o başlığı, gelişmeyi hatırlatacağım izniniz olursa. Duruşma günü bekleniyordu. 5 yıl hapis cezası talep edilmişti Ali Çağatay ile ilgili olarak. Duruşma günü efendim İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Eylül Perşembe günü saat 11.40'tır. Bunu da hatırlatalım, bunu da sizlerle paylaşalım. Elbette biz de orada Ali Çağatay'ın yanında olacağız. Ve madenciler 18. gün itibariyle Ankara'da eylemlerini sonlandırma kararı aldılar. Bağımsız Maden İş'ten bu konuda bir açıklama var. İlk taksit dendi açıklamada. İşçilerin alacaklarının ilk taksidi hesaplara yatırıldı. Bu bir iyi niyet göstergesidir. Biz de bir iyi niyet göstergesi yapıyoruz dedi ve biliyorsunuz Enerji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bir eylemdelerdi. O eylemi oy birliğiyle, kendi aralarında yaptıkları bir oylama sonrasında oy birliğiyle sonlandırma kararı aldıklarını da öğreniyoruz. Bu arada şimdi tamam, bu elbette işçilerimiz, emekçilerimiz açısından çok önemli bir kazanım. Bunu bir söyleyelim, bunu bir aktaralım. Bu arada hani dün konuşurken Başaran Aksu biliyorsunuz tutuklandı, cezaevine gönderildi. Maden işin örgütlenme uzmanı Başaran Aksu. Dün ben konuşurken sayıyı kaçırdım demiştim. Kaç kere tutuklandığına da, gözaltına alındığına dair kaç gözaltı uygulandı kendisine ilişkin, 6 diye hatırlıyorum demiştim efendim. Sonra yayından sonra aklıma takıldı, bir baktım, hayır öyle değil. Bu yılın ilk 8 ayı itibariyle, yani 2026'nın ilk 8 ayı itibariyle Başaran Aksu 12 kez efendim gözaltına alınmış ve son tutuklamayla birlikte 2 kez de tutuklanmış. Son 8 ay, daha doğrusu 2026'nın ilk 8 ayı itibariyle ortaya çıkan tablo bu. Peki dün yani olmadı diye yorumladığım bir açıklama. Disk'ten bir açıklama geldi. Arzu Çerkezoğlu'ndan bir açıklama geldi dün tam bu yaşananlarla ilgili olarak. İşte gazeteciler, sendikacılar, sanatçılar, aydınlar, belediye başkanları uzun sürelerde tutuklu yargılanmaktadırlar. İşte sendikal faaliyetlerin suçlama ve tutuklama gerekçesi haline getirilmesi kabul edilemez ifadesini kullandı. O açıklamada, diskin o açıklamasında, örgütlenmek, insanca yaşam ve güvenceli çalışma talep etmek, ödenmeyen ücretlere, iş cinayetlerine, güvencesizliğe ve hak gasplarına karşı mücadele etmek suç değildir dendi. Sendikal örgütlenme ve mücadele anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir haktır dendi. Bu hakları kullanan emekçilerin ve sendikacıların hukuki bir anayasal güvenceleri, hukuki ve anayasal güvenceleri esas alınmalıdır dedi. Devrimci işçi sendikaları dün yaptığı açıklamada. Her satırına katılıyorum bu açıklamanın. Çok da doğru bir açıklama ama eksik bir açıklama. Neden? Çünkü diskten gelen bu basın açıklaması ya da bu bildiri, nasıl tanımlarsanız tanımlayın, Başkan Arzu Çerkezoğlu'nun imzasıyla yayınlanan bu bildiri neden yayınlandı? Çünkü Gökay Çakır, Bağımsız Maden İş Başkanı biliyorsunuz, Soma'da önce gözaltına alındı, sonra da dün bu sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı kendisi. Tıpkı işte az önce Başaran Aksu'yu da aktardım. Bu tutuklamalar gerekçesiyle bu açıklama yapıldı ama diskin bu metninde ne Bağımsız Maden İş'ten bahsediliyor, ne Gökay Çakır'ın adı anılıyor, ne Başaran Aksu'nun adı anılıyor. Hani sendikalar arası, bilmiyorum, açık söylemek gerekirse bütün samimiyetimle söylüyorum, hani tamam bir mücadele, bir çekişme, tamam buna da itirazım yok ama hani en azından şu olayda keşke şöyle bir kenara bırakılsaydı bu mesele de bir şekilde hani daha nasıl tanımlanabilir, o destek daha açıktan verilebilseydi biz de herhalde çok daha mutlu olurduk. Hani o yüzden diskin yaptığı bu açıklamayı konuşurken ya da aktarırken sizlere, hani olmadı dedim ya, gerçekten de bir garip bir tablo ortaya çıktı. Keşke isimleri de ansalardı. Bu arada gazilerimizi de hatırlayalım. 47. gün bugün itibariyle, onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım. İlginç bir bilgi, ilginç bir açıklama, daha doğrusu sosyal medya pamı Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral'dan geldi. O gazilerimize ya da er gazilerimize ve er şehit yakınlarına açık destek veren bir sosyal medya paylaşımından bahsediyorum burada. Yani şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizin bizim için herhangi bir topluluk değildir onlar. Onların yeri devletin karşısı değil, gönlünün baş köşesidir dedi. Bazen en güçlü devlet refleksi sertleşmek değil, şefkatle sahip çıkmaktır ifadesi Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral'dan, Beştepe'den gelmiş olması açısından önemli. Neden? Çünkü günlerdir biliyorsunuz bir polis ablukasında aynı zamanda gazilerimiz, kaç gündür gününde söyleyelim, 47 gündür bu eylemlerine devam ediyorlar. Oktay Saral'ın bu açıklamasını bu açıdan bakılınca önemsedim ama bakalım ne olacak, ya da polisin mesela müdahale şeklinde bir değişiklik olacak mı diye merak ediyorum. Gazilerimizi, 47 gündür devam eden eylemlerini, protestolarını, talepleri aktarırken her gün hatırlatıyorum. Bugün de onu hatırlatacağım. Ne o? Anayasa. Hani anayasa değiştirelim, tamam, demokratik bir anayasa, tamam, eyvallah, ona da itiraz yok. Ama gazilerimiz ya da şehit yakınlarımız deyince neyi unutmamamız gerekiyor? Anayasa madde 61. Ne deniyor anayasa madde 61'de? Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. İşte hani tamam, dediğim gibi anayasa daha demokratik olsun, değişiklikler yapalım, siyasi tartışmaları da bir kenara bırakalım ve gördüğünüz gibi sadece ve sadece anayasa madde 61'i hatırlarsa yetkililer, karar alıcılar ya da karar vericiler, bir şekilde bu sorun doğal yoldan, kendiliğinden çözülmüş olur diye düşünüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Serin Yazıcı'ya bir kulak vereceğiz. Neden? Haber merkezimizin gündeminde hangi başlıklar var onu bir dinleyelim. Sonrasında ikinci bölümde ben yine sizlerle beraber olacağım yaklaşık 10 dakika sonra.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin. Önce özetler. Nepal'de yaşanan sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oluyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi açıklamasını yalanladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Nepal'de yaşanan sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Arama kurtarma ekipleri felaketten etkilenen bölgelerde hayatta kalanları bulmak için zamanla yarışırken ülkenin kuzey kesimleri için yeni bir sel uyarılısı yapıldı. Ülke 2015'te yaşadığı büyük depremden bu yana en ağır doğal afetle karşı karşıya. Bölgede helikopter destekli yürütülen çalışmalarda yüzlerce kişi kurtarıldı. Trişuli'de bir tünelde mahsur kalan 450 kişinin büyük bölümü tahliye edildi. Çoğunluğu turist, 1300'ü aşkın kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Hindistan, Avustralya ve ABD yetkilileri felaket bölgesinde vatandaşlarının kayıp olduğunu açıkladı. İnsani dramın yanı sıra felaket ülke ekonomisinde zor durumda bıraktı. Sel nedeniyle 80 köprünün yıkıldığı ve 40 kilometrelik asfalt yolun ağır hasar gördüğü açıklandı. Yıkımın meydana geldiği bölgenin Çin sınırında bulunması, Nepal'in en büyük ikinci ticaret ortağıyla olan mal akışını da

0: Avcılar Haramilere Tem Otoyolu O3 bağlantı 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Üsküdar'da da Uzunçayır mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kentin başka noktalarında da hasarlı kazalar meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la CHP parti sözcüsü Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmediğini açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, sürecin yalnızca güvenlik politikası olarak ele alınmaması gerektiğini belirterek toplumsal bütünlüğe vurgu yaptı. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Akış hakkında müstehcenlik, madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor. 90'lı yılların popüler dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur cinayetine ilişkin iddianame tamamlandı. 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. 10 yıl sonra aydınlatılan cinayette Bülent Gündüz, akrabası olan Kanbur'u öldürdüğünü itiraf etmişti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu'nun bazı bölgelerinde yağışlar etkili oluyor. Sadece Ege kıyıları yağıştan etkilenmeyecek ama hava sıcaklıkları oralarda da düşüş gösteriyor. 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bolu, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara ve İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. İki ilde de aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ankara 29, İstanbul 26 derece. İzmir az bulutlu ve açık 35 derece. Antalya parçalı az bulutlu, batısının iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 39 derece. Trabzon aralıklı sağanak yağışlı, yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 27 derece. Gaziantep ve az bulutlu 36 derece. Diyarbakır ve Van'da parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diyarbakır 36, Van 26 derece.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %44'lük bir yoğunluk bekliyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan yağışların kazalara neden olduğunu bültenimize de aktarmıştık ve işte bu kazaların neden olduğu birçok noktada, birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyelim. O3 Sanmacılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bu bölgedeki trafik yoğunlaşmış durumda. Eminönü Balat yönünde de yine sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede de yoğunluk hakim. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Yaşlanan nüfusumuzu gördükçe hangi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz biliyor musunuz? Bunlara önlem almak gerekiyor. Sadece genç nüfusu arttırmaya çaba göstermek olmuyor işte. Bırakın evlenmeyi, bırakın çocuk yapmayı. Mevcut şartlar dahilinde aşık olmaya bile korkuyorlar. Nasıl olacak bu iş? Yaşlanan nüfus denince alarm. Dikkat! Sağlık sektörü özellikle gelecek açısından bir alarm veriyor. Mesele sadece yaşlanan nüfusun bakımı değil. Aynı zamanda bu tedavi süreçleriyle birlikte ne artıyor? Sağlık harcamaları artıyor. Genç bir bireye kıyasla yaşlı bireylerimizin yıllık sağlık maliyeti kat be kat daha fazla. Çok ciddi finansal baskılarla önümüzdeki dönem itibariyle karşı karşıya kalabilir. Bunu görmek gerekiyor. Genç nüfusun arttırılmasına yönelik çabalar tamam ama bir yandan da bir başka risk arkadan geliyor, geliyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanının ikinci saat dilimine önce birkaç hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Sonrasında haberleri konuşuruz zaten. Onları düzenli olarak sizlerle paylaşıyoruz. Onlardan bir tanesi elbette WhatsApp hattımız. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram hesaplarım Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız da benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Bir diğer hatırlam da bugünkü müzik listemiz, bugün tercih ettiğimiz müzikler, daha doğrusu sevgili Ozen'in bizim için hazırladığı liste neden önemli? Bugün bu müziklerle, bu şarkılarla Martin Luther King'i anıyoruz. Neden? Çünkü tam 63 yıl önce bugün 28 Ağustos 1963'te Washington'da bir 250 bin kişinin katıldığı bir protesto, eşitlik için ırkçılığa karşı gerçekleştirilen bir protesto ve o protestoda yaptığı konuşma, Martin Luther King'in orada kullandığı ifade "bir hayalim var" konuşması ya da o ifadesi gerçekten tarihe geçen bir konuşmaydı. Onu hatırlatıyoruz bu 63. yıl dönümünde o konuşmanın. Tabii şiddetsiz bir direniş, hak ararken silaha ya da şiddete karşı net bir duruştan bahsediyoruz. Gandhi'nin o barışçı eylem fikirlerini Amerika'ya taşıması ya da Amerika'yla tanıştırmasından bahsediyoruz elbette. Tabii kazanımları oldu mu olmaz mı, pek çok. Mesela 1965'teki o Montgomery otobüs boykotuyla birlikteki ulusal çapta tanınmasına, Martin Luther King'in tanınmasına da neden olmuştu. Neydi biliyor musunuz? Toplu taşımadaki ırk ayrımcılığının sonlandırılmasıydı amaç ve o boykottan sonra da bu amaç hasıl oldu. Siyahilere tam oy hakkının, mesela medeni haklar yasasının değiştirilmesiyle yine o süreç itibariyle 1965'te ancak kendisinden o konuşmasından 2 yıl sonra siyahilerin de, siyahi yurttaşların da oy kullanma haklarını veren bir yasal düzenlemenin yapılmasını da sağlamıştı. Mücadelesini devam ettirdi. Nereye kadar? 4 Nisan 1968'e kadar Martin Luther King o gün bir beyaz tarafından gerçekleştirilen bir suikast sonrasında da hayatını kaybetmişti. İşte bugün biz de sanatçıların, grupların, hepimizin tanıdığı gruplar, onların seçtiği, tercih ettiği, onun için, Martin Luther King için besteledikleri şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Mesela işte az önce de U2'dan Pride in the Name of Love şarkısını, 1984 yılında bestelenen bir şarkıyı sizlerle paylaştık ki U2 grubunun Martin Luther King için onun inancını, mücadelesini ve işte o suikasti doğrudan işleyen, anlatan en ünlü, en bilinen şarkılarından bir tanesiydi. Tekrar buradan sevgili Ozi'ye hem bu bilgiler, bizlerle bu bilgileri paylaştığı için, hem hatırlatması hem de şarkı tercihleri için de teşekkür edelim ve programa da devam edelim.
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Türkiye günlerdir Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüne dair yeni gelişmeleri, ortaya çıkan yeni gelişmeleri konuşuyor. Dün de bizim konuğumuz kimdi? Ailenin, Kabayiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut'tu ve gerçekten hani oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yani Rojin'in son konuştuğu ve biliyorsunuz o Google hesabı üzerinden mesajlaşmaları bir şekilde ortaya çıkmıştı. Telefonu açılamadı evet ama Google hesabına girilebiliyor. Orada Rojin'in son konuştuğu kişilerden birisi olarak tanımladı avukat Abdurrahman Karabulut ve hocam dediği kişinin ifadesinin alınmadığını mesela biz öğreniyoruz ya da o kişiden DNA örneği alınmadığını öğrendik biz. Avukat Karabulut'un yaptığı açıklamalarda ki o kişinin Rojin'in kaybolduğu çevredeki bir köyde ikamet adresi bulunduğunu biz yine öğreniyoruz ve dedi ki o röportaj bölümünün sonunda aynı zamanda bu hocam olarak Rojin'in tanımladığı kişi ya da seslendiği, hitap ettiği kişi yazışmalarda Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisidir dedi. Bunlar çok çarpıcı ve bir şekilde görüyorsunuz işte bu kişinin ifadesinin alınmadığı ve bunlarla ilgili olarak da yine bir gözaltı kararı talepleri olduğunu da belirtmişti avukat Abdurrahman Karabulut. Orada yine dünden beri konuşulan mesele Rojin'e ilaç verilerek hareketsiz hale getirildiği düşünülüyor cümlesi mesela benim hafızamda kaldı. Bu maddenin hiçbir surette midede kalmasının mümkün olmadığı ki midesinde o ilaç izine rastlanmış yapılan otopside midede bulunduysa ağız yoluyla verilmiş olabilir ifadesi yine ya da bulgusu ya da iddiası dikkat çekiciydi. Orada Adli Tıp Kurumu'na da oldukça sert eleştirileri vardı. Görevlerini yeterince hakkaniyetli bir şekilde yeterince yapmadıklarına yönelik bir eleştiri de vardı. Takip edeceğiz tabii Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili gelişmeleri ama bu arada dün Rojin Kabayiş için Adalet Komisyonları bir rapor yayınladılar. İstanbul'da Taksim'de gerçekleştirdikleri bir basın toplantısında biz de tam hani bu konuşmaları yaparken işte avukatla da tam da bu gelişmeleri konuşurken ilginç detaylar var orada. Rojin Kabayiş dosyası ve Adalet Mücadelesi süreç raporu başlıkta bu yönde orada yine ağırlıklı olarak o raporda bizim dün konuğumuz olan ve bütün bunları bize çok detaylı bir şekilde sağ olsun anlatan Abdurrahman Karabulut avukat, aile avukatının değerlendirmeleri çok ağırlıklı olarak değerlendirmelerine yer verildi. Onu bir hatırlatmak istiyorum. Tabii en önemli raporda ne deniyor? Dosyanın 8 ay boyunca Van Barosu'nun erişimine kapalı tutulmuş olması mesela hani bu kadar yavaş ilerlemesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Hani Van Barosu'na da şöyle paylaşımlara da bakıyorum doğrusu. Hani Van Barosu ile aile arasında bir gerilim oldu mu olmadı mı sonrasında iş değişti başka bir boyuta geçti vesaire de. Hani şunu da söylemek gerekiyor. Yani aileyle konuşunca da söylüyorum size Nizamettin Bey'le de sık sık konuşuyoruz. Hani öyle çok sert ağır bir tepki de değil de hani Van Barosu'nun da böyle bir haksızlığa uğradığını da söyleyelim. 8 ay boyunca avukatlar dosyaya ulaşamadılar. Hani bunu da eleştirelim. Tamam buna da itirazım yok. Tabii ki her kurum eleştirilir. Herkes eleştirilir. Buna dair nasıl bir fren olabilir ki? Olamaz elbette ama hani bu 8 aylık süreci de bir aklımızın kenarında tutalım. Tabii ceza muhakemesi kanununun 153. maddesine gönderme yapılıyor raporda. O madde kapsamında verilen kısıtlılık kararı müdahiller ve vekiller açısından dosyaya erişimi bütünüyle engellemiş aslında bakılırsa ama yine de Van Barosu'na soruşturmadaki gelişmelerin aktarılmadığı ya da avukatların dosyaya katkı sunmasının engellendiği ayrıntısı da yine söz konusu bu raporda var. İşte DNA bulguları dün biz de konuştuk bunu Karabulut avukat Karabulut konuğumuzken ya da o da söyledi. Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edilen iki farklı erkeğe ait DNA'lar biliyorsunuz o DNA'larla ilgili bilgilerin 9 ay sonra gündeme gelmiş olması eleştirildi ki bu süreçte o işte hani intihar ihtimali hep tartışıldı ki baba da Nizamettin Kabayiş de kendisine hep bu yönde telkinlerde bulunulduğunu söylüyor vali vesaire işte rektörü işaret ederek ya da onları söyleyerek böyle bir iddiası var Nizamettin Kabayiş'in aslına bakılırsa işte bu süreç DNA bulgularının bu kadar geç 9 ay sonra açıklanmış olması da bazı delillerin karartmış, karartılmış ya da kaybolmuş olabileceğine dikkat çekildi bahsettiğim bu raporda. O intihar etti baskısı, ona da ayrı bir bölüm ayrılmış söylediğim raporda. Çin'e gönderilmesi telefonunun, onu biz ilk günden beri söylüyoruz. O da orayla ilgili, o telefonla ilgili çok başka sorunlar var, başka başlıklar var. Teknik detaylarını anlattık burada, defaatle anlattık hem de o mesele Çin'de ya da İspanya'da çözülemezdi. İşlemcisi nedeniyle, işlemcisini üreten, basitçe söylüyorum size, şirket Amerika'da olduğu için Amerika'ya gönderilmesi gerekiyordu o telefonun, ama işte İspanya'da ya da Çin'de arandı, çare bulunamayacağında maalesef biz buradan, ben değil uzmanları konuk aldığımızda onu bize aktarmışlardı detaylı bir şekilde. Hani bakıyorum şöyle, Rojin'le ilgili aktarabileceklerim bu. Narin Güran cinayeti, orada ilginç bir gelişme yaşandı. Şöyle söyleyeyim size, Diyarbakır'da 2024'te cansız bedenine ulaşılmıştı Narin, biliyorsunuz aylarca burada konuştuk. Özür dilerim. Ailenin Adalet Bakanlığı'na yaptığı bir başvuru vardı. Şu dosyanın faili meçhul cinayet kapsamında yeniden değerlendirilmesi yönünde bir başvuru. O başvurunun reddedildiğini öğreniyoruz. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı. Biliyorsunuz işte bu Akın Gürlek değil mi? Adalet Bakanı açıklamıştı. Biz böyle bir başkanlık kurduk. Bütün faili meçhul cinayetleri o başkanlığın koordinasyonunda çözmeye çalışacağız denmişti. İşte ailede böyle bir başvuruda bulunmuş. Narin Güran bakanlığın gerekçesi, red gerekçesi, Narin Güran cinayetinin faili meçhul olduğunu ortaya koyan ya da dosya faili meçhul suçları araştırma başkanlığı kapsamında yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut herhangi bir olguya ulaşılamadığı gerekçe gösterilmiş. Cinayetin failin bilinmemesiyle ya da cinayetin bütün ayrıntılarının bilinmemesi hususlarının birbirinden farklı hukuki ve maddi durumlar olduğundan da bahsediliyor. Hala yanıtlanmamış değil mi? Onlarca soru var. Narin'in katledilmesiyle ilgili olarak. Bu arada yani Emrullah Erdinç gazeteci arkadaşımız dün bir paylaşım yaptı. Bu başvuruyla ilgili olarak, hani Adalet Bakanlığı'na ailenin başvurusuyla ilgili olarak bir eleştiri aileye. Emrullah Erdinç'in paylaşımından aktarıyorum size. Önce dedi başvuru yok dediler. Dediler ve aile açısından söylüyor, aile eleştirirken. Sonrasında bakanlığın bu kararı, bu açıklaması ortaya çıktı diyor. Hatta görüşme, Adalet Bakanlığı'nda görüşmedik. Hani böyle bir talebimiz olmadığı ifadesinde hayır öyle değil derken delillendiriyor Emrullah Erdinç. İki ayrı görüşme notunun Adalet Bakanlığı ile aile arasında ya da avukatlar arasında olduğundan bahsediyor. 21 Mayıs 2026 baba Arif Güran, Baran Güran ve babaannenin katıldığı bir görüşmeden bahsediyor Emrullah Erdinç. Bir diğer görüşmenin de 9 Haziran 2026'da yine baba Arif Güran ve aile avukatlarının katıldığı bir görüşme olduğunu söylüyor ve diyor ki niye bu başvuruyu reddettiniz o zaman diye de bir soru yöneltmiş. Bakalım aileden ya da avukatlardan, hukukçulardan bu açıklamalara yönelik olarak bir yanıt gelecek mi? Yani Rojin'den bahsedip, Narin'den bahsedip diğer isimleri anmadan da olmaz. Roje Velat Kızılkaya, Şirin Elmas Hanilçi, Dilek Kaya, Seda Camgöz, Rabia Nazvatan, Nadire Kadirova, Yeldana Karman, bu isimlerin de, bu çocukların, bu kadınların da şüpheli ölümleriyle ilgili soru işaretleri hala maalesef giderilebilmiş değil. Bunu da, hani bu isimleri de bir şekilde hatırlatmak istedim. Simge, devam edelim mi?
4: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
0: Yaklaşık bir 5 gün, 6 gün sonra değil mi, ayın 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Ağustos ayı enflasyon verilerini bizlerle paylaşacak. Oradan önce Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ağustos 2026 gıda fiyat endeksi sonuçlarını paylaştı kamuoyuyla. Şöyle şimdi gıda enflasyonu en önemli sorunumuz bu değil mi? Yani Avrupa'yla ya da Afrika'yla örneğin karşılaştırıldığı zaman gerçekten en önde koştuğumuzu söyleyebiliriz. TEPAV'a göre Ağustos ayı itibariyle gıda enflasyonu %1,07 olarak gerçekleşmiş. Bakalım hani Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu konuda nasıl bir açıklama yapacağını da doğrusu merak ediyorum. İnan Mutlu, anmadığımız program yok kendisini. Buradan dinliyorsa selamlar olsun. Temmuz ayında diyor bir önceki ayla Avrupa'daki yıllık gıda enflasyonunun grafiğini paylaştı takipçileriyle. Bakın Türkiye'de Temmuz ayı itibariyle yıllık gıda enflasyonu %37,6. %37,6. Yani gerçekliğimizi kaybediyoruz. Kaybediyoruz gerçekliğimizi ki şu an sevgili İrem de ekrana verdi İnan Mutlu'nun bu grafiğini. Böyle bakıyorum, şöyle diğer ülkelere bakınca Avrupa ile diğer ülkeleri karşılaştırdığımız zaman en yakın Gürcistan. Bakın Türkiye'de yıllık gıda enflasyonu Temmuz itibariyle %37,6. En yakın ülke Gürcistan %4,9. Romanya %4,6. İzlanda'ya bakıyorum %4,4. Şöyle devam ediyorum. AB ortalaması, Avrupa Birliği ortalaması %6. Ve bu rakamları bilerek, isteyerek paylaşıyorum. Nerede olduğumuzu, bize ne anlatılıyor, asıl gerçekliğin ne olduğunu da görmemiz gerekiyor. Hani bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim bunu. O detayları, bu başlıkları sizlere o yüzden aktarmak istedim. Bir not daha ekonomi başlığı altında. Elbette enflasyonla ilgili olarak bir uygulamaya gidecek hükümet. Gelir desteği uygulaması, biliyorsunuz. Hani ne demişlerdi? Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi, böyle tanımlamıştı hükümet. Bunu uygulamaya koyacaklar. Mehmet Şimşek'e bir soru önergesi. Hani nasıl işleyecek bu sistem? Şöyle yanıtladı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Yeniden yapıldırılacak bu sistem, mevcut sosyal yardım sistemi, bu gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle yeniden tamamlanacak. Yeni modelle ne olacakmış biliyor musunuz? Sosyal yardımların aile odaklı ve fert başına asgari geliri güvence altına alacak şekilde tek bir çatı altında toplanacak. Peki bunun için ne yapılacak? Bir skor belirlenecek hepimiz açısından. Hayırlı olsun efendim. Sistemde deniyor, kişi ve hanelerin sosyoekonomik durumları servis, yani sosyal ekonomik risk bilgi sistemi üzerinden oluşturulacak bir sosyoekonomik skor temelinde değerlendirilecek. Muhtaçlık durumu ve destek ihtiyacı buna göre belirlenecek. Benim görebildiğim, benim ulaşabildiğim bilgiler itibariyle yaklaşık 11 milyon hane bu geçim sıkıntısı ülkede. Farklı boyutlarla olsa da 11 milyon haneden bahsediyorum, kişi değil hane, geçim sıkıntısı yaşıyor. Şimdi göreceğiz, bu yeni sistemle birlikte 11 milyon hane için bir skor tahmini alacağız ve o skor bakalım kaç olacak, hep beraber tanıklık edeceğiz buna diyelim ve bir müzik arasına gidelim, aradan sonra devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: para elde edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Mesela sosyal güvenliğinden gelen bir açıklama, hileli boşanmalar. Hileli boşanmaların sayısı son dönem itibariyle çokça artmış durumda. Sadece 2024 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda yetim maaşı alabilmek için hileli boşanma yoluna gidenlerin sayısının 2404 kişi olduğu tespit edilmişti. Tabii bu tespit edilenlerin maaşları iptal ediliyor, faiziyle geri alınıyor vesaire, tamam, ama ekonomik sorunların insanları nereye sevk ettiğini, yasa dışı tırnak içerisinde adımlar atmaya zorladığını da görmek gerekiyor. İşte psikoloji derken belki bizi idare edenlerin kastettiğini anlamamamız gerekiyor. Bizim psikolojimiz esas olarak nasıl olacak ya da bundan sonraki süreçte nereye doğru evrilecek, belki bunu bir görmek, bunu bir anlamak gerekiyor ya da anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
1: Anlaşılmak gerekiyor, anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7 Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanına bir kez daha hoş geldiniz. Yeri ve Zamanın bugünlük son bölümüne, hatta haftanın değil mi son günü, son bölümüne hoş geldiniz. Bugün şarkılarımızla, seçtiğimiz, Ozzy'nin seçtiği şarkılarla hazırladığı listeyle Martin Luther King'i anıyoruz, hatırlıyoruz. Neden? Çünkü 28 Ağustos Amerika tarihi açısından da, ırkçılıkla mücadele açısından da önemli bir gün. 28 Ağustos, tam da bugün 63 yıl önce bugün 1963'te o meşhur, hepimizin bildiği bir hayalim var ifadesini kullandığı konuşmasını kendisini Washington'da dinleyen 250 bin siyahi yurttaşa ya da ırkçılık karşıtı Amerikalılara yapmıştı o konuşmayı. İşte biz de bugün o konuşmanın yıl dönümünde Martin için, Martin Luther King için bestelenen eserleri, şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. İşte az önce mesela dinlediğiniz Marvin Gaye'den Abraham, Martin ve John isimli parçayı dinledik. 1968'de yazılan bir şarkı. Abraham Lincoln, Martin Luther King ve John F. Kennedy, üçü de bir suikast sonucu hayatını kaybeden kişiler. O suikastleri anarak iyi insanların neden erken öldüğüne bir isyan şarkısı ya da iyi insanların erken kaybına odaklanan, Ozzy'nin notundan birebir aktarayım, popüler bir anma şarkısı olarak hafızamızda yer alıyor. Marvin Gaye'nin Abraham, Martin ve John adlı şarkısını az önce sizlerle paylaştık. Zamanım eğer olmazsa çıkışta dinleyeceğiniz şarkı da Nina Simone'nin Why adlı eseri. O da 1968'de. O da Martin Luther King'in öldürülmesinden sadece 3 gün sonra sahnede böyle sıcak bir reaksiyon olarak kaydedilen ve derin bir yasla aynı zamanda elbette öfkeyi barındıran bir şarkı olarak müzik tarihindeki yerini de aldı. Dediğim gibi Nina Simone'nin o şarkısını da çıkışta biter bitmez dinleyebilirsiniz. Geçelim şöyle, dünyada neler oluyor bitiyor. Tabii Nepal'i bir konuşmak. Nepal'de neden böyle bir tablo ortaya çıktı? Resmi rakamlar açıklanıyor. Çok farklı bilgiler geliyor. Bir sel felaketi yaşandı Nepal'de. Resmi rakamlar en az 350 kişinin öldüğü, 1000'in üzerinde kişinin, ki yine 600'ü, 550'si, 600'ünün yabancı turist olmak üzere 1000'in üzerinde kişinin de hala kayıp olduğunu bize gösteriyor. Peki neden diye sorduran, aynı zamanda ders de çıkarmamız gereken bir faciadan bahsediyoruz. Gelen görüntüleri izlemişsinizdir. Vadilerde özellikle can kayıplarının yaşandığını görüyoruz. Biz bunlara tanıklık ettik. Özellikle Karadeniz bölgemizde, değil mi, çokça maalesef tanıklık ettiğimiz felaketler. Doğal felaket ama yani doğa ne yapsın ki? Doğanın önünü biz kapatıyorsak eğer, önüne biz geçiyorsak, o felaket alanlarına biz yerleşim yerleri kuruyorsak, doğanın burada bir suçu yok ki. O felaketlerde doğanın adını anmanın bir anlamı da yok. O felaket aslında bizden kaynaklanıyor. Uzmanlar da diyorlar ki iklim değişikliğinin, özellikle Nepal özelinde söylüyorum bunu, etkisi çok büyük yaşanan bir buzuldan bahsediliyor. O buzulun çarşamba günü çökmesine neyin sebep olduğunu, işte muhtemeldir ki bir buzul çöküyor, daha sonrasında da bir doğal baraj etkisi yaratıyor, sular birikiyor ve o biriken sular bir şekilde o buzulun çökmesiyle birlikte buzulun o duvarın arkasında kalan suyun boşalması ve ortaya çıkan bu felaket, iklim değişikliği rol oynamış olabilir diyor. İskoçya'daki Dundee Üniversitesi'nden buz bilimcilerin yaptıkları açıklamalara şöyle bir baktım. Himalayalar, İsviçre ve İtalya'da da geçmiş dönemde benzer örneklerin, yani küresel ısınma bazı dağ yamaçlarını bir arada tutmaya yardımcı olan o donmuş toprağın erimesine ve bozulmasına neden olabiliyor. İşte bu da bu tip felaketlerin maalesef ve maalesef ortaya çıkmasına neden oluyor. Yani belli ki resmi rakamları tabii dikkate almamız gerekiyor bu tip felaketlerde, ama hayatını kaybedenlerin sayısı artacakmış gibi görünüyor. Maalesef Nepal'den bahsediyorduk ve Bosna kasabı Ratko Mladic öldü. Srebrenica katliamının baş sorumlularından biri olarak tanımlanmıştı. Mahkemeler tarafından da bu onaylandığı için rahatlıkla bu ifadeyi kullanabiliriz. Uzun süredir devam eden sağlık sorunları, yapılan açıklama kendisiyle ilgili bu gösterildi. Mladic, Boşnak ve Hırvatlara karşı savaşan o Sırp askerlerin komutanlığını yaptı. Yıllarda savaş suçu işlediği gerekçesiyle ne zaman? 2012'de Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlamıştı. Mahkeme 2017'de savaş suçu işlemek, insanlığa karşı suç ve 8000'den fazla askerin öldürüldüğü o Srebrenica, yani sivillerin de tabii hayatını kaybettiği o Srebrenica katliamına büyük mahkemenin ifadesi bu. Mahkemenin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin karar gerekçesinde kullandığı ifade, büyük ölçüde katkıda bulunduğu gerekçesiyle Mladic'i ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. 2021 yılında mahkemenin kararı Temmuz'da onaylanmış ve bu ismin ömür boyu cezaevinde olması kesinleşmişti. 84 yaşında Bosnalı Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Söylediğim gibi onun komutasındaki birlikler 1992 Avrupa'nın böyle göbeğinde, ortasında yaşanan o katliama nasıl dünyanın sessiz kaldığına hep beraber tanıklık ettik. Yaşı yetenler hatırlayacaklardır. Ben çok net şekilde hatırlıyorum. 92-95 yılları arasındaki o Bosna'daki savaşta Sırp askerlerinin komutanlığını yürütmüştü kendisi. Hatta nihayet bu topraklarda Türklerden intikam alma zamanı gelmiştir ifadesini kullanmıştı Srebrenica'nın düşmesinden sonra. Bunu hatırlıyoruz hep beraber. 15 yıl boyunca kaçmıştı. 15 yıl boyunca 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalanmıştı. Bu kadar konuşmaya değer mi? Vallahi hatırlanması için değer. Dünyanın, Batı'nın ne kadar kör olabileceğini, ne kadar sağır olabileceğini bu tip dramlara karşı diyeceksiniz ki, burada Gazze, sıcak Gazze örneği dururken güçlü. Evet, maalesef, ama bir yandan da işte burnunun dibindeki bu katliama sessiz kalmıştı Avrupa. Bunu hatırlamak, unutmamak gerekiyor. Ben de bir şekilde hatırlatmak istedim. Şöyle geçelim bakalım, Trump ne yapıyor, ne ediyor? Garip kararlar alıyor. Garip isim değişiklikleri konusundaki, biliyorsunuz Meksika Körfezi Amerika Körfezi olmuştu. Şimdi Kanada ile paylaşılan kuzey sınırında, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey sınırında, ki artık Kanada'nın Amerika ile komşu olma konusunda oldukça büyük sorunlar yaşadığını da görüyoruz. Ontario Gölü, Ontario Gölü'nün adını değiştirme kararı aldı Birleşik Devletler Başkanı ve şöyle dedi: artık bu gölün adı Amerika Gölü. Yetmedi, yaptığı açıklamalarda, biliyorsunuz işte hatırlattım size, daha önce de Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi yapmıştı ya da böyle ilan etmişti kendisi. Dedi ki artık bir körfezimiz ve bir gölümüz var. Değişince öyle oluyor demek ki. Şimdi tek ihtiyacımız olan bir okyanus. Ben artık burada durmayacağım demek istiyor benim anlayabildiğim kadarıyla. İşaret de etti. Yani doğuyu ya da batıyı, ikisi de olabilir dedi. Belki de Atlantik ya da Pasifik'in adını değiştirmemiz gerekecek. Belki de her ikisini de değiştireceğiz ifadesini kullandı. Şimdi konuşuruz diplomasiyi, konuşuruz başka başlıkları da. Şimdi Ontario deyince biraz burada bu konulardan bir çıkalım istedim ben. Yani Trump'ın Ontario Gölü'nü artık bir Amerika Amerikan Gölü olarak ilan etmesinden sonra. Şimdi küresel politikaya bakalım. O da diplomasi bitti. Sıra nereye geldi biliyor musunuz? Sıra Ontario deyince aklınıza ne geliyor sizin? Mesela benim aklıma gelenler özellikle tabii o süreçler tartışıldığı da Ontario dendiği anda direkt olarak hani o işte Zagorlar değil mi, o çizgi romanlar ya da işte Bilekler, Ontario Kurtları, Kaptan Swingler, sizin aklınıza da herhalde bunlar geliyordur diye düşünüyorum. Yani çocukluğumuzun sararmış çizgi roman sayfalarını yağmalamaya mı geldi sıra? Burada bir Trump'a bir reddiye anlatmak istiyorum size. Trump'ın kanun gücünde bir kararnameyle Ontario Gölü'nün Amerika Gölü yapma kararı sadece bir coğrafi isim değişikliği mi acaba? Yani bu karar şirket logosu tadında, öyle tanımlanabilir herhalde, bir markalaşma sevdası yüzünden, böyle pazar sabahları gazete bayisinden aldığımız o saman kağıda basılmış o macera kitapları biliyorsunuz değil mi? Vallahi direkt onlara karşı da bir, nasıl tanımlayayım, ben bir müdahale olarak gördüm ve buna bir itirazım var aslına bakılırsa. Mesela okuyanlar var mı aranızda bilmiyorum, Kaptan Swing bundan sonra mesela gizli karargahına dönüp direnişçilere nasıl hitap edecek? Selam olsun Amerika Gölü Kurtları mı diyecek mesela? Böyle mi olacak? Yani enteresan. Bir de ya da Mr. Blood kalesinde oturmuş strateji yaparken efendim Kaptan Swing yine Amerika Gölü kıyısında görüldü. Bu ifadeleri mesela kullanacak. Mr. Blood o bile, şöyle tanımlayabiliriz herhalde. Okuyanlar hatırlayacaklardır bütün bu söylediklerimin nereye denk geldiğini. İngiliz kralına mesela durumu anlatırken utanıp ne diyecek? Majesteleri gölün adını değiştirdiler, marka değerimiz düştü mü diyecek. Değil mi? Enteresan. Peki Chico'yu hatırlayanınız var mı? Zagor'un o doymak bilmeyen dostundan bahsediyorum. Göl kıyısında yemeğini pişirirken, sosisini mesela pişirirken baltalı ilah Zagor gelip ne diyecek? Chico baltamı Amerika gölünün sularında yıkadın mı diyecek yani. Sonra Chico'nun tepkisi mesela ne olacak? Onu da görelim yani, onu da bir hatırlatmakta bilmiyorum fayda var diye düşünüyorum. Bunları bir konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Darkwood ormanında adaleti sağlayan Zagor Tenay mesela baltasını havaya kaldırıp bağırmak yerine şimdi göl kenarında gümrük kapısında durup emlak vergi levhasına mı, o levhaya mı bakacak? Tuhaf işler yapıyor Trump, hani o tuhaflıklara ancak böyle yanıt verilir herhalde diye düşünüyorum. Yani o çocukluğumuzun saf macerasını, o kitaplardan bahsediyorum. Zagorlar, Swingler, bunlardan bahsediyorum. Ontario diye okuyunca, Ontario başlığını okuyunca haberlerde nedense bunlar gel ki ben hala okumaya da devam ederim o kitapları buldukça. Ulaşması da evet, Haybin Kunduz diye de bir dinleyicimiz yazmış burada. Tabii hatırlıyoruz bunları. Yani çocukluğumuzun saf macerasını bir emlak projesine, yani Trump'ın anlayacağı şekilde söyleyelim, bir branding operasyonuna kurban edecek miyiz Sayın Trump yani? Ya da o gölün adı dediğim gibi Darkwood haritalarımızda Ontario'dur. Bunu da böyle bilelim. Ontario kalacaktır. Buradan Kanadalılara da destek veriyoruz. Aksi takdirde şunu söyleyeyim. Darkwood yerlileri sandık başına gitmezler. Baltaları çekip Beyaz Saray'ın çimlerine çadır kurarlar. Orada tepkilerini gösterirler. Hani bunu da hatırlatmış olalım. Trump hazır Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmişken biz de naçizane buradan bir reddiyemizi paylaşmış olalım. Hem sizlerle hem dinleyicilerimizle. Mesaj dedim az önce, dinleyicimiz Haybin Kunduz diye yazmış. Gerçekten de böyle denilebilir. Ali Çağatay'ı tekrar soruyorsunuz. Soran dinleyicilerimiz de var. Mahkemesi hangi tarihte diye. Onu da elbette sizlerle bir kez daha paylaşayım. 10 Eylül günü efendim. Çağlayan'da 10 Eylül Çağlayan'da 10 Eylül günü Çağlayan'da saat 11.40'da İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma görülecek. Hani soran dinleyicilerimize bir kez daha bunu hatırlatmış olalım. Bakıyorum haftayı da bitirirken değil mi, yavaş yavaş son 5-6 dakikamız. Spor, Fenerbahçe, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecekler ülkemizi. Rakipler, yani Galatasaray'ın biraz daha zorlu bir kura çektiğini söyleyebiliriz benim görebildiğim kadarıyla. Mesela Fenerbahçe şöyle söyleyeyim, Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve Avusturya'nın LASK takımıyla eşleşti. Liverpool, Roma, Villarreal ve Prag İstanbul'da İstanbul'a gelecekler. Diğer maçları deplasmanda olacak. Galatasaray'ın rakipleri gerçekten biraz daha zor. Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Fransa'dan Stuttgart ve Yunanistan'dan AEK takımları. Galatasaray ise Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'ı İstanbul'da konuk edecek. Diğer karşılaşmaları mesela Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK maçları deplasmanda oynanacak. Buradan elbette her iki kulübümüze de, yani yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra iki takımla mücadele edeceğiz. Her iki takımımıza da elbette burada başarılar dileyelim. Bu arada yani kulüp kasalarını dolduracak takımlar toplam katılım parası 61 milyon euro. Bu paylaşacak her iki takım. Fenerbahçe 31.2 milyon euro, Galatasaray ise 30.1 milyon euro alacaklar. Neden böyle 1 milyonluk bir fark var diye soracak olursanız, Fenerbahçe UEFA sıralamasında Galatasaray'ın biraz daha üstünde olduğu için, benim okuduğum kadarıyla, yani uzmanı değilim bunun ama neden, ben de merak et, neden Fenerbahçe 1 milyon euro daha fazla alıyor diye, bu sıralamada Fenerbahçe bir tık daha Galatasaray'dan yukarıda olduğu için bu farkı kasasına koyacak. Ama dediğimiz gibi her iki takımımıza da başarılar dileyelim. Beşiktaş taraftarınız, dün de konuşmuştuk, ilk maçında 3-0 kazanmıştı UEFA Avrupa Ligi playoff rövanş karşılaşmasında. Kaan'a Zalgiris'te karşı karşıya geldi. Bu kez deplasmandaydı siyah beyazlı ekibimiz ve 1-0 mağlup oldu ama dediğimiz gibi ilk maçta zaten garantilemişti 3-0. Gerçi futbolda garanti diye bir şey yok, biliyoruz da. Hani rakibi de düşününce, saygısızlık etmeden tabii ki, rakibi de düşününce Beşiktaş'ın tur atlayacağını biliyorduk. Ama Trabzonspor Ferencvaros deplasmanında aldığı skor, oynadığı oyunla, sadece skor, elenme vesaire mesele değil de gerçekten taraftarını üzdü. 4-0 kaybetti Trabzonspor. Macaristan deplasmanındaydı ve maalesef UEFA Avrupa Ligi'nden playoff turunda elenmiş oldu. Konferans Ligi'nde mücadele edecek Bordo Mavili ekibimiz. Burada dikkat çeken bir haber var. Hani çok internet sitelerine bakınca sanki son kararmış gibi bir algı olmasın. Yani teknik direktörün bir istifası tartışması vardı. Teknik direktör istifa etti bu skordan sonra diye. Evet, o doğru. İstifa doğru. Yani istifa açıklaması, buna dair haber doğru ama kulüp yönetiminin bu istifayı kabul etmediğini de söyleyelim. Hani böyle bir bilgi, böyle bir detay da var. Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmedi kulüp yönetimi ve bir şekilde dediğim gibi görevinin başındadır ifadesini kullandı. Son 3 dakika, Simge de beni uyarıyor. Hani gelenek haline getirmeye çalışıyorum, yapabildiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum. İyi bir haber, hani en azından bu kadar kaotik, bu kadar karmaşa varken iyi bir haber yok mu? Vallahi var sonda. Şöyle söyleyeyim size, benim görebildiğim sonra Tema Vakfı'nın bir projesinden bahsedeceğim size. Yani Tema'nın başlattığı Dönüştür ve Okut projesi kapsamında mahallelerden toplanan tonlarca atık, plastik, kağıt ya da cam ekonomiye geri kazandırılıyor. Peki ne oluyor? Belediyelerle beraber çalışılıyor. Benim görebildiğim kadarıyla Kadıköy Belediyesi var, Ataşehir Belediyesi var bu projeye katkı sunan. Bu sıfır atık ya da eğitime destek atık toplama projelerinden bahsediyorum. Geri dönüşüm odaklı burs modellerinden bahsediyoruz efendim. Ve toplanan bu atıklar, plastikler, kağıtlar, geri dönüşüm gelirleri, bunlardan elde edilen gelirler doğrudan Türk Eğitim Vakfı'na ya da yerel eğitim fonlarına aktarılıyor. Öğrencilere burs ve ekipman olarak dönüştürülüyor. Benim görebildiğim kadarıyla yine hani nasıl bir sonuç elde edilmiş diye, yani 500 ihtiyaç sahibi öğrencinin, hani tam da işte okullar açılacak 15-16'sı gibi yanlış hatırlamıyorsam, 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye tüm eğitim yılı boyunca kesintisiz burs ve dizüstü bilgisayar desteği sağlanmış bu projeyle. Gerçekten de takdir edilesi, yani hem doğayı temizleyen hem de gençlerin geleceğine ışık tutan, ilham verici bir adım. Küçücük bir farkındalığın nasıl büyük etkileri olabileceğini de bize gösteren bir proje. Tema'nın yürüttüğü belediyelerle, İstanbul'daki belediyelerle yürüttüğü ve Türk Eğitim Vakfı'nın aracılığıyla bu öğrencilere bu desteğin verilmiş olması gerçekten takdire şayan. Simge, ne kadar süremiz kaldı bana? 50 saniye süremiz kaldı. Bugün müziklerimizde, hatırlatayım onu bir kez daha, Martin Luther King'i andık efendim. Neden? Çünkü 28 Ağustos 1963'te yaptığı o efsanevi konuşma, daha doğrusu o konuşmadaki efsanevi ifadesi, bir hayalim var ifadesi, işte o konuşmanın 63. yıl dönümünde tüm program boyunca Martin Luther King için yazılan şarkıları sizlerle, müzikleri sizlerle paylaştık. Tabii ki sevgili Ozi hazırladı bu listeleri de diyelim ve ona da teşekkür edelim elbette. Diyelim ve bitirelim hem bugünü hem de oldukça zor bir haftaydı, böyle yoğun bir haftaydı, haftayı da bitirelim. Ne yaptık? 28 Ağustos 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, teknik masada Simge Erten'e, editör arkadaşlarım İrem Başkaya, İknur Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Pazartesi günü ben aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yorum zor yapabilirseniz pazartesi sabahına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti, vatandaşları uyardı. İstanbul'da bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili oluyor, ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Ardındansa Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Her iki görüşmede de ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini arttırdığına dikkati çekerek vatandaşları uyardı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Türkiye'nin batısında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarları işaret ederek ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili oluyor. Karadeniz üzerinden gelen yağış kütlesi özellikle Anadolu yakasında Şile, Sultanbeyli, Maltepe ve Adalar hattında etkili. Kent genelinde bugün aralıklarla sağanak yağışın sürmesi bekleniyor. Ve İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Esenyurt ve Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı. Esenyurt'ta Avcılar Haramidere Tem Otoyolu O3 bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarında bulunan 6 kişi yaralandı. Üsküdar'da Uzunçayır mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada ise 4 kişi yaralandı. Öte yandan kendi

0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi playoff turunda İstanbul'da 3-0 üstün tamamladığı ilk maçın rövanşında dün akşam Kaunas-Žalgiris'e konuk oldu. Litvanya temsilcisi mücadeleyi 1-0 kazandı. Beşiktaş ilk maçta avantajını korudu ve bir sezon aranın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Dün akşam Avrupa Arenası'nda mücadele eden bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'sa Avrupa Ligi'ne veda etti. Bordo Maviler UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya geldi. İlk maçta 1-0 mağlup olan temsilcimiz deplasmanda 9 kişi kaldığı maç 4-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi. Teknik direktör Fatih Tekke 4-0'lık Ferencvaros karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda istifa ettiğini dile getirdi. Tekke'nin istifa kararını duyurmasının ardından Bordo Mavili Kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamada Trabzonspor yönetim kurulu olarak teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir denildi. Açıklamada Fatih Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amaçspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır ifadesine yer verildi. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 için bu akşam parkeye çıkacak. Son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen Ay Yıldızlar Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında bu akşam Polonya ile karşılaşacak. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmanın başlama saati 19. Ve bu akşam basketbolda da milli mesai var. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında Litvanya'yı konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 21'de başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,24 değer kaybederek 14.575 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 6 lira 22 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıya baktığımızda kapalı çarşıda gram altının fiyatı 7.081 lira, çeyrek altın 11.553 lira. Tam altına baktığımızda tam altın 46.014 lira, ata altını da 46.788 lira.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'da etkili olan yağmur trafiğe de sirayet etmiş durumda. Trafik yoğunluğu %45'i geçmiş bir şekilde ve hemen hemen birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. Tem Kavaklı Silivri yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. Bölgede yoğunluk var. Yine Tem'de Celaliye Selimpaşa yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor diyelim. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16-19 kilometrelerinde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Adana Osmaniye yolunun 12-13 kilometrelerinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Antalya Korkuteli yolunun 29-36 kilometrelerinde de sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız var. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamaya sayılı günler kala Sputnik editörleri sizler için özel bir haber hazırladı. 26 Ağustos şafağında Kocatepe'den yükselen ilk top sesi bir milletin esaret zincirlerini kıracağı büyük taarruzun fitilini ateşledi. Mehmetçiğin imkansızı başardığı her gününü kanla, canla ve sarsılmaz bir inançla ördüğü o destansı 5 günü gün gün yaşayarak 30 Ağustos'un büyük zaferine nasıl ulaşıldığını tanıklık etmeye hazırsanız, işte adım adım özgürlüğe yürüyen Türkiye'nin kurtuluş gününü anlattığımız özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz.

0: haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: 26 Ağustos şafağında Kocatepe'den yükselen ilk top sesi bir milletin esaret zincirlerini kıracağı büyük taarruzun fitilini ateşledi. Mehmetçiğin imkansızı başardığı, her gününü kanla, canla ve sarsılmaz bir inançla ördüğü o destansı beş günü gün gün yaşayarak 30 Ağustos'un büyük zaferine nasıl ulaşıldığına tanıklık etmeye hazır mısınız? İşte adım adım özgürlüğe yürüyen Türkiye'nin kurtuluş günlüğü. Takvimler 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Saat 4.30'da Kocatepe'de Türk topçusunun tanzim ve taciz ateşi başladı. Yaklaşık bir saat süren ateşin ardından 5.30'da tahrip ateşine geçildi. Türk ordusunun aylar boyunca büyük bir gizlilik içinde hazırladığı büyük taarruz başlamıştı. Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan hattına yönelik saldırının amacı yalnızca birkaç mevziyi ele geçirmek değildi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerinin savunma düzenini parçalamayı, geri çekilme yollarını kontrol altına almayı ve ardından ana kuvvetleri kuşatarak savaş dışı bırakmayı hedefliyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa sabahın erken saatlerinde Kocatepe'deki yerlerini alarak harekatı buradan yönetti. Taarruz hazırlıkları uzun süre gizli tutulmuş, ordunun hareketleri Yunan kuvvetleri tarafından fark edilmemesi için mümkün olduğunca sessiz yürütülmüştü. Savaşın kaderini belirleyecek asıl hareket Afyonkarahisar'ın güneyindeki yaklaşık 15 kilometrelik hatta gerçekleşti. Türk topçusunun ateşi Yunan mevzilerini hedef alırken piyade birlikleri de savunma hattına doğru ilerledi. İlk hedefler arasında Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik Sivrisi bulunuyordu. Yunan ordusu bu bölgelerde yaklaşık bir yıldır tahkimat yapmış, tel örgüler ve birbiri ardına savunma hatları oluşturmuştu. Türk birlikleri sabah saatlerinde Tınaztepe'ye ulaştı. Tel örgülerin aşılmasının ardından gerçekleştirilen süngü hücumuyla Tınaztepe ele geçirildi. Saat 9 sıralarında Belentepe, ardından Kalecik Sivrisi Türk birliklerinin kontrolüne geçti. Taarruzun ilk gününde Türk ordusu Büyük Kalecik Tepe'den Çiğil Tepe'ye kadar uzanan yaklaşık 15 kilometrelik bölgede Yunan ordusunun birinci hat mevzilerini ele geçirdi. Aynı gün savaşın sonucu açısından büyük önem taşıyan başka bir harekat daha yürütüldü. 5. Süvari Kol Ordusu Ahır Dağları'nı aşarak Yunan ordusunun yan ve gerilerine sarktı. Süvarilerin hedeflerinden biri Yunan kuvvetlerinin İzmir'le olan telgraf ve demir yolu bağlantısını kesmekti. Böylece cephedeki birliklerin ikmal ve haberleşmesini güçleştirmek, geri çekilmeleri halinde ise düzenli hareket etmelerini engellemek amaçlanıyordu. 26 Ağustos gecesine gelindiğinde Türk ordusu Yunanların ilk savunma hattında önemli gedikler açmıştı. Ancak savaşın sonucu henüz belli değildi. Yunan ordusunun ana kuvvetleri hala savaş alanındaydı ve Türk ordusunun önünde daha zor bir görev bulunuyordu. Geri çekilen kuvvetlerin yeniden savunma düzeni kurmasına izin vermeden takibi sürdürmek. 27 Ağustos 1922. Büyük taarruzun ikinci gününde Türk ordusu gün ağrırken bütün cephelerde yeniden saldırıya geçti. Bir gün önce Yunan savunma hattında açılan gedikler genişletilirken Türk birlikleri Afyonkarahisar çevresindeki mevzilerin daha derinlerine ilerledi. Günün en çetin mücadelelerinden biri Çiğiltepe'de yaşandı. Sinanpaşa Ovası'na hakim konumuyla önem taşıyan Çiğiltepe'yi ele geçirmekle 57. Tümen görevlendirilmişti. Tümenin başında Miralay Reşat Bey bulunuyordu. Reşat Bey, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya tepeyi kısa sürede ele geçireceğini bildirdi. Ancak Yunan birliklerinin direnişi nedeniyle hedef verilen sürede alınamadı. Görevini yerine getiremediğini düşünen Reşat Bey, 27 Ağustos'ta hayatına son verdi. İntiharından kısa bir sonra ise Türk birlikleri Çiğiltepe'yi ele geçirdi. Çiğiltepe'nin alınmasıyla Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunmasının önemli noktalarından biri daha ortadan kaldırıldı. Aynı gün Yunan birliklerinin Afyonkarahisar çevresindeki savunma düzeni de çözülmeye başladı. Türk ordusunun ilerleyişi karşısında Yunan kuvvetleri mevzilerini bırakarak batıya doğru çekildi. Türk birlikleri 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a girdi ve kent yeniden Türk ordusunun kontrolüne geçti. Afyonkarahisar'ın alınması harekat açısından önemliydi. Kent hem ulaşım yollarının kesiştiği stratejik bir merkezdi hem de Yunan ordusunun cephe gerisindeki önemli bağlantı noktalarından biriydi. Şehrin kurtarılmasının ardından başkomutanlık karargahıyla Batı Cephesi Komutanlığı karargahı da Afyonkarahisar'a taşındı. Ancak Mustafa Kemal Paşa veklerinin amacı Afyonkarahisar'da durmak değildi. Yunan ordusu batıya doğru çekilirken Türk birlikleri de takibe başladı. Süvari birlikleri Dumlupınar ve Uşak yönündeki yollar üzerinde ilerliyor, geri çekilen Yunan kuvvetlerinin yeniden toparlanıp yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemeye çalışıyordu. Büyük taarruz artık yalnızca Yunan savunma hatlarının kırıldığı bir saldırı olmaktan çıkıyor, geri çekilen ordunun çevrilmesine yönelik bir harekata dönüşüyordu.

0: 28 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 3. gününde savaşın ağırlık merkezi Afyonkarahisar'ın batısına kaydı. Yunan ordusu batıya doğru geri çekilerek Türk birlikleriyle arasına mesafe koymaya çalışırken Türk ordusu takibini sürdürdü. Amaç Yunan kuvvetlerine yeni bir savunma hattı kurabilecek zamanı vermemekti. Türk süvarilerinin Yunan ordusunun gerisindeki faaliyetleri bu aşamada daha da önem kazandı. Ulaşım ve haberleşme hatları üzerindeki baskı sürdükçe Yunan birliklerinin birbirleriyle bağlantısı zayıflıyordu. Cepheden ilerleyen Türk birlikleriyle geride hareket eden süvarilerin baskısı birleşince Yunan ordusunun hareket alanı giderek daralmaya başladı. Türk ordusu kuzey ve güney yönlerinden ilerleyişini sürdürürken Yunan kuvvetleri Dumlupınar ve Uşak yönüne çekilerek çevrilmekten kurtulmaya çalışıyordu. 28 Ağustos'ta başlayan bu kuşatma hareketi ertesi günde devam etti. Türk birliklerinin Yunan kuvvetlerinin yanlarına ve gerilerine doğru ilerlemesi sonucunda 28 ve 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen harekat Yunan 5. Tümeni'nin çevrilmesiyle sonuçlandı.
1: Böylece 30 Ağustos'ta gerçekleşecek büyük kuşatmanın şartları oluşmaya başladı.
0: ...29 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 4. günü savaşın kesin sonuca yaklaştığı gün oldu.
1: Türk ordusu Dumlupınar çevresine çekilen Yunan kuvvetleri üzerindeki baskısını arttırdı.
0: Kuzeyden ve güneyden ilerleyen birlikler düşmanın hareket alanını daraltırken süvari birlikleri de Yunan ordusunun gerisindeki harekatını sürdürüyordu.
1: Yunan birlikleri batıya çekilerek yeni bir savunma düzeni oluşturmaya çalıştı.
0: Ancak Türk ordusunun aralıksız takibi buna fırsat vermedi.
1: 28 ve 29 Ağustos boyunca devam eden harekat sonucunda Yunan 5. tümeni çevrildi.
0: Daha da önemlisi Yunan ana kuvvetlerinin Dumlupınar üzerinden batıya doğru düzenli biçimde geri çekilme imkanı giderek ortadan kaldırıldı.
1: Türk birlikleri Yunan kuvvetlerinin geri çekilme güzergahlarını kontrol altına almaya çalışırken kuşatma her saat biraz daha daralıyordu.
0: 29 Ağustos gecesi Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa cephedeki durumu değerlendirdi.
1: Yapılan değerlendirmede Yunan ordusuna yeniden toparlanma fırsatı verilmemesi gerektiği sonucuna varıldı.
0: Artık hedef geri çekilme yollarını kesmek ve Yunan ordusunun ana kuvvetlerini kesin bir darbeyle savaş dışı bırakmaktı.
1: Bu amaçla muharebenin süratle sonuçlandırılmasına karar verildi.
0: Türk birlikleri aldıkları emir doğrultusunda kuşatmayı tamamlamak üzere harekete geçti.
1: Artık bütün dikkat Dumlupınar'a çevrilmişti.
0: Çünkü 4 gündür devam eden büyük taarruz 30 Ağustos'ta kesin sonucun alınacağı aşamaya gelmişti.

0: 30 Ağustos 1922. 30 Ağustos sabahı büyük taarruzun son ve belirleyici safhası başladı. Türk askeri tarihine başkumandanlık meydan muharebesi olarak geçecek savaşta 4 gündür takip edilen Yunan ana kuvvetlerinin önemli bölümü artık kuşatma altında bulunuyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa muharebeyi bizzat sek ve idare etti. Savaşın kritik anlarında ateş hatlarına kadar ilerleyen Mustafa Kemal Paşa harekatı Zafer Tepe'den yönetti. Türk topçusu Yunan mevzilerini ateş altına alırken piyade birlikleri farklı yönlerden saldırıya geçti. Kuzeyden, doğudan ve güneyden ilerleyen birlikler Yunan kuvvetlerinin hareket alanını giderek daralttı. Süvari birlikleri ise batıya doğru geri çekilme yolları üzerinde baskısını sürdürdü. Yunan ordusunun amacı kuşatmayı yararak batıya çekilebilmekti. Ancak Türk ordusunun saldırıları karşısında birlikler arasındaki bağlantı giderek bozuldu. Çatışmalar gün boyunca devam etti. Türk topçusu, piyadesi ve süvarisi aynı harekatın farklı noktalarında Yunan kuvvetlerine yönelik baskısını sürdürürken kuşatma tamamlandı. Muharebenin sonunda Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük bölümü imha edildi ya da esir alındı. Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin önemli bir bölümü savaş dışı kalırken kurtulabilen birlikler batıya doğru düzensiz şekilde çekilmeye başladı. Büyük taarruzun 26 Ağustos'ta başlayan ve 5 gün süren en kritik safhası böylece Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Yunan 1. Kol Ordu Komutanı Trikopis beraberindeki Yunan komutanları ve birlikleriyle birlikte 2 Eylül 1922'de Türk kuvvetlerince esir alındı. Trikopis esir alındığı sırada Yunan 1. Kol Ordusu'nun komutanıydı. Yunan orduları başkomutanlığına getirildiğini ise Türk askerinin elindeyken öğrendi. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan zafer büyük taarruzun askeri açıdan kesin sonucunu ortaya koydu. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de başlayan harekat, 5 gün sonra Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük ölçüde savaş dışı bırakılmasıyla sonuçlandı. Başkomutanlık meydan muharebesinde gazi olan Mehmet Ali Soy, zaferi şu sözlerle anlattı.
1: Köyü kurtulduk, bir kilometre ileriye önümüzü bir kurt geçti. Solumuza bir kurt geçti, yani 20 metre bir Arap sancağımızın önden geçti. Dedik zafer bizim inşallah. Zafer bizim, böyle de asker bağırdı. Hareket ettik, bir fındalığın içine gittik. Yani 26 Ağustos gecesi olacak. Orada ikindinden sonraydın, böyle komandarları bizi topladılar. Orada bir nasihat verdiler bize. Bu gece harbe gireceğiz dediler. Birbirinizle helallaşın dediler. Alacağınız, vereceğiniz varsa birin dediler. Oradan bize hadi bakalım gittik, yürüdük. O gece sabaha kadar düşmanın istikamına yanaştık. Gün doğma sıraları, yani sabah namazıyla gün doğmanın arasında toplarımız giriden ateşti.
0: Ancak 30 Ağustos akşamında mücadele sona ermiş değildi. Anadolu'da geri çekilen Yunan birliklerinin takip edilmesi ve işgal altındaki bölgelerin kurtarılması gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa bu nedenle ordunun önüne yeni bir hedef koydu. Eylül 1922'de Türk ordusuna şu tarihi emir verildi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bu emirle takip harekatı başladı.

26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan ilerleyiş artık İzmir'e doğru devam edecekti. Yunan birliklerini takip eden Türk ordusu 1 Eylül'de Uşak'a, 9 Eylül'de ise İzmir'e ulaştı. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla büyük taarruzun ardından başlayan takip harekatı en önemli hedeflerinden birine ulaştı. 5 gün boyunca Afyon Karahisar'dan Dumlupınar'a uzanan hatta süren savaş yalnızca bir ordunun başka bir orduyu yenmesiyle sonuçlanmadı. 26 Ağustos'ta Yunan savunma hatlarının yarılmasıyla başlayan süreç 27 Ağustos'ta Afyon Karahisar'ın kurtarılmasıyla ilerledi. 28 Ağustos'ta takip ve kuşatma harekatı hız kazandı. 29 Ağustos'ta Yunan kuvvetlerinin hareket ve geri çekilme alanı daha da daraltıldı. 30 Ağustos'ta ise başkomutan meydan muharebesiyle kesin sonuç alındı. Bu 5 gün yıllardır devam eden milli mücadelenin askeri açıdan en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Ancak kazanılan zaferin arkasında yalnızca haritalarda değişen cephe hatları ve ele geçirilen mevziler yoktu. Cephede günler boyunca yürüyen, saldırılara katılan, gazi olan ve şehit düşen binlerce asker vardı. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'den başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta kazanılan başkomutan meydan muharebesiyle kesin zafere ulaştı. Ardından başlayan takip harekatı Türk ordusunu İzmir'e kadar götürdü ve Anadolu'daki Yunan işgalinin sona ermesinin önünü açtı. Bu nedenle 30 Ağustos yalnızca bir meydan muharebesinin kazanıldığı tarih değil, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde askeri sonucun kesinleştiği en önemli günlerden biri olarak tarihe geçti. Ağustos şafağında Kocatepe'de ilk top atışıyla başlayan taarruz, Türk ordusunun çelikten iradesiyle düşman hatlarını adım adım yardı. İnançla örülen bu destansı 5 günün sonunda 30 Ağustos başkomutan meydan muharebesiyle nihai zafere ulaşılarak bir milletin esaret zinciri sonsuza dek kırıldı.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Sabahleyin bir şeyler alalım dedik. Yanlış bir hesap yaptı kasada bile. Ve sonra bu hesabın yanlış olduğunu fark edip düzeltmesini istediğimizde evet düzeltti de. Ama bütün kişisel verilerimizin alınması, 3 tane yoğurt için TC kimlik numarası, adres, telefon numarası. Oldu olacak hangi bankada hesabımız var, kredi kartımız nedir, şifreleri de verelim olsun bitsin. Sizi zahmetten kurtaralım yani. Aman Okan Bey, dertlendiğin şeye bak ya. Zaten kişisel verilerimiz ortalığa saçılmış yahu. Ya bakanlar şu kadar veri, o kadar yok, bu kadar veri saçıldı diye açıklamalar yaptılar. Bu da tam bir felaket ya.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül pazartesi günü başlaması öncesinde ulaşım ve trafik tedbirleri belirlendi. UKOME toplantısında hazırlanan eylem planına göre toplu ulaşım ücretsiz olacak, ilave seferler yapılacak, okul servisleri ve okul çevreleri denetlenecek, yol çalışmalarına ara verilecek. 14 Eylül'de 6-16 saatleri arasında bilet entegrasyona dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin servis aracının çıkması ve 300 bin öğrencinin taşınması bekleniyor. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave sefer yapılacak. Yaklaşık 790.830 yolcunun toplu taşımaya yönlendirilmesi ve 674.809 aracın trafikten çekilmesi hedefleniyor. Okul çevrelerinde trafik düzenlemeleri yapılacak. Sinyalizasyonla yaya geçitlerinin bakım ve onarımları okullar açılmadan tamamlanacak. Ben duyarlı sürücüyüm levhaları bir hafta boyunca asılacak. Servis güzergahları öğrencilerin adres ve iletişim bilgilerine göre belirlenecek. Araç, şoför ve rehber personelin mevzuata uygunluğu denetlenecek. Şoförlerin belgeleri İBB sistemi üzerinden kontrol edilecek. Kapasite üstü öğrenci taşınmasına ve belirlenen noktalar dışında indirme binilmesine izin verilmeyecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 808 noktada 1496 ekip ve 3151 personelin yanı sıra 569 çocuk şube ekibi, 47 mobil okul timi ve 331 ekiple güvenlik uygulaması yapacak. Trafik açısından önemli 478 noktada 309 ekip, 177 motosikletli ve 39 yaya olmak üzere 866 personel görev yapacak. 33 çekici, önemli kavşaklarda 10 ekip, okul çevrelerinde 100 Yunus ekibi görev alacak. İl Jandarma Komutanlığı da sorumluluk alanlarındaki okul ve güzergahlarda denetim yapacak. İBB zabıta ise 111 ekipte 231 personelle görev yapacak, yoğun kavşaklarda 8 çekici hizmet verecek. Okulların açıldığı hafta yol bakım ve altyapı şantiyelerinde çalışma yapılmayacak. Mevcut çalışmalar tamamlanacak, ana arterlerde trafiği etkileyebilecek malzemeler kaldırılacak. Zorunlu çalışmalar 22-5 saatleri arasında sürdürülecek, acil durumlar için 7 gün 24 saat nöbetçi ekip bulunacak. İBB ve ilgili kurumlar eğitim yılının başlamasıyla Ulaşım Yönetim Merkezi ve AKOM'da saat 7'den itibaren 3 gün görev yapacak. Trafik kameralarından yoğunluk izlenecek ve gerekli müdahaleler yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı personeline İBB personel kart kapsamında düzenleme yapılması teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'da okulların açılması, ulaşım ve trafik için kapsamlı tedbirler uygulanacak. 14 Eylül'de 6-16 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak, 3.665 ilave sefer yapılacak, servis ve okul çevrelerinde denetimler artırılacak, yol çalışmalarına da okulların açıldığı hafta ara verilecek. UKOME'de ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı personeline İBB personel kart düzenlemesi de kabul edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: 2000 şairler dünyayı anlatır, kimileri ise bildiğimiz dünyayı sözcüklerle yeniden kurar. İlhan Berk, Türk şiirinin sınırlarını zorlayan, dili alışılmış anlam kalıplarından çıkararak sözcüklere yeni yollar açan isimlerden biriydi. Şehirleri, bitkileri, nesneleri, tarihi ve insan bedenini şiirin konusu haline getirdi. İkinci yeni en özgün temsilcilerinden İlhan Berk 28 Ağustos 2008'de hayata veda etti.
2: Ben bu dünyaya bir idare lambası altında geldim. Yeryüzü Birinci Dünya Harbi'ni yaşıyordu. Başımın üstünde mendil boyunda bulutlar vardı. Yunan Harbi'nde yanan şehirlerimizi bir dağdan seyrettim. O çadır çatır insanları, askerleri, esirleri, arkalarında bir gömlekle kaçan halkımızı, ilk topu, ilk tayyareyi gördüm. Anam, kardeşim ve ben ayaktaydık. Kapanık dükkanlarıyla çarşılarımıza yağmur yağıyordu. Her sınıf insanıyla şehrim dağlara taşınmıştı. O yangından nehirlerimiz, dağlarımız ve çeşmelerimiz kurtuldular. Yanmış ve yakılmış şehrimize bir akşam üzeri askerlerimiz girdi. Kursaklarında bir parça ekmekle insanlar ayaktaydı. O gün dünyayı ve insanları tanıdım. O gün ayağımın dibindeki şehirden ağlamayı öğrendim.
1: İlhan Berk 18 Kasım 1918'de Manisa'da dünyaya geldi. Asıl adı Emrullah İlhan Birsent'i. 6 çocuklu ailenin en küçüğüydü. Edebiyata ilgisi henüz ilkokul yıllarında başladı. Okul müdürünün yönlendirmesiyle okul gazetesi çıkardı. Ortaokulda ise Türkçe öğretmenin desteğiyle şiire yöneldi. İlk şiirleri Manisa Halk Evi'nin yayınladığı Uyanış dergisinde okurla buluştu. Henüz 17 yaşındayken 1935 yılında Güneşi Yakanların Selamı adlı ilk şiir kitabını Manisa Halk Evi'nin desteğiyle yayımladı. Ancak Berk ilerleyen yıllarda bu ilk dönem şiirlerine mesafeli yaklaşacak, şiir anlayışını birkaç kez köklü biçimde değiştirecekti. Onu Türk edebiyatında ayrı bir yere taşıyan özelliklerinden biri de buydu. Ulaştığı hiçbir şiir anlayışını son durak olarak görmedi. Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulu'nu bitiren Berk, Giresun'un Esbiye ilçesinde ilkokul öğretmenliğine başladı. Daha sonra Ankara'daki Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Fransızca bölümünde öğrenim gördü. Mezuniyetinin ardından Zonguldak, Samsun ve Kırşehir'de Fransızca öğretmenliği yaptı. Zonguldak'ta bulunduğu dönemde maden işçilerini ve çalışma hayatını yakından gözlemledi. İlk dönem şiirlerinde toplumcu çekçi anlayışın etkisi belirgindi. Şehri, emeği, yoksulluğu ve gündelik hayatı geniş bir anlatımla ele aldı. 1947'de yayınlanan İstanbul kitabı şairin edebiyat çevrelerinde tanınmasını sağladı. Ardından Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı ve Köroğlu geldi.
3: Bu şiir kömür kokar, kapkara, buram buram kömürdür. Dağlar, nehirler, göller, tren yolları, bir yarım asrın ipe dönmüş insanları, kederleri, ümitleri, buruk boyunlarıyla bu şiirden geçerler. Bu şiirde dağlar sıra sıradır, kırmızı kayaların sırtında kertenkeleler dolaşır. Ağaçlar bir karıştır, yaprakların üzerinde tavşanlar oynaşır. Toprak rüya görmez, toprağın altı paramparçadır. Dağlar düşünceli ve vakarlıdır. Bir akarsu gibi inmiştir üstüne insanların. Tepelerinden yaban ördekleri geçer. Bulutların hışırtısını duyarsın. Dağlar katıp önlerine binlerce insan elini, ayağını, kolunu. Dağlar insanları peşin ellerinden, ayaklarından, sonra kendilerinden etmiştir.
1: Ancak İlhan Berk'in şiir yolculuğu aynı çizgide devam etmedi. 1956'da Ankara'ya yerleşerek Ziraat Bankası Yayın Bürosu'nda çevirmen olarak çalışmaya başladı. Fransızcaya hakim olması Batı şiirini yakından izlemesini sağladı. Hambu, Malerme, Ezra Pound, A.A. Cummings gibi pek çok şairi okudu, bazı eserleri Türkçe'ye çevirdi. Bu birikim onun şiir dilindeki büyük dönüşümün kaynaklarından biri oldu. Berk, 1950'li yılların ortalarından itibaren anlatmayı değil, dili ve sözcüklerin çağrışım gücünü öne çıkaran şiirler yazmaya başladı. 1958'de yayımlanan Galilei Denizi onun ikinci yeni içindeki yerini belirginleştiren eser oldu. Cemal Süreyya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan ve Sezai Karakoç gibi isimlerle anılan ikinci yeni, açık, kolayca çözülebilen ve gündelik konuşma diline dayanan şiir anlayışından uzaklaşıyordu. İlhan Berk de sözcükler arasındaki alışılmış bağları kırıyor, anlamı tek bir açıklamaya kapatmıyor, okuru şiirin kuruluşuna ortak ediyordu. Berk'in şiirinde bir sokak, bir harita, eski bir uygarlık, bir ot, bir liman ya da tek bir harf bile başlı başına şiir konusu olabilirdi. Onun için şehirler yalnızca yaşanan mekanlar değildi. Geçmişi, kokusu, insanları ve sokaklarıyla canlı birer varlıktı. Özellikle İstanbul şiirlerinde ayrı bir yere sahipti. 1985'te yayımlanan Galata ve 1990'da yayımlanan Pera kitaplarında İstanbul'un tarihini ve kent belleğini şiirin içinden kurdu. Şair sözcüklerle olduğu kadar çizgiler ve renklerle de ilgilendi. Resim yaptı, kişisel sergiler açtı ve şiirlerinde harflerin sayfa üzerindeki görünümüne önem verdi. İlk kişisel resim sergisini 1974'te Galeri Baraz'da açtı. Defterleri, el yazıları, çizimleri ve nesneleri de onun üretim dünyasının parçalarıydı.
0: Biliyor musun, sen bir şiirde ilk satırsın, ilk sözcük, beyaz bir gül. Beyaz bir gül ne kadar beyaz olursa o kadar. Bir yaprak ne kadar yapraksa o kadar. Ne kadar suysa bir su, o kadar. Ben en yakın yüzüm yüzüne, uyandığın sabaha, yatağına, birden bulup birden yitirdiğin bir şey olur ya, ona, bir daha okulunda ilk derslere giren çocuklara, ilk coğrafyacılara, ilk harflerine bir alfabenin, yüzün ki korkular verir bana ne zaman yüzümü tutsam yüzüne. Ben ki ölüme hiç eğilmedim, hiç girmedi sözlüğüme. Belki sokağa ilk çıkan bir çocuktur ölüm. Belki senin bazen topuz yaptığın saçın, bir yapan çiçeği ya da ve daha ilk geliyordur dünyaya. Bir demet maydanozu koparıp bırak bak. Dedim ya, hiç bilmiyorum arabı. Belki de benim sık sık çıkarıp baktığım bir fotoğrafın, bıyıkları hep yüzüne düşen bir adama çektirdiğim, bir suya bakarken, bir suya durumu duru ve daha sessiz ölümün kendinden. Ben ki seninle aştım yaşları, koydum çağıma adımı, bir burukluğu yüzün gibi.
1: ...1969'da Ziraat Bankası'ndaki görevinden ayrılan İlhan Berk, emekliliğinin ardından Bodrum'a yerleşti. Burada şiir yazmayı, okumayı, resim yapmayı ve defterler tutmayı sürdürdü. 1982'de yayımlanan Uzun Bir Adam adlı eserinde kendi yaşamını anlattı. 1980'de Kül kitabıyla Türk Dil Kurumu şiir ödülünü kazandı. Deniz Eskisi ise Yeditepe şiir armağanına değer görüldü. Şiir üzerine düşüncelerini Poetika ve Lagos adlı kitaplarında bir araya getirdi. Yaklaşık 70 yıl boyunca şiirle uğraşan İlhan Berk kendisini sürekli yineledi. Bir dönem yazdığı şiiri başka bir dönemde geride bırakmaktan çekinmedi. Şiiri yalnızca duyguların anlatıldığı bir tür olarak değil, dilin, görüntünün, tarihin ve nesnelerin birlikte hareket ettiği uçsuz bucaksız bir alan olarak gördü. Berk, prostat kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde 28 Ağustos 2008'de 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.
4: Günlük işlerdenmiş gibi ölüm. Dönüp duruyordu yol. Sonunda orada durduk. Açık kapıdan gördük, oturmuş gün eğiriyordu elinde kürmeni. Kocaman bir yumak kapının orada yuvarlanıp kalmıştı. Işıktan başımızı uzatıp nasılsın dedik. Sanki bir sandalyenin yerini değiştiriyormuş gibi. Gidiyoruz işte dedi, kaldırmadan başını. İşlerdenmiş gibi ölüm. Bir rüzgar dövüp duruyordu önündeki denizi. Arada bir başını kaldırıp baktı.
1: İlhan Berk ardında yalnızca şiir kitapları değil, şiire bakmanın başka bir biçimini bıraktı. Usta şair Turgut Uyar onu yeryüzünde şiir diye bir şey olmasa bile onu icat edebilecek bir şairdi diye anlatıyordu. Türk şiirinin uç beyi olarak anılan Berk, yaşamının sonuna kadar aramaktan ve denemekten vazgeçmedi. 28 Ağustos 2008'de aramızdan ayrılan İlhan Berk'i Türk şiirine açtığı yeni yollarla hatırlıyoruz. Konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
5: Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 10 oluyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İzmir'de bir kağıt fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik soruşturmada iki şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli 5 ilde Change Araç operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar haberimizde olacak. İzmir'de bir kağıt fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. İzmir'de Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasının deposunda henüz dün bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangına müdahale gece de sürdü. Ekiplerin çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Fethullahçı terör örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik soruşturmada iki şüpheli yakalandı. FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Muğla ve İstanbul'da 4 adreste arama işlemi gerçekleştirildi. Operasyonla 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten örgütün sözde Hava Kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'la Ankara Adliyesi'nde hakim olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen ve cezaevinde bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda materyal incelemeye alındı. Operasyonla 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Yakup Aykın ve bu yıl Temmuz'da yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Sami Yılmaz'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İstanbul merkezli 5 ilde Change Araç operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüphelinin doğal afetler sebebiyle kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını temin ettikleri hacizli yakalamalı araçların fabrikasyon seri numaralarının üzerine uyarlayarak change yaptıkları, change yapılan araçları ise 3. iyi niyetli şanslara satarak dolandırdıkları belirlendi. Başsavcılığın gözaltı kararı üzerine İstanbul'un Bağcılar, Bayrampaşa, Gazi Osmanpaşa, Kağıthane ve Sultan Gazi ilçeleriyle Adıyaman, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tarafından change yapıldığı belirlenen 29 araçta muhafaza altına alındı. Bir başka operasyonla beraber de Antalya'dan geldi. Antalya merkezli 5 ilde hazine taşınmazların mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadan

0: alınan uygulama fiilen sona erdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü %0,24 değer kaybederek 14.575 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 56 lira 23 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 7.109 lira, çeyrek altın 11.605, tam altın 46.241, ata altın ise 47.031 lira. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak sizlere. Türk müziğinin sevilen isimlerinden Cenk Eren, şarkılarının ötesindeki hikayeleri Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a anlattı. Müzik dünyasında yaşadığı unutulmaz anılardan sanat camiasındaki dostluklara kadar pek çok konuda anılarını paylaşan Cenk Eren'le gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbeti bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikaye. Unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
2: Türk müziğinin sevilen isimlerinden Cenk Eren bu kez şarkılarının ötesindeki hikayeleriyle konuğumuz oluyor. Müzik dünyasında yaşadığı unutulmaz anılardan sanat camiasındaki dostluklara, kariyer yolculuğunda iz bırakan deneyimlerden hayata dair düşüncelerine kadar pek çok konuda Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a samimi açıklamalarda bulunan Cenk Eren'in sohbetinden öne çıkan anlar sizlerle.
3: Hanımlar beyler, benim için gerçekten özel yayınlardan bir tanesi olacak bugün. Şimdi ben sosyal medyada paylaştım ama stüdyoda genç bir kardeşimiz var. Heyecanlı.
4: Çok ilk radyo programı.
3: Abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk, teşekkür nasılsın? Ederim. Çok iyiyim Okan'cığım, sen nasılsın?
3: Çok teşekkür ederim.
4: Nick dinleyicileri selamlar, ben Cenk Eren.
3: Abi süpersin, sesin güzelliğine bak ya, vallahi billahi ya.
4: Öyle diyorlar ya. Bu
3: enerji son... de çok güzel senin ya.
4: İyiyim, vallahi. İyiyim.
3: Güler yüzlüsün, muhabbetlisin.
4: Uykumu alınca çok iyi.
3: Aldın mı uykumu?
4: Aldım, harikayım ama uykumu almadığım zaman... Yani o sıra hani ben bile kendimi görmek istemiyorum.
3: Ben bile çekemiyorum.
4: Ben bile çekemiyorum kendimi. Ya uyku çok şey. Hani
3: seviyorsun uykuyu.
4: Şöyle, uykuyu seviyorum ama yılların verdiği bir ritim var ya, bizim vücut ritmimiz çok değişti. İşte gece uyuyor, sabaha karşı uyuyordan sonra kalkıyoruz falan. O yıllar içerisinde insanı biraz sinirli yapabiliyor. Gerçekten yani hiçbir zaman... Gece uykusunun yerini tutmuyor gündüz uyuduğunda.
3: Bir de sizin en sıkıntılı olduğunuz yer bu yani.
4: Aynen öyle. Bir sahneden, konserden sonra hele mümkün değil uyuyamıyorsun. Hı-hı. O adrenalin çıkmıyor çünkü vücuttan.
3: Tabii bir de yani konser oldu bitti ya da sahne oldu bitti. Hadi izleyenler eve gidiyorlar. Yarım saat, bir saat sonra vurup kafayı yatıyor ama aynı şey sizin için geçerli mümkün değil, değil mi abi? Değil. Sabaha kadar yolu var bu.
4: Yani çünkü o şey adrenalin dediğim gibi duruyor, çıkmıyor vücuttan.
3: Abi sen hayatında hiç kilolu oldun mu?
4: Oldum.
3: Ciddi misin?
4: Vallahi yani? Oldum.
3: Göbek
4: yani...
3: bebek falan bir şeyler oldu mu hiç ya?
4: Oldu oldu, çok oldu. Ne zaman oldu biliyor musun? 10 sene önce bu Tanju Okan repertuar albümünü tamam. çıkardım sene. Ve daha albüm çıkmamıştı. Böyle bir çok sevdiğim bir arkadaşım. Uçakta gidiyoruz bizim camiadan. Ona dinlettim Tanju Okan şarkılarını, hani nasıl olmuş, çıkacak işte 10 güne kadar falan diye. Dedik ya muhteşem olmuş, olağanüstü okumuşsun ama dedi sen de hafif dedi Tanju Okan gibi olmuşsun dedi. Bir moralim bir bozuldu, bir şey yani, bir iyi bir şey dedi, sonra arkasından kötü bir şey dedi falan. Ondan sonra yavaş yavaş öyle kiloları vermiyor. Yani sonra dikkat etmeye başladım kendime.
3: Dikkat ediyorum derken ne yapıyorsun? Spor mu yapıyorsun?
4: Hayır yani benim için spor da yapamam artık. Çünkü geçen yani ben öyle ağır sporlar sevmem. Benim için en güzel spor yürüyüş. Yürümeyi çok severim. Yürüyüp ve karbonhidratı azalttığın anda...

0: dünyada kilo veremeyecek kimse yoktur. Yani bu o karbonhidrattan vazgeçersen, makarnadan, mantıdan, börekten, ekmekten, bir de günde 45 dakika bir saat yürürsen, bana hani ben kilo veremiyorum insan yalan söylüyordur, gidip gece gizli gizli yiyordur. Yani onu yaptığın zaman,
1: bunları oturttuğu zaman aslında herhangi bir sıkıntı yok yani.
0: Ya ben de yiyorum, ben de mantı seviyorum, ben de makarna seviyorum, ben de börek seviyorum, ama bunun bir limiti var. Ya da atıyorum o gün bir tabak mantı yediysem gerçekten ertesi gün 1,5 saat yürüyorum.
1: Abi bizde biraz şöyle bir sıkıntı var. Bilimsel olarak ispatlanmış ya, insanın doyduğunu anlaması 20 dakika diye.
0: Evet.
1: O 20 dakika, biz ilk 5 dakikada zaten ikinci, üçüncü turu döndüğümüz için beyin ne oluyor lan falan oluyor.
0: Biz Türkler de böyle yemek yerken, öğle yemeği yerken akşama ne yesek diye düşünüyoruz.
1: Ben de kiloluydum, bakma sen.
0: Sen de iyisin.
1: Ben kilo, abi Cenk abi var ya, ne kadar kilo vermişim? 105,5'tan 88'e düştüm. Ameliyat safra falan aldılar. Ondan sonra düzeni
0: mide
1: bozmadım.
0: Mide ameliyatı falan?
1: Yok, mide ameliyatı yok. Safra kesesini çok ağrılarım oluyordu. Aldılar. Ondan sonra doktor bana dedi yiyebilirsin dedi. Bozmadım. Sistemi devam ettirdim. İşte. Dediğin gibi karbonhidratı falan kesince...
0: Az yemek yani, bütün yıllar öncesine de bakıyorsun, yüzyıllar öncesinde hep insanlar tek öğün yemek yiyorlarmış, biliyor musun? Ve o zamanlar işte obezite yok, bir şey yok, şu yok, yok. Yani tek öğüne de düşmek mesela, bazıları söylüyor doktorlara, kime de inanacağını şaşırıyorsun, sağlıklı olduğunu söylüyorlar tek öğünün. Ama ben yani o kadar da değil. O kadarı da fazla.
1: Ama çok işsin ya şimdi yani.
0: Ya tamam yeter, vallahi utandım.
1: Vallahi billahi ya Kemal, insanın canı sıkılıyor değil mi ya? Morali bozuluyor yani insanın biraz. Yok, Allah ömür versin gerçekten. Sevgili Cenk Eren.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
0: Artık müzik de çok değişti. O gibi müzik türlere göre artık bambaşka zaten, hep tür ve o dinleyicisi var. Yani işte pop'un dinleyicisi, rap'in dinleyicisi, rock'ın dinleyicisi, arabeskin dinleyicisi. Bu dinleyiciler genelde dinledikleri müzikten vazgeçip diğer tarafa geçmiyorlar. Türkiye'de artık böyle bir durum var. 20 sene önce öyle değildi. Herkes her şeyi dinliyordu. Şimdi beni biraz bu konuda şaşırtan şey şu, şarkıları çok kısalttılar. Yani şarkılarda intro maalesef diye bir şey kalmadı. Böyle neredeyse hani
1: her şey algoritmalara göre ilerliyor,
0: evet,
1: maalesef.
0: Saniyesinde şarkıya giriyorsun, intro yok, ara nameler yok ve 1,5 dakikalık şarkı olmuş. Şimdi çok hızlı geçiyor. Algoritma dediğin doğru, fakat onun da işte biliyorsun, çıkarıyorlar ortaya.
1: Abi sanat problemi dediğin şey algoritmayla mı yürümeli, ne diyorsun?
0: Ya korkunç bir şey o. Bu algoritmalar, şunlar falan, maalesef Türkiye'de biz bunun da cılkını çıkardık. Telefon çiftlikleri kuruluyor. Ondan sonra 1000 tane telefon alıyorsun. Onu döngüye
1: koyuyorsun.
0: Ondan sonra dünyada diyorsun ben listelerinde birinciyim diyorsun.
1: Evet, evet.
0: Benim hayatım boyunca böyle şeyler çok ilgimi çekmedi. Ben hani sahne şarkısıyım, albümlerde yaparım ama hiçbir zaman böyle bir derdim olmadı. Dedim ki ya dedim, bu nasıl oluyor acaba dedim. Bir ilgileneyim bakayım dedim. Şimdi tabii yıllardır bu mesleğin içinde olduğum için, yıllardır bu camianın içinde olduğum için, hani elim kolum uzun olduğu için aslında ulaşılamayacak bir şeye ulaştım ben. Mesela bir popçu arkadaşımız bir şarkı çıkarmıştı biz Aner'de. Öyle bir baktım, birinci ikinci gün işte ben bakıyorum işte 50 bin 60 bin diyeyim, arkadaşım da işte 100 binlerde falan. Bir gün sonra baktım 6 milyon. 2 gün sonra baktım 8 milyon. Sonra bir 15'e doğru çıktı. Dedim ki bakayım ben buna. Buldum listeyi ve geldi liste bana. Listede hemen hemen 20 tane ülke var.
1: Vay arkadaşlar.
0: Ondan sonra en büyüğü 5 milyonla Hindistan önde gidiyor. Onu Venezuela takip ediyor. Venezuela dedim ki, o sırada şey işte Amerika Maduro'yu kaçırdı ya.
1: Aldı götürdü.
0: Cumhurbaşkanı'nı ondan sonra. Dedim herhalde Venezuelalılar dedim sokaklara döküldü bu şarkıyla eğlendi. Yani başka türlü olamaz bu. Hani Venezuela'da,
1: harika bir bağlantı yalnız.
0: Venezuela'da 500 bin Türk yoktur. Olsun olsun da 10 bin vardır. Hani bunlar 100 kere dinlese o yine o sayıya ulaşamıyorsun.
1: Yazık, bunu yapana da destek oluyor bir taraftan.
0: Evet.
1: Cenk.
0: Ondan sonra şey çok enteresan. Yine 500 bin sayısıyla Bangladeş. Dünyanın en yüksek nüfuslarından birine sahip.
1: 500
0: bin. 100 milyonluk bir nüfusu vardır Bangladeş'in, ama ülkenin şöyle bir özelliği var. Ülke gerçekten batmış, göçmüş, gitmiş. Sağlık hizmeti yok, eğitim yok, şu yok, bu yok. Yani insanlar sefalet içinde. Dedim ki herhalde onlar da dertlenip bu şarkıyı dinledi. Yani şimdi bu...
1: Abi sen baya baya hani bir şeyleri oturtmaya çalışmışsın
0: en
1: yani.
0: En komiğini söyleyeyim mi?
1: Çok iyi.
0: Ekvator. Ekvator. Çin yok. Çin'e bakma. Ekvator. 100 bin kişi dinlemiş.
1: 100 bin kişi.
0: Evet.
1: Oradaki enteresanlık ne?
0: Onu hakikaten artık delirdim. Dedim ki bu Ekvator'un şeyini buldum ben, temsilciliğini falan. İstanbul'da, yani Ankara'da elçilik vardı, burada temsilciliğini buldum. Hani Ekvator'da ne kadar Türk yaşıyor falan diye. 3000'in üzerinde. Ona hadi dediler ki bana, ben bunları yaparken Cenk delirdin mi dedi. Hayır delirmedim, merak ediyorum.
1: Gerçekten ben. Yaptın yani onu.
0: Merak ediyorum ya dedim. Hani yani... Sonra düşündüm.
1: Araştırmacı şarkıcı.
0: Bunu şunun için bak, ben artık, benim buna ihtiyacım yok. Ben istersen 1000 dinleneyim, istersem 100 bin dinleneyim. Bunlar benim için önemli.
1: Onu biliyorum. Ha,
0: ve benim Allah'a şükürler olsun. Bundan sonra
1: sen zaten kendin artık.
0: O lüksüm var benim.
1: Evet,
0: albüm
1: evet.
0: Yaparım, yapmam, canım ister yaparım. Yani benim için sahne. Bunlar niye bunu yapıyorlar? Hani niye kendilerini kandırıyorlar diye. Onu araştırırken şu karşıma çıktı. Diyorlar ki işte konser düzenleyecek kişi ya da mekan sahibi o dinlemelere bakınca o şarkıcıya iş teklif ediyor diyorlar. Tamam, hadi bunu da kabul ettim. Onun için yapıyorsun bunu. Tırnak içinde söylüyorum, bir yere kadar kabul ettim. Ama o zaman başka birinin hakkını yiyorsun sen.
1: Yani...
0: Hakkıyla 500 bin dinlenmiş genç bir arkadaş
1: ya.
0: Belki o orada olacak, o konserde olacak. Sonra ne oluyor dedim. 15 milyon dinleniyorsun konser. Bilet satışı 500. Yani hani o benim için hiç, ben kendim tekrar hakikaten söylüyorum. Kendim o kadar dışarıda tutuyorum ki bu konuları. Ama bu genç çocuklara yazık. Çünkü ben görüyorum, bana günde yüzlerce DM geliyor. Şarkı yapıyorlar, şarkıları var. Gerçekten güzel şeyler yapan arkadaşlar
1: ne
0: var.
1: Ne güzel düşünüyorsun
0: evet,
1: ya.
0: Ama
1: sen hep bu olgun...
0: Zamanla olgunlaşıyor her insan gibi. Ben biraz da erken olgunlaştım diyebilirim ama zaman içerisinde. Şimdi bana şarkılar geliyor. Instagram'dan, X'ten, şuradan, buradan. Gerçekten çok genç, başarılı çocuklar var. İyi müzikler yapıyorlar.
1: Ya insanlar sana dinlemeni istiyorlar.
0: Dinlemeni istiyorlar ve yardım
1: istiyorlar. Destek istiyorlar.
0: Yani destek istiyorlar. Şimdi... Diyorum ki çocuklar, bunları hani önce bir noterden geçirin kimseye göndermeden. Ve dedim eğer bu şarkı güzelse hakikaten şeye koyduğun anda bunu sosyal medyaya, şarkı yürüyor. O zaman onlar diyor ki abi işte biz o sosyal medyada hep gerideyiz. Algoritma bütün başka şarkıları çıkarıyor. İşte çıkarılan şunlar. Onun için, onlar için. Yoksa ben bu saatten sonra bana bugün dönüp dese ki 10 milyon dinlenmiş. Aa ne yapayım?
1: Ama bu çok kötü bir şey değil mi? Acayip bir noktaya gidiyoruz yani. Üzücü de tabii diğer taraftan baktığımızda.
0: Onu vallahi Okan'cığım düzelir.
1: Sanata sığınmamız gerektiğini her zaman söyleriz.
0: Tabii ki, ama bu bir... konuşuyoruz. Bir ilerleyebiliyor muyuz bu konuda? Sanki yani baş edemeyeceğiz gibi. Belki zaman içerisinde bu nehir kendi yolunu bulur, akar derler ya. Bizim müzik dünyasında da öyle bir şey olacak. Yani bir kendi yolunu bulacak.
1: Bu arada senin sahneler... Devam ediyor. Çok yoğun galiba değil mi?
0: Bizden takıldı kalbime.
1: Vay canım benim. İyisin değil mi abi?
0: İyiyim. Gayet
1: çok şükür
0: iyiyim.
1: Allah'a.
0: Ondan sonra değişti. dedim ki her şerde bir hayır varmış. Şimdi kendi isteğimle bu olmasaydı da eskisi kadar çok yoğun sahne yapmıyorum. Çünkü yıllarca şunu yaşamışız. Sahneye çıkmışım, gece yarısı havalanına gelmişim, uçağa binmişim, başka şehre gitmişim, orada sahneye çıkmışım, 3 saat havalanında uyumuşum. Falan. Yani dedim ki hani ilk başlarda bu insana kolay, zevkli geliyor falan. Fakat bir süre sonra hiçbir hayatın yok. Hayatın sahne, havalanı, ev, yatak odası. Böyle bir hayat yaşamışım yıllarca. Gece hayatı, stres, sigara, yani sigara sağlığa zararlı, içki sağlığa zararlı falan. Dolayısıyla şimdi böyle daha... az sahne. Hı. Ondan sonra...
1: Abi şarkıcı olmak zor aslında ya. Yani zor. Öyle değil mi? Sahnede kolay. Olmak çok zor
0: hep
1: aslında.
0: Diyorlar ya, ne var işte 2 saat çıkıp söylüyorsun, o kadar para alıyorsun falan diyorlar. Tabii ki bay, sırtında
1: onun bir öncesi var, bir sonrası var.
0: Şunu kabul ederim, sırtında taş taşıyan insanla aynı şeyi yapmıyoruz. Tabii ki o daha emek veriyor, fiziksel olarak yoruluyor. Fakat bizim de sen olarak yorulduğumuz çok şeyler oluyor. Hı hı. Yani Allah korusun her yere gidebilir. Bu demans olabilirsin, Alzheimer olabilirsin. Bu kadar hani, çünkü bir de mücadele var ya bizim, hı hı, meslekte, hı hı, şey var. Rekabet güzeldir. Çok, hı-hı, güzeldir. Olması gerekir şöyle her meslekten.
1: Şöyle bir durum var mı? Bir şeyi yapıyorsun, sonrasında daha iyisini yapma baskısı oluyor mu hiç? Oldu
0: zaman ya. İçerisinde çok oldu tabii de, şöyle bir şey. Sen yapmak istiyorsun ama, hı-hı, dediğim gibi her meslekte rekabet vardır. Önemlidir, olmalıdır da. Bizimkinde hem rekabet var ama eğer birisi güzel bir şey yaptıysa o rakibi, onun için şey düşünmeye başlıyor. Bunu nasıl öldürebilirim? Hmm. Yani şeyde bırakmıyor ya, onunki iyi olmuş, ben de bir dahaki sefere daha iyisini yapayım demiyor. Kendisinin kötü ama o iyi olanı da diyor ki onu bir şekilde ben mahvetmeliyim diyor. Öldürmeliyim.
1: Ne
0: diyor.
1: Kadar fena aslında.
0: Yani işte bunlarla uğraşmak tabii yani zor. Kolay bir şey değil.
1: Çok fena gerçekten.
2: Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
1: Bu arada 2006 yılına döndüğümüzde Kiraz Mevsimi, orada da 3 tane Sezen Aksu yorumu, evet, var değil mi?
0: Evet.
1: Hatta vokal koçluğu Levent Yüksel. Abi şey soracağım.
0: Albümün komple aranjeleri de Mustafa Ceceli.
1: Selamlar olsun. Sezen Aksu şarkılarını tek albümde böyle toplamak bir risk mi, cesaret mi, ne diyorsun? Var mı ona
0: şöyle
1: bir yorumun?
0: Şöyle bir şey, tek 3 şarkı olmayacaktı. Tek şarkı olacaktı. Kiraz, hı, Mevsimi zaten albüme de adını veren. Hı hı. Ben hep böyle Sezen'den bir şarkı istiyordum. Neyse, o da yaptı bu Kiraz Mevsimi'ni. O sıra tabii Sezen'in sözcüsündeyiz. O başımda şarkıları falan okutuyor, hı, o zaman. Çalışıyoruz yani. Ondan sonra Sezen'le de ilk çalışmamız. Ya dedi, senin ses rengin dedi benim çok hoşuma gidiyor dedi. Hı hı. Dur dedi, ben sana bir şarkı daha yapacağım dedi. Olur. Bir Yunan besteye Türkçe sözler yazdı. Ondan sonra onu da bitirdik. Sen de dedi böyle bir Arap tınısı da var dedi. Bir şarkı daha beğendi. Allah Allah diyorsun.
1: Sezen Aksu yürümeye başladı. Dur bakalım bunun sonu nereye gidecek?
0: Ondan şu nefesi yaptık. Şu nefeste sözler Sezen Aksu. Beste Amorti Yap. Ondan sonra o albüm benim için gerçekten dönüm noktalarımdan biri.
1: Şu nefes.
0: Evet, onu dinleyeyim. Onun hikayesi çok güzel çünkü.
1: Onu dinliyorum abi seni.
0: Şimdi o albümü yaptım. O albüm biraz dönüm noktamdır benim hakikaten. Yorumculuğumun öne çıktığı, aha, artık her zaman kıymetlidir magazin basını ama, hı, o zaman köşe yazar, iyi gazeteciler tarafından köşelerine taşındı, hı, o albüm. Dolayısıyla 3-4 şarkı herhalde klip çekmiştim ama bu şu nefes arada kaldı falan. 20 sene önceden bahsediyoruz işte.
1: Vay arkadaş.
0: Ve bir gün bundan 6-7 ay önce bir sabah uyandım. Bakarız böyle hani sabahları, işte Spotify falan bakıyorum. Ha. Bizim kendimizin gördüğü bir artist bölümü var ya. Aha. Hani şarkıların kaç izlenen. Tamam. Allah Allah, şu nefes birinci sıraya çıkmış. Diyorum ki ne oluyor? Ve devamı artıyor. Sürekli artıyor. 20 sene sonra şu nefes niye artıyor? Ondan sonra anlam veremiyorum. Şarkıyı sahnede bile söylemiyorum ben.
1: Aha, yeni bir şey araştıracak yeni bir konu.
0: Yeni bir konu. Ama durmuyor. Nasıl yükseliyor biliyor musun? Ve Allah Allah dedi. Dedim ki ben bir Sezen'i arayayım. Sezen'e söyleyeyim bunu dedim. Ondan sonra aradım ya dedim Sezen. Bizim dedim, hatırlıyor musun hani 20 sene önce yaptığımız albümde bir şuh nefes vardı. Evet canım dedi. O dedim enteresan bir şekilde dedim. Bugün dedim kalktım bir numaraya fırlamış dedim. Ya gerçekten mi dedi. Şimdi onu dalga geçiyor beni. Vallahi dedim öyle dedim. Enteresan dedi. Demek ki insanlar sevmiş dedim. Sonra öğreniyoruz ki Sezen normal demo albümleri çıkarıyor ya. O şarkıyı Sezen albüme koymak istiyor. Kendi albümüne. Hmm. Bir akşam evde otururken müzisyen arkadaşlarıyla nakaratını boşluğa okuyor. Ve onu da sosyal medyaya koyuyorlar. Bir anda kıyamet kopuyor. Sezen'in yeni şarkısı Şuh Nefes diye. Herkes şeye sarılıyor tabii, dijitallere. Şuh nefes, Sezen Aksu yazıyorlar ama Cengiz Erenç gerçek. Şimdi Sezer'e dedim ki sen ne yapacaksın, ne düşünüyorsun bu şarkı hakkında dedi. Bir şey mi oldu canım dedim. Yani dedim şimdi o şarkı benim değil mi dedim Sezer dedi.
1: Benim Sezer hakkım... eğri oturalım doğru konuşalım şimdi.
0: Şimdi benim hakkım değil mi o şarkı dedim yani.
1: Abi çok iyisin ya.
0: Dedi ki başka bir emrim var mı dedim. Yani dedim hani şimdi sen de ben dedim o zaman çekemedim. Klip şimdi çekmek istiyorum belki dedim. Yürü git lan dedi. Neyse sonra dedi ki tabii ki her zaman gönüllülük çok büyük bir kadın olduğu için. Dedi ki benim albüm dedi daha var 4-5 ay dedi. Sen dedi tekrar yeni bir düzenlemelerle falan dedi bakalım dedi. Hemen dedi böyle yeni düzenlemeyle oku dedi. Alper Atakan da bir düzenleme yaptı okudum ama çok güzel oldu.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
1: Ve Cenk Eren ilk albüm şeyler var korist olarak yapılan
0: Ankara
1: var.
0: Radyosunda.
1: Ve Cenk Eren ismi özellikle sanki bana biraz şey gibi geldi. Lan yeter artık biraz yok yok hayır. Lan yeter artık ben de varım arkadaş nedir bu falan
0: hiç
1: filan.
0: Hiç öyle olmadı. Ne hiç bileyim, anlatayım.
1: Ben öyle hissediyorum.
0: Hiç
1: çok
0: öyle
1: yettiniz
0: değil.
1: Artık ha bana.
0: Ankara Radyosu bir sınav açmıştı. Çok sesli koro sınavı. Ailem de benim şarkıcı olmamı çok istemediği için olacaksan.
1: Bu arada lafını balla kesiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? İnsan seninle var ya sabah kadar muhabbet eder ha.
0: Edelim.
1: Sıkılmadan, sıkılmadan konuşur insan.
0: Ederiz.
1: Abi dinliyorum seni.
0: O zaman ailem hep şey derdi şarkıcı olacaksa onlara göre şarkıcı olmak TRT'de olmak televizyona çıkmak yani onların algısı öyleydi. O zaman radyo bir sınav açtı.
1: Ekonomik kaygılar var mıydı bu arada?
0: Tabii canım olmaz mı? Yani ve o sıra Ankara Radyosu bir sınav açtı çok sesli koro sınavı ben de girdim kazandım. Ondan sonra ben böyle bir 6-7 ay Ankara Radyosu çok sesli koroda korist olarak görev yaptım. Ama ben de bilmiyorum. Ben zannediyorum ki radyoya başlayınca hemen televizyonlara falan çıkacağız. Öyle bir şey yok tabii. Ondan sonra ben şarkı sahneye çıkmaya başladım. Radyodan ayrıldım. 3 sene Alanya'da yaşadım. Orada sahne yaptım. Sonra 93'te İstanbul'a geldim. 94'te o ve Cenk Eren albümünü yaptım. O zaman... Dedim ki Allah dedim de 90'lar ondan sonra savunun ben geldim yani kendim benden iyi ses yok benden yakışıklısı yok ondan sonra işte 90'lar o dönemler aile işte dönemler işte Kenanlar Sırlar Çelikler falan.
1: Biz kasetleri çalıyorduk ha, ya.
0: Yani, aynen ondan sonra
1: A100'ü, ben B100'ü. De
0: şey savunundan açılın yani geldi işte beklenen geldi ondan sonra rahmetli Naşit de Göktürk de o albümün şeydi supervisor'ıydı. Albüm çıktı. Ondan sonra hiçbir şey olmuyor. Allah Allah kimse beni ne arıyor ne soruyor. Ne sokakta tanıyan var ne bir şey var. Ondan sonra ben bir bebek diyorlar ki canım ya çok erken falan diyorlar. Ona artık ne erken 6 ay olmuş hiçbir şey olmamış albümden. Anladım ki o zaman dedim ki demek ki bu olmamış. Ne yapmak lazım? İyi çalışmak lazım, iyi hazırlanmak lazım. Albüm dediği şey öyle, öyle yaptım. Hadi ben geldim.
1: Oldu. Ne kadar sürdü ki o ya? Çok özensiz bir şey mi oldu yani?
0: Yo aslında özel. Bir baksan kimler var o albümde?
1: Yani
0: inanamazsın. İşte
1: onu diyorum zaten.
0: Ya çok şey dönem herhalde. Ya yani belki hiç kimseye suç bulmam. Belki aranjör doğru aranjör değildi. Belki o şarkılar benim sesime uygun değildi falan. Hatta hiç unutmuyorum Ahmet Kaya. Arıs neydi o? Ya unuttum. Mecidiyeköy'de Ortaklar Caddesi'nde bir stüdyodayız. Orada okumaları yapıyorum ben. Ahmet Kaya hayatta tabii o zaman. Başka bir stüdyoda da o okuyor falan. Ondan bir ara geldi baktı bizim işte benim aranjör falan arkadaşım bir şey. Bana baktı böyle yaptı. Lan dedi okuma bir şarkıyı dedi. Kötü dedi bu sana uymamış dedi. Ondan sonra ben de bir sinirlendim. Yani... besteci ve söz yazarı bana uydurmuş şarkıyı dinlesene Ahmet Kaya'yı yani adam sana gelmiş açıkça söylemiş ondan sonra özensiz değil işte dediğim gibi böyle bütün faktörler üst üste gelince olmadı.
1: Dönüm noktası dediğin an hangi an yani ve özellikle müzikten bahsediyorum yani bu neticede hayatını da ilgilendiren evet. Bir nokta var mı öyle bir an abi?
0: Var 2000 senesi yani o albümden sonra ve Cenk Eren'den sonra Uzan grubunda Yeşim Salkım dönemi, Yeşil Müzik zamanı Yeşim Sakım bana bir albüm yaptı. Hı. Şirketini ilk kurduğu zaman. Genelde hep cover şarkılar yapmıştık. Hı hı. Ondan sonra tabii o zaman çok büyük imkanlar olduğu için iyi aranjeler, şunlar bunlar falan. O albüm hemen hemen benim dönüm noktam sayılabilir. O şey albüm olarak, o sahne olarak Dedikodulu Meyhane dönüm noktamdı. Hı hı hı. Hatta o sene 2000 senesi o albümle Kral TV'de en iyi çıkış yapan erkek sanatçı ödülünü aldım. Şimdi diyorlar ki Yeşim Salkım sanatçı, Salkım Zon'un karısı, hı, tabii ki sana, hı, verecekler 2000 senesinde falan. Bir gün ben de dedim ki doğru insanı vermişler. Bakın hala duruyorum. Hayattayım. Yani hani torpille de verdilerse doğru insana vermişler. Çünkü hiç kimseye bir şey söylemek istemem. O dönemki benim yarıştığım, benim kategorideki arkadaşlarım şu anda hiçbiri yok. Yani 10 senedir yoklar. Hani bir de hani baktığın zaman öyle gelmişler, geçmişler yani. Ellerimi bırak, yok kendileri bırakmadı da yani. Dedim ki böyle bir yerde sorduklarında doğru insana vermişler. Duruyorum bakın dedim, ayaktayım dedim.
1: İlk sahneyi hatırlıyor musun bu arada? İlk sahne.
0: İlk sahneyi hatırlıyorum.
1: Ciddi misin tabii, ya? Tabii, tabii. Nerede? Ne
0: zaman? 85 senesi Antalya Side Çay Bahçesi. Çay Bahçesi'nin adını hatırlamıyorum. Tatildeyiz arkadaşlarla. Çadır tatili yapıyoruz. Bir hafta kaldık, para bitti. Çadıra borçluyuz. Ondan sonra yemek parası yok falan. Bir akşam o çay bahçesine gittik, oturuyoruz kara kara. Ondan sonra çay içiyoruz. Ondan sonra orada da orkestra var. Benim arkadaşlardan bir tanesi dedi ki oranın sahibi, ya bizim arkadaşımızın sesi çok güzel dedi. Çıksın söylesin de, Türk filmi gibi işte. Çıktım söyledim, adam dedi ki tamam dedi, sen akşamları gel burada söyle dedi. Sabah öğlen akşam yemekleri dedi, bir de yatma yeri veririm dedi. Oh dedik, harika, tatil de devam edecek. Ondan sonra ilk yani para olarak değil, ama işte atıyorum yemek.
1: Yaptığının karşılığını aldığın.
0: Evet işte yatma yeri, yemek falan, onunla şarkı söylüyor.
1: Abi bir de çekingen de değilsin aslında, öyle mi? Yani...
0: Çekingenim.
1: Nasıl çekingenli?
0: Ben çok çekingenim. Ben sana
1: abi
0: bir şey söyleyeyim.
1: Söylediğince söylemişsin hemen.
0: Söyledim bak bak. Şimdi ben sahnede 1000 kişinin, 10 bin kişinin önüne çıkarım, hiçbir şey olmaz. Hı. Fakat yolda yürürken ileride 10 kişilik bir grup görsem ya yolumu değiştiririm. Ya başım önde giderim ya başım tepede giderim.
1: Tanımasınlar diye.
0: Hayır hayır, değil.
1: Ne?
0: Tanımasınlar diye değil. Bir, o şey bende böyle bir şey yani, topluluk o tanımadı yani işimi yapmadığım bir topluluğun karşısındaki olmak beni huzursuz ediyor.
1: Allah Allah.
0: O yüzden de benim adımı şeye çıkardılar, ne ukala. Çünkü kafam yukarıda geçiyor ya, şey görmemek için ya da başlığa.
1: Halbuki nedeni
0: evet,
1: bambaşka.
0: Çekingenimdir. Lakin o çekingenliğim işimle alakalı artık bir şeyi kafama koyduktan sonra kalmaz. Onu yaparım.
1: Şeyi soracağım peki, kazandığın ilk parayla ne aldığını hatırlıyor musun?
0: Ay, kendime şu an ya çok nereden aldım?
1: Ne bileyim bir araba.
0: Yok efendim.
1: Araba.
0: Şey diye sen onu şey diye soracaksın. Kaç yıl sonra aldın? Yani kazandığın ilk parayla araba, ne diyorsun ya? Büyük olasılık herhalde annem ne diye de hatırlıyorum ya. Anneme böyle bir bulaşık makinesi mi, öyle bir şey aldım diye hatırlıyorum. Yani ama öyle ilk parayla da değil o yine hani.
1: Bayağı bir aşamalar falan, aşamalardan sonra.
0: Yani o zaman o kadar kolay değildi.
1: Abi
0: zaman.
1: Unutamadığın bir şey var mı? Gün var mı?
0: Var.
1: Hangisi?
0: Ne kadar? Sen?
1: Ya sanki var ya hani... Ne kadar dolu yani, görüyor musun?
0: Ya, ya 97 mi 90, 96'yı 97'ye bağlayan sene mi? Yılbaşı çekimleri var. O zamanki Kanal D var işte, yine vardı. Yeni kurulmuş falan. Orada yılbaşı programı çekiliyor. Ama benim o albümde olmadığı için bana başka bir şarkı yaptılar. Tekli bir şarkı. Hani yılbaşı programına katıldım diye. O da o zamanki çalıştığım yerin patronu Kapkara'nın isteğiyle oldu. Yani torpille oradayım ama güzel bir şarkı da yaptık. Neyse ben de herkes gibi işte o bir çekim yapılan bir gazino gibi bir yer var. Orada masalarda oturuyor şarkıcılar, sırası gelen söylüyor. Finalde de bütün şarkıcılar sahnede. Böyle yarım ay şeklinde hep fotoğraf herhalde çekiliyor. Ki o fotoğrafta işte gazetelerde yayınlanacak. İşte yılbaşında bunlar bunlar var falan diye. Şimdi ben de gittim çıktım tabii buraya. Yani ben de söyledim çünkü şarkı. Tabii çok büyük isimler var. Ondan sonra ben de duruyorum hani. Biraz kenarda durdum. Ondan sonra gelen beni bir itti. Gelen itti. Gelen itti. Ondan sonra... Ben en sona düştüm. O da yarım ay olduğu için herhalde fotoğrafçı da tam alamamış. Ben yokum fotoğrafta. Ben de kesilmiş. Açtım büyük bir hevesle yani. Söyleyeceğim herkese işte bakın yılbaşı akşamı ben de varım diye. Allah'tan şeyde televizyona kesmemişler yani orada yayınladılar. Gelen itti giden itti.
1: Allah'ım çok iyi.
0: Yani o iten arkadaşlar şey intikam değil de yapmamak gerek.
1: Tabii.
0: Sen belki ben de yapmışımdır ama ben bilerek yapmam. Bilmeyerek yaptıysam yapmışımdır ama o iten arkadaşlardan bir tanesi önemli bir pop yıldızına sonra bizim meslek birlikleri var ya işte mesela vermiyor biliyorum falan. Orada para topladık.
1: Aa.
0: Ya ondan sonra olur insanların. Yani bu işler belli olmaz. Bugün ne olacak? Ben de büyük konuşmayacaksın. İnsan her zaman her şeyi yaşayabilir.
1: Hazırlıklı olmak lazım.
0: Hazırlık o yarın bana da benim başıma da gelebilir böyle bir şey ama o şeyi anlatabildim mi o şeyi?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Metafor, yani... Ama genelde böyle mi? Yani bunlar çok yaşanan şeyler mi?
0: Yaşanan. Görmüyor musun şimdi yani rapçiler birbirine giriyor baksana.
1: Çok
0: yani...
1: fena.
0: Öldürecekler neredeyse. Çünkü dedi, ben dedim ki bunları bir araya getirmeyin bunlar öldürür birbirini. Hani biz yine kameralarla falan böyle birbirimize sataşırdık. Bunlar bir araya da geliyorlar. Arkadaşlar seviyorlar da birbirini. Dedim çok bir araya getirmeyin bunlar öldürür birbirini. Çünkü çıkan böyle bir yani dümdüz gidiyor.
1: Abi sahnede yaşadığın enteresan bir şey unutmadın.
0: Benim mi? Hı. Onun için ayrı bir program yaparsan memnuniyetle anlatırım. Çünkü hani 30-35 senelik bir sahne hayatında.
1: Olmaz olur mu diyorsun?
0: Artık hani yani olmadı mı, olmayan var mı diye sorsan daha iyi.
1: Hep müzikti değil mi hayatında? Yani müzik olmasa ne iş yapardın mesela? Hiç aklına geldi mi?
0: Yangın söndürme tüpleri dolduruyordum o şirkette.
1: Ha ne? Yangın söndürme tüpleri.
0: Eskiden, bak eskiden.
1: Ne kadar çalıştın?
0: 3 ay yaz tatilinde. He. Şöyle eskiden çocuklar böyle yaz tatilinde böyle işlere verilirdi.
1: Ben de satmıştım ya. Beni buzu koyardım içine. Aynı bardaktan İstanbul'a su içiriyorduk.
0: Ondan sonra o işin şakası. Orada çalışırdık. İyi ki o günleri görmüşüm diyorum. Ben müzik olmasaydı hayatımda hariciyeci yani diplomat olmak isterdim.
1: Aa.
0: Ankara'da doğduğum için hep hayalim böyle o elçilikler de genelde Ankara'yı bilenler bilirler. Çankaya tarafı, Ayrancı tarafı orada yoğunlaşmıştır. Hep gider o elçiliklere karşıdan bakardım. Ben de büyük elçi olacağım. İşte ben de ileride Türkiye'nin herhangi bir ülkesine büyük elçilik falan yapacağım. Aklım tabii hemen şeylerde benim Paris, Londra falan, Roma. Sonra yıllar sonra tabii böyle benim çok arkadaşım oldu diplomat, büyük elçi falan. Ondan sonra bir tanesi arıyor beni bak gel ne olur Allah aşkına yeni atandım Gine'deyim. Oradan çıkıyor Senegal'e gidiyor falan. Ona da işte senin de bir Paris'in Londra'nın olmayacak dedim. Abine dedim. Yani şuradasın. Öyle kolay değilmiş hani yani. Demek ki ben de olsam öyle ta alttan başlayıp önce nerelerden başlayacağız.
1: Siyaseti ama hiç düşünmedin değil mi hayatında?
0: Yok ama çok severim.
1: Seversin.
0: Severim.
1: Takip ediyorsun.
0: Takip ederim. Hem dış siyaseti hem iç siyaseti takip ederim. Ve çok severim. Twitter'da da o konuda çok aktifimdir. Twitter'da zaten sokak hayvanları ve siyaset konusunda çok aktifimdir.
1: Hiç yani müzisyenler genelde şarkıcılar genelde abi biraz geri duruyorlar ya. İşte ne bileyim konserler iptal olmasın, şu olmasın, bu olmasın ya da yani şunu söylersem bu kesim, bunu söylersem bu kesimden maalesef bu noktaya geldik artık. Buna üzülüyoruz tabii. Böyle kaygılar da var ama sende böyle bir şey yok anladığım
0: kadarıyla. Şöyle oldu, kendim orada zekamı çok hakikaten takdir ediyorum. Tabii popülerlik zamanım, şimdiki iktidar yine iktidar o zaman da bu belediye konserleri işiyle alakalı... Ben dedim ki ben bunu hangi belediye olursa olsun fark etmiyor muhalefet iktidar falan belediye konserlerine çıkmama kararı aldım. İkinci bir karar daha aldım. Herhangi bir yanlı kanalsa televizyon orada da program yapmamaya karar verdim. Bunlar 13-14 sene önce olan şeyler.
1: Vay be.
0: Belediye konserlerinin iki istisnası vardır. Pandemi zamanı ben bir yoğun bakım hemşiresi için onun düğününü ben yapacağım demiştim. Çok yorulmuşlardı yani yoğun bakım hemşireler.
1: Ne güzel.
0: Ve bütün masrafları bana ait düğünde de şarkı söyleyeceğim demiştim. Bunu sonra bu tabii çok... Bir anda büyüdü falan. Benim altından kalkamayacağım bir şey olunca Konya Belediyesi bunu biz beraber yapalım mı falan oldu. Dediler. Orada çıktım sağlık çalışanlar için. Bir kere de yine bir ile söylemeyeyim şimdi polemik olmasın. Büyük şehirde onun belediye başkanı seçilen benim gençlik arkadaşım 15'te 16 yaşlarda. O dedik ki ya ben çok istiyorum hani sen şarkı söylerken gelip sana bir çiçek vermek, hani bizim neredeyse gençliğimiz beraber geçti falan. Dedim ki ya bunu bir şeye bağla. Yani hani bir şey için olsun bu dedim.
1: O çünkü da, ben hassasım bu konuda diyor.
0: Ondan sonra o da onu sünnet çöreni ve bayramla birleştirdi. Hatta tek de değildim ben. Berkay, Murat Dalkılıç ve ben vardım. Yani bu iki konserdir. Bir Afyon Belediyesi'ni çıkarıyorlar karşıma ama Motofest o şey bambaşka bir festival, Afyon'da yapılıyordu. Belediye de sponsorlardandı. Ya dediğim gibi şöyle niye anlatıyordum ben bunu?
1: Ya işte siyaset.
0: Şimdi dolayısıyla bunun ileride insanın başına artacağını ben anladım. Onun için ne olursa gördüğümüz üzere insanların başı ağrıdı.
1: Ama doğruları söylemekten de geri kalmıyorsun.
0: Evet, bir de ben belediyelere çok sinirli olduğum için de o konserleri biraz da elimi ters ediyorum. Çünkü iki dakika bir sokak hayvanları konusunda konuşabilir
1: miyim? Lütfen, lütfen. Onu soracaktım zaten, bekliyorum.
0: Şimdi 22 sene önce bir kanun çıktı sokak hayvanlarıyla ilgili. Diyor ki bütün Avrupa bunu böyle baş etmiş. Hayvanı alacaksın, kısırlaştıracaksın, aşılayacaksın, yerine bırakacaksın. 22 sene önce çıkan bu kanunla beraber belediyelere bu yetki verilmiş. Belediyelere bir bütçe verilmiş. Sen bunu yap diyor. 22 sene önce ortalıkta belki 100 bin köpek vardı. Belediyeler bunu yerine getirmediler. Ne yaptılar biliyor musun? İşte çiçek ektiler, konser yaptılar. Evet, onu yaptılar. Yapsınlar. Bunlar da gerekli bir sosyal belediyecilikte. Evet. Ama o parayı da ona harcama. Sokak hayvanı. Şimdi nerede? Şimdi önümüze büyük bir sorun çıktı.
1: Çok.
0: Diyorlar ki sokakta hayvan olmaz. Doğru. Hiçbirisi hayvan sever, sokakta hayvan olmasını istemez. Fakat sen 22 sene önce bunu kısırlaştırmamışsın. Aşılamamışsın. Bu hayvanlar üremeye başlamış. Hele bir de şeyler var, pandemi döneminde sokağa atılanlar. Yaz aylarında çocuklarına doğum gününde hediye olarak alınan köpekler Çeşme'den, Bodrum'dan, Kaş'tan dönülürken otobanlara atılıyor. Ve bu hayvanlar insan eliyle çoğaldı. Bir baktık önümüzde şimdi 10 milyon onlar büyük rakamlar, öyle bir rakam yok. Tarım Bakanlığı'nın resmi rakamı 2,5 milyon civarında. 2,5 milyon kısırlaştırma için yapılabilecek bir sayı. Ve ondan sonra bu hayvanlar bizim yüzümüzden çoğaldılar. Sonra şak diye yeni bir kanun çıkardılar. Dediler ki olmuyor. Bunu dediler belediyeler barınakları alsın. Hay. Barınak var mı?
1: Yok.
0: Yok. Barınağınızın kapasitesi ne kadar? 9000.
1: Hali ortada.
0: Hali ortada. Bizim barınaklarımız Avrupa gibi değil.
1: Ya.
0: Kaç hayvan topladın? 50.000. Kaç? 9000'i barınakta. Geride 41.000 var. 41.000 ne oldu? 17.000'i öldü. Doğal yollardan. Nedense nasıl hemen yani? Birdenbire doğal yol. Sokakta ölmeyen hayvan barınakta.
1: Ölüyor.
0: O da öldü. Peki onu da kabul ettik. Geride bir 30.000 rakamı kaldı. Yani belki hatır çıkaramadım şimdi. O nerede diye soruyorsun. Nerede ya? Bu hayvanı almışsın. Kayıtlı, kuyutlu bu hayvanlar nerede? İşte o hayvanlar barınaklarda başlarına kürek vurup öldürülenler. Canlı canlı toprağa gömülenler. Çünkü sayın valilerimiz belediye başkanlarımıza diyor ki sokakta köpek görmeyeceğim. Belediye başkanları da emredersiniz diyor. Belediye başkanı gidiyor veterinerlik belediye başkanına. Diyor ki sokakta diyor köpek görmeyeceğim diyor. O da emredersiniz diyor. Zabıtaya gidiyor. Sokakta köpek görmeyeceğim diyor. Zabıta da emredersiniz diyor. Köpekleri topluyorlar. Bizim barınaklarda çalışan işçilerde şöyle bir durum vardır biliyor musun? Belediyelerin sürgün yeri barınaklar. Dolayısıyla orada hayvan sevmeyen insanlar
1: çok fena.
0: O hayvanları açlıktan birbirlerini yiyen hayvanlar var. Şimdi onun için ben bunu Twitter'da çok dile getiriyorum. Ve bunun siyaset üstü, yani bunun partiyle alakası
1: kesinlikle
0: yok. Asla.
1: Kesinlikle.
0: Ne o parti ne bu belediye falan. Yeni çıkan kanun çok korkunç bir kanun. Geçen sene çıkan, bakın şiddet dedik ki bu kanun şiddete yol açar. Yani çünkü baktığımız zaman hani bu genç çocuklar var ya 15-16 yaşında bir bıçaklayıp öldürüyorlar. Onlar ilk hayvan öldürerek başlıyorlar.
1: Maalesef.
0: Bütün bilim bunu söylüyor. yapmayın dedik. Bu yasayı çıkarmayın.
1: Maalesef onlar ondan gerçekleşti.
0: Ama işte gelmiş olduğumuz nokta dediler ki sokaklar güvenli değil, köpekleri toplayın dediler. Şu anda çok güvenli.
1: Canım abim o kadar iyisin ki vaktimiz sona erdi. Şu anlamda diyorum çok iyisin. Çünkü toplumun önünde olan çok kıymetli insanları biz sıkı sıkıya sarılıyoruz. Sen de onlardan bir tanesisin. Söylediklerin, yaptıkların örnek oluyor insanlara. Bir mücadelenin de içerisindesin aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ya insanları sevmeyebilirsiniz hayvan. Olabilir. Normal korkuyor da olabilirsiniz. Öldürmeyin. Çok teşekkür ederim.
1: Abi iyi ki varsın.
0: Ben de.
1: Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Vallahi seninle saatlerce insan sohbet
0: yaparız
1: eder.
0: Yaparız yine.
1: Dinleyicilerimiz vallahi bunu tekrarlayalım. Muhteşem isim sevgili Cenk Eren bugün konuğumdu hanımlar beyler. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
0: Sputnik.
3: Ben Güçlü Özkan.
4: Okan Aslan'la gün ortası.
5: Eksenden merhabalar efendim.
6: Ben Mustafa Hoş.
7: Fethi Yılmaz'da Yazıyorum programındasınız.
8: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
9: Ben Serhat Ayhan.
10: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
11: Ben Selin Yazıcım.
12: Ben Ebu Danmez.
13: Ben Serkan Baştımar.
14: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
15: Ben Serhat Sarısözen.
16: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
17: Sputnik. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun finansman sisteminde yeni bir döneme geçildi. Meclise kabul edilen düzenleme ile 2008'den bu yana hazine tarafından SGK'ya aktarılan doğrudan devlet katkısı 1 Ağustos itibariyle sona erdi. Temmuz ayının sonunda Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşan düzenleme SGK'nın mali yapısında önemli bir değişiklik getirdi. 2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla uygulamaya alınan sistem kapsamında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıyla genel sağlık sigortası primlerinin %25'i hazine tarafından SGK'ya aktarılıyordu. Bu uygulamanın başladığı 2008 yılından 2025 sonuna kadar hazineden SGK'ya aktarılan toplam devlet katkısı 2.6 trilyon liraya ulaştı. Yeni düzenlemeyle SGK'nın gelir ve gider dengesinin temel alınması, kurumun ortaya çıkabilecek nakit açığının ise merkezi yönetim bütçesinden karşılanması esas olacak. Yasa gerekçesinde daha önce başlıklar altında yapılan devlet katkısı ve açık finansmanı ödemelerinin sadeleştirilerek tek kalemde toplanacağı belirtildi. 2025 yılında hazineden 888,6 milyar lira devlet katkısıyla 75 milyar lira bütçe transferi aldı. Kurumun aynı yıl 5,9 trilyon lira gelire karşı 5,5 trilyon gider kaydettiği görüldü. Ancak devlet katkısı hesaba katılmadığında ortaya çıkan açık dikkat çekti. 2026'nın ilk 5 ayında ise SGK'nın prim gelirleri 2 trilyon lira seviyesine kalırken bütçe açığı 95,3 milyar lira oldu. Düzenlemenin ardından çalışanların maaşlarından yapılan kesintilerle işverenlerin ödediği prim oranlarında doğrudan bir değişiklik olmayacak. Devletin SGK'ya sağladığı finansman da tamamen ortadan kalkmayacak. Devlet katkısının yerine kurumun oluşacak bilanço açığının merkezi yönetim bütçesinden açık transferi adı altında karşılanması sürdürülecek. Bununla birlikte yapılan değişiklik muhasebe açısından SGK'nın resmi açık rakamlarının ve merkezi bütçeden kuruma aktarılacak tutarlarının kağıt üzerinde daha yüksek görünmesine yol açabilecek. SGK'nın 2008'den bu yana uygulanan doğrudan devlet katkısı sistemi 1 Ağustos itibarıyla sona erdi. Yeni düzenlemeyle kurumun oluşacak bilanço açığı merkezi yönetim bütçesinden karşılanmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

Thank you.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, CIA Direktörü Red Cliff'in Moskova'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti değerlendirdi. Manife menajeri ve kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi. Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik'e yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Rusya ile diyaloğu yeniden başlatmaya yönelik açıklamalarını ve Ukrayna krizindeki tutumunu değerlendirdi. Galuzin, Avrupa Birliği'nin temasları yeniden başlatma söylemlerinin samimi olmadığını belirterek Avrupa'nın tek amacı Kiev'e nefes aldırmak dedi. Avrupa Birliği tarafından gelen temasların yeniden başlatılmasına ilişkin söylemleri ciddiye almadıklarını vurgulayan Galuzin, Avrupalı liderlerin eylemlerinin bu açıklamalarla çeliştiğini belirtti. Galuzin, Avrupa Birliği Kiev rejimine silah pompalamayı sürdürerek ve ülkemize yönelik uluslararası hukuka aykırı yaptırım baskısını artırarak yıkıcı hattını devam ettiriyor ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da CIA Direktörü Red Cliff'in Moskova'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti değerlendirdi. Lavrov, İki ülke istihbarat birimlerinin temas halinde olmasının doğal bir süreç olduğunu ve bu çalışmaların kamuoyundan uzak yürütüldüğünü belirtti. Lavrov, ABD ve Rus servisler arasındaki diyaloğa ilişkin ben o görüşmelerde yer almadım. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de istihbarat servislerinin kendi aralarında temas kurmasını sağlayan belirli kurallar mevcut. Bunda sıra dışı hiçbir şey yok. Bu tür çalışmaların sessizlik içinde yürütülmesinde de şaşılacak bir durum bulunmuyor ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar hayata geçiriliyor. Uyum eğitimleri kapsamında veliler de sürece etkin olarak katılacak. Bu çerçevede kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Hakkında 3 soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan Manifest'in menajeri ve kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi. Akış'ın evinden altın, TL ve döviz cinsi parayla 10 milyon lira değerinde senet bulundu. FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik soruşturmada 2 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Muğla ve İstanbul'da 4 adreste arama işlemi gerçekleştirildi. Operasyonla 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten örgütün sözde Hava Kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz da Ankara Adliyesi'nde hakim olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen ve cezaevinde bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu gözaltına alındı. Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a çıktı. Arama kurtarma ekipleri felaketten bölgelerde hayatta kalanları bulmak için zamanla yarışırken ülkenin kuzey kesimleri için yeni sel uyarıları yapıldı. Norveç Kralı 5. Harald, nadir görülen bir kan hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. 35 yıl tahta kalan Harald'ın yerine oğlu Hakon geçecek. Spor.

0: dinleyicimiz deplasmanda 9 kişi kaldığı maçta 4-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.
1: Ekonomi.
0: Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,22 azalışla 14.543 puandan başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 56 lira 23 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.109, çeyrek altın 11.605, tam altın 46.241, at altını ise 47.031 lira. Haberleri sunduk. Gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
2: Hiç ekonomi konuşmuyorsun. Her şey yolunda galiba.
3: Geleceğim. Yaşlanıyoruz diye anlattım. Hem de TÜİK bir rakam açıkladı. Yaşlı nüfusun ne kadar arttığına dair. Şöyle gelip içimize baksalar diyorum. Oradaki yaşlanmayı bir görseler. O yıpranmayı bir görseler acaba.
2: TÜİK kesin orada da bir şeyler yapmıştır. Ben tam güvenemiyorum TÜİK'e.
3: Diyorsun.
2: Yani enflasyon rakamlarından sonra.
3: Ama zaten o rakamlar, yani nüfusun yaşlanıyor olması, hükümetin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç hoşuna gitmeyen bir durum. Biliyorsun, çoğalın diyor, çocuk yapın diyor, nüfus yaşlanıyor. Şimdi TÜİK'in nüfusu yaşlı gösterilmesi.
2: Evet, onun işine yarayan bir şey değil. Ama şu, onu kullanarak işte yaşlanıyoruz, bunun önüne yani bir şey yapmak
3: sorunu
2: lazım.
3: Daha büyükmüş gibi gösterip evet. diyorsun. Dikkat çekmek istedim. Hiç bu kadar derinlemesine düşünmemiştim. Bu yaşlı, herhalde beynim de yaşlanmaya başladı.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağım sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Nepal, Tibet'teki barajın patladığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, CIA Direktörü Radcliffe'in Moskova ziyaretiyle ilgili konuştu. Bosna kasabı lakaplı Ratko Mladic öldü. Ayrıntılar haberimizde olacak. Nepal, Tibet'teki barajın patladığını açıkladı. Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketin ardından bölgede yeni bir acil durum yaşanıyor. Tibet tarafında heyelan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal barajın çöktüğü ve büyük miktarda suyun Nepal'e doğru ilerlemeye başladığı bildirildi. Nepal polisi gelişmenin ardından nehir boyunca yaşayanlara acilen yüksek ve güvenli bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu. Nepal'de yetkililer arama kurtarma çalışmalarını 90 dakika süreyle durdurdu. Ve Nepal 2015'teki büyük depremden bu yana yaşadığı en ağır doğal afetle karşı karşıya. Sel felaketindeki can kaybı 469'a yükseldi. Bölgede helikopter destekli yürütülen çalışmalarda yüzlerce kişi kurtarıldı. Trisuli'de bir tünelde mahsur kalan 450 kişinin büyük bölümü tahliye edildi. Hindistan, Avustralya ve ABD yetkilileri felaket bölgesinde vatandaşlarının kayıp olduğunu açıkladı. İnsani dramın yanı sıra felaket ülke ekonomisini de zor durumda bıraktı. Sel nedeniyle 80 köprünün yıkıldığı ve 40 kilometrelik asfalt yolun ağır hasar gördüğü açıklandı. Yıkımın meydana geldiği bölgenin Çin sınırında bulunması, Nepal'in en büyük ikinci ticaret ortağıyla olan mal akışını da tamamen durma noktasına getirdi. Rusya Bakanı Sergey Lavrov, CIA Direktörü John Radcliffe'in Moskova ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Lavrov, iki ülke istihbarat birimlerinin temas halinde olmasının doğal bir süreç olduğunu ve bu çalışmaların kamuoyundan uzak yürütüldüğünü belirtti. CIA Direktörü John Radcliffe, 25 Ağustos'ta Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Kremlin sözcüsü Peskov, ziyaretin doğrudan iki ülkenin istihbarat servisleri arasındaki temaslar kapsamında yapıldığını doğruladı. Radcliffe'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirmediğini belirten Peskov, buna karşın yapılan temaslar ve görüşmelerin detayları hakkında Putin'e bilgi sunulduğunu aktardı. Rusya Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'daki lojistik merkezleri ve Ukrayna ordusu tarafından kullanılan deniz limanlarına yönelik grup saldırıları düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gece gerçekleştirilen hava saldırılarında Ukrayna ordusunun ikmal hatları ve askeri depolama tesislerinin insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtildi. Açıklamada saldırıların belirlenen tüm hedeflere başarıyla ulaştığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna'da görev yapması öngörülen yabancı askeri unsurlara ilişkin Moskova'nın tutumunu yineledi. Zaharova haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna'da konuşlandırılması planlanan yabancı askeri birliklerin Rusya için meşru hedef sayılacağını ve bu adımın tırmanmayı daha da arttıracağını belirtti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyir sefer hatlarının ABD güçlerinin deniz mayınlarını temizlemesinin ardından ulaşıma açıldığını ileri sürdü. CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper konuya ilişkin açıklama yaptı. Amiral Cooper, Boğaz'ın uluslararası seyir sefer hatlarındaki deniz mayınlarını başarıyla tetik. Uluslararası alanda tanınan transit rotalar artık İran deniz mayınlarından arındırılmış durumdadır. Sonuç olarak bugün uluslararası seyir sefer hatları aşık ve ivme kazanıyor değerlendirmesinde bulundu. Amiral Cooper, ABD güçlerinin son birkaç ayda yaklaşık 750 milyon varil ham petrol taşıyan yine yaklaşık 1500 ticari geminin Boğaz'dan geçişine yardımcı olduğunu belirtti. Bosna Savaşı sırasında on binlerce Bosnalı Müslümanın katledilmesinde başrolü oynayan Bosna kasabı lakaplı Ratko Mladic öldü. Lahey'de Birleşmiş Milletler Gözaltı Merkezi'nde ölen 84 yaşındaki eski general işlediği soykırım ve savaş suçları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 3000 kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarının baş planlayıcısı olmakla suçlanan Halit Şeyh Muhammed'in yargılanacağı tarih belli oldu. Muhammed'in yıllardır ertelenen davasının 5 Haziran 2028'de Küba'daki Guantanamo'daki ABD askeri mahkemesinde başlayacağı açıklandı. Norveç Kralı Harald 89 yaşında hayatını kaybetti. Oslo'daki Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada kralın cuma günü yerel saatle 06.35'te vefat ettiği bildirildi. Ölüm haberinin ardından saray çatısındaki kraliyet bayrağı yarıya indirildi. Tahta geçirdiği 35 yılın ardındansa Harald'ın yerine oğlu Hakon geçti. İngiltere'de Manchester Airport Group adlı şirkete düzenlenen siber saldırıda 8 milyon 700 bin müşterinin verileri ele geçirildi. Bilgisayar korsanlarının müşterilere ait e-posta adresleri, telefon numaraları, araç plaka bilgileri ve posta kodlarına ulaştığı ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü Uganda'daki Ebola salgınının sona erdiğini doğruladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ise virüsün yayılmasının sürdüğünü bildirdi. Salgının kontrol altına alınmasına yönelik 30 milyon dolarlık finansmana ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Almanya Frankfurt Havalimanı'nda sivrisineklerden bulaştığı düşünülen sıtma vakaları alarma yol açtı. Temmuz ayında ortaya çıkan salgında 6 çalışan enfekte olurken 2 kişi hayatını kaybetti. FDA klinik çalışmalarda hastaların yaşam süresini neredeyse 2 katına çıkardığı belirtilen pankreas kanseri ilacına onay verdi. Gelişme özellikle tedavisi zor pankreas kanseri için umut verici bir adım olarak değerlendirilir. İngiltere'den ilginç bir haberle bülteni noktalayacağız. İngiltere'de sarhoş ve saldırgan eşek arısı uyarısı yapıldı. İngiltere'nin bazı bölgelerinde eşek arılarının çürüyen meyvelerle beslenerek sarhoş, öfkeli ve saldırgan hale geldiği bildirildi. Uzmanlar halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İngiltere Haşere Kontrol Derneği'ne göre yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte böcekler fermente olmuş meyvelere akın ediyor ve bu durum sersemlemelerine yol açıyor. Öte yandan İngiliz kızılhaçı böcek sokmalarına karşı yanınızda bir kredi kartı bulundurmanızı öneriyor. Yetkililer deride kalan iğnenin cımbız yerine kredi kartının kenarıyla kazınarak çıkarılmasının daha güvenli olduğunu, cımbız kullanımının iğnedeki zehir kesesini patlatarak zehrin vücudumasına neden olabileceğini hatırlatıyor. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
0: Dünya haberi.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik. Basın turu.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. 28 Ağustos 2026 Cuma'ya gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'tesiniz. Haftanın son iş gününde sizlerle basın turunla birlikteyiz. Ben Selin Yazıcı.
3: Ben Ebru Dönmez.
1: Gazetelerimizi aldık. Yuvarlak masadaki yerimizi de aldık efendim. Bakalım Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış. Bugünün ilk gazetesi Sabah gazetesi olacak. Sabah gazetesi şöyle diyor. ABD kuşatmayı kırdı, sıra Türkiye'de. Neden bahsediyor? Sosyal medyadan bahsediyor. Sosyal medyanın birazcık korkunçluğundan bahsediyoruz. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta bugüne kadar isteğe bağlı bıraktığı birçok güvenlik önlemini Amerika Birleşik Devletleri'nde sınırlamak zorunda kaldı. İşte diyor çocukları korumak için yapılacak değişiklikler. Bu değişiklikleri sıralamadan önce şunu temenni ediyoruz. Biz bu değişikliklerin Türkiye'de de uygulanmasını bekliyoruz. Neymiş efendim bu değişiklikler? 18 yaşından küçükler günde 2 saat kullanacaklar. Okul saatlerinde bildirim gönderilmeyecek. 24 ila 06 arası kullanım otomatik olarak yasaklanacak. Zararlı içerikler kolaylıkla bildirilecek. Beğeni sayıları tamamen gizlenecek ve görüntü değişikliğine imkan veren filtreler yasaklanacak. Bunların Türkiye'de de uygulanması bekleniyor. Son maddeye kadar çok güzel geldik ama filtrelerime dokunmasınlar benim. Filtreleri seviyorum ben. Güzel.
3: Bence filtrelere ihtiyacın yok Selin'cim. Sen zaten çok güzelsin.
1: Teşekkür. Ya sadece güzellik algısı değil mi? Mesela komik olanları falan da kullanıyorum. Ben hoşuma gidiyor.
3: İşte ama
1: onlar da mı gidecek acaba? Hepsi mi gidecek? Bir sınırlama olacaktır. Yüksek ihtimalle bir sınırlama olacaktır ama dokunmayınlar.
3: Filtreme dokunmayın diye bir hashtag açalım o zaman.
1: Doğru, biz de buradan bunu başlayalım. Ama gerçekten bunlar şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde alınan bunların hepsinin gerçekten Türkiye'de de olmasını çok isteriz. Son derece caydırıcı olduğunu düşünüyorum bunların. Haydi bakalım.
3: O zaman teyzeler sağ olsun demiş.
1: Ne Efes yapmışlar gene?
3: Teyzeler otobüs almışlar.
1: Nasıl teyzeymiş?
3: Şöyle otobüsün arkasına Özel'e sarılıp sana otobüs de alacağız, bina da yapacağız diyen İzmirli çiftçi Ayşe Yaylacık.
1: Tamam, bağışlar.
3: Evet, orada yeni partinin otobüsünün arkasına Özgür Özel'e sarıldığı bir fotoğrafı var. O yansıtılmış. Teyzem sağ olsun diyor. Özel bugün Kocaeli'de yapacağı saha çalışmasında bu otobüsü kullanacak demiş. Nefese konuşmuş Ayşe Yaylacık. Ve demiş ki kirazımı satar bir otobüste ben alırım, karınca kararınca destek olacağız demiş. Nefes gazetesi de bunu taşımış ilk sayfasına. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP sözcüsünün Mansur Yavaş siyasete CHP'de devam edecek açıklamasına bir yanıtı vardı. Öyle bir görüşme gerçekleşmedi diye bir açıklamada bulundu Ankara Büyükşehir Belediyesi. Nefes gazetesi bunları
1: onu da böyle fotoğraman gibi o da takip ediyoruz. Yani onunla görüştüm. Evet. Orada mı kalacak, oraya mı gidecek diye. Bu arada biz haberciler olarak da ayrıca da zorlanıyoruz. İşte bir milletvekili CHP'de miydi, yeni partiye mi geçti, ne oldu diye böyle bu haberleri yaparken de sürekli teyit alarak gidiyoruz. Bize de yazık. Karar verin artık, bir şeyler yapın lütfen. Takvim gazetesiyle devam edeceğim. Az önce Sabah gazetesinin manşetinden verdiği haber burada da var. Burada aynı haber, yani bu İnsan ve Facebook'a gelen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocukları korumak adına gelen kısıtlamalar yine var burada ama çocuk aynı, kural farklı, çifte standarda büyük tepki başlığıyla vermiş Takvim gazetesi. Hemen buradan da aktarmak istiyorum. Şimdi diyor ki kullandığı algoritmayla diyor gençleri zehirlediğini kabul eden Meta 17 milyar dolar cezaya razı oldu. Ayrıca zehirli algoritmasına karşı genç kullanıcı sistemini değiştirecek. Az önce aktarmıştım size yapacaklarını ama bunlar ABD için geçerli. Hani biz Türkiye'de de olmasını bekliyoruz demiştik. İşte çifte standarda tepkiyi Takvim gazetesi sayfasına taşımış. Avrupa ve Türkiye'den kararların ABD ile sınırlı tutulmasına sert tepki gösterildi. Birçok ülkeden yapılan açıklamalarda şirketin kasıtlı olarak çocukları zehirlediği ve korumadığı belirtildi. Türkiye'de de aileler çocuk aynı çocuk, güvenlik farklı, bize de uygulansın. Güvenlik neden farklı oluyor? Bize de uygulansın diyor. Evet, Takvim gazetesi de bu haberin çifte standart kısmını sayfalarına taşımış.
3: Hürriyet gazetesi de velileri yakından ilgilendiren bir konuyu ilk sayfasına taşımış. Bu okul formaları için yeni kurallar var ya, biliyorsun, seni de çok yakından indiriyor bir veli olarak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncellediği okul forması değişikliğine göre, bu bir sevindirici haber, ben de sana aktarmış olayım. Hani belli mağazalara yönlendiriliyordu ya veliler, öyle bir yönlendirme olmayacakmış. En iyi tarafı bu zannedersem, değil mi? Çünkü yüksek fiyatlar ödeyebiliyor veliler, bundan muzdarip işte, olabiliyor.
1: Öyle ama işte onların da gene anlaşmalı olduğu yerler var. Yani seni zaten birkaç yere gönderiyor.
3: Habere göre diyor ki artık veliler belirli bir mağazaya yönlendirilemeyecek diyor. Tek mağaza dayatılamaz demiş. Yönetmeliğe göre okul aile birlikleri forma satışı yapamayacak. Velileri belli bir mağazaya, markaya veya satış kanalına yönlendiren serbest rekabeti engelleyici uygulamalarda bulunulamayacak diyor. Veliler okulun açıkladığı renk ve temel özelliklere uygun kıyafetleri istedikleri satıcıdan alabilecek, kıyafetlerde yalnızca tek bir üreticide bulunabilecek, özel baskı, desen ve kısıtlayıcı ayrıntılara da yer verilemeyecek diyor. Okul arması zorunlu olacak. Bu güvenlik anlamında da bunun gerekli olduğunu söylüyorlar. Güncellenen usul ve esaslara göre okul arması okul tarafından belirlenecek veya temin edilecek ve öğrencilerin formalarında kullanılması sağlanacak. Armanın yeri ve kullanım biçimine ilişkin ayrıntılar da okulların duyurularında açıklanacak diyor. Arma zorunluluğu formanın serbest piyasadan temin edilmesini engelleyen kısıtlayıcı bir ayrıntıya dönüştürülemeyecek.
1: Hadi bakalım.
3: Böyle detaylar var.
1: Hadi bakalım.
3: Umarız hayırlı uğurlu olur. Güzel. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz için güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam ederler.
1: O halde Bir Gün gazetesiyle devam edelim. Madem yeni eğitim öğretim yılı dedim, ben de eğitim öğretimden bir haber seçeceğim. Bir Gün gazetesi üniversiteye kaygılı başlangıç demiş. Üniversite kayıtları bugün bitiyor, ancak öğrencilerin gelecek kaygısıyla geçim sıkıntısı yeni başlıyor. Aslında onlar böyle üniversite hayatına başlayan gençler tabii ki büyük bir heyecan içerisindeler. Hani kendini düşünecek olursan üniversiteye ilk başladığımız yıllarda düşünüyor musun? O kadar o heyecan, okula ilk ay ne giysem, ne yapsam, ne hareket etsem, hani artık 18 yaşındayım falan.
3: Tabii, tabii.
1: O şekilde bir hallere girdiğimiz dönemde aslında şu anda da bu üniversiteye kazanan gençlerin bunları düşünmesi gerekirken, böyle heyecanı yaşaması gerekirken, ancak bir geçim sıkıntısı, gelecek kaygısıyla daha üniversiteye yazıldıkları andan itibaren başlıyorlar.
3: Kara düşünmeye
1: başlıyorlar. Şu da bir gerçek ki bu kaygıyı aslında onlar tek başlarına yaşamıyorlar. Arkalarında aileleriyle beraber de yaşıyorlar. Bakın işte buradan birkaç örnek Bir Gün gazetesi sayfalarına taşımış. Eskişehir Üniversitesi'ne kayıt yaptıran Deniz Bursalı diyor ki, hayal ettiğimiz değil, mezun olacağı iş bulacağımız bölümü tercih ediyoruz. Bu çok acı bir şey gerçekten. Yani hayalinde, çocukluğundan beri hayalini kurduğun iş değil ama bu bölümü okursam iş bulmam daha kolay mantığıyla hareket ediyoruz diyor. Ve şimdiden de diyor, herkes diyor bir torpil peşinde diyor, bir torpil aramanın afında diyor. KYK burslarına gelince de diyor, KYK burslarıyla geçim sağlamak imkansız demiş. Yeditepe Üniversitesi İngilizce öğretmenliğine kaydolan bir isim Devrim Toz'da diyor ki, burslu girdim diyor. Ailem Beylikdüzü'nde, ancak diyor üniversite ücretsiz, yurt sağlamıyor, benim de bunun için çalışmam gerekiyor demiş.
3: Sen KYK bursu almış mıydın?
1: Bunları şimdi de konuşmayayım. Ben almamıştım.
3: Almamışsın. Ben almıştım, o zaman da çok azdı. Yani gerçekten bir öğrenciye yeterli bir miktarda değildi, üstelik yurtta da kalıyordum ben.
1: Sen kendin KYK mi öğrendin KYK bursunu alıp bir de?
3: Yok,
1: bu böyle bir şey var.
3: Sonrasında
1: biliyorsunuz,
3: geri ödeniyor biliyorsun.
1: Geri ödemeli de işte onu böyle kaldım, uzatıyorlar
3: KYK
1: falan.
3: KYK bursu aldım ama sonra tabii babam onları geri ödedi.
1: Ama baban ödedi. Yok, ben hiç bulaşmadım. Hiç bulaşmadım.
3: O zaman yine eğitimden gidelim mi? Senin okul gidelim. Çantası ne kadara doluyormuş?
1: Ay çok fena. Çok fena. Çok
3: fena. Almaya başladınız mı kırtasiye ve kitapları?
1: Biz daha başlamadık.
3: Başlamadınız.
1: Ama
3: o
1: fena.
3: Zaman ben sana söyleyeyim.
1: Hazırla beni buna. Bu acı gerçeği.
3: Cep yakacak diyor fiyatlar. Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala tüm kırtasiyeler... Kırtasiyeciler Derneği Başkanı demiş ki, bu yıl okul çantasının dolum maliyetlerinin ortalaması 2500 TL. diyor ama bu başlangıç fiyatı zannedersem. Bu arada önemli bir uyarı da var. TSE ve CE işaretli ürünlerin alın diye de bir uyarı var. Kırtasiyeciler Birliği'nden yeni eğitim öğretim yılında. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir zehirli bir kalem toplatılmıştı piyasadan. Evet. O da çocukların, öğrencilerin sağlığı açısından gerçekten çok önemli. Ve diyor ki okul masrafları velileri e-ticaret girişimcisi yaptı demiş aynı zamanda yüksek fiyatlar karşısında. TÜKİT Başkanı Taha Keresteci de 10 gündür ciddi bir hareket başladı. Bu yıl bir okul çantasının dolum maliyeti ortalama 2500 TL. Tabii ki bu bir kerelik 2500 TL ile kalmıyor. Bu yenileniyor tabii bittikçe malzemeler. Ve en önemlisi de tabii ki bu güvenli alışveriş. Dolayısıyla bu TSE ve CE işaretli ürünlerden satın almak önemli. Bunlar da fiyatı tabii ki etkiliyordur.
1: Evet, bu arada ama bu alakalı olarak bizim editörlerimizden sevgili İrem Başkoy'un yaptığı bir haber var. Okul alışverişinde velilerin nereye dikkat etmesi gerektiğiyle alakalı. İşte TSE belgesi olması gerekiyor. CE uyarısı olması gerekiyor. Gün içerisinde biz Radyo Sputnik'te sıklıkla veriyoruz. Umarım bir denk gelirsiniz. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini görürsünüz bu haberle diyelim ve Sözcü gazetesiyle devam edeceğiz. İmamoğlu'ndan ihale almadım. Ama Tokbaş'tan aldığım 1,5 milyar dolarlık ihaleyi de iptal ettim. Bu sözler kime ait efendim? İBB davasında örgüte yardımla suçlanan Adnan Çebi'ye ait efendim. Adnan Çebi belki de Silivri'deki en çarpıcı ifadeyi veren isimlerden biri oldu. İBB'den İmamoğlu döneminde iş almadık diyor Çebi. AK Parti döneminden kalan iki işi de diyor tasfiye ettik diyor. Makyol İnşaat'ın sahibi Adnan Çebi 1,5 milyar dolarlık iki ihale iptalini ortak hareket edilmediğinin kanıtı saydı. Çebi diyor ki 4.7 milyon liralık kreş parası eğitime katkıdır. Ekrem İmamoğlu da delilsiz iddiaları ajancılık oyunu nitelendirmiş efendim. İşte Sözcü gazetesi de Adnan Çebi'nin Silivri'deki çarpıcı ifadesini sayfalarına taşımış.
3: Milliyet gazetesi de yeni partiden bir habere yer vermiş. Yeni parti 31 Ağustos'ta genel merkezine kavuşuyor diyor. Genel merkez için açılış töreni yapılmayacak. Partili kurmaylar ve personel ise pazar günü genel merkeze taşınmış olacak. Genel Başkan Özel'in genel merkezdeki ilk mesaisi ise pazartesi günü parti meclis toplantısıyla başlayacak diyor. Özel parti meclis toplantısı öncesinde de basına açık bir konuşma yapacakmış. Biz de takip ediyor olacağız zaten.
1: Ve Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet'in manşetinde şöyle bir şey yazıyor efendim. Hak aramak suç sayıldı. Hemen detaylarına bakalım. Madencinin sesi iki sendikacı halkı kin ve düşmanlıktan tahrikten tutuklanmış efendim. Ankara'da madencilerin alacakları için yürütülen mücadelenin öncülerinden iki isim efendim. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır'la örgütlenme uzmanı Başaran Aksu halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlamasıyla tutuklandı. Aksu ifadesinde on binlerce işçinin kıdem tazminatı için yıllardır mücadele ettiklerini belirtiyor ve eğer bu suçsa seri şekilde işledim ifadelerini kullanmış efendim. Ve gerçekten ikisinin de burada yine fotoğraflarına yer vermiş Cumhuriyet gazetesi bir nevi ne oluyor? Hak aramak suç sayıldı başlığını da atıyor.
3: Evet, Akşam gazetesi de ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul Üsküdar gerçekleştirdiği esnaf ziyaretine yer vermiş. Burada esnafla bir araya gelen fotoğrafını koymuş ilk sayfasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafla sohbet ederek çay içmiş ve çocuklara da harçlık dağıtmış. Her seferinde olduğu gibi çocuklara harçlıklarını ve oyuncaklarını unutmamış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada böyle güzel bir sohbet havasında gerçekleşmiş bu ziyaret. Bu arada Bosna Kasabı lakaplı soykırımcı general dün öldü. Srebrenica'da işlediği soykırım suçu nedeniyle müebbet hapis cezası almıştı. Sırp general Ratko Mladic dün de 84 yaşında kaldığı cezaevinde öldü.
1: Posta Gazetesi'yle devam edelim efendim. Posta Gazetesi'nden pırıl pırıl bir genç kızımızın sesini ben de duyurmaya yardımcı olmak istiyorum. İşitme engelli Ayşegül'ün sessiz feryadı da duymak istiyorum diyor. Efendim, Adana'da doğuştan işitme engelli Ayşegül Şiş 5 yıl önce kendisine bir biyonik kulak takılıyor. Bir yılı boyunca duyuyor ve tabii ki hayatın en güzel günlerini yaşıyor. Ancak daha sonra bir gün bu kız çocuğumuz oyun oynarken kulaklığını kırıyor. Aile maddi olarak ciddi anlamda zor durumda yaşıyorlar. Kiralarını ödeyemiyorlar. Sıkıntılı bir durum var çünkü babası falan işsiz. Evet, baba da 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaralanmasıyla ailenin ekonomik durumu daha da kötüleşiyor. Hal böyle olunca 220 bin lira değerindeki kulaklığı alamıyor Ayşegül ve sessizliğe gömülüyor. Okula giden Ayşegül yeniden duymasını istiyor. Ailesi ve kendisi de yardımseverlerden destek bekliyor. Biz de buradan duyurmuş olalım ama ben bu güzel kızımıza en kısa zamanda bunun olacağını düşünüyorum. 220 bin lira
3: çok büyük bir rakam.
1: Yani toplanabilecek bir rakam. İnşallah en kısa sürede bu Ayşegül'ümüz güzel sesler duyacak. Güzel seslerine kavuşur diyelim. Biz de buradan yardımcı olalım.
3: Umarız. Yeni Şafak gazetesi de demiş ki Selin, çocuklarımızda elbise bulmakta zorlanıyoruz. Şimdi bu kız çocuğu olan aileleri biraz daha fazla
1: ne
3: ilgilendiriyor.
1: Ne konuda ne elbisesi bulamıyorlarmış?
3: Şöyle ki diyor ki yetişkin kıyafetlerinin kopyası oldu diyor.
1: Doğru.
3: Evet.
1: Anladım. Çocuk kıyafeti bulmakta zorlaşıldı. Evet, doğru.
3: Yani birebir kopyası oldu diyor. Ne mesela crop tişörtler böyle. Hı-hı. Göğüs altındaki kısa tişörtlerden bahsediyor. Ultra mini etekler, yırtık kotlar, tram parçalar, askılı tek omuz bluzlar, büstiyerler ve benzeri topuklu ayakkabılar gibi gibi. Diyor ki özenti kölesi haline gelen çocuklar kötü niyetli lobilerin oyuncağı oluyor, kendi olmaktan çıkıyor demiş. Ve böyle bir eleştirisi var. Herhangi bir mağazaya gittiğimizde çocuk reyonlarında aşırı açık, yaşlarına asla uygun olmayan, biz yetişkinlerin kıyafetlerinin birebir kopyası olan kıyafetlerle karşılaşıyoruz demiş. Bir anne de yine onlara uygun normal bir kıyafet bulmak oldukça zor, artık sıradan bir tişört, dizaltı bir elbise bulmak imkansız hale geldi diyor. Sen de duyuyor musun?
1: Doğru. Ben sosyal medyada sürekli karşıma çıkıyor. Böyle bizim bu 90'lı yıllarda çocukluğunu geçiren kişilerin, hı-hı, kıyafetleriyle fotoğrafları, işte biz bu kıyafetleri bulamıyoruz artık diye. Hani, hı-hı, çocuk çocukluğunu bilsin diye. Hani bir noktada böyle bazen çocukların böyle hani genç kız gibi giydiriyorsun. Bir noktada belki sevimli, güzel gelebilir ama o bir noktadan sonrası artık sevimli gelmiyor. Çocuk çocuk gibi giyinsin. Yani herkes yaşıyla hareket etsin.
3: Evet.
1: Ve gerçekten dediği doğru, o eskiden bu bayramlarda falan böyle giyilirdi, böyle süslü böyle şeyler.
3: Ne kadar kat böyle cici şeyler vardı değil mi?
1: Yani işte çocuktu ve hani o çocuk deyince zaten bununla özdeşleştiriyordun. Hı-hı. Ama şimdi aynı haberde okuduğun gibi kroplar falan filan böyle birebir... Ben de çok hoş bulmuyorum açıkçası kendi adıma.
3: Evet.
1: Tabii herkesin kendi fikri ama hani hep şey var ya, biz de bir kız çocuğu olarak büyüdüğümüz için hani annemizden aman saçını boyama, aman makyaj yapma, hı-hı, yaşın gelince zaten bunları yapacaksın.
3: Tabii.
1: Ama işte o yaştayken insan bunu anlayamıyor,
3: evet,
1: özeniyor.
3: Tabii ki bu sosyal medyanın, hı-hı, da çok alakası var ilgili. Tabii mağazalarda buna yöneliyor. Yani ben bile kıyafet bulmakta zorlanıyorum bazen. Çünkü her şey o kadar birebir birbirinin kopyası ki böyle tek düze.
1: O işin başka kısmı tabii.
3: Dolayısıyla böyle bir sorun var çocuklar için de Türkiye'de var.
1: O halde fotomaçla noktalayacağız. Fotomaç dün akşam Avrupa'daki iki temsilcimizin maçlarını sayfalarına taşımış. Bir tarafta Beşiktaş var, yola devam diyor. Bir tarafta Trabzonspor var, Trabzon'u hakem yaktı diyor. Beşiktaş 3-0'ın rövanşında Kaunas Žalgiris ile oynadı. 1-0 kaybetti ama dediğim gibi 3-0'ın rövanşında olduğu için Beşiktaş yoluna devam ediyor. Avrupa'da yoluna devam edecek. Kura çekimi bugün belli olacak. Rakipleri Monaco'da saat 14'te, Türkiye saatiyle 14'te kura çekilecek. Diğer tarafa baktığımızda Trabzonspor için gerçekten çok üzücü bir gece oldu. Trabzonspor Ferencvaros karşısında 4-0 yenildi. Takım çok yani 1-0'ın rövanşındaydı. Beklenilmeyen bir mağlubiyeti, ancak hakem hataları, hakemin skandal hataları maalesef yine maça damgasını vurdu. 9 kişiyle tamamladı. Önce gerçekten son derece korkunç bir maçtı. Maç sonrası Fatih Tekke'den bir istifa haberi geldi. Fatih Tekke istifa ediyorum dedi. Ancak daha sonra Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada istifası kabul edilmedi. Hayır, sen bu takımın başında duracaksın denildi. İşte bu hafta da Ahmet Spor'la maçları var ligde. Ahmet Spor'un başında da, yani o maçın başında da yine sen olacaksın dedi. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak? Bu arada Trabzonspor Konferans Ligi'nde devam edecek. İnşallah orada yolu açık olsun diyelim Beşiktaş'a, Trabzonspor'a, Fenerbahçe'ye, daha sonra Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkacak olan Galatasaray'a da başarı dileklerimizi sunalım. Bazen bir şeyi kaçırdığımız zaman hemen dinleyicilerimizden serzenişler geliyor. Dün bir bültende, bunu hemen söylemek istiyorum. Dün bir bültende Beşiktaş'a aktarmışız, Trabzonspor'a aktarmamışız. Bir dinleyicimizin kalbi kırılmış. Şu anda bizi dinliyorsa şimdi sırayla giriyoruz haberleri. Hani belki sizin dinlediğinize denk gelmemiş olabilir ama tabii ki hafsız olarak bizim için bütün takımlarımız son derece kıymetli. Onlardan gelen galibiyetle tabii ki çok çok çok seviniyoruz. Böyle yenilgilerde de üzülüyoruz. Ben açıklama yapmama bile gerek yok ama.
3: Ben 4-0'a çok üzüldüm. Hiç beklemiyordum Trabzonspor'un bu mağlubiyetini.
1: Maalesef öyle oldu. Peki, konferansta başarılar dileyelim. Beşiktaş'a da, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de dedikten sonra biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Saat başında bültenle tekrar görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın.
2: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Paranın hareketi.
4: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Hizmet üretici fiyat endeksi Temmuz'da arttı. Türkiye'nin ihracatı Temmuz'da 25,6 milyar dolar oldu. Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda %0,8 artışla 100,6 değerini aldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,22 azalışla 14.543 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,67 değer kazanırken holding endeksi %0,57 değer kaybetti. Sektör endeksi arasında en fazla kazandıran %1,15'te orman kağıt basım, en çok gerileyen %9,09'da finansal kiralama faktoring oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 56 lira 23 kuruş. Küresel piyasalarla devam ediyoruz. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli bir seyir izleniyor. Fed'in enflasyonu seyir açısından dikkatle takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin Temmuz'da aylık bazda %0,2 artarak piyasa beklentilerini aşması, fiyatlar genel düzeyindeki yukarı yönlü hareketin gelecek dönemde de sürebileceğine ilişkin soru işaretleri oluşturdu. Piyasalarda enflasyon bir miktar ılımlı görünse de hala devam edebilir algısı yatırımcıların bu yıl faiz artışına yönelik beklentilerini canlı tuttu. Bu durum yapay zeka temasının sürdürülebilir olup olmadığını ışık tutan Nvidia bilançosunun verdiği olumlu sinyallerin risk iştahı üzerindeki etkilerini sınırladı. Avrupa borsalarında da dün Almanya hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken yatırımcılar Jackson Hole'de verilecek para politikası mesajları ve ABD ile İran arasındaki diplomatik bağlantıların yeniden kurulabileceği ihtimalleriyle gerileyen Brent petrol fiyatlarındaki hareketli değişikliği yakından takip ediyor. Öte yandan dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantı tutanakları, enflasyon düşmezse bankanın yakın zamanda yeni bir faiz artırımına gitmeye hazırlandığını ortaya koydu. Tutanaklarda kararların gelecekteki veri akışına bağlı kalacağı vurgulanan enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanamadığı takdirde yeni bir faiz artırımı yapılması gerekli görünmektedir ifadesine yer verildi. Asya borsalarında da Nvidia'nın güçlü performansı ve ileriye dönük verdiği olumlu sinyaller risk iştahına desteklerken Fed Başkanı Warsh'un olası Şahin mesajları öncesinde yatırımcıların temkinli duruş sergilediği görüldü. Bu doğrultuda bölge piyasalarında Güney Kore hariç pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'da enflasyon hızlanma işaretleri verdi. Ülkede bugün açıklanan verilere göre Ağustos ayında Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda %1,9 artarak önceki ayki veriye göre hızlandı. Emtia piyasalarıyla devam ediyoruz. Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Güne yükselişle başlayan gram altın 7139 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11658 liradan, Cumhuriyet altında 46428 liradan satılıyor. Dün %0,2 değer kazancıyla 4602 dolara çıkan altının ons fiyatı da yeni işlem gününde yatay seyirle 4604 dolardan alıcı buluyor. Petrol fiyatlarına bakalım. Hürmüz Boğazı'ndaki tank geçişleri arz kaygılarını azalttı. Ayrıca Fed'in faiz artırımı ihtimali fiyatları baskıladı. Brent petrol %0,5 düşerek 88,6 dolara geriledi. Batı Teksas türü ham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı ise 82,88 dolar seviyesinde bulunuyor. Yurt içi ekonomik verilerle devam ediyoruz. Hizmet üretici fiyat endeksi Temmuz'da arttı. Hizmet üretici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %3,94, yıllık bazda %32,77 artış gösterdi. Buna göre hizmet üretici fiyat endeksi geçen ay bir önceki aya kıyasla %3,94, geçen yılın Aralık ayına göre ise %28,95, geçen yılın aynı ayına kıyasla da %32,77 ve 12 aylık ortalamalara göre de %34,71 yükseldi. Endeks Temmuz 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %37,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %27,63, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %29,56, gayrimenkul hizmetlerinde %21,92, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %36,18 ve idari hizmet destek hizmetlerde %30,62 arttı. Türkiye'nin ihracatı Temmuz'da 25,6 milyar dolar oldu. Türkiye'nin ihracatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar, ithalatı da %5,1 yükselişle 32 milyar 966 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Temmuz'da yıllık bazda %13,6 artarak 6 milyar 463 milyon dolardan 7 milyar 343 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Temmuz 2025'te %79,4 iken geçen ay %77,7'ye geriledi. Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda %0,8 artışla 100,6 değerini aldı. Tüketici güven endeksi de Ağustos'ta aylık bazda %1 artarak 90,8'e yükseldi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi %1,2 artışla 102,4 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi ise %0,1 azalışla 111,9 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 azalışla 110,1, inşaat sektörü güven endeksi de %0,4 azalarak 83,1 değerini aldı. Bazı sulama tesislerinden faydalananlardan bu yıl için alınacak işletme ve bakım ücretleri belli oldu. Bu yıl sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri bitki türleri ve seralar dahil Toplam 30 kategori için dekar başına 149 lira ile 3428 lira arasında değişecek. 1000 metreküp su ücreti 200 lira ile 1104 lira arasında olacak. Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde bir öncekinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilenler için işletme ve bakım ücreti %20 indirimle uygulanmaya devam edecek. Çiftçilerin devamlı olarak kendi motopompalarıyla suladıkları bitkiler yağmurlama ve damla sulama dahil için işletme ve bakım ücreti de %50 indirimle uygulanacak. Devlet Demiryolları e-belge dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 Eylül itibariyle tamamen elektronik bilet uygulamasına geçileceğini duyurdu. Bu yeni adımla birlikte istasyonlarda kağıt bilet dönemi sona erecek ve tüm süreç dijital ortama taşınacak. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi.
5: Trump Netanyahu ile görüşürken Türkiye'ye F-35'i vereceğiz. Bununla İsrail'e saldırmayacak. Efendim Kıbrıs'a saldırmayacak. Yunanistan'a saldırmayacak. Bunlara karşı kullanmayacak diye bazı ifadeler kullandı. Bizim düşmanımız kim şu anda? Bizi tehdit eden kim? İsrail, Amerika, Yunanistan üzerinden yine Amerika, Rum kesimi üzerinden İsrail ve Amerika. Peki biz bu uçakları ne yapacağız? Yani vitrine mi koyacağız alınca? Kuş mu alacağız bunlarla? Biz daha önce gördük. Leopard tankları almıştık Almanya'dan. Dediler ki bunu teröre karşı kullanamazsın. PKK'ya karşı kullanamazsın dediler. E peki niye aldık biz bunları? Yani arşivimizde bulunsun diye mi alacağız? Milyarlarca dolar verip o uçakları hangarlarda mı tutacağız yani? Onlar bize saldıracak, biz onlara karşı kullanmayacağız. Yok ya, yok ya. Peki İsrail'e verdiğin F-35 uçakları Türkiye'ye kullanamaz diye bir garanti sağlayabiliyor musun? Hayır. Yunanistan'a verdiklerinin için sağlayabiliyor musun? Hayır. Ha, Türkiye'ye verdiklerini onlara sağlarım. Neyse, söyleyecek laf çok, söyleyecek laf çok.
6: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Muğla'nın Menteşe ilçesine çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti, vatandaşları uyardı. Fethullahçı terör örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik soruşturmada 2 şüpheli yakalandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Muğla'nın Menteşe ilçesine çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yılanlı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları ise sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini arttıracağına dikkat çekerek vatandaşlardı. Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Türkiye'nin batısında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarları işaret ederek ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım, kuru otluk olanlara yanıcı madde atmayalım uyarısında bulundu. FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik soruşturmada 2 şüpheli yakalandı. Muğla ve İstanbul'da 4 adrese gerçekleştirilen operasyonla 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten örgütün sözde Hava Kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'la Ankara Adliyesi'nde hakim olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen ve cezaevinde bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal incelemeye alındı. Operasyonla 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Kup Aykın ve bu yıl Temmuz'da yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Sami Yılmaz'ın yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor. İstanbul merkezli 5 ilde Change araç operasyonunda ise 13 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüphelinin doğal afetler sebebiyle kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını temin ettikleri hacizli ve yakalamalı araçları fabrikasyon seri numaralarının üzerine uyarlayarak Change yaptıkları, Change yapılan araçları ise 3. iyi niyetli şahıslara satarak dolandırdıkları belirlendi. Başsavcılığın gözaltı kararı üzerine İstanbul'un Bağcılar, Bayrampaşa, Gazi Osmanpaşa, Kağıthane ve Sultan Gazi ilçeleriyle Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tarafından change yapıldığı belirlenen 29 araç da muhafaza altına alındı. Antalya merkezli 5 ilde ise hazine taşınmazların mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadan belirli kişilere devredildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken 21 şüpheli ise sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı banka hesapları ve taşınmazlara da el konuldu. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi playoff turunda İstanbul'da 3-0 üstün tamamladığı ilk maçın rövanşında Kaunas Žalgiris'e 1-0 kaybetti. Bu skorla ilk maçtaki avantajını koruyan siyah beyazlar böylece bir sezon aranın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Dün akşam Avrupa Arenası'nda mücadele eden bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'sa Avrupa Ligi'ne veda etti. Bordo Maviler UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0'ın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 4-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi. Tekke'nin

0: Ve bu akşam basketbolda da milli mesai var. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci tur J grubundaki ilk maçında Litvanya'yı konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 21'de başlayacağı dele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.530 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro ise 56 lira 22 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakacağız. Gram altının fiyatına bakıyorum. Gram altın 7.114 lira, çeyrek altın 11.607, tam altın 46.244, ata altını da 47.023 lira. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmeleri zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

Hanımlar beyler, hepinize selamlar, sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımız Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programına. Ekip arkadaşlarımla birlikte burada sizlerle birlikteyim. Hafta içinin son gününde sizlere eşlik ediyorum. Teknik masada sevgili Simge, editör masasında da sevgili Öznur. Bir hızlı bir şeyler yazıyor telefonla, öyle böyle değil. Bir şey söyleyeyim mi? Bizimler sevgili dinleyiciler. Mesela İknur yanımda mesela. İknur'la çalışma masamız aynı ortamdayız böyle. Ondan sonra İknur benim yanımda oturuyor. Bilgisayarından takır takır takır takır takır takır takır takır takır böyle sesler geliyor. Klavye sesi var ya. Benimkinden nasıl ses geliyor? Tık tık tık tık. Zengin fakir düğünü gibi bir şey yani o, hani örneklendirmek

0: gerekirse. Teknolojiyi de bu arada takip ederim yani. Teknolojide de iyiyimdir. Tevazı olamayacağım ondan sonracıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok ilgilenmiş gibi görmedim ben sizi. Bunun da böyle bir şeyi var ha. Yani hani bu tarz şeylere, bu tarz yorumlara insan bir şey bekliyor. Hani bir karşılık bir. Ahan Bey doğru söylüyor. Vallahi billah. Ben de aynı fikirdeyim. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben de böyle acayibim. Ben de Öznur gibi çok hızlı yazarım. Ben de Simge gibi acayip güzel böyle sıkıntısız kalp yaparım falan filan bir şeyler değerli dinleyiciler. İnsan böyle şeyleri bekliyor yani. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Keyifler yerinde mi? Acıcık şuradan sesimi açayım. Bugün sizlerle birlikteyiz. Tüketici Masası bölümü var. Yayınımızın ikinci bölümünde konuşacağız. Bugün ben iki defa yayın yapacağım. Bugün burada klasik tabii ki yuvamız, ailemiz, sevdiğimiz yer, olduğumuz yer. Değerli dinleyiciler, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası radyo programı. Akşam da bizi davet ettiler. Dediler ki Okan Bey, gelin de bizim radyomuzda bir program yapın dediler. Başakşehir Belediyesi bu organizasyonu gerçekleştiriyor. Değerli dinleyiciler, akşam da Başakşehir'in radyosunda belediyenin... bu arada onlara sürprizim var. Kendilerinin de haberi yok. Kendi etkinlikleriyle ilgili bir sürpriz hazırladım onlara. Haberleri yok. Akşam onlara da sürpriz olacak. Bu projeyi gerçekleştirenlere teşekkür ederim. Başta belediye başkanlarına, tüm bu projeyi düşünen, hayata geçiren herkese çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Başakşehir'in radyosu, Başakşehir Belediyesi'nin radyosunda böyle her hafta bir radyo programcısını ağırlıyorlar. Ona bir saat bir dilim veriyorlar, misafir ediyorlar ve o bir saatlik süreçte de değerli dinleyiciler ne oluyor? Sohbet, muhabbet, ben de anlatacağım. Radyomuzu anlatacağım, neden bahsedeceğim, onun nasıl kalp yaptığından, Öznur'un nasıl hızlı bir şekilde klavye hala mesaj attığından, nereye ne gönderiyorsa bilemiyorum ben, ne yapıyorsa arka, dilekçe mi yazıyor, ne yapıyor acaba bilemedim. Annesini dişçisiyle, dişçi değildir o, diş hekimidir yani, diş hekimidir o, hekimdir o, doktordur, diş doktorudur. Diş doktorları, diş hekimleri genelde o şeye sitem ederler. İhtiyacın olduğunda görürüm ben seni. Neyse, eşimden bildiğim için söylüyorum. Neyse, akşam orada olacağız, 21-22 saatleri arasında değerli dinleyiciler. Elif Buse Doğan. Ondan sonra ikilem grubundan Serhat'la da konuşacağız. Bir konuğum daha olacak muhtemelen ama sürpriz olsun. Şimdi 24 şehirde karasal yayındayız. Radyo Sputnik, değerli dinleyiciler, Twitter hesabını mutlaka takip edin. Telegram'da da Sputnik Türkiye. Instagram'dan okanaslan.com yazarsanız bizzat beni takip edebilirsiniz değerli dinleyiciler. Onu da sizlere aktarmış olayım. O zaman WhatsApp'tan mesaj göndermeniz için WhatsApp numaramız Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp attığı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Konuğumuz sevgili Nurten Sırma.
2: Limon küflendi. Köfrü tarafı attım. Kalanını kullanırım. Yanlış. Su oranı yüksek olan gıdalar risklidir. Mesela salçadaki küf tehlikelidir. Meyve suyundaki küf tehlikelidir. Yoğurdun küflenmesi tehlikelidir. Eski kaşar küflü peynir kategorisinde değildir. Ancak tüketilebilir. O kabuk kısmını, küflü kısmını aldıktan sonra kalan kısma tüketilebilir. O da doğası gereği küflü peynirler kategorisine ucundan kıyısından yakar. Baharatın yaygın kullanıldığı ülkelerde gözle görülmeyen küfler oluşuyor. Mesela pul biberde çok ciddi küf toksini vardır.
0: Pul biberde?
2: Evet. Hikaye biberden dolayı değil. Bibere musallat olan aflatoksini, yani küf toksinini yarattığı hasardan dolayı. Güvenilir yerlerde baharat almak önemlidir. İşte açıkta satılan çuvallarla efendim kepçeyi daldırdım, bana yarım kilo oradan verdi. Ama şimdi içinde ne kadar üredi bu, biz bilmiyoruz ki. Senin gözün de görmüyor.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de

0: Şimdi sabah saat 10 itibarıyla her gün, tabii burada sevgili Simge'ye özellikle teşekkür etmek lazım. Önceki yayınları derleyip toparlıyor. Sevgili Fethi Yılmaz haber müdürümüz sağ olsun bunu düşündü. Ağırladığımız, bugüne kadar ağırladığımız konuklarımızı, müzisyen konuklarımızı, bugün Cenk Eren vardı. Şimdi ben de tabii, benim için de güzel oluyor. Ben böyle radyoya gelirken kendi yayınlarımızı tabii dinleyemediğimiz için bir de bayağı geriden geliyoruz. O yayınlar bayağı bilmiyorum, orada Simge kendi bir sistem kurdu, ona göre düzenliyor, hallediyor, yapıyor falan. Ama sürpriz oluyor. Ben de bilmiyorum hangi gün mesela, işte yarın gerçi yok ama bildiğim kadar. Ha, var mı, yarın da mı var? Hafta sonu saat 14'teymiş. Aa, güzel. Bunu da ben de şimdi öğrendim. Ama bana da sürpriz oluyor. Yani acaba hangi isim gelecek, hangi ismi duyacağım falan diye. Çok güzel, sağ olsun ekip arkadaşlarım. Sevgili Selin Yazıcı haber merkezinde haberin bitimiyle beraber anonsu yapıyor falan. Çok güzel o sohbetlerimiz güzel olmuş. Önümüzdeki hafta da yine, önümüzdeki süreçte de yine misafir edeceğimiz isimler olacak. Onları da size yavaş yavaş duyuracağız. Değerli dinleyiciler, önemli isimler gelecek bu arada. Radyo programında misafir edeceğiz. Eylül ayında da yine yoğun bir program var. Kıymetli dinleyiciler, sadece müzisyen değil, sosyal medya fenomenleri de olacak. Konuğumuz olacak değerli dinleyiciler. Şimdi 0500-571-6656'dan isterseniz mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dün akşam Trabzonspor 4-0 mağlup oldu ve elendi değerli dinleyiciler. Şöyle ki, Konferans Ligi'nden devam edecek. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında ilk maçı 1-0 mağlup olmuştu. İkinci maçta 4-0 mağlup oldu ve Konferans Ligi'nden devam edecek. Fakat maçtan hemen sonra Fatih Tekke'nin açıklamaları vardı. Teknik direktör Fatih Tekke istifa ettiğini açıkladı. Mağlubiyetlerde sorumluluk benim ve teknik heyetin, galibiyetlerde futbolcularındır dedi. Böyle bir sahiplenme, bir sahip çıkma durumu oldu Fatih Tekke'de. Ama Trabzonspor yönetimi bu istifayı kabul etmedi. Fatih Tekke takımın başında devam edecektir dedi. Trabzonspor iyi bir rüzgar yakaladı aslına bakarsanız. Salah transferi, başka transferler bayağı bir ses getirdi bu sene. Ama önemli olan tabii şimdi şeyde de nedir o değerli dinleyiciler? Avrupa'da da başarılı olabilmek. Ama Avrupa macerası bitmedi tabii. Trabzonspor'un Avrupa macerası devam ediyor. Başarılar diliyoruz, onu da aktarmış olalım. Ha, bu arada UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu değerli dinleyiciler. Orada biraz sistem değişti biliyorsunuz ama Fenerbahçe, şöyle bir bakalım, Roma, Aston Villa, Atletico Madrid, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Prag ve Linz'le oynayacak. Mesela Galatasaray, Paris Saint-Germain, Barcelona, Sporting Lisbon, Aston Villa, ki Aston Villa ile Fenerbahçe de oynuyor. Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK takımları değerli dinleyiciler. Temsilcilerimize başarılar dileyelim. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Çok müthiş bir maç çıkarmıştı Fenerbahçe. Allah nazarlardan saklasın. En son oynadığı deplasmanda Lyon galibiyeti önemli bir galibiyetti. Futbolu da beğendim ben, işin gerçeği. Daha bir de takım oturacak, daha iyi olacak şüphesiz değerli dinleyiciler. Peki Beşiktaş, Avrupa Ligi ve Trabzonspor dediğimiz gibi Konferans Ligi. Temsilcilerimiz işte Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor'da UEFA Konferans Ligi'nde yollarına devam edecekler. Bu arada puanlar güncellendi. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Beşiktaş UEFA Ligi'nde, Konferans Ligi'nde Trabzonspor olacak. Değerli dinleyiciler, ülke puanlarına baktığımız zaman İngiltere zirvede, sonra İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz, Belçika, Hollanda, 9. sırada Türkiye ve 10. sırada da Çekya var. Sevgili dinleyiciler, ülke puanları sıralamasına baktığımız zaman takımlarımıza bir kez daha Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz.
1: kıymetli dinleyiciler. Gel gelelim şimdi spordan nereye? Gündeme bir gelelim. Gündemde Akın Gürlek, değerli dinleyiciler. Özgür biraz alsana sesi, sana zahmet. Adalet Bakanı Akın Gürlek, değerli dinleyiciler, canlı yayına katıldı, televizyon programına katıldı. Televizyon programında da soruları yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmeleri vardı. Mahkemeler siyaset arenası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Burada da Ekrem İmamoğlu'nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor ve İmamoğlu da gerginlik çıkarıyor dedi. Gürlek en başta bu dava açıldığında bu yargılama canlı yayında yayınlansın, kendimize güveniyoruz gibi bir söylem vardı. Şu anda ben Ekrem Bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum ifadesini kullandı değerli dinleyiciler Adalet Bakanı. Başsavcılıklar nezdinde şike, teşvik ve bahis konularıyla ilgilenmek üzere bir birim kurulduğunu söyledi Adalet Bakanı. Sporun temiz kalmasını istediklerini vurguladı. Yakın zamanda yeni soruşturma ve operasyonlarda yapılabileceğinin sinyalini verdi. Ve Kuriş, Alihan Kuriş, değerli dinleyiciler, bununla ilgili olarak şirketlere ve derneklere kayyum atandığını, eski bakan Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin şüpheler nedeniyle fethi kabir yapıldığını ve soruşturmanın da derinleştiğini söyledi. Ayrıca Kuriş'in mal varlığına ve lüks yaşam tarzına da dikkat çektiğini görüyoruz. Mahkemelerin şov yeri olmadığını söyledi Adalet Bakanı. Ahbap soruşturması, deprem dönemindeki yardımlarla ilgili yürütülen ahbap soruşturmasının derinleşebileceğini, vatandaşların iyi niyetinin suistimal edildiğini söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması ile ilgili olarak ölümünde kuvvetli şüpheler bulunduğunu, olayın FETÖ'nün bir eylemi olarak görüldüğünü ve soruşturmanın da ucu nereye dokunursa dokunsun süreceğini ifade etti. Ekim ayında sosyal medyaya kimlikle giriş sorumluluğu içeren bir düzenlemenin ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği süresiz nafaka konusunda hakimlere süre ve şart belirleme yetkisi tanıyacak yeni bir düzenlemenin yasalaşacağını da duyurduğunu değerli dinleyiciler görüyoruz. Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun dün Silivri'de yapmış olduğu açıklamalar vardı. Yargılama sürecinde masumiyet karinesinin yok sayıldığını, insanların peşinen cezalandırıldığını, bazı kişilerin verdikleri yalan veya itirafçı beyanları sayesinde serbest bırakıldığını, buna karşılık diğer insanların aylarca özgürlüklerinden mahrum kaldığını ifade ettiğini görüyoruz. Dilek Kaya İmamoğlu yine iddianamelerin yetersizliğine, somut delil eksikliğine ve Ekrem İmamoğlu dahil sanıklarla avukatların savunma haklarının kısıtlandığına da dikkat çektiğini görüyoruz. Davanın başından beri talep ettikleri gibi sürecin televizyonlarda canlı yayınlanması gerektiğini yineliyor. Duruşmaların gece geç saatlere kadar sürmesine, avukatlarla sanıkların birbirinden uzak tutulmasına ve yargılamanın kapalı bir düzene sokulmak istenmesine de tepki gösterdiğini görüyoruz değerli dinleyiciler. Ekrem İmamoğlu'nun eşinin dün bir gözaltı kararı geldi. Manifest grubunun menajeri değerli dinleyiciler Tolga Akış, bu grubun kurucusu ve menajeri aynı zamanda, gözaltına alındı. Dün bugün adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında kamuoyunda popüler olan bu grup, Manifest grubu, değerli dinleyiciler, kurucusu aynı zamanda ve menajeri Tolga Akış, 3 ayrı suçlamadan daha doğrusu müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kara para suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edildi. Bilmiyorum bu konuyla ilgili olarak gelişmeler ne olur, bir taraftan takip ediyoruz değerli dinleyiciler. Şimdi ben bu şiddet görüntülerini almayı çok sevmiyorum. Yani sosyal medyaya girdiğinizde hayvanlara, bitkilere, insanlara, kadına, çocuğa, erkeğe şiddet görüntüleri var. Siz onları görüyorsunuz zaten değerli dinleyiciler. Ben sevmiyorum bunları yayınlamayı. Fakat dün yine bir görüntü gördüm.
0: Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben bir kişinin ayıbını topluma mal eden bir insan hiçbir zaman olmadım, olmam da. Bütün zabıtalar demiyorum. Bu zabıtalar diyorum. Geçmişte de böyle zabıtalarla ilgili olarak haberler gördük. Zabıta müdürü zabıtayı döver. Zabıtalar gider işte satış yapan, sokakta bir şeyler satmaya çalışan, ekmeğini çıkarmaya çalışan birilerini döver. Onlara kaba kuvvet uygular falan filan. Şimdi bakın, doğru olmayabilir, yasak olabilir. Yani birinin bir noktada sokakta bir yerde bir şey satması yasal olmayabilir. Ama o kişiyi uyarmanın yolu, onu engellemenin yolu ona şiddet uygulamaktan geçmez. Bunu bir kere bir tarafa bir koymak lazım. Afyonkarahisar Bankalar Caddesi'nde pamuk şeker satarak geçimini sağlayan engelli bir vatandaş zabıtaların tekme ve yumruklu saldırısına maruz kalıyor. Görüntüleri var bunun. Sosyal medyada görürsünüz bunun görüntüleri. Bu görüntüler daha sonra sosyal medyaya düşüyor. İnsanlar tepki gösteriyorlar tabii haliyle. Bu arada belediye de hemen jet hızında bir soruşturma başlatmış. Afyonkarahisar Belediyesi ilgili zabıta personelinin görevden uzaklaştırıldığını açıklamış. Kamu personeli olarak çalışıyorsunuz. Yani size bir istihdam sağlanıyor. Siz dışarıda işsiz olan, iş bulamayan birçok insandan şanslısınız. Çünkü bir işiniz var. Öyle ya da böyle bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Size bir üniforma vermişler. Bazı yetkileri vermişler size. Ve o yetkiler kapsamında da işinizi yapacaksınız. Engelli olmayabilir bu arada. Vatandaş orada o satışı yapan insan engelli olmayabilir. Ama biz gördük bunun örneğini. Yani satış yapan daha önce de mesela... Ha bu arada şöyle de bir şey var. Yani bu şiddete uğrayan insanlar yine... Halkın içerisinden ve zor durumda olan insanlar. Daha önce de mesela biliyorsunuz kılık kıyafeti itibariyle sakalı olan, takkesi olan, kılık kıyafeti ona göre olan, İslami değerlere önem veren böyle bir insana karşı da yapılan bir şiddet vardı mesela. O da, ona da tepki geldi. Ona da tepki çekildi. Sonuçta burada önemli olan bu şiddet olayı. Siz dışarıdaki insanlardan farklısınız. Belli bir şansa sahipsiniz. Çalışıyorsunuz. Bu devlette, devletin bir kurumunda, bir resmi bir kurumda görev yapıyorsunuz. Günü gününe maaşınızı alıyorsunuz, paranızı alıyorsunuz. Ha yetmediğini düşünüyor olabilirsiniz, o sizin düşünceniz. Yetmiyor derseniz çalışmam dersiniz, olur biter. Farklı bir alt ararsınız, öyle bir arayışa girersiniz. Ama arkadaş yeter artık. Yani... Belli aralıklarla bu zabıta şiddetini duymaktan artık bıktık, usandık. Ben böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani zabıtaların yetki alanı için kardeşim şeyi orada pazar tezgahı varsa kaldır onu, kaldırmıyorsa döv, ağız burun, tekme tokat, yumruklarla gir, dal, 3-5 kişi birden girin, yerlerde sürükleyin, oradan oraya fırlatın, şöyle yapın, böyle yapın falan. Böyle bir şey var mıdır ya? Zannetmiyorum yani. Var mıdır Simge? Böyle bir şey. Ya inanılır gibi değil gerçekten. Bu görüntü inanılır gibi değil. Eğer orada bir kişinin satış yapması... Bakın bu ayrıca düşünülmesi gereken bir konu ve soru işareti. Yani o kişi orada neden satış yapıyor? Buna ihtiyacı mı var? Durumu nasıl? Şudur budur falan filan. Bu imkanları da... Ne diyorsun Özgür? Yani onu satacak olan insanın başka... ne derdi olabilir ki diyor yani. O da bir ayrı bir gerçek. Yani karnını doyurmaya çalışıyor. Bu insanların durumu iyi olsa niye öyle bir şeye yapmaya ihtiyaç duysun? Öyle değil mi? Yani bunun yazı var, kışı var. Ondan sonra ha sosyalleşmek için yapıyordur ayrı mesele, ama sosyalleşmek için yapacak insan sayısı bunun herhalde çok düşük bir orandır. Sıfıra yakındır dediğin gibi. Üzücü bir olay. Ama bununla ilgili olarak tabii belediye soruşturma başlatmış, görevden de uzaklaştırmış bu kişiyi, bu ilgili personeli, bu şiddet uygulayan personeli. Ha bu arada tabii bunun bir videosu var. O videoda nedir o? Söylemler var, konuşmalar var falan. Acaba bu kişi ters bir şey mi söyledi, hakaret mi etti, şu mu bu mu? Burada tabii ki zabıta memurunun da, bu olayı gerçekleştiren zabıta memurunu da dinlerler. Ama kardeşim sen öyle ya da böyle her zaman sabretmek zorundayız. Bak hep söylüyorum. Üzerimizde bir üniforma olsun ya da olmasın, biz bu hayatı yaşarken sabırlı olmak durumundayız. Çünkü öyle bir hale geldik ki, öyle bir duruma geldik ki, herkes çok gergin. Herkes çok sinirli. Ve bu sinir, bu acelecilik, bu tahammülsüzlük, bu hemen sinirlenme hali, hemen bir şeyde parlama ve patlama hali, ondan sonra büyük felaketlere neden olabiliyor. Şiddetin sonucunda insanlar hayatlarını kaybedebiliyorlar. Yani bir anda hayatlar bitiveriyor değerli dinleyiciler. Her iki taraf için de bu arada. Yani olaylarını görüyorsunuz. Yaşanan olayları görüyorsunuz. Umarım bunların hepsi düzelir. Umarım böyle daha huzurlu, daha mutlu, daha güler yüzlü bir sürecimiz olur. Bilim insanları köpeklerin ömrünü yıllar boyunca uzatabilen bir hap geliştirmişler. Ya ben bu konuda çok üzülüyorum biliyor musunuz? Şöyle ki bana biraz tuhaf geliyor ya. Bizim de mesela bir Sibirya kurdumuz var, Oslo. Ya dün görmeniz lazım, halini görmeniz lazım. Şimdi anlatayım biraz. Biz Şile'de oturuyoruz. Dün bilmiyorum sizin olduğunuz yerde yağmur var mıydı da, bizim orada çok fena bir yağmur vardı. İnanılmaz bir gök gürültüsü, şimşek çakıyor falan, hava fena. Bizimki de korkuyor tabii bu durumdan. Hemen evin içinde değil de bizim bahçemizde yaşıyor. Orada böyle korunaklı bir alanda da kulübesi var. Bu tabii orada serbest olduğu için kedilerimiz de var. Böyle bahçeye takılan 6-7 tane de sokak kedisi var. Onlarla beraber güzel vakit geçiriyor. Fakat bu dün yağmuru hesaba katamamış. Yuvaya girmeden üst bahçede yakalanmış yağmura. Gök gürültüsü falan filan derken. Bir de bu Sibirya kurtlarının bir ağlaması var. Çocuk gibiler yani, böyle hani öyle bir şeyleri var ki, öyle bir sesleri var ki, öyle bildiğin ağlıyorlar yani. Neyse indim, Oslo şöyle, Oslo böyle, onu yuvaya indirene kadar böyle 40 dereden su getirdik. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Bilim insanları köpeklerin ömrünü uzatıyor ya. Bizim bir yılımız onların birkaç yılına bedel. Yani biz bir yılı geride bıraktığımızda onlar bizden daha hızlı yaşlanıyorlar. Acayip videolar görüyorum. Bensu Soral'ın mesela videosunu gördüm. Kedisiyle vedalaştığı, hastaymış, ölmüş. İster istemez insan çok acayip bağlanıyor. Yani hayvan, özellikle hayvan sever, evinizde besliyorsanız, evinizde o evi onunla paylaşıyorsanız, kedi ya da köpek, başka canlılar da besleyenler var. Ne, evinde yılan olan var, evinde fare olan var, evinde kaplumbağa olan var falan filan var yani, hani baktığınız zaman. Onların kayıpları gerçekten aileden birini, kendi içinizden birini kaybetmiş gibi oluyorsunuz. Şimdi böyle bir hap geliştirmişler de bilemedim ya. Yani nasıl bakmam gerektiğini açıkçası bilemedim. Çünkü onlar için zaman gerçekten acımasız. Diyorum ya, biz bir yıl yaşıyoruz ama o bir yıl onlara 5-6 yıl, 7 yıl, bilmiyorum işin tekniğini. Tam bilimsel olarak bilmiyorum ya. Duyuyoruz bir takım haberler. İşte kedilerin insan ömrüyle bir yılı şu kadardır, köpeklerin şu kadardır falan diye. Ama çabuk yaşlanıyorlar, onu da görüyoruz. 2027 yılına kadar piyasaya sürülecekmiş bu. San Francisco merkezli bir şirket tarafından geliştirilmiş. Günlük çiğnenebilir tablet yaşlanmaya bağlı hücre metabolizma bozulmasını hedefliyormuş. Değerli dinleyiciler. Hücresel düzeyde metabolik sağlığı iyileştirmeyi, insülin duyarlılığını artırmayı ve vücutta kalori kısıtlaması etkisini taklit ederek yaşlanma sürecini yavaşlatmaya başlıyormuş. Özellikle 10 yaş ve üzerindeki belirli bir ağırlık sınırının üzerindeki yaşlı köpekler için tasarlanmış. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından etkinlik ve güvenlik aşamalarında kritik eşikleri geride bırakmış. Üretim ve ruhsatlandırma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 2027 yılı sonrasına doğru veterinerler aracılığıyla reçeteli olarak piyasaya sürülmesi bekleniyormuş hanımlar beyler. Bilmiyorum, ister misiniz böyle bir şey? İster misin? İstemezsin sen. Evet. Hiç, Özgür diyor ki hiçbir canlının doğal ömrüyle oynanmamalı diyor. Bir de yani hani ne olabilir ki Allah'ını seversen? Gerçekten. Neyse Özgür, bir soluklandır, ondan sonra yolumuza devam edelim. Hadi bakalım.

0: dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Ekip arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Davulda sevgili kardeşim Kemal, perküsyonda dımtıs dımtıs dımtıs yapıyor ya, böyle işte ayaklarıyla falan böyle. Arp'ta sevgili Öznur ve gitarda sevgili tatil dönüşü gitti. 2000 years later. Kim? Gitarda sevgili Simge. Ve arka planda da her zamanki gibi kıymetli dinleyiciler, yaşını başını almış haliyle bir ayağı sevgili kardeşim Özgür.
1: Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum.
2: Telefon çalıyor, bir dakika.

0: Merhaba, ben Akif.
1: Ben Mikail.
2: Unutmuş olmanız olmadıkları anlamına gelmez.
3: Niko ve Akif yalnız değildir.
4: Okan Aslan'la gün ortası...
5: Paralar var, hazineye giren paralar var. Gerekçe enflasyon, öğrencilerin ve adayların sırtındaki sınav giriş ücreti yükünün ne kadar ağırlaştığını burada gözler önüne sermek değerli dinleyiciler. Bak 2018 yılında 528 milyon, 2020'de 863 milyon, 2022'de 1 milyar 490, 2024'te 4 milyar 421 ve 2026'da da yine 4 milyar 619 milyon civarında bir değerli dinleyiciler para gelmiş. Nereden gelmiş bu para? Şeyden, sınava giriliyor ve sınav ücretleri oluyor ya, oradan gelmiş kıymetli dinleyiciler. Canım ülkem benim ya, güzel ülkem, seviyorum seni vallahi. Hanımlar beyler, devam ediyoruz Okan Aslan'la gün ortası radyo programında. Sizlerle birlikteyim, ben Deniz Okan Aslan ve ekip arkadaşlarım. İngiltere'de çürüyen meyvelerle beslenen eşek arıları sarhoş olmuş. Arılar öfkeliymiş, saldırganmış, sokma ihtimalleri çok yüksekmiş. Bir şey söyleyeceğim, hiç arı soktu mu arkadaşlar? Seni, çok. Öyle mi? Öznür sen, ciddi misin? Ya, köye her gittiğinde çok fena olmuyor mu ya? Size de ne yaptınız peki o esnada? Böyle klasik hani yöntemler. Ha sen bir süre sonra hoşuna gitmeye başladı. Kendin gidiyorsun yani. Abi iyi günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Arıların olduğu yere. Valla iki tane. Hani. Özgür diyor ki yanlış anlama abi, dilenci değilim falan filan. Arılardan böyle bir olsa ya. Abi valla yani bilmiyorum. Bir de onlar çok şanssız ya. Şey var. Mesela bizde şey derlerdi, arı soktuğu zaman domates sür derlerdi. Yapar mıydınız onu? Köye de ben mesela gittim de, ben Malatyalıyım, yıllar evvel küçüklüğümde Malatya'ya gittiğim zaman beni de böyle arı soktuğunda falan domates sür derlerdi. Siz ne yapıyordunuz? Öyle pisi pisine ağlayıp acıyı çekiyordunuz yani, öyle mi? Ha, ağlamak yok. Ya bir şey söyleyeceğim, arının soktuğu yer önemli. Şimdi ben hatırlıyorum, Kandıra'da köyde bir arkadaşımız vardı. El arabası kullanırken arkadaşlar, dudağından soktu arı. Surat böyle bir şişti, dudaktan sokmuş. Böyle alt, böyle bura böyle komple şişti. Neyse ya, vallahi billahi. Ondan sonracıma ne? Deri kanserine iyi gelir. Abi demiş, iyi yayınlar demiş. Ah canım benim. Eşref Akbal göndermiş. Ciddi mi ya? Deri kanserine iyi gelir. Arı sokması. Öyle bir şey mi var? Aa, romatizma içinde. Yani söyleyeyim mi? Onu çok fazla dinlendirmemek lazım. Ondan sonra arıların havasından geçilmez. Valla. Ya gelirsin yanıma sokayım diye. Çok peşimde dolaşırsın. Valla hiç para versen. Ben sana arıdaki havayı düşünsene. 6 ay sonra dediğin gibi randevu verecek falan. Valla çok doluyuz. Çok doluyuz. Bütün randevular dolu. Bütün ekip böyle şey, ekibi ayarlamışlar. Herkes çalışıyor falan. Neyse ya. Şimdi değerli dinleyiciler, Eylül ve Ekim aylarında fermentasyona uğrayıp şeker oranı artan meyveler doğadaki yaban arıları ve eşek arıları tarafından adeta bir açık büfeye dönüşüyor. Senin dediğin gibi. Yüksek orandaki alkol sağlığa zararlı, onu söyleyelim. Yüksek orandaki alkolle besleniyor arılar meyvelerde olduğu için ve o etkiye benzer şekilde yön duygularını kaybediyorlar. Dengesiz uçuyorlar ve motor becerileri zayıflıyor. Bu durumda da arılarda yarattığı etkilerin arka planı nörolojik etkileri oluyormuş. Arıların stres toleransını düşürüyor ve onları normalden daha çok tepkisel, hırçın ve öfkeli hale getiriyor. O fermentasyona uğramış meyvelere gitmiş olmaları arıların, değerli dinleyiciler, o sarhoşluk durumu, bir kez daha söyleyelim, alkol sağlığa zararlıdır. İnsanlardan kaçınma refleksi göstermiyor. Aksine çevredekileri hareketlere ve temaslara karşı çok daha ani ve agresif şekilde iğnelerini saplayarak ne yapıyorlar? Tepki veriyorlar. Ve sonbahara girerken doğal besin kaynakları azalan eşek arıları

şeker ihtiyacını gidermek için o fermente meyvelere yöneliyorlar ve bu da yılın bu döneminde arı sokma vakalarının artmasına neden oluyor hanımlar. Yani işin özü bu. Ama gerçi insanda da biraz etki bu değil mi? Bakın alkol sağlığa zararlıdır. Bir kez daha söylüyorum. Ama o alkolü aldığı zaman bazı insanlardan ne oluyorsa abi konuşmayı unutuyor. Ağzından kelime çıkmıyor. Bütün sırlarını döküyor. Anlatıyor, çatır çatır anlatıyor. Kime anlatıyorsun, ne anlatıyorsun, neleri söylüyorsun, neler yapmışsın, ne olmuş böyle, sen nasıl bir şeysin böyle falan diyesi gelebiliyor insanın hanımlar, beyler. Erzincan'ın dağlarında arı ve Erzincan'ın dağlarında arı ve bal konulu bir çekimde beni 7 defa soktular bal arıları. Eğer alerjiniz yoksa arı sokması şifadır. Şerbetleme denen bir durumdur. Bu nezle grip olmazsınız sevgilerimle demiş. Senih Mete Gürben göndermiş. Harikasınız. Sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada ne kadar güzel fotoğraflar. Ay çok tatlı ya. Vallahi çok tatlı. Soldaki kızımız Biciko, sağdaki oğlumuz Zeytun demiş. Harikasınız ya. Bunlar da bugün gelenler mi? Aa evet, bugün gelmiş. Merhaba, benim iki kedim vardı. Erkek olsa 16 sene yaşa, erkek olan 16 sene yaşadı. Kızımız 20 yıl bizimleydi. Normalde ortalama 15 yıl kediler için limittir. Ama bizimkiler çok daha fazla yaşadı. Bir insan yılı 4,5 kedi yılına denk geliyor. Sevgilerimle demiş Senih Mete Gürmen göndermiş. Ya ne kadar tatlısınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgiler gönderiyorum size. Ya arıların, en azından şöyle söyleyelim, arıların insanlık için ne kadar önemli olduğunu herhalde birçoğunuz biliyorsunuz. Birçoğumuz biliyoruz daha doğrusu, ama sadece arılar değil. Doğadaki denge çok önemli. Hayvanlar çok önemli. Değerli dinleyiciler, bütün hayvanlar çok önemli. Ayrıca onların bize zararı yok. Biz onlara zarar vermediğimiz sürece herhangi bir zararları yok. Doğayı sevelim. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı. Akıncı üssünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz ve eski hakim savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu'nun gözaltına al bilgisi var değerli dinleyiciler. Şimdi yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerini, ailelerin daha fazla katılımını sağlayacak yeni bir uygulama hayata geçiyor. Kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihleri arasında günde 3 saati geçmemek üzere idari izinli sayılacak. Buradaki amaç öğrencilerin okula uyum sürecini, ailelerin daha aktif katılım sağlaması ve çocuklarına eşlik etmesi. Kamuda görev yapan velilerden birini kapsıyor. 7-11 Eylül tarihleri arasında ilgili veliler belirtilen tarihler arasında günde 3 saati geçmemek şartıyla idari izinli sayılacak. İlk okula gittiğin zaman var mıydı anne baba yanında? Kendin gittin. Kendin tek başına gittin. İlkokul birinci sınıfa. Ne yapalım yani? Annenle evdekilere yakın ne ya, bırak Allah, gelmenize ne gerek var sizin dedin. Öznur sen? Abin ve annenle gittin. Simge sen? Okula gidiyoruz. İlk okula kayıt oldun. İlk gün ne yaptın? Kiminle gittin? Evet, hızlı cevap verir misin lütfen biraz? Ne düşünüyorsun? Nasıl, hangi birini? Bütün sülaleyi mi çağırdın? Ne yaptın? Alo, kızımız Simge okula başlıyor da. Evet, okula götürme etkinliği var. Bütün mahalleyi çağırdık. Davetiye bastıramadık. Çok acil. Ney? Evet. Aynı şey değil. Senin ilkokulun Makedonya'da olduğu için orada sistem başka mı? Okul mu geliyor size? Ne oluyor? Köy. Havaya bak. Sevgili dinleyiciler, Makedonya'da Simge dedi ki benim zaten öğretmen eniştem olduğu için geçerken beni aldı dedi. Müdür de mi enişteydi? Vay. Tamam, karıştı. Neticede okul, değerli dinleyiciler, Simge'lerin kendine ait olan okul, müdür de, öğretmen de, hepsi aileden Simge'yi almışlar, okula götürmüşler. Okula ne gerek vardı, eve gelirler der. Evde de yapıyordunuz, tabii ki, tamam. Evet,
Çok kısa, çok kısa söyle, hadi çabuk. Hadi söyle bakayım. Söyle. Söyle ya, götürüyorlar mı seni? Ne oldu? Söyle. Hı. Evet, 3 kişiydiniz. Sınıfta, ha, sizdeki sistem başka. Anladım. Makedonya'da 3 kişilermiş. Enteresan değerli dinleyiciler. Ben ağlamıştım mesela ya. Vallahi. İlkokul 1'e gittiğimde annem, rahmetli annem gelmişti yanıma. Allah Allah. Ne acayip. Sevgili dinleyiciler, Nepal. Nepal'deki görüntüleri görüyorsunuz. Gerçekten çok fena. Hani şimdi günümüzde yapay zeka, teknoloji falan, görsel efektler falan filmlerde kullanılıyor ediyor falan ya. Ama hayatın gerçekleri de var bir taraftan. O Nepal'de gerçekleşen felaketinin görüntülerini görüyor musunuz? Sosyal medyada o kadar çok var ki bu görüntüler. Nepal'in Çin sınırında buzul çözülmesiyle başlayan felaket zincirine bir yenisi eklendi. Değerli dinleyiciler, burada baraj patladı ki o patlama anında görüntülerini de görüyoruz. Aynı zamanda sosyal medyada can kaybının 469'a ulaştığı bilgisi var. Bilmiyorum, bu sayı arttı mı, artıyor maalesef. Kaybolanların sayısı, o felaketle birlikte kaybolanların sayısı fazla. Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesi ve çevresinde ilk başta deprem olarak sanılan sismik hareketlilik aslında devasa bir buz çözülmesi olduğu anlaşılıyor. Küresel iklim krizinin tetiklediği bir çöküş, mega bir sele neden oluyor. 469'un üzerinde hayatını kaybeden var. 1300'ün üzerinde kayıp var. Değerli dinleyiciler, sınırın Çin tarafında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 558 kişiden haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları, bu arada olumsuz hava koşulları ve patlayan barajın ardından da helikopterle arama kurtarma çalışmaları durdurulmak zorunda kalmış. Yollar tabii, köprüler yıkıldı, yollar ulaşıma kapandı, kara bağlantısı yok. Yani orada durum çok fena. Hatta bu sabah ben bir görüntü gördüm, böyle muazzam bir sel ve bir yıkılmamış bir bina, o sel felaketinde yıkılmamış bir binanın balkonunda 3 kişi görüyorsun, aynı aileden 3 kişi falan. Çok fena değerli dinleyiciler, gerçekten işte doğa, yani ne diyeceğiz artık. Şöyle yapalım, birkaç haberimiz daha var. Bunları saat başından sonra değerli dinleyiciler sizlerle paylaşacağız. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı devam ediyor. Yayınımızın ikinci bölümünde de tüketici masası bölümü ve konuğumuz bizlerle olacak. Hadi bakalım, saat başı sonra buradayız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Sevgili dinleyiciler, yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sizlere eşlik ediyorum. Kıymetli dinleyiciler, saat 13.25'e kadar buradayız. Bu arada bugün Tüketici Masası bölümünde birazdan Tüketici Konfederasyonu'ndan değerli dinleyiciler, Konfederasyon Gönüllüsü, Tüketiciler Birliği Derneği Antalya temsilcisi Neşet Gündüz'de konuşacağız. Malum okullar açılıyor. Kırtasiye ürünlerinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Özel okulların kitap dayatmaları, okul servis ücretleri ve velilerin haklarıyla ilgili olarak hanımlar beyler konuşacağız. Neşet Bey'le konuşacağız. Değerli dinleyiciler, bilginiz olsun. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslüm Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. Açıklamada Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir dedi. Yapmış olduğu açıklamada bir partinin öyle ya da böyle sözcüsünün, sevgili dinleyiciler, konuşulmadığı halde böyle böyle konuşuldu diyerek söylemesi ne kadar doğru? Ben mesela yapmam yani, Özgür'le ilgili konuşmadığım bir konuda Özgür böyle böyle böyle böyle dedi demem. Geçenlerde mesela yayın esnasında sevgili Selin Yazıcı şöyle dedi, böyle dedi falan dedim ama bunlar latife, biz şaka yapıyoruz, şakalaşıyoruz. Birbirimize şaka yapıyoruz, halbuki öyle bir şey yok. Yani demem yani, hani birinden duyarsınız, birinin kendisinden duyarsınız, ondan sonra bir de duyduğunuz, konuştuğunuz bir şeyi bir yerde konuşmaya ne gerek vardır, o da ayrıca ayrı bir konu. Bir kişi siyaset, bir de bu acayip bir şey ya. Vallahi billahi siyaset acayip bir şey. Müslüm Sarı açıklamasında Mansur Yavaş'ın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdiğini ve partide kalacağını ifade ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de bununla ilgili olarak yanıt geliyor. Açıklamalar, bu yapılan açıklamalar doğru değildir. Yalanlıyor, böyle bir açıklama olmamıştır, böyle bir görüşme olmamıştır deniyor. Hanımlar beyler, Fransa'da bir mahkeme ilk kez uzun yıllar hosteslik yapmış bir kadının

0: meslek hastalığı olarak kabul ediyor. Ve kabin memuru için bu alanda alınan ilk karar olma özelliği taşıyor bu. Kanser gerekçeleri mahkeme hastalığın ortaya çıkmasında etkili olan 3 temel faktörü kozmik radyasyon, pasif işçilik ve uzun süreli gece çalışmaları olarak nitelendiriyor değerli dinleyiciler. Bakın kozmik radyasyon etkisi 1989-2019 yılları arasında 12.600 saat uçuş gerçekleştiren, yani yarısından fazlası gece uçuşu olan 56 yaşındaki kadın Kuzey Kutbu'na yakın rotalarda çok uzun mesafeli yüksek irtifa uçuşlarında yoğun şekilde uzay kaynaklı kozmik radyasyona maruz kalmış. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu böyle sürekli hani çok fazla uçuş yapan insanlar da herhalde benzer şeyler yaşıyordur ha. Aa. Evet. Evet. Ona emin ol, öyle söylemek gerekir o zaman. Kararla birlikte kanser tedavisi gören hostes erken emekli olma hakkı kazanmış ve tüm tedavi masrafları da Fransız sağlık sistemi tarafından karşılanacakmış. Vay be. Hanımlar beyler, devam edelim hemen şöyle hızlıca, çünkü çok az vaktimiz kaldı. İstanbul Sultan Gazi'de bir vatandaşın satın aldığı sucuğun üzerinde etiketi kaldırınca son kullanma tarihinin geçtiği ortaya çıkıyor. Ne olur bakalım, aldığımız şeylere bakalım, son kullanma tarihlerine bakalım, gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerine bakalım. Bakın, Fransa'da yapılan bir ara ülkede tüketilen makarnaların büyük bir çoğunluğunun toksik ağır metallerden kadmiyum bulunduğu oranı yasal sınırlar içinde yer alsa da uzun vadeli tüketimde insan sağlığını etkilediği için risk oluşturulmuş ve bununla ilgili olarak yasal durum ve standartlar oluşturmuşlar değerli dinleyiciler. Ama bizde de var, bizde de tahşiş listesi var biliyorsunuz. Ne oluyor, herhangi bir sıkıntı varsa Tarım Bakanlığı, bak bu firmadan alma, o firmanın mallarında şu var bu var diyor, alma diyor. Biz de almıyoruz zaten. Ürünü kaldırmış, son kullanma tarihine bakmış, son kullanma tarihi değiştirilmiş değerli dinleyiciler. Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyon Odunpazarı ilçesinde Anadolu Miras Operasyonları kapsamında gerçekleştirildi. Şüpheliler define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapmışlar. Kazıda bir jeneratör, karot makinesi, 25 karot ucu, 20 metre kablo, bir dalgıç pompa. Bayağı masraflı yani, hani zaman bunlar ele geçirilmiş. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmış. Sevgili dinleyiciler, ya bir tane mağaza çalışanı, 2 dakika var hemen özetleyeyim. Bir mağaza çalışanı mağazaya giren mağazacılıkta geçen bir şeyini anlatıyor, dönemini anlatıyor, sıkıntıyı anlatıyor. Diyor ki 3 aylığına çalışmak için girdim. 8 yıl burada çalıştım, sosyal medyada bunu anlatmış. 4 sene oldu, bari yönetici olayım dedim, sınavlara girdim, yönetici oldum, geriye dönüp bir baktım 8 sene oldu demiş. Mağaza çalışanlarının sıkıntıları nedir diye şöyle bir baktığım zaman perakende sektöründeki maaşların genellikle asgari ücret ve çok yakın seviyelerde kalması, artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında değerli dinleyiciler onların geçinmelerini zorlaştırıyor. Mesela uzun saatler çalışıyorlar, yasal çalışma sürelerinin çok üzerine çıkıyor mesailer. Özellikle alışveriş merkezlerinde çalışanlar için haftada 45 saati aşan, hafta sonu ve resmi tatillerde de çalışma süreleri var. Yetersiz dinlenme ve mola hakları, yoğun günlerde ve personel eksikliğinde olmasına rağmen sürekli çalışıyorlar. Zorlu çalışma koşulları, fiziksel yük var mağaza çalışanlarının. Ondan sonra müşteri kaynaklı zorluklar, kasiyer ve satış danışmanı olarak görev yapan personelin tüketici hakları, fiyat artışları ve stok sorunları nedeniyle doğrudan müşterilerin öfkesiyle ya da sözlü tacizleriyle karşı karşıya kalmaları. Bu da önemli bir problem tabii onlar açısından. Sosyal haklar, izin problemleri, yetersiz primler ve ek ödemelerle ilgili sıkıntılar. Yani bir dokun bin ah işit. Hadi Özgür, araya gidelim. Ondan sonra konuğumuzla beraber döneriz. Tüketici Masası bölümünde değerli dinleyiciler, Tüketici Masası bölümünü gerçekleştireceğiz ve konuğumuzla birlikte birazdan buradayız. Hadi bakalım.
1: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
2: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
1: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
3: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
1: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
4: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
1: O halde bu program tam size göre.
5: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
6: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
7: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
1: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde

0: tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
1: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliyetlere karşı sorumlu bir
2: trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tüketici masası bölümünde sizlerle birlikteyiz. Tükonfet'le biliyorsunuz gerçekleştiriyoruz yayınlarımızı ve tüketiciyi ilgilendiren önemli konu başlıklarını konuşuyoruz. Bugün de Tüketici Konfederasyonu gönüllüsü ve aynı zamanda Tüketiciler Birliği Derneği Antalya temsilcisi Neşet Bey, Neşet Gündüz konuğumuz. Neşet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi bugün malum okullar açılıyor. Okulların açılmasıyla birlikte aslında her dönemde bu soru işaretleri var. Ama tüketicilerin de bilmesi gereken bir takım gerçekler var. Onları konuşacağız.
1: Evet.
0: Hemen sıcağı sıcağına kırtasiye ürünlerinden isterseniz bir yapalım. Kırtasiye ürünlerinde insanlar nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu arada kırtasiye ürünleri derken, bir iki gündür haber görüyoruz. Kırtasiye ürünlerinde de zamlar var. Yani bir çanta öyle kolay kolay da dolmuyor. Sizi dinliyoruz. Kulağımız sizde. Neler söyleyeceksiniz?
1: Hay haklısınız. Her şeyde olduğu gibi bir fırsatçılık. Yine bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Hı-hı. Ancak ne yapalım diyemiyoruz. Yine bir sivil toplum örgütleri olarak bunun içerisinde çözümler arayacağız. Öncelikle tabii ki 2026-2027 dönemi çocuklarımız için eğitim yılları hayırlı, uğurlu olsun. Hı hı. Velilerimize de kolay gelsin diyoruz.
0: Evet.
1: Tabii ki bu kırtasiye ürünlerinde sağlık, kalite ve güven çok çok önemli her şeyde olduğu gibi.
0: Hı hı.
1: Çocuklarımız biliyorsunuz gün boyu temas ediyorlar. Kırtasiye malzemelerini seçerken ucuz olsun diyorlar. Sağlıklara dikkat edilmiyor. Aslında güvenlik gerekçesiyle güvenlik belgeleri üzerinde olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi uluslararası bir terim olan CE ve Türk standartları enstitüsünün onayını belirleyen TSE damgasının mutlaka olması lazımdır.
0: Hı hı.
1: Bu yalnızca kırtasiye ürünlerinde değil, birçok kullandığımız ürünlerde, elektronik aletlerde dahil olmak üzere kablolarda, lambalarda, her türlü cihazlarda bu belgeleri mutlaka aramalıyız. Belki pahalı gibi gözükebilir ancak garanti belgesi ve garanti kapsamında hem sağlığımız için hem de cebimizin ikinci defa yanmaması için de güvenli kullanabileceğimiz cihazların üzerine monte edilmiş bir simgedir. Burada en önemli olan çocuklar dediğimiz zaman, konu çocuk olduğu zaman, öğrenciler olduğu zaman, hı hı, özellikle biliyorsunuz Uzak Doğu menşeli, markasız ve merdiven altı üretilen ürünlerden kaçınmalıyız.
0: Hı hı.
1: Bu ürünlerde titilat, oza, boya, kurşun gibi zehirli kimyasallar barındırmaktadır. Bu çocuklarımız için son derece tehlikelidir. Ve ileride istenmeyen rahatsızlık, sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bir de koku kontrolü çok çok önemli.
0: Hı hı.
1: Evet, böyle mis gibi kokuluyor. Parfüm kokuları yayılmakta. Ancak aşırı ve keskin kimyasal kokan boyalar veya kokulu silgiler çocuk sağlığı için ciddi risk oluşturmaktadır.
0: Hı hı.
1: Bu tür kokular, kokulu ürünlerimiz çocuklarda da aynı zamanda bağımlılık da yapabilir. Bu konuda da dikkat edeceğiz. Bazı velilerimiz diyorlar ki işte bu kokusuz veya şöyle ürünleri almayalım mı? Tabii ki alacaksın. Ama diyoruz ki muhakkak aldığınız ürünlerin etiketinde CE veya Türk Standartları Enstitüsü'nün damgası olsun.
0: Şu da önemli galiba. Şimdi siz dinlerken ya, nereden aldığımız da biraz açıkçası önemli. Tabii insanlar haklı olarak işin ekonomik boyutunu da biraz düşünüyorlar. Fakat çocukların sağlığı, kendi çocuklarının sağlığı çok önemli. Dediğiniz gibi bu işte CE ve TSE, Türk Standartları Enstitüsü'nün şeyine dikkat etmek, o işaretine dikkat etmek, onun olmasına dikkat etmek, sizin dediğiniz bazı şeylere dikkat etmek en azından biraz daha nedir, hafifletecektir yani durumu, öyle değil mi?
1: Kesinlikle, tabii ki yalnızca bununla da bitmiyor. Ergonomi ve dayanıklılık, yani bir şeyin bir bedelini ödüyorsak,
0: evet,
1: burada paramızın karşılığını da almamız lazım. Çabuk kırılan kalemler veya dağılan defter yerine uzun ömürlü malzemeleri seçmekte dikkat etmeliyiz. Çocukların el gelişimlerine uygun, kolay kavranabilen kalemler veya ergonomik sırt çantaları tercih edilmelidir. Burada biz öğretmenlerimize diyoruz ki çok fazla çocuklarımızda yük bindirmeyin. Bir de doğru alışveriş stratejisini belirlemesi lazım velilerimizin. İsrafı önlemek için alışverişe çıkmadan önce net bir şekilde bir ihtiyaç listesi hazırlanmalı. Hı hı. Ve kesinlikle tüketicilerimiz, velilerimiz bunları araştırmalı. Hatta bunu çok da böyle sona bırakmamalarını istiyoruz. Her gördüğünüz üründeki CE ve TS de gerçek olmayabilir. Bu ürünleri lütfen fotoğraflayın ve ilgili Ticaret Bakanlığı'nın kurumlarımızın adreslerinde kontrol edin. Çünkü bu gerçekten ürünler TS damgalı mı, CE belgeli mi? Bunları da öğrenmemiz lazım. Çünkü tacirlerimizin çoğuna güveniyoruz, çoğunu da tenzih ediyoruz. Bazen böyle yan sokaklara sapan esnaflarımız oluyor. Bu da güvenliğimiz açısından velilerimize sunacağımız önerilerimizden bir tanesi.
0: Evet. Şimdi diğer bir konuya geçelim müsaadenizle. Özel okulların özellikle dışarıdan kitap seti alımını zorunlu kılması ya da belirli yayınları dayatması, bu konular var. Burada tüketici mevzuatına ve rekabet hukukuna göre bu yasaldır diyebilir miyiz? Bu konuyla ilgili mutlaka sizin söyleyeceğiniz şeyler var. Özel okulları, veliler özel okulların bu fahiş kitap ve materyal fiyat artışlarına veya işte bu zorunlu ek masraflara karşı hangi haklarını kullanabilirler? Ne yapmalarını tavsiye edersiniz, önerirsiniz? Buyurunuz.
1: Şimdi rekabet deyip veya işte ne adlandırırsanız adlandırın, hiçbir zaman bunlar kuralsız değildir. Kanunlarımız, mevzuatlarımız ve yönetmeliklerimiz bunların önünü açmıştır ya da kapamıştır. Dolayısıyla da burada ben esnafım, ben istediğim fiyatı uygularım veya istediğim şekilde satarım veya istediğim bir strateji politikası izleyebilirim deme şansları yok. Her şey kanun ve hukuk çerçevesi içerisinde düzenlemeleri yapılmıştır. Okullarda evet, en çok şikayet aldığımız ve bu dönemde de en çok şikayet almakta olduğumuz yardımcı kaynak ve kitap dayatması. Bu maalesef kanun dışı olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanımızın, gerekli kurumlarımızın, bürokratlarımızın söylemesine rağmen bu devam etmektedir. Burada ben şu öneriyi yapmak istiyorum. Velilerimiz tek tek bunlarla uğraşmasın. Tek tek mücadele etmesinler. Eğer bir yerden şikayet geldiği zaman bu şikayeti en iyi şekilde değerlendirip sırf bir velinin menfaat ve çıkar için mücadele değil, tüm velilerin hak ve menfaatleri için mücadele etmelerinden yanayız. Burada da istediğimiz bir olay var. Nasıl bundan 2013'te borçlar kanunu 6502 tüketiciyi koruma kanununun çerçevesi içerisine alındı ise, burada aynen Türk ceza hukukunda belki hatırlayacaktır dostlarımız. Hı hı. Suçu meslek edinen kişi, yani Türk ceza kanunu 6.1 maddesine göre kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazanç sağlamaya alışmış olan kişilere yönelik. Yani bir raftaki fiyatı yakalıyorsunuz, kasayla alakasız olanı.
0: Evet.
1: Efendim, fiyat fırsatçılığını yakalıyorsunuz, bir ceza kesiyorsunuz. Bakın, bu tüketicilerin tek tek uğraşabileceği ve her tüketicinin de bu hukuki yolları savunabilmek veya anlayabilmesi de mümkün değildir. Hı hı. Burada evet, şahsi olarak mücadelemizi yapalım ama devlet olarak da, kurumlarımız da, eğer bir firma, bir okul, bir tacir bu yola saptıysa bununla ilgili ceza ve idari ceza sistemlerin caydırıcı olması lazım. Bu da 6502'nin içerisine suçu meslek edinen 6.1'i de eklemekte yarar görüyoruz. Çünkü bir değil, iki değil, üç değil, sürekli bunu yapıyorlar. Dolayısıyla herkes tek tek bunun mücadelesini yapabilir mi? Evet, yapabilir. Siz hakkınızı kullanabilirsiniz, öbürü kullanamayabilir. Kullanamayan ne olacak? Ülkemizde maalesef hak arama seviyesinde kullanamayan taraf çok daha fazla.
0: Evet.
1: Onun için de burada kurumların bu konuya dikkat etmesi lazım. Özel okullarımızın yardımcı kaynak ve kitap dayatması kanun dışıdır ve hiçbir şekilde bunu yapmalarını da tavsiye etmiyoruz. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kesin yasaklama ve ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına rağmen bazı okullarda velilere yüksek maliyetli ek kitap setlere dayatılmak zorunda kalınıyor. Bu kitap seti gerçekten çok sıkıntılı, çok problemli ve velilerimizi sıkıntıya sokuyor. Diyor ki benim elimde şu kitap var, yani bu seti alırsam zaten bu kitabı daha önce ben almıştım. Olmaz diyor, alacaksın diyor, yoksa diğer kitapları alamazsın. Ki böyle bir dayatmada asla yapamazlar. Çünkü tüketici kanunundaki bir mal ve hizmetin alımı bir başka mal ve hizmetin alımına bağlanamaz hükmüne aykırıdır. Onun için velilerimize bu konuda uyarmak istiyoruz. Ve en önemli tavsiyelerimizden bir tanesi de, diyelim öğretmeniniz veya hoca üniversitede de olsa, hı hı, şu yan kitapları veya kaynak kitapları alın. Belki size buralardan da soru gelebilir diyemezler. Neden? Pardon. Burada diyelim yan kitaptan veya destek kitaplarından, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuatına uygun olmayan kitaplardan soru gelirse, veli veya öğrenci bunu iptal ettirebilir. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na veya Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne suçlusunda bulunabilir ve bu tüketicilerdeki sözleşmelerdeki haksız şartlara ilgili olarak da bu soru iptal edilir. Bunu sayın öğretmenlerimiz de, eğitim camiamız da bilsin, bilerimiz de anlasın. Böyle bir şey yaparlarsa da kesinlikle, zaten okullar ona çok dikkat ediyor. Yani yan kitaplardan, yan destek kitaplarından veya diğerlerden soru sormuyorlar. Ama bunu sözlü olarak söyledikleri zaman bu bir tahrik, bu bir taciz. Bu bir planla organize bir şekilde yapılmış bir olay oluyor. Onun için bunu yapamazlar.
0: Şimdi vaktimiz daraldı. Son konu, evet, başlığımıza hemen hızlı bir şekilde geçelim. Bu okul, evet, servisleriyle ilgili biliyoruz ki burada UKOME kararları ve taban fiyat uygulamaları, bunun nasıl işlediğine tabii bir bakmak lazım. Bu fiyatların üzerindeki taleplere karşı velilerin bazı hakları vardır diye düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Bu servislerle ilgili konuyu genel bir değerlendirmenizi alayım. Burada da velilere uyarılarınız neler olur? Neler yapamazlar? Yani servis hizmetini verenler neleri yapamazlar? Velilerin hakları nelerdir diye bir özet alayım sizden. Buyurunuz.
1: Hayır, velilerimiz neye dikkat etmeli? Önemli nokta husus şu. Velilerimiz öncelikle servis sözleşmesini imzalamadan önce şu hususları yazılı olarak muhakkak talep etsinler. Servis ücretinin hangi tarifeye ve hangi UKOME kararına göre belirlendiği, ulaştırma koordinasyon merkezi olarak açılımını yaparsak, hı hı, nelere göre belirleyeceğini buradan ben size tek tek madde madde velilerimize aktarayım. Aylık ve yıllık ücretin ayrı ayrı yazılı olarak gösterilmesini istesinler. Rehber personel ücretinin fiyata dahil olup olmadığını öğrensinler. Servis firmasının kim olduğunu sözleşmenin taraflarının mutlaka öğrenin. Çünkü bakın burada servisle okul sözleşme yapıyor. Siz okulla mı servisle mi sözleşme yapıyorsunuz? Burada okulun servislerle ilgili bir rant olayı var mı? Bu çok önemli. Bunu iyi takip etsinler. Hı hı. Bu sözleşmelerde mevcut. Güzergah araç kapasitesi, öğrenci başına düşen maliyet varsa ek ücretlerin açıkça belirtilmesini istesinler. Okulun hizmeti için ayrıca aldığı bir bedel bulunup bulunmadığını sorun. Yani okulumuzun servisçiler üzerinden bir faydalanmaları var mı yok mu? Bu çok önemli, çünkü bu hizmetin bedelini velilere yükleyemezsiniz. Ödemeyi mutlaka banka aracılığıyla yapsınlar. Açıklamalı bir şekilde de yapsınlar. Sözleşme, ödeme dekontu, servis fiyat teklifi, okulun duyurulan ve yazışmalarını muhakkak velilerimiz saklasın. Bu fiyat okulun belirlediği fiyat demiliyorsa bunu yazılı olarak isteyin. Öyle ya, okul mu belirliyor, ulaştırma koordinasyon merkezi mi belirliyor? Son derece önemli bu. En önemlisi de çocuğumun kaydını yaptırdım, mecburen ödeyeceğim düşüncesine kapılmamalıdır. Ücretin hukuka ve ilgili tariflere uygun olup olmadığı sorgulanmalı. Gerektiğinde ilgili idari mercilere ve tüketici mahkemelerine ve tüketici hakimiyetlerine iadelerini muhakkak istesinler. Miktara göre hakimiyetlerinde bunlar değişebiliyor. Çünkü artık 186 bin lira olan tavan artık biraz gerilerde kalmaya başladı. O yüzden tüketicilerimiz buna dikkat etsinler.
0: Neşet Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben yayınımıza katıldığınız için, aktardığınız bilgilerden dolayı sağ olun, var olun.
1: Teşekkürler.
0: Hanımlar beyler, yayınımızın da sonuna geldik. Neşet Gündüz konuğumuzdu. Okul servisleriyle ilgili olarak, öğrencilerle, velilerle ilgili olarak önemli konu başlıklarını paylaştık. Hafta sonu yokuz. Pazartesi günü görüşmek üzere.

0: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksoy.
6: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
7: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumlu bir
8: trafik polisi. Öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la tüketici masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
9: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tutulmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru'da. Önce özetler. Kuytulcular suç örgütünün sosyal medya stratejileri deşifre edildi. Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin derin bir duraklama döneminde olduğunu ve yeni önerilerinin bulunmadığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin baskının sonuç vermediğini anlaması halinde diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının mümkün olduğunu belirtti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik soruşturmada 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da aralarında bulunduğu iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiği öğrenildi. Kuytulcular suç örgütünün sosyal medya stratejileri deşifre edildi. Söz konusu örgüt üyelerinin FETÖ tarzı bir yöntemle 7/24 devlete hedef aldıkları, dezenformasyon ürettikleri ve psikolojik harekat yönettikleri tespit edilen 1166 hesap hakkında erişim engelleme kararı alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar hayata geçiriliyor. Uyum eğitimleri kapsamında veliler de sürece etkin olarak katılacak. Bu çerçevede kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacak kıyafeti kuralları da baştan sona değişti. Yeni düzenleme ile birlikte velileri tek bir mağazaya yönlendirme dönemi sona ererken forma değişikliklerine ve etkinlikler için ekstra kıyafet aldırılmasına kesin yasak getirildi. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren ticari gemideki 13 mürettebat sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kapalı tip kurtarma filikasıyla gemiyi terk eden mürettebat İnebolu sahil güvenlik iskelesine getirildi. Mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Maltepe'de 2019 yılından bu yana kayıp olarak aranan iki çocuk annesi Özbekistan uyruklu Kursun Boeva'nın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eşini başına sopayla vurarak katleden Cani Koca Ersin Yılmaz'ın cesedi 1,5 ay kireç ve toprakla balkonda sakladığı, koku yayılınca da 3 parçaya ayırıp çöp konteynerine attığı belirlendi. Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin derin bir duraklama döneminde olduğunu ve yeni önerilerin bulunmadığını açıkladı. Peskov, askeri operasyonların belirlenen hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirtti. Kiev yönetiminin müzakerelere yanaşmadığını savunan Peskov, sahadaki askeri hareketliliğin devam edeceğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada batılı ülkelerin Moskova'ya yönelik tutumuna ve Rusya'nın kapatılan G8 grubundaki üyelik sürecine dair ezber bozan ifadeler kullandı. Rusya'nın G8 üyeliğinin eksik ve kısıtlı bir nitelik taşıdığını belirten Lavrov, Batı'nın Moskova'yı yalnızca kendi siyasi çıkarları doğrultusunda masaya davet ettiğini söyledi. Lavrov, sürecin perde arkasını Rusya sadece siyasi konuların ele alındığı anlarda 8'li olarak kabul ediliyordu. O da yalnızca Batı'nın İran veya Kuzey Kore gibi dosyalarda kendi siyasi değerlendirmelerini dayatması gerektiği zamanlarda gerçekleşiyordu sözleriyle özetledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin baskının sonuç vermediğini anlaması halinde diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının mümkün olduğunu belirtti. Arakçı ayrıca ABD'nin güven inşa etmesi, saygılı bir dil kullanması, İran'ın haklarını tanıması ve verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vučić, Bosna kasabı Ratko Mladić'in devlet töreniyle gömüleceğini duyurdu. Açıklama uluslararası kamuoyunda ve Balkanlarda büyük tepkiyle karşılandı. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Mladić'in Bosna Hersek ve Hırvatistan'da kanlı izler bıraktığını söyleyerek savaş suçlularından sadece birisinin daha öldüğünü kaydetti. ABD'de 11 Eylül saldırılarına giden süreçte istihbarat kurumlarının elindeki bilgileri nasıl değerlendiremediğine ilişkin yeni bir ayrıntı gündeme geldi. Amerikan basınında 28 Ağustos'ta CIA Terörle Mücadele Merkezi sahadan gelen ve muhtar lakabının Khaled Sheikh Muhammed adlı kişiyle bağlantılı olduğunu bildiren bir insan istihbaratı raporu aldı denilirken 11 Eylül'den 13 gün önce alarma geçilmiş olması gerektiği aktarıldı. Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a çıktı. 977 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Nepal, Tibet'teki barajın patladığını açıklarken kurtarma ekipleri güvenli bölgelere çekilmesi yönünde uyarıldı. Nepal'de yetkililer arama kurtarma çalışmalarını 90 dakika süreyle durdurdu. El Niño'nun etkisiyle yaşanan kuraklık Panama Kanalı'ndaki gemi geçişlerini sınırlarken Güney Koreli bir şirket LPG gemisinin beklemeden geçebilmesi için 5,3 milyon dolar ödedi. Bu rakam kanaldaki geçiş rezervasyonu için ödenen en yüksek ücret oldu. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi playoff turunda İstanbul'da 3-0 üstün tamamladığı ilk maçın rövanşında Kaunas Algiris'e 1-0 kaybetti. Bu skorla ilk maçtaki avantajını koruyan siyah beyazlar böylece bir sezon aranın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Dün akşam Avrupa Arenası'nda mücadele eden bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'sa Avrupa Ligi'ne veda etti. Bordo Maviller UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0'ın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 4-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor yoluna Konferans Ligi ile devam edecek. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi. Tekke'nin istifa kararını duyurmasının ardından Bordo Mavili Kulübü'nün internet sitesinden yayımlanan açıklamada Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir denildi. Amili Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 için bu akşam parkeye çıkacak. Son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen Ay Yıldızlar 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında bu akşam Polonya ile karşılaşacak. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmanın başlama saati 19. Bu akşam basketbolda da milli mesai var. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında Litvanya'yı konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 21'de başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.587 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.115, çeyrek altın 11.605, tam altın 46.241, ata altını 47.031 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
2: Yaşlanan nüfusumuzu gördükçe hangi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz biliyor musunuz? Bunlara önlem almak gerekiyor. Sadece genç nüfusu arttırmaya çaba göstermek olmuyor işte. Bırakın evlenmeyi, bırakın çocuk yapmayı. Mevcut şartlar dahi insanlar aşık olmaya bile korkuyorlar. Nasıl olacak bu iş? Yaşlanan nüfus denince alarm, dikkat. Sağlık sektörü özellikle gelecek açısından bir alarm veriyor. Mesele sadece yaşlanan nüfusun bakımı değil. Aynı zamanda bu tedavi süreçleriyle birlikte ne artıyor? Sağlık harcamaları artıyor. Genç bir bireye kıyasla yaşlı bireylerimizin yıllık sağlık maliyeti kat be kat daha fazla. Çok ciddi finansal baskılarla önümüzdeki dönem itibariyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu görmek gerekiyor. Genç nüfusun arttırılmasına yönelik çabalar tamam ama bir yandan da bir başka risk arkadan geliyor.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Pasifik Okyanusu'nda etkisini artıran El Niño, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarını değiştirmeye başladı. Panama ülke genelinde acil durum ilan ederken Hindistan'da muson yağışlarının azalması, Endonezya'da ise kuraklık ve orman yangınları dikkat çekiyor. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun önümüzdeki aylarda daha da güçlenmesini bekliyor. El Niño, Pasifik Okyanusu'nun ekvator çevresindeki orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normal seviyelerin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan bir hava olayı. El Niño'nun etkileri dünya genelinde aynı şekilde görülmüyor. Bazı bölgelerde kuraklık ve orman yangını riskini artıran hava koşullarına neden olurken bazı bölgelerde ise aşırı yağışlara yol açabiliyor. El Niño'nun etkilerine karşı önlem alan ülkelerden biri Panama oldu. Panama hükümeti hava olayının oluşturabileceği olumsuzluklarla mücadele etmek amacıyla ülke genelinde acil durum ilan etti. Kararla birlikte olası afetlere müdahalede ihtiyaç duyulan kaynaklara daha fazla ulaşılması ve risk taşıyan bölgelerde gerekli önlemlerin alınması hedefleniyor. Panama'da El Niño'nun özellikle su kaynakları, enerji üretimi üzerindeki olası etkileri takip ediliyor. Ülke aynı zamanda son dönemde şiddetli yağış ve sellerle de mücadele ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü tahminlerine göre Orta Amerika ve çevresindeki bazı bölgelerde de önümüzdeki dönemde yağışların normal seviyelerin altında kalması bekleniyor. El Niño'nun etkisinin öne çıktığı bölgelerden biri de Hindistan. Ülkede 24 Ağustos itibarıyla mevsim yağışları normalin %13 altında gerçekleşti. Tahminler Hindistan'ın son yılların en zayıf muson dönemlerinden birini geçirebileceğine işaret ediyor. Yağışlardaki düşüşün özellikle tarım, su kaynakları ve gıda üretimi açısından risk oluşturduğu belirtiliyor. Endonezya'da ise uzun süren kuru hava koşulları ve güçlü El Niño etkisiyle orman yangınları ağırlaştı. Temmuz sonuna kadar yaklaşık 94 bin hektarlık alanın yangınlarda zarar gördüğü bildirilirken yoğun duman Malezya ve Borneo'ya kadar ulaştı. Yangınlarla mücadele kapsamında 24 binden fazla personel görevlendirildi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son tahminleri güçlü El Niño'nun sonbahar boyunca etkisini artırabileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle önümüzdeki aylarda kuraklık, aşırı sıcaklık, orman yangınları ve bazı bölgelerde şiddetli yağış risklerinin yakından takip edilmesi bekleniyor. Avrupa ve Türkiye'de ise El Niño'nun etkileri Pasifik çevresi ve tropikal bölgelerde olduğu kadar doğrudan ve belirgin görülmüyor. Bu nedenle Avrupa veya Türkiye'deki sıcaklık, kuraklık ve yağış olaylarının tek başına El Niño'ya bağlı bölgesel hava sistemleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Pasifik'te güçlenen El Niño farklı ülkelerde hava koşullarını etkilemeye başladı. Panama'da ülke çapında acil durum ilan edilirken Hindistan'da muson yağışları normalin %13 altında kaldı. Endonezya'da ise yaklaşık 94 bin hektarlık alan yandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre ek hesap kullanımı, kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinde dikkat çeken artış yaşandı. Özellikle kredili mevduat hesaplarındaki yükseliş geçim sıkıntısının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre 2026 yılının Nisan-Haziran döneminde kredili mevduat hesapları, yani kamuoyunda ek hesap olarak bilinen borçlanma yöntemi, yılın ilk 3 ayına göre %14 arttı. Toplam ek hesap borcu 918,7 milyara yükselirken yıllık artış oranı ise %52,4 olarak kaydedildi. Borçlanmadaki artış yalnızca ek hesaplarla sınırlı kalmadı. Aynı dönemde bireysel kredi kartları borçları %8,8 artarak 3,3 trilyon liraya ulaştı. İhtiyaç kredilerinde de yükseliş sürdü. 3 aylık dönemde %5,9 artan ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 646 milyar liraya çıktı. Verilere göre ek hesap borçlarında yıllık artışın en yüksek olduğu il Adıyaman oldu. Onu Osmaniye ve Hatay izledi. Kredi kartı borçlarında da Adıyaman dikkat çekerken ihtiyaç kredilerindeki en hızlı artış Ordu'da kaydedildi. Hayat pahalılığı borçlanmayı hızlandırdı. BDDK verilerine göre ek hesap borçları bir yılda %52,4 artarak 918,7 milyar liraya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin çözümüne yönelik Dışişleri Bakanları toplantısı 30 Ağustos Pazar günü İstanbul'da yapılacak. Kendini fesheden SDG'nin lideri Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı oldu. Trabzon Raylı Sistem Hattı projesinin temeli 1 Eylül'de atılacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türkiye ve Almanya'nın ortak girişimiyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin çözümüne yönelik Dışişleri Bakanları toplantısının 30 Ağustos Pazar günü İstanbul'da yapılacağı bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Almanya Dışişleri Bakanı Johan Wadephul'un girişimiyle düzenlenecek toplantıya Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır'ın yanı sıra Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının da katılması bekleniyor. Kendini fesheden SDG'nin lideri Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı oldu. Geçtiğimiz günlerde bağımsız askeri varlığına son verdiğini ve Suriye ordusuna katıldığını açıklayan SDG'nin lideri Mazlum Abdi, yayımlanan resmi kararnameyle Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak görevlendirildi. Suriye diplomatik pasaport sahibine vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Suriye'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'de görev atamalarında Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında arama kararı çıkarılan firari İsmail Çanak, İstanbul Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak'ın dosya kapsamında bildiklerini anlatmak istediğini beyan ettiği öğrenildi. Çocuğu ilkokula başlayacak kamu çalışanlarına günde 3 saat idari izin verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum sürecinde ailelerinin daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla kamuda çalışan ebeveynlerden birinin okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül tarihleri arasında ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacağını bildirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş erken seçim olasılığına dair konuştu. Büyükgümüş, Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim değil, milletimize daha fazla hizmet etmek var ifadelerini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin yeni siyaset anlayışını ve iktidar hedefini anlattı. Özel, büyümeden örgütlenmeye, kapsayıcı siyasetten programa kadar 7 başlıkta yol haritasını açıklarken yeni partiyi iyi bir muhalefet yapmak değil, iktidar hedefini anlatmak için kurduk dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'un kent iç ulaşımına yeni bir soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı projesinin temelini 1 Eylül Salı günü atacaklarını duyurdu. Uraloğlu, hattın Akçaabat'tan başlayacağını ve 16 duraktan oluşacağını belirtti. Konya'nın Çumra ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Çatal Höyük'te yürütülen kazılarda Ölüler Evi olarak adlandırılan yapının bitişiğinde en büyüğü 6 aylık 8 bebek iskeleti bulundu. Arkeolog ve antropologlar buluntuların Çatalhöyük'ün son dönemlerinde yaşananları anlamaya ışık tutmasını bekliyor. Spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 5'te 5 için bu akşam parkeye çıkacak. Son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen Ay Yıldızlar Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında bu akşam 19'da Polonya ile karşılaşacak. Maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Basketbol takımımızda FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında Litvanya'yı konuk edecek. Saat 21'deki mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.566 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 56 lira 23 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.115, çeyrek altın 11.605, tam altın 46.241, at altın ise 40.31 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik.

hissettirecek bir yere doğru gideceğiz hep birlikte. Arzu filme gideceğiz efendim. Evet, gerçekten de isim itibariyle beni her zaman güzel hissettiriyor bu. Arzu film deyince tabii bambaşka şeyler hissedeceksiniz hep birlikte. O içimizi ısıtan, bize kendimizi güzel hissettiren o müthiş filmlerin çıkış öyküsüne doğru hep birlikte yelken açacağız. Bir film şirketi bu. Bir film şirketinden neden hala söz ediyoruz? Soru bu. Arzu film değil. İnsanın aklına önce filmler değil, tuhaf biçimde insanlar geliyor. Mahmut Hoca kapıdan giriyor, sınıf bir anda susuyor. Hafize Ana merdivenleri çıkıyor. Yaşar Usta fabrikatörün karşısına geçiyor. Bana bak diyor. Badi Ekrem bütün otoritesini toplamış. İnek Şaban'ın karşısında yine rezil olmak üzere. Şener Şen'in canlandırdığı bir başka adam birkaç dakika önce korkudan titrerken şimdi herkese emirler yağdırıyor. Adile Naşit bir evin ortasında duruyor ve nedense o kadın oradaysa ev biraz daha ev gibi duruyor. Sonra uzaktan sesler geliyor. Münir Eskul'un sesi, Kemal Sunal'ın kahkahası, Şener Şen'in bir anda tizleşen öf, Ayşen Gruda'nın bakışı, Halit Akşetepe'nin küçücük bir hareketi ve elbette Melih Kibar'ın birkaç notası. İşin ilginç tarafı şu, bu filmlerin önemli bölümü yarım yüzyıla yaklaşmış durumda. Oradaki arabalar eskimiş durumda, evler değişti, İstanbul değişti, mahallelerin çoğu ortadan kalktı, gazinolar yok oldu, fabrikaların anlamları değişti. Sinema salonlarının dünyası değişti ama karakterler tuhaf biçimde yaşamaya devam ediyor hep birlikte. Bence Arzu filmi ilginç yapan asıl mesele işte tam da burada başlıyor. Çünkü bu filmler yalnızca komik değil, Türkiye hakkında bir şeyler biliyorlar ve sürekli bize bunları anlatıyorlar. Bir evin içinde kimin para kazandığını, kimin görünmeyen emeği taşıdığını biliyorlar mesela. Mahallede kimin güçlü olduğunu, küçük bir memurun eline küçücük bir yetki geçtiğinde nasıl devleşebildiğini biliyorlar. Fakirlikle gurur arasındaki ilişkiyi biliyorlar. İnsanların zengin görünmek için neler yapabileceğini, aile denen şeyin bazen nasıl sığınak, bazen nasıl hapishane haline dönüştüğünü biliyorlar. Ve bunları anlatırken de önümüze bir sosyoloji kitabı koymuyorlar. Turşu kavgası yapıyorlar, gul yabani saldırısına vuruyorlar, bir uşağı paşa yapıyorlar, bir sınıf dolusu öğrenciyi müdürün başına bela ediyorlar, bir belediye zabıtasını küçücük bir mahalleyi yönetme fırsatı veriyorlar. Böylece farkında olmadan biz Türkiye'yi seyrediyoruz. İşte bu yüzden bugün Arzu filmi konu yalnızca Ertem Eğilmez'i, Kemal Sunal'ı, Münir Özkul'u ya da Şener Şen'i konuşmayacağız. Bir dönem boyunca Türk sinemasının nasıl çalıştığını, insanların sinemaya neden gittiğini, Yeşilçam'ın neden devasa bir üretim makinesine dönüştüğünü ve sonra neden çöktüğünü konuşacağız. Çünkü Arzu filmin yükselişiyle klasik Yeşilçam'ın yükselişi neredeyse aynı zamana denk geliyor. Arzu filmin dağılmasıyla eski Yeşilçam düzeninin dağılması da neredeyse aynı yıllara rastlıyor. Ve daha da ilginci, filmlerin anlattığı Türkiye'de bu sırada aynı şekilde değişiyor. 1970'lerde soru şuna benziyor. Yoksul olabiliriz ama birlikte kalabilir miyiz? 1980'lerde soru şöyle değişiyor. Bu düzende dürüst kalırsak aptal mı oluruz? İşte aradaki fark yalnızca 10 yıl. Ama aslında iki ayrı Türkiye. Biz bugün o yolculuğu izleyeceğiz efendim. Hadi bakalım, önce bugün tahayyül etmesi zor bir dünyayı size anlatayım. 1960'ların Türkiye'sinde sinema televizyon karşısındaki seçeneklerden biri değildi. Televizyon henüz gündelik hayatın merkezinde değildi. Sinema başlı başına büyük bir kitlesel eğlence düzeniydi. Şehirlerde salonlar, Anadolu'da sinemalar, yazlık sinemalar, mahalle sinemaları vardı. Film yalnızca sanat eseri değil, düzenli tüketilen popüler kültür ürünüydü. Ve talep inanılmazdı. 1960'ların ortasında Türkiye yılda yüzlerce film üreten ülkelerden biriydi. Buna karşılık stüdyo, plato, ekipman ve finansman olanakları son derece sınırlıydı. Bazı filmler birkaç hafta içinde tamamlanıyor. Yıldızların takvimi senaryodan önce belirleyici olabiliyordu. Sektör muazzam bir hızla çalışıyordu. Yani ortada Hollywood gibi dev stüdyolarla çalışan endüstriyel bir sistem yoktu. Kısıtlı kaynaklarla inanılmaz hızda film üreten, büyük ölçüde pratik çözümlerle ayakta duran başka türlü bir endüstri vardı. Bir de bölge işletmeciliği denen sistem vardı. İstanbul'daki yapımcı filmi yapmadan önce Anadolu'daki işletmecilerden gelecek talepleri dinliyordu. Hangi yıldız seviliyor? Hangi tür iş yapıyor? Seyirci ağlatan film mi istiyor? Köy filmi mi istiyor? Komedi mi istiyor?

Cüneyt Arkın mı istiyor, Türkan Şoray mı, Hülya Koçyiğit mi? İşte bölge işletmecisi yalnızca filmi gösteren adam değildi. Paranın bir bölümünü daha film çekilmeden sisteme sokabiliyordu. Böylece seyirci tercihi senaryoya kadar ulaşabiliyordu. İşte Ertem Eğilmez Gasiyet böyle bir dünyaya giriyor. Ama ilginçtir ki sinemacı değil, yayıncı o. Haldun Sel ve Refik Erduran'la birlikte Tef Mizah Dergisi'nin içinde bulunuyor. Çağlayan Yayınevi çevresinde çalışıyor. Cep kitapları, popüler romanlar, mizah, polisiye falan bunları yazıyor. Burada önemli bir şey öğreniyor. Halkın ne okuyacağını küçümseyerek halk için yayıncılık yapılmaz. Okurun sevdiği karakteri önce anlamanız gerekiyor. Bir karakter sevildiyse onun yeni macerasını isteyeceğinizi bilmeniz gerekir. Kapak önemlidir, isim önemlidir, tanınabilirlik önemlidir, seri önemlidir. Sonra sinemaya geçtiğinde aynı zihniyetini başka biçimde görüyoruz onun. Aynı oyuncular geri gelecek. Aynı ilişkiler başka hikayelerde kurulacak. Başarılı film devam edecek. Seyirci bir sonraki filme sıfırdan başlamayacak. Karşısındaki oyuncuyu zaten tanıyor olacak. Münir Özkul ekrana çıktığında yalnız oynadığı yeni karakter olmayacak artık. Seyircinin zihninde eski babalar da onunla birlikte gelecek. Adile Naşit göründüğünde geçmiş filmlerde kurduğu sıcaklık da beraberinde gelecek. Şener Şen göründüğünde daha adam ağzını açmadan bu herifin bir numarası var hissi doğacak içimizde. Bu yayıncılıkta marka yaratmanın sinemadaki tam karşılığıdır efendim. Ertem Eğilmez 1961 yılında Nahide Taman'la Efe filmi kuruyor. İlk girişimlerinden Yaman Gazeteci beklenen sonucu vermiyor. Sonra Arzu film geliyor. Kuruluş tarihi kaynaklarda 1963-1964 olarak farklı farklı geçiyor ama şirketin görünür başlangıç işaretlerinden biri 1964 yapımı Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi. Böyle bir film adı. Fakat o filmi bugün izleyip işte Arzu film doğdu diyemeyiz. Çünkü şirket var, ekol yok. Mahmut Hoca yok, Hafize Ana yok, İnek Şaban yok, Yaşar Usta yok, Badi Ekrem turşu suyu yok. Ama bunları yaratacak üretim yavaş yavaş oluşuyor. Şimdi bugünden geriye bakınca Arzu filmi komedi şirketi zannediyoruz biz ama oysa başlangıçta melodram var. Mesela Sürtük, Senede Bir Gün, Kalbimin Efendisi, Bir Millet Uyanıyor, Beyoğlu Güzeli, romantik hikayeler, tarihi filmler, müzikli melodramlar var. Bu dönem bazen Arzu film tarihinin önemsiz hazırlık yılları gibi anlatılıyor ama bence tam tersine çok önemli yıllar onlar. Çünkü Ertem Eğilmez komediyi burada öğrenmiyor belki ama duyguyu burada öğreniyor. Melodram size seyirciyi ne zaman bekleteceğinizi öğretiyor. Kavuşmayı nasıl geciktireceğinizi öğretiyor. Bir yakın planın ne zaman kullanılacağını öğretiyor. Müzik girdiği anda görüntünün nasıl değişeceğini öğretiyor. Bir karakteri önce sevdirip sonra kaybetmenin seyircide ne yaptığını öğretiyor. Ve daha sonra Arzu film komedilerine baktığımızda bu melodram eğitimin hiç kaybolmadığını görüyoruz efendim. Hababam sınıfı bizi güldürüyor ama Mahmut Hoca'nın hastalandığı anda film başka bir tona geçiyor. Bizim aile komedidir ama Yaşar Usta'nın gururuna dokunulduğunda seyirci bir anda susar. Aile şerefinde insanlar gülerken ailenin başına gelen felaket hiç komik değildir. Arzu filmin çok özel formülü işte burada saklı. Komedi ile dram birbirinin alternatifi değil, hayatın iki tarafıdır. Zaten gerçek hayatta da öyle değil mi? Yani mesela cenazede bir şey olur bazen, insanlar gülmeye başlar. Hiç yaşamadınız mı bunu? Ben yaşadım ya. Çok komik bir günün ortasında bir telefon gelir, bütün bir anda değişir. İşte Ertem Eğilmez bunu çok iyi kavramış, çok iyi biliyor bunu. Ama burada bir başka önemli isim var. Sadık Şendil. Şendil, Sadık Şendil'in dünyası geleneksel Türk tiyatrosuna, orta oyununa, halk hikayelerine çok yakın aslında. Yanlış anlamalar, işte ne bileyim kimlik değiştirmeler, otoriteyle dalga geçmeler, birbirine böyle sürekli çarpan karakterler filan. İşte Arzu filmin ileride şahane kullanacağı o konakları düşünün. Süt kardeşler mesela. Bir kapı açılıyor, biri içeri giriyor, öbür kapıdan başka biri çıkıyor. Bir kişi birinin kim olduğunu yanlış anlıyor, bir başkası bir şey saklıyor. Hüsamettin herkesi kontrol ettiğini düşünüyor ama aslında evde olup bitenlerden haberi olmayan tek adam o.
İşte bu mekanizma sinemadan önce tiyatroda var. Ertem Eğilmez'in yaptığı şeylerden biri bu eski komedi mekanizmasını modern Türkiye'nin içine yerleştirmek. Ama 1960'ların sonunda hala eksik bir şey var. Şirket film çekebiliyor, yıldızlarla çalışabiliyor, seyirciyi ağlatıyor, güldürüyor ama henüz arzu film filmi dediğimizde ne olduğunu tarif edemiyoruz. Sonra 1972 geliyor ve iki film çıkıyor karşımıza. Ev kardeşim, tatlı dillim. Burada bir şey değişiyor. Çünkü hikayenin merkezinde artık yalnız aşık çiftler yok. Çevresindeki insanlar var. Fabrika var. Arkadaşlar var. Aileler var. Köy var. Basketbol takımı var. Farklı sınıflardan, farklı hayat biçimlerinden insanlar aynı hikayenin içine doluyor. İşte Arzu filmin büyük formülü burada ortaya çıkıyor. İnsanları aynı yere koy. Birbirlerine mecbur et. Sonra para, aşk, gurur ve sınıf farkını aralarına bırak. Gerisini karakterler nasıl olsa bir şekilde halleder. İşte bu böyle bir dünyanın içinde ilk müzik aramıza gidelim isterseniz. Şöyle güzel bir şarkı dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Bu şarkı size bir şeyler anlatıyordur ya. Bu şarkıyı duyan her insanın böyle bir içi kıpırdıyordur. Yani 2000'den sonra doğmuş olsanız da, 1950'lerde, 40'larda doğmuş olsanız da mutlaka içinizde bir şey kıpırdıyordur bu şarkıyı dinlerken. Bunun da işte temelinde o size anlattığım filmler ve Arzu film var. Efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Yani 1973'te Ertem Eğilmez çok garip bir şey yapıyor. Bir yandan seyircinin sevdiği sıcak, romantik, komik dünyaya yaklaşıyor. Öte yandan Canım Kardeşim gibi bir film çekiyor. Şimdi Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kral. Üç insan. Yoksullar. Hasta bir çocuk var, kan kanseri. Ve televizyon alma hayali var. Şimdi bugünden bakınca televizyonda trajik bir şey görmeyebiliriz. Ama o çocuk için televizyon yalnızca bir eşya değil. Dışarıdaki modern dünyanın eve açılan kapısı, başkalarının sahip olduğu hayatın bir simgesi. Filmin acımasızlığı şurada. İnsanlar birbirlerini seviyor, iyi insanlar, dayanışıyorlar ama yetmiyor. Arzu filmin sonraki komedilerinde aile çok güçlü bir kurtuluş alanı olacak. Burada ise Ertem Eğilmez bize bunun karanlık ihtimalini gösteriyor. Ya sevgi maddi koşulları yenemezse? İşte Canım Kardeşim adeta sonradan gelecek bizim ailenin karanlık bir negatif yaklaşımı. İşte bakın, Türkiye'nin tarihini ben biliyorum, Türkiye'yi biliyorum filan diyenler işte ne bileyim bize nelerle geliyorlar. Ne zaman hangi anlaşma yapılmış, hangi parti ne zaman kurulmuş, ne olmuş, nereden çıkmış. Ama mesela Türkiye'nin sosyolojik tarihini kitaplardan değil buralardan öğrenirsiniz. Türkiye'de insanlar televizyon alabilmek başka bir şeydi. Sınıf atlamaydı. Yani sonrasında işte ne bileyim videolar geldi, şunlar geldi, bunlar geldi. Ama insanlar aslında sadece evlerine aldıkları bir tüplü televizyonla sınıf atlayabiliyorlardı. İşte o zamanki insanlar bize bunları hediye ettiler. Bunları anlattılar. Türkiye'nin o sosyolojisini bize emanet ettiler anlatarak. Neyse, sonrasında Salak Milyoner, Köyden indim Şehre geliyor. Şimdi burada başka bir makine kuruluyor. Dört adam, dört aynı karakter, aynı hedef, para, define, miras, şehir ve birbirlerinden şüphelenmeye başlayan öz kardeşler. Bu filmlerde İstanbul modern hayatın muhteşem bir merkezi değil, köyden gelene kollarını açan ilerici şehir hiç değil. Şehir sizi zıklamaya hazır bir yer. Ama Arzu film köylüyü de kutsallaştırmıyor. Paranın kokusunu alan kardeşler birbirlerini yemeye başlıyorlar. Yani problem yalnız sistem değil, insanın zayıflığı da var burada. Sonra 1974'te Mavi Boncuk filmi geliyor. Bence Arzu film ekolünün tamamlandığı filmlerden biri de bu. 6 tane yoksul adam bir gece gazinoya gidiyorlar, gazinoda dayak yiyorlar. İntikam almak için Emel Sayın'ı kaçırıyorlar. Buraya bu kadar saçma bir başlangıçtan sonra olay çok duygusal bir aile hikayesine dönüşüyor. Çünkü kaçırdıkları kadının aslında onlar kadar yalnız olduğunu anlıyoruz hep birlikte. Ve çok önemli bir film, Arzu film fikri ortaya çıkıyor. Aile biyoloji değildir. Aile bazen birbirini seçmiş insanlardır. Bu adamların birbiriyle kan bağı yok. Kavga ediyorlar, aç kalıyorlar, birbirlerini kandırıyorlar ama biri düştüğünde öteki koluna girip onu kaldırıyor. Bu düşünce biraz sonra Hababam sınıfında ortaya çıkacak. Onu da anlatacağım size. Bizim ailede gerçek aile biçimine dönüşecek. Neşeli günlerde parçalanacak ve yeniden olacak. Arzu filmi 1970'lerdeki en güçlü ütopyası bu. Belki zengin olmayacağız. Belki devlet bizi kurtarmayacak. Belki patron adil olmayacak. Ama birbirimizi bırakmazsak hayatta kalabiliriz. İşte Mavi Boncuk'ta Emel Sayın yalnız oyuncu değil, film dünyasının da bir parçası. Şarkı anlatının içinde akıyor ve film aile duygusunda daha da kuvvetlendiriyor. Ve hadi bakalım 1975'e gelelim. 1975 Hababam sınıfının çıktığı zaman. Burada biraz durmak gerekiyor. Çünkü Hababam sınıfı yalnız çok başarılı bir film değil. Arzu filmin üretim yönetimini değiştiren bir olay. Kaynak Rıfat Ilgaz. Ama Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfıyla işte sinemadaki Hababam aynı şey değil. Ilgaz'ın metninde eğitim sistemine, özel okula, sınıfsal ilişkilere, ezberci eğitime dönük daha sert bir eleştiri var. Sinema uyarlaması işte bu politikliği biraz azaltıyor.
İşte Umur Bugay'ın senaryosuyla Ertem Eğilmez'in film öğrencileri tek tek tanıdığımız karakterlere dönüştürüyor. Güdük Necmi, Damat Ferit, Hayta İsmail, İnek Şaban, Tulum Hayri ve karşılarında Mahmut Hoca. Buradaki dönüşüm çok önemli bakın. Kitaptaki kurum eleştirisi sinemada büyük ölçüde aile hikayesine dönüşüyor. Okul artık yalnızca bir okul değil, ev. Mahmut Hoca baba, Hafize Ana anne, öğrenciler evin baş belalısı çocukları. Mahmut Hoca cezalandırıyor ama kapının önüne koymuyor. Hafize Ana kuralları biliyor ama çocukları ele vermiyor. Yani kurumun içinde alternatif bir aile kurulmuş durumda. Bu filmin en büyük duygusal gücü. Aynı zamanda da sınırı. Çünkü sistem kötü müdür sorusunun yerine bazen iyi müdürümüz olsa sistem düzelir mi diye soruyor insanlar. Yani Arzu filmin otorite ile ilişkisinde bu fikir tekrar tekrar yola çıkıyor. Otorite bütünüyle kötü değil. Kötü elindeki otorite kötü. İyi babanın elinde otorite koruyucu. Mahmut Hoca bunun zirvesi işte. Bugünlere bunu getirsek veya getirmeyelim, boş verin ya. Güzel, böyle devam edelim. Hababam sınıfının asıl mucizesi işte oyuncu topluluğu. Bunun nasıl üretildiğine dair çok güzel bir set hikayesi varmış. Film oyuncularının daha sonra anlattıklarına göre Ertem Eğilmez çekimlere hemen başlamıyor. Oyuncuları Adile Sultan Kasrı'nda bir araya getiriyor. Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, aynı zamanda işte sinema deneyimi olmayan bir sürü genç oyuncu var orada Hababam sınıfında gördüğümüz. Yani Ertem Eğilmez'in derdi şu. Bunlar kamera açıldığında, çalışmaya başladığında oyuncular topluluğu gibi görünmemeli. Gerçekten aynı sınıfta yıllardır yaşayan çocuklar gibi görünmeli diye düşünüyor. Bu yüzden günlerce doğru dürüst çekim yapılamıyor. Birlikte yemek yiyorlar, futbol oynuyorlar, şakalaşıyorlar, kavga ediyorlar, kaynaşıyorlar daha film başlamadan. Oyuncuların anlattığına göre Ertem Eğilmez yıldızlarla yeni oyuncu aynı gruplar halinde durmasını istemiyor. Çünkü kamera arkadaşlığı taklit edebilir ama belli noktadan sonra seyirci sahte yakınlığı hisseder. Bir hafta kadar sonra çekime başlıyor. İşte bu küçük hikaye bile Arzu Film ekolünün neredeyse tamamını anlatıyor. Çünkü Ertem Eğilmez'in yaptığı şey yalnız iyi oyuncu bulmak değil, ilişki üretmek. Bugün 10 tane büyük yıldızı aynı filme koyabilirsiniz, size aynı kadro verilir ama topluluk olmaz onlar. Topluluk için insanların birbirinin ritmini bilmesi gerekiyor. Şener Şen'in cümleyi nerede uzatacağını, Kemal Sunal'ın sezmesi gerekiyor. Adile Naşit'in bakışıyla Münir Özkul'un ne yapacağını hissetmesi gerekiyor. Bir oyuncu diğerine yalnız replik değil, oyun alanı açıyor. İşte Hababam bunu başarıyor. Ve sonra İnek Şaban oluyor. Burada da ilginç bir kırılma var aslında, onu da söyleyelim. Kemal Sunal ilk filminde tek kahraman değil. Topluluğun bir parçası, kandırılan çocuk, saf bir çocuk. Biraz kendini beğenmiş ama bazen korkak, bazen herkesten kurnaz. Ama seyirci ona bayılıyor, çok seviyor. O kadar çok seviyor ki birkaç yıl içinde Arzu filmin topluluk mantığıyla Yeşilçam'ın yıldız ekonomisi çarpışmaya başlıyor. Çünkü seyirci artık filmi değil, Kemal Sunal istiyor. Bu ticari açıdan muhteşem ama ekol açısından tehlikeli. İnek Şaban büyüdükçe Hababam küçülebilir diyorlar. Bir başka devrimde tabii ki müzikte orada Melih Kibar'ın Hababam teması var arka planda. Aynı melodi hızlandığında komedi film müziği oluyor, yavaşladığında hüzün üretiyor. Müthiş bir şey değil mi bu gerçekten? Melih Kibar nasıl büyük bir müzisyen, bunu hepimize çok güzel anlatıyor yani. Efendim devam edelim. Şimdi birazcık şeye gidelim. Olayı büyütelim isterseniz. Makine çalışıyor. Bizim aile. Aile şerefi. Süt kardeşler. Tosun Paşa. Gülen gözler. Şabanoğlu Şaban. Çöpçüler kralı. Yeni günler. Sultan. Kibar Feyzo. İşte birkaç yıl içinde Türk popüler sinemasının karakter hafızasını belirleyecek inanılmaz bir yoğunluk ortaya çıkıyor. Bizim aileye bakın. İki tane dul insan. Evleniyorlar. Çocuklar istemiyor bu evliliği. İki ayrı aile zorla aynı çatının altına giriyor. Başlangıçta birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Ama filmin söylediği şey çok açık. Aile verilmiş bir şey değil. Kurulan bir şeydir efendim.
Yaşar Usta bunun dış dünyadaki ahlaki sözcüsü. Melek Hanım içeride görünmeyen bağ ve karşılarında bir fabrikatör. Arzu filmin 1970'ler dünyasında para çoğunlukla dışarıdaki tehdittir. Evin içi fakir olabilir ama ahlak içeridedir. Zenginlik dışarıdan gelir ve o düzeni bozmaya çalışır. Lafı var. Aile Şerefi bunu daha sert anlatıyor. Para artık yalnız yaşam standardı değildir, güçtür. Hukuka erişimdir, itibardır. Yoksul insanın haklı olması yetmez. Karşısındaki zenginin sahip olduklara sahip değildir, geçiyor. Sonra hemen ardından Süt Kardeşler geliyor. Ve topluluk bambaşka bir mekanizma kuruyor. Konak, Ramazan, Şaban, Hüsamettin, Melek, Yasemin ve Gül Yabani. İşte Şener Şen'in Hüsamettin'i kendisini mutlak otorite zannediyor. Evde herkes ondan bir şey saklıyor. Bu Şener Şen'in yıllarca oynayacağı karakter tiplemelerinin mükemmel bir özeti gibi. Güçlü görünmek isteyen ama güçsüzlüğünün farkında olmayan erkek. Badi Ekrem de öyle, Hüsamettin de öyle, Zabıta Şakir de öyle, Maho Ağa da öyle işte. İşte Şener Şen'in komedisinin önemli bir kısmı burada doğuyor. Adam küçücük bir otorite kırıntısını dünyanın en büyük makamıymış gibi taşıyor. Sonra Kemal Sunal geliyor. Hiçbir devrimci programı yok bakın. Hiç devrimcilikler umurunda. Otorite yıkmak gibi niyeti hiç yok. Sadece saçma davranıyor. Otoritenin yani baktığımızda otoriteyi yıkmak gibi niyeti kesinlikle yok. Yani saçma davranınca otoritenin bütün ihtişamı çöküyor. İşte Tosun Paşa bunu sınıf ve statü üstünden yapıyor. Uşak kıyafeti giyiyor, insanlar onun paşa olduğunu inanıyor ve bir anda paşa oluyor. Burada aslında espri yalnızca Şaban'ın herkesi kandırması değil. Asıl soru şu, bir insanın paşa olması için gerçekten ne gerekiyor? Üniforma mı? Konuşma biçimi mi? İnsanların inanması mı? Eğer bunlar yetiyorsa gerçek paşaların gerçeği ne kadar? Sonra Neşeli Günler geliyor. İşte Türk sinemasının aile içi iktidarın bu kadar mükemmel anlatıldığı kaç film vardır bilmiyorum. Bütün savaşın konusunu size söylüyorum. Turşu suyu limondan mı yapılır, sirkeden mi yapılır? Yani gülmemizin nedeni saçmalık, bu tartışmanın saçmalığı. Ama ailelerin parçalanma biçimine baktığımızda son derece gerçek. Çünkü insanlar çoğu zaman büyük meseleler yüzünden ayrılmaz. Gurur büyür, özür dilenmez. Kim geri atacak meselesi asıl meseleden çok daha büyük hale gelir. Ve burada çocuklar devreye giriyor. Arzu filmin yetişkinlere karşı gizli bir güvensizliği var. Yetişkinler para, gurur, otorite yüzünden saçmalarlar. Çocuklar bazen sistemi tamir ederler. Fakat bu yıllarda Arzu Film ailesinin sınırları da zorlanmaya başlıyor. Çöpçüler Kralı'na bakın. Mahalle artık yalnızca sıcak dayanışma alanı değil. Mahalle küçük bir devlet. Zabıta Şakir. Devasa bir makamı yok. Ama çevresindeki insanların günlük hayatına dokunacak kadar bir yetkisi var. Ve küçük iktidar bazen büyük iktidarlardan daha boğucu. Çünkü her gün karşınızda. Sultan daha da ileri gidiyor. Türkan Şoray'ın karakteri mesela, asıl sorunu romantik aşk değil, barınma, mahalle, evlerin boşaltılması, rant. Tam işte İstanbul'un o zamanki dönemleri. Kadın burada yalnız anne ya da sevgili değil, mahallenin siyasal bir öznesi. Ve sonra Kibar Feyzo geliyor. Artık mesele kötü ağ değil, ağlık. Ağlık kendi içinde zaten kötü bir şey olduğunu, yani ağ iyiyse o zaman iyidir diyen kalmıyor artık. Ağ varsa kötüdür denmeye başlıyor. Feyzo başta yalnız sevdiği kadınla evlenmek istiyor ve başlık parası sorununu çözmek istiyor. Kendi derdinde ama kente gittiğinde başka bir şey öğreniyor. Kendi başına gelen şey yalnız onun talihsizliği değil, bir sistem. Bu filmler yapılır.
Yani dışarıdaki Türkiye de sakin değil. 1970'lerin ikinci yarısında siyasal şiddet yükseliyor. Ekonomik kriz büyüyor. Petrol krizi var, ambargo var. Temel mallarda sıkıntılar var, kuyruklar var. Televizyon giderek yayılıyor, sinema salonları seyirci kaybetmeye başlıyor. Yeşilçam'ın eski finansal sistemi zorlanmaya başlıyor. Ve Arzu filmleri bütün bu gürültüyü doğrudan televizyondaki haber bülteni gibi anlıyor. Onu evin içine sokuyor, mahalleye sokuyor, fabrikaya, köye sokuyor. Bu nedenle politik olmadan politik oluyor aslında. Daha doğrusu slogan atmadan toplumsal oluyor. Haydi o zaman bir müzik arasına daha gidelim efendim. Müzik arasından sonra sizlere, ya bu müzik arası sırasında bunları düşünün lütfen. Yani o zamanki politikayı nasıl insanlar kurgulamışlar? Biz filan demeden de politika yapılabilir mi? Bunları düşünün efendim. Haydi gelsin müziğimiz.

0: Neşeli günler değil mi ya bu müzik? Yani ne kadar... Ya gerçekten bizim o zamanki neşemiz buymuş. Yani şöyle düşünün, sokaklarda oynardık gerçekten de. Evde bir tane televizyon vardı. Televizyon akşam saat işte 5'ten sonra çizgi filmlerle falan açılırdı, 6'dan sonra. Bir uykudan öncemiz vardı, şuyumuz vardı, buyumuz vardı. Ama yani şu anla karşılaştırınca böyle streaming şeyler, her an elimizde duran böyle YouTube'lar falan yoktu. Ama biz çocuklar olarak onları yaşardık gerçekten de. O yokluğun içinde de mutlu olmanın yolları vardı. Belki şu an ki her şeye olan çocuklardan daha mutluyduk. Scooter isteyince scooter alabilen, işte ne bileyim şuraya gitmek istiyorum deyince, karate kursuna gitmek istiyorum deyince karate kursuna giden çocuklardan daha az şeylere sahiptik ama daha çok mutluyduk. Çünkü bize beraber olursak, etrafımızdaki insanlarla dirsek teması kurarsak her şeyin iyi olabileceğini söyleyen, müjdeleyen filmler vardı. Ve biz o filmlerdeki insanları görerek mutlu oluyorduk. Ve o zaman bu zaman arasındaki fark şu. Mesela bir milletvekiline saat hediye edilmiş dendiğinde, olur mu canım, bak peçetenin üstünde bu saatin aslında faturası var filan diyenler çıktığında, biz hadi canım sen de dediğimiz zaman, olur mu bak fatura işte, peçete ama fatura diyorlar. Ama o zamanlar Kemal Sunal gelirdi ve böyle söyleyen adamların ağzının ortasına şapla vururdu. Ve o insanlar, daha önce size anlattığım bir katarsis, temizlenme, arınma kavramı vardı. Ve o insanlar gerçekten de buna cüret edemezlerdi. Çünkü Kemal Sunal'ın o toplumsal tokadını suratlarında gibi hissederlerdi. Ama ne zaman ki Kemal Sunal gitti, yerine bir şey gelmedi. Ve o yüzden de insanlar işte ne bileyim bir sürü bir şeyler yapabilmeye başladılar. Yani çalıyor ama çalışıyor filan gibi bir kavram bize oturdu mesela. Kemal Sunal orada bu insanlara gaz yağı stoklayan insanlara, bu su aslında gaz yağı diyen insanlara o gaz yağını içirirdi. Ama sonra gitti bunlar efendim. Gelelim o zaman Arzu filmden devam edelim hadi. 1980'lere geldik. Eski aileler dağılıyor artık. Neden? Çünkü makine bozuldu artık. Hem de ülkenin makinesi bozuldu 80'lerde. Hem Yeşilçam'ın makinesi bozuldu. 70'lerin sonundaki sinema seyircisinin sayısı düşüyor. Televizyon evin içine yerleşiyor. 12 Eylül geliyor. Siyasal ve kültürel iklim değişiyor. Ve video çağı başlıyor. 1980'lerde video pazarı Yeşilçam'ın bir süre daha yaşayabilmesine yardım ediyor aslında. Ama eski salon düzeni geri gelmiyor. Salonların önemli bölümü ekonomik değerini kaybediyor. Özellikle yazlık sinemalar artan arsa değerleri karşısında ortadan kalkıyor. Hepsine ev dikiyorlar. Arzu filmin oyuncu ailesi dağılıyor tabii. Şimdi Tarık Akan başka bir sinema çizgisine doğru geliyor. Tarık Akan o noktada bıyık bıraktığı andan itibaren toplumsal bir insan oluyor ve çok güzel bir insan oluyor. Söyleyeyim, bu benim şahsi fikrim. Kemal Sunal kendi başına dev bir yıldıza dönüşüyor. Şener Şen yan rollerden baş rollere doğru taşınıyor. Oyuncular farklı yapımcılarla çalışmaya başlıyorlar. 1975'te aynı eve doldurabildiğiniz insanları 1982'de aynı bütçeyle, aynı takvimle, aynı üretim modeliyle bir araya getirmeniz artık kolay bir şey değil. Ve filmlerde de aynı Türkiye'nin kendisinde olduğu gibi aile dağılıyor. Banker Bilo'yu düşünün. 1970'lerin kahramanlık düzeni tarafından ezildiğinde çevresinde onu tutan birileri olabilirdi. Bilo'nun dünyasında kazanmanın yolu değişiyor. Sistem tarafından kandırılıyor. Sonra sistemi yenmek için sistemin yöntemlerini öğreniyor. Yani zafer kazanır gibi görünüyor ama eski Bilo'yu kaybediyor. 1980'ler için işte bu çok güçlü bir metafor. Başarının şartı değişmeye başlıyor. İyi kalıp kazanabilir misin, yoksa kazanmak için mutlaka kötü bir insana dönüşmek mi gerekiyor? İşte bu noktada bambaşka bir film geliyor. Namuslu. Bence Türk film sinemasının en korkunç komedilerinden bir tanesi. Ali Rıza var. Dürüst. Gerçekten dürüst. Devlet dairesinde muhtemet. Para çalınıyor. Onun tarafından para gasp ediliyor. Ama çevresindeki bütün insanlar, herkes onun parayı çaldığına onu inandırmaya çalışıyorlar. Ve korkunç bir şey oluyor. O para çaldığı için adamın itibarı yükseliyor. İşte daha önce beceriksiz gibi görülen adam, kimse tarafından yani adam, bir anda değerli hale geliyor. Ailesi bile onu başka bir gözle görmeye başlıyor. Çünkü toplum şu ihtimale dürüstlükten daha kolay inanıyor. Adam parayı götürdü. Yani parayı götürmüş olmak o zaman için o 1980'lerin Türkiye'sinde çok itibarlı bir şey gibi gözüküyor. Filmin korkunç fikri de bu işte. Yozlaşmış toplum dürüst insanın varlığına inanmıyor. Yani bizim ailede de para evin dışında bir tehdit. Ama namuslu da artık evin içine girmiş ve herkesin birbirine bakışını değiştirmiş bir tehdit. Yani aradaki 10 yılın Türkiye'si işte tam burada. 1975'te insanlar paramız yok ama biz birbirimiz için varız diyorlar. 1984 yılında param varsa belki seni severiz diyorlar. Yani şöyle bir sahnesi var Namus'un, hatırlıyor musunuz o sahneyi bilmiyorum. Bu Namus'u Namus'u diyorlar, onu kovalıyorlar ve o da paraları herkesten para toplayıp kaçıyor. Ve son sahnesinde genelde televizyonlarda gösterilmeyen ve kesilen bir son sahnesi var. Bu gemiyle ülkeden gidiyor ve herkes gemiyi halatlarını tutarak çekmeye çalışıyorlar. Ve Şener Şen geminin üstünden onlara doğru çişini yapıyor. Ve bu çok büyük bir metafor aslında. Bütün televizyonlardaki bütün filmlerde bu sahne kesilmiş durumda. Kimse bunu göstermiyor. Ama aslında onun, Şener Şen'in o namussuzluğa verilen prime karşı yaptığı en büyük şey bu. Cevap diyelim ve hareket diyelim. Ve o hareketi televizyonlarımız bunu yapmak çok yanlış bir şeydir diyerek kesti bizlerden. Belki biz o yüzden tam mesajı alamadık. Ama eskiden namussuzların üstüne böyle bir şey yapılırdı. Artık o yapılmıyor. İşte Türkiye böyle değişiyor. 1986'da milyarder geliyor. Mesut sıradan bir istasyon şefi, kimse çok önemsemiyor. Piyangodan büyük para kazandığı sanılıyor. Bir anda herkes onu sevmeye başlıyor. Akrabalar beliriyor. Dostlar çoğalıyor. Kasaba Mesut'un çevresinde dönmeye başlıyor. Ama Mesut değişmiyor. Çevresindeki insanların ona biçtiği ekonomik değer değişiyor. Ve piyango fikri, bakın burada çok önemli. 1970'lerde kurtuluş hayali toplumsal. Birlikte mücadele, birlikte aile kurma, birlikte direnme. 1980'lerde başka bir hayal geliyor. Bilet bana çıkarsa ben kurtulurum arkadaş. Toplum kurtulmuş kurtulmamış umurumda değil. Kasaba kalkınmayacak, sistem değişmeyecek ama ben buradan çıkabilirim diyor. Kolektif umut bireysel şansa dönüşüyor. Ve artık ekranda eski yüzleri görsek bile eski aileyi göremiyoruz. Münir Özkul var orada, Adile Naşit var, Şener Şen var ama yüzlerin taşıdığı eski güven duygusu bozulmuş durumda. İşte Arzu Film seyircinin hafızasını kendi aleyhine kullanmaya başlamış durumda. Bakın diyor, adeta insanlar aynı insanlar ama onları bir arada tutan dünya artık aynı dünya değil. Böyle bir şey yok. Ve işte orada bir yine bir sahne var. O sahneyi size hatırlatmak istiyorum. O piyango biletinin çalınması, her gelen o piyango biletini çaldığını düşünüyor Şener Şen bir sahnede ve sonra kendini görüyor. Yani işte rüyasında işte karısı çalıyor, çocuğu çalıyor bilmem ne ama sonra kendisinin kendinden çaldığını görüyor. Arkadaş çok korkunç bir sahne bu ya. Yani gerçekten de her şeyi çok iyi anlatan bir sahne. Şimdi 1990'lara doğru gidelim mi? 1987. Selamsız Bandosu. Müthiş bir film. Arzu Film'in tarihinin en acı fikirlerinden bir tanesi. Selamsız diye bir kasaba var. Devletin neredeyse unuttuğu bir yer. Sonra haber geliyor. Cumhurbaşkanı trenle buradan geçecek diye haber geliyor. Kasaba ayağa kalkıyor. Diyorlar ki bando kuralım. Ama kimse enstrüman çalmayı bilmiyor. Para yok, zaman yok, imkan yok. Ama işte bir hazırlık yapılması lazım. Çünkü devlet kasabayı görürse sorunları çözecek. Onlar görünür hale gelecekler. İşte burada komedinin altında müthiş bir sert bir fikir var aslında. Kasabaya yol lazım, yatırım lazım, iş lazım, hizmet lazım. Ama kasaba bunları alamıyor. Devletin dikkatini çekmek için gösteri yapması gerekiyor, maymunluklar yapması gerekiyor. Sesini çıkartması yetmiyor kasabanın. Merkezin duymak istediği müziği, marşı çalması gerekiyor. İşte yolu yapılamıyor ama karşılama töreni hazırlanıyor. Kalkınma sağlanamıyor ama bando kuruluyor. Bugünün diliyle söylersek belediye altyapı yapamıyor ama etkinlik düzenliyor. Bazı gelenekler gerçekten çok dirençli ya. O zamandan bu zamana nasıl gelmiş değil mi? İşte ve onun da son sahnesini hatırlatayım size, filmi. Cumhurbaşkanı'nın treni geliyor. Ama geç mi kalmış artık, bir şey olmuş ve kasabada durmuyor tren ve devam ediyor. Ve bunlar trenin arkasından gülerek şey çalıyor, oyun havaları çalmaya başlıyorlar kendi kendilerine. Marşı bırakıp oyun havası çalmaya başlıyorlar. İşte bu bize bir şeyleri çok iyi anlatıyor. Sonra işte hangi film geliyor efendim? Yine buradan baktığımızda işte o dönüşümün filmlerinden bir tanesi geliyor. Zengin Mutfağı geliyor. İşte burada Arzu filmin eski aile fikri neredeyse kendi kendini yargılıyor. Lütfü Usta patronun evinde aşçı, sadık, çalışkan, işine bağlı, mutfağını kendi evi gibi görüyor. Patronuyla arasında insani bir sadakat olduğunu inanıyor. Ama ev onun değil, mutfak üzerinde otoritesi var, mülkiyet üzerinde yok. Dışarıdaki sınıf çatışması eve girdiğinde Lütfü Usta'nın "hepimiz aynı evin insanıyız" düşüncesiyle parçalanıyor. Bu çok kritik. Çünkü eski Arzu filmlerinde insanlar farklı sınıflardan olsalar bile bazen sevgiyle aynı masaya oturabiliyorlardı. Zengin Mutfağı diyor ki hayır, aynı evde olmak aynı sınıftan olmak değildir. Patron seni sevebilir, sen patronunu sevebilirsin ama kriz anında mülkiyet ilişkisi ortadan kaybolmaz. İşte Lütfü Usta'nın trajedisi patronun kötü olması değil efendim. Sınıfsal ilişkiyi kişisel sadakat sanması. İşte böylece Arzu film çok tuhaf bir yere gidiyor. Gerçekten 1970'lerde kurduğu bazı umutları 1980'lerin sonunda kendisi sorgulamaya başlıyor. Son bir iş kalıyor, kendi sinemasını parçalamak. Peki Arzu film kendi sinemasını nasıl parçalar? Yani o ana kadar yaptığı işleri nasıl parçalayabilir ki? Film adını size söyleyince "aa evet ya, gerçekten de parçalamış" diyeceksiniz. Arabesk efendim. Arabesk filmi geliyor burada. Çekimler 1988'de başlıyor. Gösterim 1989'da. Ertem Eğilmez'in son filmi. Şener Şen, Müjde Ar, Uğur Yücel ve Yeşilçam'ın yıllarca kullandığı bütün melodram felaketleri. Aa, kavuşamayan aşklar, yanlış anlaşılma, kaçırılma, körlük, hafıza kaybı, hastalık, gazino, mafya, silah, tecavüz, ölüm, neredeyse yeniden dirilme. Of. Normal bir Yeşilçam melodramında bunlardan ikisini koysanız film çıkar. Arabesk hepsini aynı anda aynı filme dolduruyor. Felaketler o kadar çoğalıyor ki artık acıyamıyorsunuz, gülmeye başlıyorsunuz. Filmin numarası bu zaten. Melodramı reddetmiyor. Doz aşımına uğratıyor. Bana kalırsa filmin en zeki tarafı şu aslında. Yeşilçam'la dalga geçen adam Yeşilçam'ın dışından gelmiş biri değil. O melodramları yıllarca yapan ve satan Ertem Eğilmez. Sürtükü çekmiş, senede bir günü çekmiş, melodramı bütün araştırmış. Şimdi kariyerinin sonunda dönüyor ve kendi gençliğinin sinemalarıyla dalga geçiyor. Paramparça ediyor onları. Üstelik arabesk yalnızca eski sinemayla dalga geçmiyor. Acıyla kurduğumuz ilişkiyle de dalga geçiyor. Her şey kader, her şey talihsizlik, her şey kurban. Kimsenin başına gelen olayın toplumsal nedeni yok. Hayat zalim, kader kötü, biz acı çekiyoruz. O halde haklıyız. Böyle diyorlar işte. Efendim film bunu öylesine abartıyor ki seyirci bir noktadan sonra artık karakterlere değil kendi seyretme alışkanlığına gülüyor. Ve film için özgün şarkılar yazılmış olması da bu yüzden çok önemli. Aysel Gürel ve Atilla Özdemiroğlu, yani mesela orada bir şarkı vardı, bugün çalmayacağız ama "Allah'ım kör et beni" ya. Şener Şen'in muhteşem şarkısı. Allah'ım ya, bu şarkı yıllarca aklımızda kalması peki kaç para yani? "Allah'ım kör et beni, aksın gözüm nur aksın, bundan böyle kör baksın." Yani müthiş bir şey. Yani o kendi içinde, kendi yaptığı şeylerle bu kadar güzel dalga geçebilen bir film. Ertem Eğilmez bu yüzden çok büyük bir insan. Yani yeri geldiğinde kendiyle de dalga geçiyor. Ertem Eğilmez arabeskten birkaç ay sonra 21 Eylül 1989'da hayatını kaybediyor. Nahit Ataman da bundan birkaç ay sonra ölüyor. Bir üretim dönemi kapanıyor. Ama filmler kapanmıyor. Çünkü Arzu filmin esas icadı İnek Şaban değil, Mahmut Hoca değil, Yaşar Usta, Hafize Ana değil. Bence asıl icadı insanları birbirine çarpıştırma biçimi. Bir eve koyuyor onları. bir sınıfa koyuyor, bir konağa koyuyor, bir mahalleye, kasabaya koyuyor. Sonra para veriyor, makam veriyor, aşk veriyor, korku veriyor, gurur veriyor. Ve bakalım şimdi kim ne olacak diyor. Bu yüzden karakterleri hala tanıyoruz. Çünkü Badi Ekrem yalnız beden eğitimi öğretmeni değil, elindeki o küçük otoriteyi devasa gösteren bir insan. Yaşar Usta yalnızca işçi baba değil, yoksulluğu aşağılanmakla karıştırmayan bir insan. Ali Rıza muhtemet değil, dürüst kaldığı için aptal muamelesi gören bir insan. Mesut yalnızca istasyon şefi değil, parası olduğu sanıldığı anda birinden sevilen insan. Selamsız yalnızca kasaba değil, merkez tarafından görülmek için kendini başka bir şeye dönüştürmek çalışan bir insan. Ve Arzu filmin büyük başarısı bu işte. Türkiye'yi yukarıdan bakmıyor, Türkiye'yi küçültüyor. Bir ev yapıyor, insanları onun içine koyuyor. Ve sonra kamerayı çalıştırıyor. Biz yıllarca o insanlara güldüğümüzü sandık ama aslında biz kendimize gülüyorduk efendim. İşte burada da Arzu filmin hikayesini sizler için sonlandırmış oluyorum. Yani size şunu vermeye çalıştım. Biz böyle bir hayat yaşadık gerçekten de. Biz böyle bir dünyanın içinden geçtik. Bize iyi ve kötüyü gösterebilenler vardı. Şimdiki gibi böyle pis sakalıyla karşımıza çıkıp falan deyip böyle bir eliyle 8 kişiyi öldüren, öteki eliyle silahla 65 kişi gözünden vuran adam yoktu. İşte bizim zamanımız o yüzden daha güzeldi. Herkese o zamanın filmlerini öneriyorum efendim. Hepinize mutlu günler ve mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissedilecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Muğla Akyaka'da orman yangını çıktı. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde 19 bin ilacın eksik olduğu belirlendi. ABD ordusu İran'la savaş nedeniyle Avrupa'da kritik seviyenin ötesinde bir Patriot kıtlığı yaşıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Muğla'nın Ulay ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Akyaka mahallesindeki yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan İsmail Çanak teslim oldu. Çanak savcılığa bildiklerimi anlatacağım dediği öğrenildi. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan sayımda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 19 bin ilacın eksik olduğu belirlendi. Gözaltına alınan depo sorumlusu ifadesinde borcum vardı, beni tehdit ettiler, ben de o nedenle 2 milyonluk ilaç alıp sattım, diğer ilaçlardan bilgim yok dediği öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. Afyonkarahisar'da pamuk şeker satan zihinsel engelli Sadık Hüseyin S'ye müdahale sırasında tekme ve yumruk savurup su şişesiyle boynuna vuran zabıta memuru, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı. Afyonkarahisar Belediyesi zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlattı. İstanbul'da internet üzerinden masaj salonunda çalışacak bayan masöz ilanları yayımlayan şüphelilerin kadınları çeşitli yöntemlerle fuhuş faaliyetlerine yönlendirdiği belirlendi. 6 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda önemli bir yapı gün yüzüne çıkarıldı. Herakles'in 12 işini betimleyen kabartmaların yanı sıra farklı tanrı ve tanrıça tasvirlerini anıtsal Herakles kapısı ortaya çıkarıldı. Avrupa'daki bir ABD savunma yetkilisinin Associated Press ajansına verdiği bilgiye göre ABD ordusu İran'la savaş nedeniyle Avrupa'da kritik seviyenin ötesinde bir Patriot kıtlığı yaşıyor. İki yetkili ajansa Avrupa'daki ABD ordusunun orta menzilli bir balistik füze olan Ordu Taktik Füze Sistemi konusunda da kritik sıkıntılarla mücadele ettiğini söyledi. İngiltere'de patlak veren salmonella salgınında enfekte olan kişilerin sayısı 474'e yükseldi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı tespit edilen iki yeni vaka kümesiyle birlikte salgının boyutunun büyüdüğünü ve iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Salmonella vakaları yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmadı. Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya ve Hollanda'da da benzer vakalar tespit edildi. Hollanda'da görülen yüzden fazla vakanın yumurtadan ziyade tavuk eti kaynaklı olduğu değerlendirilirken, İngiltere'deki salgının ana kaynağı olarak ithal yumurtalar gösteriliyor. Spor. UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig etabı kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın lig aşamasında karşılaşacağı 8 takım belli oldu. Siyah beyazlılar Bayer Leverkusen, Marsilya, Union Saint-Gilloise, Hapoel Beersheva, Celtic, Palace, Omonia ve Hoffenheim'la eşleşti. Amerika kadın voleybol takımımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında bu akşam 19'da Polonya ile karşılaşacak. Maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Amerika erkek basketbol takımımızda FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubundaki ilk maçında Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21'de.
0: Ekonomi.
1: Okula dönüş alışverişi e-ticareti hareketlendirdi. Yeni eğitim yılı öncesinde e-ticaret platformlarında okul alışverişlerine yönelik sipariş adedi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %30 yükseldi. Ortalama sepet tutarı da %40 artarken teknoloji ürünlerinde %40'a varan talep artışı bekleniyor. Türkiye'de uzun yıllardır meyve suyu üretimi yapan şirketin görülmekte olan Kordato davası için alacaklılara çağrı yapıldı. 58 yıllık meyve suyu şirketine verilen 1 yıllık Kordato mühleti geçtiğimiz Mart ayında sona ermişti. Davaya ilişkin duruşma tarihi ise 9 Eylül olarak belirlendi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.587 puan seviyesinde, serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.115, çeyrek altın 11.605, tam altın 46.241, ata altını 47.031 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Ne zaman emekli olur? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın başlıyor.

Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikte sosyal güvenlik, çalışma hayatım ve aynı şekilde sosyal hayatımızı ilgilendiren birçok konuda sizinle bilgileneceğiz. Birlikte bilgilenelim. Ama önce tabii ki telefon numaramı veriyorum ki bana sormak istediğiniz sorularınız varsa sorabilin. Ya da en kötü bir

oldukları günden sonraki doğumları borçlanabiliyorlar. Yani bundan önce yaptığı doğumları ilk SGK'lı, örneğin 2005'te SGK'lı oldunuz. Çocuğu 2006'da doğurduysanız borçlanabilirsiniz. Ama 2004'te doğurduysanız borçlanamıyorsunuz. Bununla ilgili yazdığı çok kısa üç tane mesaj var. Gerçekten o kadar güzel anlatmış ki, yani benim hiç aklıma bu açık net kelime kelime gelmemişti. Diyor ki bakın, primi eksikse, yani kadınlar için söylüyor, demek ki ya doğum yapmıştır ya o ara yaşlısına bakması gerekmiştir. Genelde biliyorsunuz kadınlar bakıyor yaşlarımıza. Ya da çalışmasına izin verilmemiştir ya da iş bulamamıştır. Veya işveren tarafından SGK yapıldım deyip kandırılmıştır ya da bir sağlık sorunu vardır. SGK öncesi doğum yapan annelerin hakkı vardır. Bu borçlanmayı istiyoruz. Talebimiz ayrıcalık değil, anneler arası eşitlik, adalet ve pozitif ayrımcılık istiyoruz. Hakkaniyet istiyoruz diyor. Diğer anneler yapabiliyor. Ben belki bir sebepten çalışamadım, yapamadım. Ben niye borçlanamıyorum? Yıllarca çalışıp sisteme katkı sunan annelerin emeğin karşılığı bu değil. Belki ben doğumdan sonra çalışmaya başladım demek istiyor. Yani şunu da diyor. Hem işte hem evde ekonomiye, üretime, aileye katkı sağlayıp evlatlarına ayrıca analık yapan, gerekirse eşlerine analık yapan kadınlar bu ülkenin en yıpranan kesimidir. Erken doğum borçlanmasını, yani ilk SGK öncesi doğum borçlanmasını istediğini çok net bir şekilde belirtmiş. Vallahi ağzına yüreğine sağlık. Beni dinliyor mudur buradan bilmiyorum ama ayrıca mesaj atacağım, fırsatım olmadı. O kadar güzel ve doğru bir açıklama olmuş ki. Yani bir sebebi vardır. Benim bu doğumu yani yapmışım, neden o süre çalışamamışım? Bir sebebi var. Belki evlendim, önce doğum yapıp sonra işe girmek istedim. Yani bu, evet, adaletsizliktir. Bence bu konuda kesinlikle, ya bir doğum borçlanması dediğiniz şey zaten 2 sene bir çocuk için. Bunun çıkarılması, gerekirse geri çekilmesi. Hadi geri çekemedin diyelim, emekli etmeye sağlamayacağız ama gün katkısı olsun diye, yani ben bu konuda destekliyorum kendisini. Sizin de bu konuda mağduriyetiniz varsa bana yazabilirsiniz, arzu eder iseniz. Şimdi 31 Ağustos yapılandırma için son gün. Yani yapılandırma değil de taksitlendirme diyelim. Yani sizin faizli borcunuzu faizle taksitlendirme, öteleme, artık ne derseniz deyin. Ben yapılandırma diyorum, ağza daha kolay geliyor. Şimdi esnaf diyor ki, tamam yapılandırayım, gideyim arkadaşım 36 ay 72 ay artık neyse borçlanayım. E peki ben bunu nasıl ödeyeceğim? Şimdi konu 31 Ağustos olduğu için artık son gün, o yüzden bu konuya tekrar değinmek istedim. Şimdi esnafın gündeminden bu konuya bakmamız gerekiyor. Ben bunu bazı, yani mesela bir yere girdim, bir bakkala girdim, işte bir markete girdim. Bazen hani beni takip edenler tanıyor doğal olarak ve tanıdığı zaman mesela ben bunu yaptım, tamam hani yapayım dedim ama diyor. Yani bu tecil diyor, yani başka hiçbir şey değil diyor. Ben bunu nasıl ödeyeceğimi şu an bilmiyorum ama yaptım diyor. Şimdi konuda zaten son günlerde biliyorsunuz şeyde, yani gazetelerde, basında, her yerde zaten geçiyor. Şimdi bu taksitlendirme ve tecil için önüne çıkıyor. İlk bakışta kulağa çok güzel geldi ilk çıktığı zaman. Borcunu peşinde ödemiyorsan taksitlendireyim, daha uzun vadeye yayayım. Peki itiraz nerede başladı? Şimdi ilk çıkan haberle başlamadı. Yavaş yavaş bunun için başvurmaya başlayınca esnaf şunu demeye başladı. Ben zaten bugün bu borcu ödeyemediğim için taksitlendiriyorum. Üzerine bir de faizim silinmiyor. Hadi o da silinmesin. Hadi o da silinmesin ama bir de üstüne ekstra faiz yükü biniyor ve ben bu taksitleri nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Yani mesele yalnızca taksit sayısını artırmak değil. Asıl mesele ortaya çıkan taksitin gerçekten ödenilip ödenilemeyeceği. Bu daha önceki çok eski dönemlerde de bu silmeler olmadan önce çıkan yapılandırmalar vardı. Taksitlendirme yapılandırmaları. Tam adam yapıyor ama iş o an kötü gidiyor. Bir şey oluyor, o faizli taksitlendirme ödeyemediği durumlar çok oluyor ve bu durumda da bence olacak. Çünkü bir işletmenin kasasına giren para artmıyor ise, bunun kirası var, elektriği var, personeli, bağ kuru, vergisi, diğer giderler, bunlar yükseliyor aynı zamanda. Borcu da yükseliyor. 12 ay, 24 ay, hatta daha uzun bir vadeye yaymak tek başına bir çözüm olmadı. Maalesef ki olmadı. Yani taksit küçülüyor gibi görünüyor. Ama her ay artıyor bu taksinin ödemesi. Bir danışanımız için yapmıştık. Yani örneğin mesela 100 bin lira için 8 bin lirayla başlıyor. En son taksi 22 bin lira.
Çünkü her ayın faizi var bunun. Ya bir de bu var yani.

Birbirine giren miktar artmadığı için ve esnafın en çok talep ettiği şey af. Yani ya eskisi gibi primimi de sil, bumu da sil. Ben satın almak istersem, yani ihya diyoruz biz buna, canlandırma. O zaman ben onu alırım. Ya da en kötü diyor, faizimi sil. Olan ana paramı bana taksitlendir. Ekstra da bir faiz koyma bana. Ben zaten o günkü borcumu sana tık tık tık tık ödeyeceğim. Çünkü o zaman miktarlar çok düşüyor. İnanın çok düşüyor. Yarı yarıya düşüyor. Yani 733 bin lira bir borcu olan bir danışanımın 350 bin lirası faiz. Anlatabiliyor muyum? Ya ödeyememiş adam, ödeyememiş ya. Yani ne yapsın? İki tane çocuğu var, eşi var. Sağlık sorunu olmuş, ödeyememiş. Yarısından fazlası faiz. Şimdi ana parayı hiç ödemeyelim şeklinde dediğim gibi değil yani. Görselde dile getirilir. Şöyle, ana borcun esası alınsın. Gecikme yükü ortadansın. Yani devlet bir faiz kurumu olmamalı. Yani vatandaş banka gibi her borçtan, yani bu bir de zorunlu tutulan bir şey. Bağkur borcu dediğimiz şey ve vergi borçları zorunludur. Yani bu şey gibi değil, kredi kartı harcaması gibi değil. Keyfi kredi kartı harcaması da yapabilirsiniz. Canınız balon al ister, kredi karttan çekersiniz. Canınız araba almak ister, kredi kartının limiti yetiyorsa çekersiniz. Ama bu keyfi bir harcamadır. Ama Bağkur gibi, vergi borcu gibi konular keyfi harcamalar değildir. Bu yüzden hani isyan zaten geliyor. Hatta taleplerin bir diğeri de şu: matrah arttırımı, sicil affı, vergi ve SGK borçlarında daha ödenilebilir taksitler ve faizin tamamen ortadan kaldırılması. Yani biri yapılandırmaya müracaat ediyor ise, ana paramı ödeyeyim, faizim olmasın, bana ekstra faiz de koyma şeklinde talepleri var. Çünkü burada neden sonuç ilişkimiz var. Borç ödenemez hale geldikçe kamu alacağının tahsil etmekte zorlanacak. Şimdi ödeyemiyor zaten. Ödeyemeyince kamu alamıyor. Kamu alamayınca ortada bir para yok. Böyle hava böyle ortada dolanan bir bulut. İşte boş küme, yani bir sağda boş küme var, bir solda. Bunlar asla ortak küme mi oluyor birleşince? Ne oluyordu? Ortasındaki, ona anneler babalar daha iyi bilir. Ondan oluyor. Yani bir anlamı olmuyor. Buradan esnaf, alacağımı al ama bana ödeme imkanını daha kolaylaştır diyorlar. Şimdi mesela kaç kişi başvurdu, kaç kişi taksitlendirdi, kaç kişi işletme ayakta kalacak? Şimdi bunların da sonuçları var. Yani kepenk kapatmak durumuna gelebilmiş insanlar var. Bu yüzden tamam, süre çok kısaldı ama bunun için başvuru yapıldı bu arada, tekrar talep yapmak için. Özetle 31 Ağustos'a yaklaşırken esnafın beklentisi gerçekten ödenebilir bir hale getirmek için yeni bir düzenleme istiyorlar. Yani bir yapılandırmaya biz başvuralım ama siz yeni bir düzenleme çıkarın. Biz o düzenlemeye çevirelim yapılandırmalarımızı. Daha önce olmuştu. Mesela yapılandırma yapmış. O Bağkur silmeler vardı. Bunu hatırlayanlar var mı? 2021'den önce. Hem hizmeti siliyor hem borcu. Ben yapılandırmamı sen yasanı çıkarırken ödeyeyim. Tık tık tık. O arada sen bunu çıkar, ben onları sildireyim. Yani talepler en çok bu. Çünkü kepenk kapatma, haciz, icra kapıya geldiği zaman nefes alamıyoruz. Borcumuzu ödeyebilecek hiçbir işletmemiz kalmayacak. Ve sanıyorum burada konunun en özeti zaten yapılandırma, borç ertelemek değil, yani ödenebilme istiyorlar. Yani beraber hatırlayalım mesela bu bunu neden istiyorlar? Ya hemen hemen hepiniz biliyorsunuz ama ben gene de bunun bir özet geçeceğim. Yani bu tecil ve taksitlendirme sisteminin ana şeyi şu: azami taksit süresi 36 ay. Bunu 72 aya çıkardılar. Teminatsız tecil, yani bu yapılandırmayı 50 bin TL'ydi. Yani 50 bin TL'ye kadar olan borcunuz için herhangi bir teminat istemiyordu, ödeyebiliyordunuz. Bunu 1 milyona çıkardılar. Yani 1 milyona kadar herhangi bir şeyinizi devlete teminat göstermek zorunda değilsiniz. Bu hangi borçlar mesela giriyor, onu da üstünden geçeyim. Vergi borcu, hepimizin olduğu gibi. SGK prim borçları. Yani güldüğüme bakmayın bu arada. Yani neden güldüğümü hani beni çok dinleyenler biliyordur. İlk açanlar da varsa, ağlayacak halimize gülmek meselesidir benim bahsettiğim bu. MTV borçlarımız, trafik cezalarımız, en önemlisi bana göre KYK öğrenci kredisi borçları. Bana göre tamamen silinmesi gerekiyor. Yani ben devlet olarak artık öğrencilerime geçtim amiyane olacak ama kıyamı deyip bence kesmesi gerekiyor. Belediye borçları, emlak vergisi,
çevre temizlik vergisi, idari para cezalarının bazı türleri, geçiş ödemeleri, ecrimsel borçları. Özellikle SGK tarafından bakarsak mesela işveren prim borçları ödeyememiş, durumu olmamış işçisinin, kendi bağkurunu ödeyememiş, işsiz olan ama zorunda ödemek zorunda öldükleri genel sağlık sigortası borcu, SGK gecikme zammı ve benzeri ferileri diyelim biz buna, bu ödemeler hepsi 72 aya kadar bu arada taksit imkanı sunuyor. Çünkü herkese 72 ay sunulmuyor. MTV dediğim gibi ek kaynaklı borçlar var. Geçici vergi, ÖTV'nin bazı türleri, özel iletişim vergileri, banka sigorta fonları, bazı harçları gibi gibi konu var. Tabii hepsi dediğim gibi yani bu otomatik bir af değil. Buna başvurmanız gerekiyor. Daha doğrusu otomatik bir yapılandırma tecil değil. Sizin buna başvurmanız gerekiyor. Unutmayın, 31'ine kadar siz başvuracaksınız. Otomatik yapmıyor. Faiz affı değil. Herkese de koşulsuz bir yapılandırma yok. Borçlu kişinin başvuru yapması bir. Ödeme güçlüğünü göstermesi iki. Ödeme planına da uyması gerekiyor. 1 milyon TL kadar dediğim gibi teminat kolaylığı var. İpotek vesaire, banka teminat mektubu, işte taşınmaz teminatı vesaire, bunlar 1 milyona kadar yok. Şimdi faiz kısmında da en kritik, yani en çok söylenen, taksit uzuyor, aylık ödeme düşüyor ama toplam geri ödeme artıyor mu? Evet, artıyor. Yani sorular üzerinden gidiyorum. Yani vatandaş rahat bir nefes alacağını ben zannetmiyorum bu konuda. Sistem borcu çünkü silmiyor, zamanı uzatıyor sadece ve süre uzadıkça yükü tabii ki artıyor. Ama bu konuda 31'ine kadar dediğim gibi, eğer ben ne kadar, yani mesela 600 bin lira borcum var diyelim, kaç ay ödeyebilirim ve ne kadar, kaç taksit ödeyeceğim diye SGK'ya gittiğiniz zaman onlar sistemden hesaplayıp size bir döküm şeklinde veriyorlar. Onlara bir program yüklendi. O program üzerinden bunu öğrenebilirsiniz ama en azından bir yapılandırmaya başvurun. Yani duran bir borç yerine bir başvurun bakalım ödeyebiliyor musunuz? Ödeyemiyorsanız zaten ödemeyince yapılandırmanız bozuluyor. Eski sisteme dönüyor. Yani iki tarafı da bunun belirsiz. Yani bu biraz sizin kararınıza kalmış. Yani illa bunu yap, şunu yapın diyemem ama bir en azından deneyin ya. Neden denemeyin ki yani? Hüsam Bey yazmış. Doğum borçlanması çok dillendirildi fakat uygulanmaya konmadı. Kolay gelsin. Evet, yani şu an konmadı ama biraz önce hanımefendi, Hatice ablanın diyeceğim çünkü yani o yaşta hanımefendi. Onun dillendirdiği şekilde bence en önemli, yani görüşülmesi ve konuşulması ve çıkarılması, bunun seçim zamanı, işte siyasi durumlar, yok ülke, bununla hiçbir alakası yok. Bir adaletsizlik var ortada ve bunun kaldırılması için talepte bulunuyor. Ben de aynen destekliyorum. Sabri Bey, ama Sabri Bey, artık Sabri Bey'i de tanıdım. Hoş geldiniz. Kademeli ilgili ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta zaten konuşmuştuk. Kademeliyi bekleyeceğiz. Yani bunun için şu an hani görüşülecek konular arasında. Ama kademelinin daha zamanı var. Bunun çünkü her açıdan programlanmasının yapılması gerekiyor. Yakın bir zamanda ben kademeliyle ilgili herhangi bir şey beklemiyorum. Ki keza zaten hep söylüyorum size. Yani neticede ben de kademeliye muhatap bir insanım. Yaş ve işe giriş sebebiyle. Bir dakika, bir saniye, şuraya şey kaydı. Ben bu WhatsApp'ı sürekli kaydırıyorum biliyorsunuz. Mesaj kız, ben bunu niye beceremiyorum ya ekrandan, anlamadım ki. İşte bu kadar benimkisi. Peki şimdi en kritik ve en çok beklenen ve şu an bütün gazetelerde haber olarak ne geliyor? 2027 asgari ücreti için ilk hesaplamalar nedir? Masada ne görüşülüyor? Kim kimle ne konuşuyor? 33 bin diyen var, 35 bin diyen var, 36 bin diyen var. Peki bu rakamların hangisi planlamaya dahil? Tabii şu an çok erken bu arada, onu unutmayın. Yani ayın 3'ünde, 3 Eylül itibariyle daha Ağustos'un enflasyonu açıklanacak. Önümde Eylül, Ekim, Kasım, Aralık var. Yani 4 ay daha var. Çok da bir buna kesin konuşmak mümkün değil ama senaryolar üzerinden gidelim. Mesela şimdi 2026 yılında net asgari ücretimiz 28.075 lira 50 kuruş. Brüt ücret ise 33.030 lira olarak uygulanıyor. Bunu zaten artık biliyoruz. Peki 2025'e göre artış yaklaşık %27 oldu. Tabii doğal olarak şimdi 2026 enflasyonuna göre daha fazla bir artış beklentisi oluştu. Peki 2027'de ne olabilir? Hep birlikte bakalım, senaryolara bakalım. %20 artış, %25 artış, %30 olmak üzere 3 senaryo konuşuluyor. Bence %20 çok
düşük kalacak. Çünkü geçen sene %27 arttırdıysan bu sene %20, çünkü hedef bence yıl sonu hedef enflasyonları tutmayacak. Gene %30'lar civarı, hadi zorlasalar %27 civarı kalacak gibi duruyor. Gene %27 ya da %30 bence yapılması gerekecek. Peki rakamları da konuşalım. Mesela %20 artış yapıldı diyelim. Net asgari ücretimiz 33.691 lira olur. Çok düşük. Yani zaten hepsi çok düşük de. Bence bu hepsinden düşük. %25 artış yapılırsa yaklaşık 35.094 TL olur. %30 artış yapılırsa da yaklaşık 36.498 TL olur. Yani %30 artış en mantıklısı gibi görünüyor. Tabii ki yetmez ama o kısmını konuşmuyorum. Yani rakamsal açıdan konuşuyorum. Burada benim özellikle dikkat çekmek istediğim nokta şu. Bu rakamların hangisinin gerçekleşeceğini sadece 2026 enflasyona bakarak da söyleyemiyoruz maalesef. O yüzden çok fazla senaryo ve seçenek var. Şimdi mesela bize en önemli ipucu ne verecek? Enflasyon verileri. Çünkü Türkiye'de asgari ücret emekli aylığı gibi değil. 6 aylık enflasyon şu çıktı, aynısını yapalım şeklinde olmuyor biliyorsunuz. Son rakamı asgari ücret tespit komisyonu birleşiyor, toplanıyor, onlar karar veriyor. Yani enflasyonun ne çıktığının bir önemi de kalmıyor burada. Geçen sene biliyorsunuz işçi tarafı bulunmamıştı. Nasıl olsa onlar karar verecek diye. İnşallah bu sene, daha önce konuşmuştuk, işçi tarafından sayı daha az oluyor. O yüzden ister istemez işveren ve devlet tarafı üstünlüğü oluyor. Yani reddetse de işçi tarafı fark etmiyordu. Bir eşitliğe gelirse o zaman daha güzel şeyler olabilir. Şimdi Merkez Bankası 13 Ağustos'ta son enflasyon raporu sunumunda şöyle dedi. 2026 sonu enflasyon tahmini %28 ettik dedim ya size. Yani %30 biz düşünüyoruz. %28'e yükselttiyse bu bir çapadır. Çapa ne demektir? Yani %28 olacak ama üstü olma garantisi var. %28 garanti duruyor gibi. Şimdi 2027 yıl sonu için ise %15'lik tahmin açıklandı. Tabii şimdi %15'e bir enflasyon bir yıl içinde mümkün değil tabii ki. Ama şimdilik veriler bu şekilde geliyor. Tabii bunun üzerine önemli bir tartışmamız başladı. Nedir bu tartışma? Eğer asgari ücret artışı %20 civarında kalır ise ve 2026 enflasyonu Merkez Bankası'nın öngördüğü gibi %28 civarında gerçekleşirse çalışan açısından ne olacak? Ne çıkacak ortaya? Geçmiş yılın fiyatın artışını mı telafi ediyorsunuz, yoksa gelecek yıl beklenen enflasyona göre mi ücret belirliyorsunuz? Arada kalamaz. Yani %28 çıkan bir enflasyona gidip %20 asgari ücret zammı yapılamaz. Yani %30 bence %35 civarı yapılması, hatta %40 bence yapılmalı ama tabii bu başka bir konuya geliyor. Buradaki senaryolarda şöyle söyleyeyim size, %25'lik senaryoda 35 bin lira dedim. Bu gene eşiği aşmıyor. %30 ise 36.500 lira. Bu da bugünkü Merkez Bankası enflasyonuna en yakın tahmin oluyor. Yani birebir kafa kafaya geliyor derler ya, kafa kafaya geliyor. Fakat mesele sadece çalışan tarafından bakılan tabii tablo olarak ben biliyorsunuz değerlendirmiyorum. Çünkü asgari ücret yükseldikçe çalışanın cebine giren para artmıyor. İşverenin ücret ve yani artıyor pardon artmıyor dedim yani hani enflasyon iniliyor kısmı artıyor ama işverenin ücret ve prim maliyetleri de doğal olarak yükseliyor. Bu da eleman tabii çıkarmaya da yönlendirebiliyor. Bu da ayrı bir kolu. O kadar uzun bir kol ki bu. Yani her yerden böyle ahtapot gibi furt bir sürü kolu çıkıyor yani. Bir de dokungaçları var böyle yapıştı mı kalıyor üstümüze. Yani asgari ücreti belirlediler mi hop üstümüze yapışıyor. Yani 33 bin mesela yaptıklarını farz edelim. Bunun işverene maliyeti 33 bin size ödedi. Bir de ödemeleri var. Yani toplam 40-42 bin lira civarına çıkıyor. Bu yüzden masada iki taraflı bir denge kurulması gerekiyor. Bir tarafta tabii geçinemiyorum, ücretim enflasyon karşısında eriyor diyen çalışanımız tabii ki doğal olarak var. Diğer tarafta özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından ücret artışı yapalım ama hani maliyetleri nasıl düşüreceğiz kısmı var. Belki işte dediğim gibi hani küçük işletmelerde belli bir yerde tutup ya da devlet teşviğiyle prim teşviği hani verilmesi gibi bir şey konuşulabilir. Çünkü asgari ücret 35 bin liraya çıkardığında önemli olan yalnızca tabeladaki o rakam değil. O 35 bin liranın vatandaşa kaç kilo gıda olarak geri döndüğü önemli. Et alabiliyor mu, köfte alabiliyor mu, kirasını ödeyebiliyor mu, ulaşımını sağlayabiliyor mu,
Marmara'ya olmuş 50 küsür lira. İşte her gün kullandığınızı düşünün, git gel günde 100 lira çarp. E zaten ne kadar ne kaldı elinize? O gün bir de yemek yediniz, onu yediniz, bitti gitti. Şimdi asgari ücretin gerçek karşılığı satın alma gücüdür aslında. Buna bakılması gerekiyor ve buna göre bir bence programlanma yapılması gerekiyor. Ama bugünkü tabloya baktığımızda 2027'nin bu ücret tartışması büyük ihtimalle zam yapılacak mı kısmı değil de geçmiş enflasyon mu telafi edilecek, gelecek enflasyona mı yönlenecek? Yani %15'i de yapabilir. Geçenlerde yapmıştı biliyorsunuz. Bir dahaki yılın enflasyon hedefine göre yapılmıştı. O yüzden bu tartışma daha devam edecek. Refah payı gelecek mi, gelmeyecek mi? Çünkü önümde 4 aylık daha dediğim gibi şey var. Ama şu anda konuşulanlar bunlar. Yani maaşın kaç lira olacağından ziyade bence alım gücü küçülüyor, esnaf küçülüyor, kepenk kapatma sayısı çok düşüyor. İki tarafında bir şey olması gerekiyor. Yani bunun ortasını ben bulmak zorunda değilim. Yani hani burada fikir teatisi yapıyoruz işte, ne denir birbirimize, hani rüzgar, ne beyin rüzgarı, beyin fırtınası. Ha, beyin fırtınası yapıyoruz ama bunu düzenleyen olan, yani farkındasınız değil mi? Yani işçi tarafı olan dernekler, işveren tarafı olan dernekler, devlet kurumları, bunların belli bir anketler vesaire, geçim derdi, hepsi farkındaysanız var yani. Tamam, olur Ümit Bey, öyledir. Ümit Bey'e selamlar buradan. Şimdi ben size bir şarkı arası verdikten sonra şeye değinmek istiyorum. Bu esnafa da girdiğime göre, yani biraz önce esnafla da ilgili konuştuğuma göre, herkes şirket ortağı olduğu zaman direkt Bağkur olmak zorunda mı, değil mi? Bunun bir de koşulları var. Bazen bazı şirketlere giriyorsunuz, ortak olarak dahil oluyorsunuz. Aslında Bağkur olmamanız gerekiyor. Ama Bağkur ödüyorsunuz. Bağkur ödediğiniz için kurumda diyor ki, aa, bu Bağkur'u tercih etmiş diyor. Öyle bırakabiliyor. Bunlara değineceğim bir şarkı arasından sonra.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Merhabalar, tekrar ben Melis Elmen. Bir düzeltme yapacağım, evet ben onu yanlış yazdığım için o şekilde metni gözüme kalmış. Ümit Koçgazi'nin dediği gibi 1 milyon değil, ya 1 milyondan 10 milyona çıkarıldı. Ben onu 1 milyon olarak yazarken, hani 1 milyon olarak diye elimle hızlıca yazınca sanırım ondan olmuş. Düzeltme yapıyorum, kendisine de teşekkür ediyorum. Hatasız kulu olmaz şarkısını buradan size armağan edebilseydim. Ederdim ama ettirmiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Zafer Işık Bey de yazmış. İyi hafta sonları dilerim bir insanım. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de size aynısını diliyorum. O zaman şimdi giriyorum. Şirket ortağıysanız dikkat etmeniz gereken otomatik bağ kurulu olup olamayacağınızla alakalı bir konuya girelim. Şimdi bu çok sizi tabii sosyal güvenlikte en çok karşılaştığımız konu bu. Ve en çok bu bağ kurlarla uğraşıyoruz. İşte anonim şirketi var, LTD'si var, şahsı var vesairesi var. Ama bu iş o kadar basit maalesef olmuyor. Şirketin türü, şirketteki göreviniz ve başka iş yerinde çalışıp çalışmadığınız sigortalılık statünüzü değiştirebiliyor. Şimdi ön kavramı bir hatırlayalım. 4A dediğimiz, yani SSK. Eski adıyla SSK ama SSK diyoruz artık. 4A bir işverene bağlı çalışanları kapsıyor. Yani şirket sizin değil, siz Ayşe'nin, Fatma'nın yanında bir çalışansınız. 4B yani Bağkur, kendi adınıza çalışma yapmak. Yani şirket sizin adınıza, Melis'in adına, işte Ahmet'in adına. Ve kanunda sayılan şirket ortaklarını da aynı şekilde kapsamına alabiliyor. Peki şirket ortağı olduğumuzda ne oluyor? LTD'de, yani limited şirkette, kural oldukça net. Limited şirkete ortak olduk. Şirket içerisinde fiilen çalışıp çalışmamamızdan bağımsız bu arada. Yani şirkete illa gidip gelmeniz gerekmiyor. Ortaklar sürekli şirkette bulunmak zorunda değil. SSK gibi değil. Ortaklığınız nedeniyle Bağkur kapsıyorsunuz. Yani ben yalnızca ortağım, şirkette çalışmıyorum, maaş almıyorum demek tek başına yeterli olmuyor. Sizi zorunlu olarak Bağkur'a atıyor. Ben imza yetkim yok, müdür olmadım vesaire olmuyor. Peki anonimde ne fark ediyor? Şahısta da bu arada şey aynı şekilde zorunlu olarak oluyorsunuz. Anonim şirkette durum biraz farklı. Anonim şirketi olanlar bilir ya da bilmiyorlarsa bilmiş olurlar. Şimdi burada yalnızca pay sahibi olmak tek başına bağ kurulu olmak anlamına gelmiyor. Anonimde böyle bir fark var. Yani ortağım, anonim şirketi ortağım ama bağ kurulu olmak zorunda değilsiniz. Burada kritik nokta yönetim kurulu üyeliği. Yani yönetim kurulu üyesi misiniz, değil misiniz? Yani hem ortak hem yönetim kurulu üyesiyseniz Bağkur kapsamı gündeme ister istemez geliyor. Ama sadece pay sahibiyseniz ve yönetim kurulu üyesi değilseniz, sırf ortaklığınız nedeniyle Bağkur sayılmak zorunda değilsiniz. Olmuşsanız da zaten bunlar silinebiliyor. Anet ortağının yönetim kurulunda olmadığınız ve şirkette fiilen çalışıyorsunuz diyelim. Ve bu şartlar oluşuyorsa 4A kapsamında sigortalık söz konusu olabiliyor. Yani yönetim kurulunda değilsiniz ve çalışıyorsanız yalnızca hisse sahibi olduğunuz için SSK'lı gösterilebiliyor mu? Yani burada dikkat etmemiz gereken konu bu oluyor. Şimdi 4B kapsamında sigorta olması gereken bir şirket ortağının kendine ait olan bir yerde normalde 4A'lı görünemez ve Bağkur yükümlülüğü oluşur. Ama başka bir iş yerinde çalıştığınız zaman da tabii bu tablo değişiyor. Bir de o var. Örneğin limited şirket ortağısınız, tamam mı? Sizin şirketiniz var. Allah hepinize şirket versin diyeceğim ama bunun vergisi var, stopajı var, gelir geçicisi, KDV'si var. Yani çok da tavsiye etmiyorum açıkçası. Ama diyelim ki kurduğunuz bir şirketiniz var. Bu nedenle Bağkur kapsamındasınız ama sigortadan emekli olmak istiyorsunuz. Ve aynı zamanda başka bir işverene bağlı olarak ne bileyim danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. İşte o şirketin de bir pazarlama departmanına bakıyorsunuz. Sizin bir danışmanlık şirketiniz var. Ayrıca onun pazarlama işlerini yapıyorsunuz. O zaman bu şirkette SSK'lı görünebiliyorsunuz. Bağkurunuz hop duruyor. Yani siz oradan çıkış yapana kadar Bağkur ödemek zorunda kalmıyorsunuz. SSK'lı oluyorsunuz ama kendi şirketiniz olmayacak. Onu unutmayalım. Yani ortağı sahipleri başkası olacak. İşte bunların neden önemli olduğunu özellikle anlatmak istedim. Çünkü olmak bir statüdür. Fakat hangi statüde sigortalı olacağını sadece şirket ortağıyım cümlesiyle belirlenmiyor. Yani ne yaptınız, hangi şirket türüne ortak olduğunuz, şirkette göreviniz ve başka yerde çalışıp çalışmadığınız birçok sebebi olayı değiştiriyor. Hatta bunun 2008 öncesi kendi şirketine SSK'lı olanlar var. Bunlar iptal edildi biliyorsunuz. Bu da değişiklik gösteriyor. Bazen SSK çalışmanızı hop çakışıyor. Bunların iptali gerekiyor. Yani birçok statü değişikliği söz konusu olabiliyor. Yani burada prim ödedik. Yarın hangi koşuldan emekli olacağınızı en çok bu etkiliyor. Dolayısıyla bugün primin bir şekilde yatırdığınızı farz edelim. Nasıl olsa aman emekli olurum denilmiyor çünkü yıllar sonra bir emekli başvurusu yaptığınızda yanlış statüden ya da karışık statüden gittiğinizde o emeklilik süresi uzayabiliyor. O yüzden de biz sosyal güvenlik uzmanları zaten buradayız, öyle düşünün. Yani bir karmaşa var ortada, bir karışıklık sürekli oluyor. Olduğuna göre de kim çözüyor? Melis Elmen çözüyor. Çözün Melis Elmen. İnşallah başınıza hani böyle bir problem gelmez ama bu ortaklıkların değerlerini, hangi statüden nereye bağlanacağını zaten biz o evrağı gördüğümüz zaman ister istemez çık diye gözümüze çarpılıyor. O yüzden şirket kurarken ya da bir şirkete ortak olurken yalnızca vergi boyutunu düşünmeyin. Daha ilk günden ben SGK açısından 4 A'lım olacağım, 4 B'lim olacağım, ortaklık emekliliğimi nasıl etkileyecek, ödenecek, prim ileride alacağım maaşı ne kadar etkileyecek? Bunların hepsine bakmanız gerekiyor ve keşke daha önce kontrol etseydim demek yerine hani önünüzde en azından bir 5 senelik süreç var ise düzeltebileceğimiz bir süreç oluyor. Genelde bu süreç içinde bir uzmanla yardım almanızı tavsiye ederim. Çünkü öyle çok Bağkur'dan emekli olacak mesela anonim şirket Bağkur'lu ama olmaması gerekir. Hop SSK'ya döndürdüğümüz de oldu. Tam tersi olanlar da olabiliyor. Şimdi ben sizinle bir bakayım. Yani benim konum değil ama söyleyeyim mi? Akyerler'de, Tepelik'te, Bodrum'da yangın varmış. Bulunduğumuz bölgeden gözükmüyor demiş. Hani benim konum değil ama haber vermiş olayım. Sağ olsunlar haber vermişler. Ya var ya yani şu seliydi, yangınıydı, o kadar üzülüyorum ki. Yani bunları böyle dert etmekten kendi dertlerime bakamıyorum çünkü o kadar fazla insanı etkiliyor ki. Yani ben bir kişiyim, bir bireyim, derdim yüzlerce insanın derdinin üstünde bence olamaz. İnşallah yani doğamıza daha fazla zarar gelmeden çözümlenmiş olur. Bir de maaş şeyi konuşacağım sizinle. Şimdi bununla ilgili geçen problem yaşadığım için bordrolarınızı teslim almıyorsunuz çoğunuz, doğru mu? Parmak kaldırın. Yani bir iş yerinde çalışanlar bir bordro imzalıyorlar ve zaten iş yerine bunu çıkarmak zorunda bu bordroları. Bu bordroların bir kopyasını çoğunuz almıyorsunuz. Ve daha sonra kıdem tazminatı, giydirilmiş ücretler, işte kıdem tazminatına artı bir şey var mı yok mu, kömür yardım var mı yok gibi şeyleri kanıtlayamadığımız için adam da bize bordroyu vermiyor. Dava açıyoruz. Hadi bu davada şimdi bu bordrolar istenecek. Bunların istenmesi, duruşma tarihine verilmesi, bilir kişinin atanması, yani biz alacağımız atıyorum ya 50 bin lira dava sürüyor 3 sene o 50 bin lira oluyor 5 bin lira. O yüzden bu konuya biraz değinmek istiyorum. Yani bordronuzu önemseyin, o belge yarın haklarınızı belirleyebilecek bir evrağa dönüşüyor. Bir kanıt evrağıdır çünkü bu. Yani siz nasıl bankaya para yatırdığınızda, para çektiğinizde size bir dekont veriyor ve bu bir kanıttır. Yani Ahmet'in borcunu ödediniz değil mi? Ahmet'in borcunu ödediğinize dair borca karşılık işte şu kadar diyorsunuz, bir dekont alıyorsunuz. Bu Ahmet'e yollanıyor. Neden? Aha da Ahmet, ben sana Ahmet'in hesabı düşmesi ayrı. Düşmedi diyelim, havuzda kaldı diyelim bir şey. Ahmet'e gösteriyorsunuz. Al canım bak burada ne yazıyor, paramı yolladım değil mi? Aynı şey bordro için de geçerli. Yani mantığı öyle kurun. Ve bu ücret bordrosu kısmı bence çok önemli. Çoğu çalışan şöyle düşünüyor. Yani maaşım zaten her ay düzenli olarak bankaya yatıyor. Hesabında ne kadar olduğunu ben görüyorum. Ne gerek var borduruyor orada yazıyor bir şeyler. Yok ek diyor, vergi diyor, kesinti diyor. Şimdi böyle değil. Maalesef değil. Bu yüzden burada dekont yerine geçtiği için, yani banko dekontu yerine geçtiği için borduro o paranın nasıl hesaplandığını size anlatan bir evrak olduğu için buradaki eksiklere ve eksiksizlere bakmanız gerekiyor. Eksiksizliklere bakmanız gerekiyor. Şimdi mesela brüt ücretiniz ne? Vergi ve SGK kesintileriniz varsa, fazla mesainiz, hafta tatili, bayram çalışmanız gibi ücretlerin oluştuğu kalemleri görebiliyorsunuz. Bunlar yoksa mesela burada size ödemediği şeyler var. Bunları hemen hemen not alacaksınız. O tarihte, şu tarihte, daha sonra dava açabilme lüksümüzde ya talep edeceksiniz. Vermediklerini farz edelim. O evrağın üzerine hemen yazacaksınız. Şu tarihte benim işte fazla mesaim vardı. Şu kişiyle çalıştım. Hemen bordronun arkasına. Bunlar ileride çünkü bizim dava açtığımız zaman kanıt haline gelecek. İster istemez. Yani çünkü bir tarih beyan edebileceğiz. O gün kimle mesai yaptığımızı çünkü hatırlayamıyor da biliyorsunuz. Olsaydır aynı şirkette çalışmışsınız. 5 sene önceki Ahmet Usta ile mi çalıştın? Bu Ahmet Usta ile mi? Bunu bilemeyebiliyorsunuz yani. O yüzden bunların ortaya çıkabilmesi için çok önemlidir. Ne kadar para aldığınızın, yani burada ne kadar para aldın değil, nasıl aldın ve nasıl hesaplandı kısmı çok önemli. Üstelik ücret hesap pusulasının verilmesi işveren açısından bir tercih sebebi değil. Yani bu bordroyu size vermek zorunda. İş kanunun 37. maddesi kapsamında işçiye ücret hesabını gösteren bir pusula verilmelidir. Yani pusula ne demek? Bizim bordro dediğimiz o evrak üzerinde fırut diye yazıların yazdığı o evrağı vermek zorunda. Maaşı bankadan yatırmış olması bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaz. Dediğim gibi bunun içine ek bir sürü giydirilmiş ücret giriyor. Peki yani... İşten ayrılırken bu sorun çıkıyor. En çok bu çıktığı için işteyken ya bordrumu verin arkadaşım, ne var? Bir evrak, bir fotokopi çekecek, size verecek. Vermiyorum diye bir şey yapamaz. Yani yapmaması da gerekir. Ama bazen işte dediğim gibi iş yeriyle sorun yaşamamak için çoğu kişi almıyor da biliyor bordrosunu. Alırız. Yani vermiyorlarsa alırız. Bir de o açıdan düşünelim. Mutlaka bir uzmanla, bir avukatla, bir iş hukuku uzmanıyla görüşürseniz işverene en azından bir kibar yoldan bordro taleplerinizi ricacı olabiliriz. Çünkü bu yasal hakkımız. Şimdi diyelim ki mesela fazla mesai yaptınız, işten ayrıldık. Fazla mesai yaptınız, bayramda çalıştınız, hafta tatilinde işe geldiniz ya da gerçek ücretinizi kayıtlarda görünen ücretin farklı olduğunu düşünüyorsunuz. Bir uyuşmazlık çıktığında bütün bunların ispatı nerede gündeme geliyor? İşte bordro. Önemli deliller haline geliyor. Tabii tek delil değildir bu. Banka kayıtları, SGK kayıtları, iş yeri kayıtları, tanık anlatımları, somut olaylara göre birçok değerlendirme buradan çıkıyor. Hatta şöyle bir ibare bile kullanırız biz. Mesela dava oldu, işte gerçek ücret belirleme davası diyelim. Bordro şahidi çekilir. Bu şahidi, o bile ismi bordro şahididir. Yani bordrolu çalışan kişi. Demek ki bir bordro elimizde olmalıdır. Gerçek ücretin gösterildiği bir bordro. Bazı işyerlerinde çalışanlara daha yüksek bir ücret üzerinden anlaşılırken bordroda mesela daha düşük ücret gösteriliyor. Aradaki kısım farklı yöntemler ödeniyor. Biliyorsunuz elden ödeniyor. Nasıl olsa paramı alıyorum diye düşünüyorsunuz ama bu ciddi bir sorun. Bunu bordroda da göstermek zorunda. SGK'ya işte göstermemek için öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Siz o bordroyu alın ki elinizde o bordronun arkasına da elden aldığınız miktarı yazın. İmzalamayacaksınız ama hangi ay ne kadar elden aldığınızı tek tek yazın ki biz bunları mahkemede yazılı unsur olarak kullanalım. Çünkü sizin banka kayıtlarınız geriye dönük 5 yıllık bakılıyor. Onlar sayfa sayfa bilirkişinin eline gelirken nereye, ne zaman, nasıl bakacağına baksın. Bir de bunun harcama kısmı var. Yani örneğin siz 30 bin lira alıyor görünüyorsunuz. Banka kayıtlarında o ay harcamışsınız 100 bin lira. Başka geliriniz, kapınız yok. Demek ki elden bir para alınmış. Ya gibi mantıklar da yürütülebiliyor. Biliyor yalnız bu arada, hani öyle kesin bir mantıktan bahsetmiyorum. Burada ayrıca ne de var mesela, buna dikkat etmek için prime esas kazanç, yani nedir bu, sizin gerçek ücretinizin bordroda görünmesi sizin SGK'nın ileride bağlayacağı emekli aylığına da otomatikman etkiliyor. Çünkü bunun içine işte dediğim gibi hafta tatili, bayram, mesai, gerçek ücret, ikramiye, işte bir şey ıvır zıvır her şey yani girdiği zaman sizin SGK'ya yatan priminiz yükseliyor. Priminiz yükselince ileride alacağınız maaşı da doğal olarak bu ne oluyor? Yansıyor. O yüzden burada fazla mesainin karşılığı hepsinin yazması gerekiyor. Bir bordroda bir yanlışlık varsa mesela imzalamazsam maaşımı alamam diye mesela düşünüyorsunuz, düşünmeyin. Ücret hakkı bordroyu imzalayıp imzalamamakla alakalı bir şey değildir. Bu çok ayrı bir konudur. Önümüzde gerçeği yansıtmadığını düşündüğünüz bir bordro var ise itirazınızı yazılı şekilde kayıt altına alın mutlaka. İşverene bunu verin. Ama genelde sümen altı edilir. Yani genelde demeyeyim ya, %10 diyeceğim. %10 ben biraz ağız alışkanlığından yanlış söyleyebiliyorum. %10 diyelim, sümen altı edebiliyorlar, yırtabiliyorlar. Bununla ilgili gerçekten ciddi bir soru yaşıyorsanız noterden ihtar şeklinde çekersiniz. Rica ve şey, çok nazik bir dille, öyle hukuki dilleri de kullanmadan öncelikli olarak. Çünkü anlaşma unsuru her zaman önemlidir. Böylece kayıtsız olan şeyi kayıt altına almış olursunuz. Çünkü imzalı ve özellikle ihtarsız kayıt bordrolarında işçi alacakları davalarında çok sorun yaşıyoruz. İspat konusundan sorun yaşıyoruz. Burada imzayı attım artık hiçbir hakkını arayamazsın şeklinde kesin bir cümle de kullanamazlar. İmzayı da atabilirsiniz bu arada. Yani sen bu bordroyu kabul ettin, imza aldın. Öyle bir şey yok arkadaşım. Yani bunun altı var, üstü var, bilirkişi raporları var. Yani iki taraftan da aslında sizi somut olay şekline sokacak bir durum haline geliyor bu. Somut olaylarınıza, yani somutlaşacak bir olayda ister istemez imza attım atmadım kısmından çok biz şey kısmına bakıyoruz. Yani kanıtlayabilme ve beyan verebilme. Yani ilk dil çok önemli olduğu için biz bunu tarih tarih yazdığımızda, anında bu tarihte parayı aldım, anında bu tarihte dediğiniz zaman bu adam bir şeyin çetelesini tutmuş diyorlar. Bunun ondan sonra bir sürü kaydı çıkıyor, işte ne denir ona? Kamera kayıtları çıkıyor, işte dediğim gibi bordro şeyleri aradan tesadüf mesela seçiliyor, şahit oluyorlar, bilirkişi atanıyor vesaire vesaire. Peki işveren hiç bordroyu vermedi diyelim, vermeyeceğim dedi diyelim, ücret hesap pusulası düzenlemesi de yapmadı, idari yaptırım bulunuyor bunda. O yüzden çalışan açısından bordro istemek işverene sorun çıkarmak anlamına gelmez. Bu çalışanın kendi ücretin nasıl hesaplandığını bilmeye hakkı olan bir durum. Maaşınızın bankaya yatması ve uyuşmazlık, bunları bizi ileride kullanacağımız bir durum haline getiriyor. Yani bordro bir kağıt parçası değildir. Bordrolarınızı biriktirin. İleride yaşayacağımız her sorunda biz bu bordroları kullanacağız. Fazla mesaiye mi kaldınız? Ödemediler mi? Yaz arkadaşım, al defteri kalemi eline. Hepimizin elinde en kötü bir eczanenin bir şeyin boş kağıtları vardır böyle. Hani müsvedde diye geçen. Çocuğumuzun boyama kitabı vardır. Ya en arka sayfasını yırt, oraya yaz en kötü. Bunları yazın ki tarih tarih biz bazı şeyleri resmiyette görünmese de biz ibare olarak, şahsi olarak, ibare olarak şahitlik unsurunda verdiğimiz zaman kullanabilelim. Size şahit olacak insan da bunu bilebilsin, kullanabilsin. Yok ben hatırlamıyordum demek maalesef ki olmuyor ya. Vallahi olmuyor yani. O yüzden lütfen dikkat edin. Şimdi şu OKS tamamlayıcı emeklilik vesaire ilgili bir BES, daha doğrusu diyeyim. Çalışanların maaşından her ay kesinti yapılan bu otomatik katılım sistemi, yani OKS'yi bir konuşalım. Mesela buna 33 milyon kişi girmiş, 26 milyonu çıkmış. Yani işlemiyor sistem. Ciddi bir revizyona ihtiyacı olan bir sistem. Önce sistem nasıl çalışıyordu? 2017 yılında çalışanlar işverenlerin aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edildi. Yani BES denildi buna. Ve çalışanın prime esas kazancından %3 kesilerek bu sisteme aktarılmaya başlandı. Sistem otomatik, ancak çalışan isterse belirli kurallar çerçevesinde bu sistemden çıktı. Yani kabacası otomatik giriş var. Ama istersen isteğe bağlı çıkış var. Ama çıkış oranı çok yüksek. Şimdi baktığımız zaman 350 binden fazla işletme, 33 milyon kişi, bunun 26 milyonu çıkmış. Sistemde kalan 7,5 milyon planlanan programı karşılamadı. Anlatabiliyor muyum? Yani amaç neydi? O fona bir para aktarımı, BES sistemine aktarılacak. O BES sisteminden maaş alana kadar hort dönecek. Size ona göre bir kısmı maaş, bir kısmı diğer kuruluşlara yatırım halinde. Şimdi bu karşılamadı tabii. Ve veri güncellemede, mesela Emeklilik Gözetim Merkezi'nin güncel verilerinde mevcut çalışan sayısının bu işte 7.98 civarı olduğunu resmen doğruladılar. Şimdi burada biraz durmak tabii gerekiyor. 33 milyona yakın sisteme girmiş olup bugün 8 milyondan az kişi kalmışsa, mesela artık yalnızca BES'e kaç kişi dahil edildi olmuyor. Asıl soru insanlar neden kalmıyor. Çalışanın maaşından para kesiliyor, tamam. Bu ileride bir yatırım ama bakın bu kısmını konuşmuyorum. Yani zaten paramı alsa hani geçinemiyorum, bir de %3'ünü veremem kısmını konuşmuyorum. Ben tamamen başka bir kısmındayım, ekonomik kısmındayım diyeyim. Şimdi çalışanın maaşından para kesiyoruz ama çalışan sistemin kendisini uzun vadede ne sağlayacağını yeterince görmüyor ve açıklayamıyorlar. Özellikle hayat pahalılığı ve enflasyon sebebiyle yatırdığım paranın karşılığını ben yazılı göremiyorum. Yani mesela bir bankaya koyduğunuz paranın karşılığı 3 ay içinde şunu alacaksın. İşte 6 aylık yatırırsan şunu alacaksın. Karşılığı yok. Çünkü bizde enflasyon çok yüksek. 20-30 yıl sonraya kadar ben bu parayı buradan kestirdim ama benim bu mutfak masrafımdan kesiliyor. Yiyeceğimden kesiliyor. Çocuğumun belki kırtasiyesinden kesiliyor. Ama karşılığında ben çocuğuma ne bırakacağım? 3 milyon mu bırakacağım? 3 bin lira mı bırakacağım? Hali hazırda göremediler. Bir başka konu ise sistemde kalanların birikimleri. Mevcut fon büyüklüğü çalışan sayısına bölündüğünde kişi başına ortalama birikimin uzun vadeli bir emeklilik desteği yaratma açısından sınırlı kalıyor. Çünkü belli bir fon oluşacaktı. Buradaki 33 milyonun, hadi 30 milyonu kaldı, bu 30 milyondan bir fon oluşacak. Size bölebileceği ve devlet desteğini verebileceği miktar oranı ona göre belirlenecekti. Şimdi kaldı orada elimizde 8 milyondan az. Fonu kime nasıl bölecek? Orada bir sorunumuz var. Yani dolayısıyla vatandaşın sistemde kalmaması yeterli birikime sebebiyet vermiyor. Burada ne devreye girecek? TES, tamamlayıcı emeklilik sistemi. Mevcut otomatik katılımın çalışanın, işverenin ve devlet katkısının birlikte olduğu ve zorunlu hale getirilecek. Bu TES'in tekrar görüşülmeye başladığının üzgünüm ki haberini vermek zorundayım. Çünkü bu fon planlandı. Bu fona göre bir yön belirlendi. Bir harcama politikası çizildi ve bu fon yürümeyince zorunlu sisteme tabii ki dönülecek. Bu tamamlayıcı emeklilik sistemi de gelmezse bu BES'i güçlendirmek zorunda kalacaklar ama BES'te katılım çok az olduğu için gene zorunluya bir dönülecektir. Zorunluyu da belki şöyle yapacaktır. İşte 3 yıl zorunlu yapacaktır belki. Hani bu kadar kısa süreli değil de 3 yıl hani bir fonu toplama, arkayı toplama gibi düşünelim. Unutmayın ki bu bireysel emeklilik sistemleri SGK'nın emeklilik sistemiyle hiçbir alakası. Tamamen aslında bankalarınla oluşturulmuş bir protokol gibi düşünelim. Yani tasarruf ettirme amacı var. Zorunu ben sana bir tasarruf sağlayayım. Sen de devletine fon sağla. Birlikte kazan kazandır yapalım ama daha çok bu başka bir şeye dönüşünce tabii insanlar da sistemde kalmamaya başladı. Yani burada önümüzdeki günlerde maaştan kesilecek, karşında ne kazanacağımı TES'e eğer aktarmak istiyorsan bana çıkaracaksın arkadaşım. Bu kadar yatırsan bunu kazanacaksın. Bu kadar yatırsan bunu kazanacaksın. Ama işte enflasyon %40. Yani şimdi Almanya'da adama diyor ki emeklilik sistemine gir, 100 euro yatırırsan sana işte 70'te şu kadar veririm. 150 yatırırsan şey şu kadar veririm. Adamlar da yüzde kaç ki zaten, %3 mü %5 mi ne enflasyon yani. Onu aşağı yukarı zaten siz de tahmin edebiliyorsunuz ama biz de demiyoruz ki, her ay değişiyor ya, her ay değişen bir şey bu. O yüzden yani bilmiyorum ne olacak. Aslında emek engelliler için ombudsman yayınlandı ama gireyim mi, kaç dakikam var? Yok, dakikam yokmuş. Bunu haftaya şey yapayım. Yani bu engelli emekli, özetleyebilir miyim çok kısa? Engelli emeklilerinde bu artık biliyorsunuz kolay kolay emekli etmiyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu buna karar vermeye başladı. Raporları işte çalışabilirsin çalışamazsın diye ayrılıyordu. Bununla ilgili bir beyan yayınlandı. Ve bilirkişi raporu tarzı bir şey. Buna haftaya değineceğim. Aklınızda bulunsun. Haftaya tekrar sosyal güvenlik ve çalışma hayatı için Radyo Sputnik'te görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.

Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı 34 yaşında hayatını kaybetti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükgümüş, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek, daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var ifadelerini kullandı. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında grubun çeşitli konserlerinin Akış tarafından organize edildiği, grubun eylem ve faaliyetlerinin basın, yayın ve diğer araçlarla geniş kitlelere ulaştırıldığı kaydedildi. Sosyal medya platformunun veri tabanına girerek yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel bilgileri ele geçirip sattıkları belirlenen grubuna yönelik iddianame tamamlandı. 7 sanığa 9,5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi. Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı 34 yaşında hayatını kaybetti. Uganda'da henüz 3 yaşındayken tahta geçerek Guinness Rekorlar kitabına giren Tora Krallığı hükümdarı Oyo 34 yaşında yaşamını yitirdi. Krallık yetkilileri kesin ölüm nedenini açıklamazken yerel basında yer alan bilgilere göre genç kralın ağır bir hastalık nedeniyle ABD'de tedavi gördüğü belirtildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yarın sabah ilk saatlerden itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Konya'nın güneydoğu, Mersin ve Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın yurdun güneybatı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren beklenen rüzgarın Isparta, Burdur ve Denizli çevreleriyle Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Spor. UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig etabı kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın lig aşamasında karşılaşacağı 8 takım belli oldu. Siyah beyazlar Bayer Leverkusen, Marsilya, Union Saint-Gilloise, Hapoel Beersheva, Celtic, Crystal Palace, Omonia ve Hoffenheim'le eşleşti. Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu. Trabzonspor, Freiburg, Kızıl Yıldız, Küps, Hearts, Yablones ve CSKA Sofya ile eşleşti. Konferans Ligi'nde fikstür cumartesi günü belli olacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında bu akşam 19'da Polonya ile karşılaşacak. Maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Basketbol takımımızda FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında Litvanya'yı konuk edecek. Saat 21'deki mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
2: Ekonomi.
1: Çaykur'da ikinci sürgün yaş çay alımları bugün tamamlanacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağı bildirildi. Üçüncü sürgün yaş çay alımlarına ise 1 Eylül'de başlanacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.593 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 56 lira 23 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7100, çeyrek altın 11.583, tam altın 46.156, atı altını ise 46.935 lira. haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 28 Ağustos 2026 günlerden Cuma. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Bu haftaya tabii Amerikan Başkanı'nın İran'a karşı başlattığı mali saldırı. Böyle duyurdular. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent duyurdu ve ardından tabii tartışmalar başladı. Trump tabii Amerika'da saat farkı var. Uyandı, sosyal medyasından artık iyi adam yok diye yazdı. Bilmiyorum bugün başka ne çıkacak ama tabii pek çok haber var, pek çok gelişme var bu konuyla ilgili. Çin'in, Rusya'nın, hatta Katar'ın kısmen, bugün Pakistan'ın Amerika'nın tek taraflı bir biçimde ikinci yaptırımlarla müttefik ülkeleri de etkileyecek İran yaptırımlarını sıkılaştırma, dolar sisteminden atma tehditlerinin çok da karşılığı olduğuna inanılmıyor. Bazı ülkelerde sessiz. Türkiye, İran, doğu komşusu Türkiye'nin ticari ilişkiler var. En zor yaptırım dönemlerinde istisnalar elde etmiş bir ülke Türkiye. Size bugün tabii son gelişmeleri aktaracağım. Pek çok başlık, iddia, tartışma var ama Türkiye kısmını da son bölümde ele alacağız. Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk konuğum olacak. Ankara'dan pek ses çıkmadı dediğim gibi. Bunun nedenlerini de elbette anlamaya çalışıyoruz. Belki de gerek duymamışlardır, bilmiyorum. Velhasıl Amerika-İran kapışması devam ediyor yaz aylarının sonuna gelirken. Hürmüz'de Amerika'nın yeni iddiaları var. Trump sürekli bir yerlere isteriyor. Kanada ile de ticaret kapışmasına girdiler. Ontario Gölü, Amerika Gölü olarak Trump

0: yerlerde oradan sert mesajlar var. Diğer yandan Amerika'nın ortağı Netanyahu bir ölüm kalım savaşına girişmiş durumda. 27 Ekim'e artık Eylül Ekim 2 ay topu topu kaldı. İsrail siyaseti karışık gözüküyor. İsrail Suriye'yi vuruyor. Netanyahu'nun dünyadaki Yahudileri İsrail'e davet eden Türkiye ile ilgili yorumları var. Aktarmaya çalışacağım görebildiğim kadarıyla. Suriye Demokratik Güçleri bu hafta kendini tasfiye ettiğini duyurdu. Tam entegrasyon ilan edildi. Bunun takip haberleri var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Tabii bu haftanın bir başka heyecan verici konusu CIA Başkanı John Ratcliffe'in aniden Moskova'da belirmesi olmuştu. Pek çok söylenti, iddia Batı medyasına hemen tabii Amerikalılar fısıldıyorlar anlatıyı belirlemek için. Ama bugün biraz değişmiş gözüküyor. New York Times ve Washington Post'ta da böyle dostluk, dostça bir hani durum anımsatmasına çevrilmiş gözüküyor. Tabii Kremlin'in açıklamaları var. Sergey Lavrov'un değerlendirmeleri var. İstihbarat servisleri arasındaki bu iletişimin Ratcliffe sadece istihbarat servisleriyle buluşmuş gözüküyor doğrusu. Bütün bunların baş sebebi ben size aktarıyorum. Tabii Ukrayna sahasında çok zor durumdalar. Açık bir biçimde göklerdeki savaşta da cephede de Ukrayna ordusu Batı'nın olağanca desteğine rağmen kayıplar yaşıyor. Tabii bu arada Pentagon siyasi işler sorumlusu Eldridge Colby'nin Brüksel temasları Avrupalılar Avrupa'da Rusya bize saldıracak temasını pişirmeye çalışıyorlar. Trump çıktı hiç öyle bir endişem yok dedi. Gerçekten çok acayip işler dönüyor. İşin ekonomisiyle ilgili de gelişmeler var Çin'le ilgili. Onları da aktarmaya çalışacağım bu haftanın son yayınında. Dediğim gibi tabii biraz Türkiye açısından duruma bugün bizi ilgilendiren enerji maliyetleri artıyor. Artık her hafta depoyu doldurmaya çalışıyoruz. Dünyada bu arada petrol fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor. Bizde sürekli yükseliyor. Bir de İran'la ilgili bu tali yaptırımlar nasıl etkiler, nereye gider? Bunları Sayın Ali Arif Aktürk'le konuşacağız. Evet, başlamadan önce hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu dinleyebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede bir kulaklık sembolü var. Tıklamanız yeterli. Telegram kanalı, X hesabı her yerden internet üzerinden takip edebilirsiniz diyelim ve başlayalım Eksen'e.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a açtığı savaş. Şu sıralar ortada pek savaş yok. Alttan alta kazan kaynıyor tabii ki. Ekonomik işin askeri kinetik yanı bir kenara kondu Temmuz'daki saldırılardan sonra. Ve ekonomik savaş, mali, büyük bir mali savaş. İran'la ticaret yapan ülkelere bu hafta açıkça Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent tehdit etti. Dolardan atarız sizi dedi İran'la iş yaparsanız. Ve şimdi ne olacaktı? Herkes tartışıyor. Pek umutsuz gözüküyor uzmanların bütün yorumları. En başta dün konuştuk aslında. Çin, dünya ticaretini artık Çinliler belirliyorlar büyük ölçüde. Tabii Amerika'yı küçümsememek lazım ben hep söylüyorum ama yine de tabii ki Amerikan gücünde bir gerileme oldu. Rıza üretmek bakımından en azından ortada nasıl sonuçlanacağını elbette göreceğiz. Askeri kilit açılamadı. Her ne kadar Hürmüz'de iddiaları olsa bile Amerika'nın işin mali cephesini tartışıyoruz. Bugün Amerikan Başkanı uyanır uyanmaz Amerika'da yeni sabah oluyor. Tabii sosyal medya hesabından artık iyi adam yok diye paylaşım yaptı. Bir yandan bir komedi şovu gerçekten izliyoruz. Yani böyle bir Amerikan Başkanı görmedik tabii tarihte. Diğer yandan bazı şeyleri de ciddiye almak gerekiyor. Neyse Trump'ın dünden kalan mesajları yani dün akşam saatlerinden İran'la görüşmek istemediği, konuşacak bir şey yok. Onlarla konuşmak istemiyoruz dedi. Zaten askeri kapasitesini mahvettik. İşte maaşlarını ödeyemiyorlar. Boğaz'dan 24 tanker geçirdik. Sürekli geçiriyoruz. Hürmüz'ü de kapatamıyorlar. Ama askeri operasyonları bitirdik anlamına gelmiyor. Ben hep söylüyorum.

Aralık pardon Kasım'daki ara seçimlere kadar yeniden bir Amerika'nın İran'ı vurmasına tanıklık edebiliriz diye bilmiyorum, doğru mu düşünüyorum göreceğiz tabii ki, ama Trump bir yandan Hürmüz açıklıyor, bir yandan askeri operasyonları bitirdik. Trump'ın ne dediğini kimse çok iyi anlayamıyor. Burada Guardian gazetesi daha başka bir haber yayınlamış. Bir sızdırılan Pentagon notundan yola çıkarak Amerikan donanmasının maaş ödemelerinde açık olduğunu, oluştuğunu söylemiş. Savaş giderlerini karşılamak amacıyla maaş hesaplarındaki kaynakları kullandıkları söyleniyor. Gerçekten çok acayip günlerden geçiyoruz. Yani kumbara kırıldı gibi ifadeler kullanmışlar. Bilmiyorum tabii, bunlar muhtemelen Pentagon yalanlayabilir bunları, ama Trump'ın tam da böyle İran ordusu iflas etti falan dediği bir gün Guardian'da böyle bir haber olması enteresan tabii. Trump'a Oval Ofis'te kararname, birazdan aktaracağım o harita hikayelerini, adlandırmaları, ama Rusya ve Çin, yani şimdi tali yaptırımlar, biz Türkiye'yi konuşacağız Sayın Ali Arif Aktürk'le, ama işin makro düzlemde nasıl sonuçlanacağı Trump'a soruldu. Rusya'ya yeni yaptırım getirip getirmeyeceği. Ben Rusya'yla ilgili pek çok analiz dinliyorum merkezden. Komi'me de gidiyor. Rusya'ya 30 bine yakın yaptırım uygulanıyor ve SWIFT sisteminden çıkarılmış. Dolayısıyla yani Rusya'nın bu yaptırımlara uyup uymaması gibi bir şey olamaz zaten. Böyle bir soru olamaz. Zaten Ukrayna özel harekat yüzünden 30 bine yakın yaptırımla karşı karşıya. Tabii ki Rusya büyük bir güç. Yani işte nükleer bir güç. Koca bir ülke, kaynak var vesaire tabii, ama onun dışında daha orta ölçekli güçlerin, Amerikan mali sistemine göbekten bağlı güçlerin etkilenmesi daha fazla. Trump'a bunu soruyorlar. Trump diyor ki Rusya ile ilgili duruma bağlı, Rusya'nın Hürmüz Boğazı konusunda oldukça iyi davrandığını düşünüyorum diyor. Şunu anlamalısınız, onların yaptığı her şeyi biz de yapıyoruz. Çin'in casusluk yaptığını duyuyoruz, biz de onları gözetliyoruz. Böyle ilginç şeyler söylüyor Trump, yani derdini anlatmaya çalışırken. Tabii Çin bankalarına tabii ne yapabilir, Çin'le ilgili de soruyorlar. O da uygulamadığımı kim söyledi, neden uygulamıyorsunuz diyorsunuz, nereden biliyorsunuz diye bir de basına çıkışıyor. Tabii yani Çinliler bu konuda elbette Batı ile iş yapan kurumları, bankaları, onlar ayrı, ama zaten bu işler New York Times gazetesinde de yazdığı gibi daha küçük rafineriler, daha yani ticaret akıyor bu şekilde, böyle engellenemiyor. Onlar büyük bankalar, iş yapanları işin içine karıştırmadan da bu mekanizmalar, İran'dan petrol alımı Çin için önemli, işletiliyor elbette. Neyse, en son aktarmıştım size, Pakistan tabii Amerika'dan 10 milyar dolar yardım, Pakistan ekonomisi de iyi durumda değil, yardım bekliyor diye. Pakistan dışişlerinden de bugün açıklama gelmiş, tek taraflı önlemleri reddediyoruz diyorlar, olumsuz sonuçları var bunların, uluslararası hukuk kapsamında değil bunlar. Dolayısıyla şimdi Pakistan tabii kara komşusu İran'ın ve ayrıca Asya'da Çin'e giden kara yolunda da önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Dolayısıyla da bir yandan Pakistan ölçeğinde bir güç, tamam nükleer güç, ama bir şekilde göbekten Amerika'ya bağlı. Onlar bile ya bu tek taraf bunlar diyorlar, tam da para bekledikleri bir dönemde. Böyle bir durum var. Zaten Çin'le ilgili dün de bir parça Gökhan Göçmen'le konuşmuştuk. 2026 başından bu yana günlük yaklaşık 1.2 milyon varil petrol ithal etmişler. Bunun yolu yordam, herkes biliyor. Malakka Boğazı'nda, Güney Çin Denizi'nde bir takım tankerler var denizde. Gemiler tespit edilmekten kaçabiliyorlar. Özel rafineriler yoluyla batıyla iş yapmayan bu petrol alınabiliyor. Bir kısım para da İran'a aktarılıyor diye haberleri çıkmıştı. Velhasıl böyle bir durum var. İşte bu koşullarda Türkiye meselesini de başta da özetlerde de belirttiğim gibi sonda, programın son bölümünde konuşacağız. Şimdi gelelim siyasi gelişmeler, askeri gelişmelere. Bütün bunlar olurken, Trump bu söylemlerde bulunurken, CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper açıklamalar yaptı. Bir video sosyal medya hesabından paylaştı. Boğaz'daki, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyir sefer hatlarında bütün deniz mayınlarını başarıyla temizledik, artık arındırdık. Efendim, komandolar, kara deniz, hava deniz piyadeleri hepsi görev aldı. Uluslararası seyir sefer hatları açık.
bu şekilde konuşuyor. Tabii İranlılar da deniz altında kendi savunmalarını, Hürmüz çok dar bir boğaz, kendilerinin kendilerine uygun planladıklarını söylüyorlar. Diyorlar biraz Amerikalılar, biliyor hangisi doğru bu arada. Yani tankerlerden biri yarın öbür gün bir mayına çarparsa, özel mayınlar olduğu söyleniyor İran'ın elinde, aktive ettikleri. Tabii bilemiyorum ama CENTCOM amirali Trump'ın daha önce söylediği ve kimseyi ikna edemediği şeyi videoda tekrarladı. Son birkaç ayda 750 milyon varil ham petrol taşıyan 1500 ticari geminin geçişine yardımcı olduk. Bu Umman Güney Rotası. Yalnız ben Amerikalı yorumculardan, muhalif yorumculardan bu rakamların çok abartıldığını, doğru olmadığına dair iddialar görüyorum. Hakikaten kestirmek zor. Fred Cooper, tetikteyiz, ölümcülüz, kararlıyız gibi cümleler kuruyor. Gerçekten öyle mi? Bir uçak gemisi dün aktarmıştım. USS George Washington uçak gemisi bölgeye gitmişti. USS Abraham Lincoln de büyük sıkıntı çıkmıştı. Ve yine de onun yerine aldığı USS Theodore Roosevelt 3. uçak gemisi de bölgeye hareket etti diye haberler gelmişti. Ama Amerika'da bunun tartışmaları bu işlerin iyi gitmediği yolunda. Yani nereden alacaksınız bu haberi? Mesela neokon şahinlerden birisi Robert Kagan'ı dün gördüm. Dikkatimi çekti. Amerika'nın mühimmat, füze, savunma, önleme füzesi stokları tükendi artık ve şu anda İran'da askeri bir seçeneğe sahip değil diyor. Yani bilemiyorum, tabii ki hala da vurabilir Amerikalılar ama sonuç itibariyle sıkışıklıklarını anlatıyor. Bu koşullarda mali işler üzerinden son dönemde dönüyor. Amerikan Hazinet Bakanı Scott Bessent da tekrarladı olup bitenleri. Çok para harcıyorlar. Rejim milyarlarca doları işte terörist vekillerine aktaracağına, halkı için harcamalı gibi laflar ediyor. Söz düelloları oluyor. İran Meclis Başkanı Galibaf, başarısız Amerikan İmparatorluğu, terörist vekili İsrail'e 150 üstüne milyarlarca dolar aktarmak yerine parayı kendi halkına harcayabilirdi. Ne gezer işte. Hey Scotty, adamım, güvenilirliğin tehlikede, bir şeyler yap gibi Galibaf da yanıt vermiş durumda. Hakikaten de bunların bir kısmı da tartışılıyor. Yani piyasa müdahaleleri, Amerikan tahvilleriyle ilgili tartışmaları kısmen aktarmaya çalışmıştım sizlere. Ve İranlılar da Hürmüz'de kontrolü, yani baştan beri söylediğim gibi Hürmüz ne kapalı ne açık. Ama oradaki durumla ilgili tartışmalar bitmiyor ve İran'ın tutumu, Meclis Başkanı Galibaf, biz eğer petrol satışlarımız engellenirse izin vermeyeceğiz, bölgede bir damla bile geçmeyecek diye tekrardan dile getirmiş durumda. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin yeni açıklamaları var, pek çok yere konuşmuş. Katar Başbakanı El Sani'nin ağırlanması dün söz konusuydu. Amerika'yı uyarıyor, bize kötülük yaparsanız karşılığını veririz diyor. Yani Pezeşkian üzerinden, Cumhurbaşkanı üzerinden diyalog mesajları verilirken bölge ülkelerine, bir yandan da Amerika'ya sert mesajlar var. Bu arada ben aktarmıştım Trump'ın oğlunun başına ödül konduğu haberlerini. Hakikaten de İran Devlet Televizyonu 10 milyon dolarlık ödül konduğunu yayınlamıştı, video yayınlamıştı. Şimdi tabii Muhsin Rıza'yı onu da yalanlamış. Hangisi doğru söylüyor bilmiyorum doğrusu. Neyse, böyle bir çerçeve var efendim İran üzerindeki, etrafındaki resimde. Bu arada Netanyahu, Amerika'nın müttefiki, onun derdi 27 Ekim'deki seçimler. En son bir röportaj, kapsamlı bir röportaj verdi. Antisemitik dalgalardan bahsediyor. Tüm dünyadaki Yahudilerin İsrail'e taşınmasını istiyor. Bu konuda çağrı yapmış. Türkiye ile ilgili yorumları var. Çatışma aramadığını söylüyor ama niyetlerine güvenerek sadece hareket edemezsiniz, düşmanların niyetlerine diyor. Türkiye'den bahsederken bu arada İsrail devletini savunmak için kabiliyet geliştirmekten bahsediyor. Aynı zamanda gerçeklik hızla değişiyor diyor. Bir güç düşüyor, biz o gücü aşağı çekiyoruz, düşüşünü izliyoruz, başka bir güç yükseliyor. Böyledir bu işler. Yani ben biraz Türkiye'nin nüfuzu olarak anladım. Ben de geçtiğimiz hafta İdlib'de Türkiye sınırı 60-70 kilometre ötede Ebu Zuhur üstüne İsrailler vurmuşlardı. Türkiye'nin güneye gelmesini istemiyorum. İlettim Türklere
Kuzeyde Suriye'de, Suriye'yi kastediyor, Türkler var orada, belli bölgeleri var ama güneye gelmelerini istemiyorum, statükoyu bozdular gibi böyle enteresan açıklamaları var. Tabii Amerikalılar aracılığıyla müsamaha göstermeyeceğimizi ilettim diyerek, hani Amerikan müzakereciliği burada görünüşe göre alınmadı, o yüzden de kinetik yollarla, yani askeri anlamda üssü vurarak ilettiklerini söylüyor. Tabii ki Ankara bu iddiaları reddediyor. Aktarmıştım daha önce size. Netanyahu bunları söylüyor çünkü aslında seçimler için hakikaten iç politika çok büyük bir kaynar kazan. 27 Ekim seçimleri için anketlerde işte Gadi Eisenkot'un partisiyle Likud öncülüğündeki kanat arasında açıklık olduğu söyleniyor. Bir hükümet çıkabilecek mi? Hep beraber göreceğiz tabii ki, ama Netanyahu kaybederse siyasi geleceği, yolsuzluk dosyaları, çok şey var. Ortaklarıyla da bu arada kapışmış. Hatta X üzerinden kapışmalar. Bu aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, Yahudi Gücü Partisi, Bezalel Smotri içinde Dini Siyonizm Partisi var. Ortak liste çağrısı yapıyor Netanyahu. Ondan sonra Ben-Gvir ona yanıt veriyor. O da sen diyor bir yandan bize böyle ortak liste çağrısı yapıyorsun, diğer yandan geçen gün aktarmıştım size, Eisenkot'un partisiyle de koalisyon yapabilirim, hani başbakanlık sırayla olacak şekilde diyorsun. Yani özün sözün bir değil demeye getiriyor. Netanyahu ona yanıt veriyor. Hakikaten bir gaye kuyusuna dönmüş vaziyette İsrail seçimleri. Ama tabii İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor bölgede. Ayrıca Suriye'yi de vurmaya devam ediyor. Bugün tabii yine Yeni Şam yönetimine dair, yönetiminin toprakları Kuneitra'da bir köyde askeri araçlarla girmiş. İstedikleri gibi girip çıkıyorlar tabii ki. Daha sonra bir takım evlerin yandığı yerle, Haseke'de bu arada patlamalar olmuş. Suriye'nin içerisinde her gün patlama oluyor. Böyle istikrara bir türlü kavuşması mümkün olmaz durumda. Evet, göreceğiz tabii, yani Suriye'de rejim değişikliği sonrası bu dengeler son derece hassas gözüküyor. Ama bu haftanın bir başka gelişmesi Suriye bağlamında, Amerika'nın terör listesinden çıkarttılar artık Suriye'yi, 79'dan bu yana ilk defa. Hatta işte hemen neoliberal dünyayla bütünleşmesi söz konusu olmuş Suriye'nin. Bu bir banka grubu özellikle bir restoranda yeni lider, yeni Suriye lideri El Şara'yla bir kart, uluslararası bir kart ödemesi Mastercard'la yapmışlar, Visa vesaire. Bu tabii bir takım bankalar, onlar artık Suriye'ye bu süreçte gidenler bilir, yani para bozdurmak bile büyük bir meseleydi kara borsada. Şimdi artık tabii başka bir dönem başlamış gözüküyor. Bu haftanın gelişmesi tabii SDG'nin, Suriye Demokratik Güçleri, Amerika Birleşik Devletleri kurdurmuştu Suriye'de. Kendi kendilerini, tiklerini Mazlum Abdi, Trump'ın generali Mazlum Abdi duyurdu. Ferhat Abdi Şahin namı diğer ve onunla ilgili haberler var. Yeni bir görevlendirme söz konusu oldu Suriye Haber Ajansı, resmi haber ajansı Sana. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara 2026 tarihli 164 sayılı kararnameyle Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanı nezdinde danışman olarak atamıştır diye. Evet, Kürt işleri danışmanı olduğu belirtiliyor. Tabii artık Suriye ordusuna tam entegrasyon. Geçen sene çok büyük laflar edilmişti. Şu an tabii başka bir durum söz konusu. Bu arada 15 yıl, tabii 12 yıl iç savaş sürdü. SDG kontrolünde çok geniş bölgeler vardı. Bütün kaynakların kontrolü mümkün kılan, artık onlar kalmadı. Kürtçe müfredatla ilgili yeni gelişmeler var. Ben dün de, geçen gün de aktarmıştım, iki gün önce yanılmıyorsam, ilk fesih açıklamasıyla. İşte ulusal dil Suriye'de Kürtçe'yi de tanıyoruz diyorlar ama seçmeli ders yapmışlar. Yani 3 saat, 1 yıllık bir geçiş sürecinden sonra Arapça ve İngilizce'ye ek olarak çok da büyük bir başarı göremedim. Bilemiyorum tabii, uygulamaya bakmak gerekiyor. Bir yandan da en çok tartışılan tabii kadın koruma birlikleri, YPJ dedikleri, YPG'nin kadın savaşçıları, onlar da
İçişleri Bakanlığı'yla entegrasyon görüşmeleri yapıyorlarmış. Yani bunların ne kadarı tamamlandı, ne kadarı tamamlandı, nasıl oldu çok anlamak mümkün değil. Tabii Türkiye'deki süreçle de bağlantı kuruyorlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bile kurmuştu. Dün aktarmıştım yorumlarını, değerlendirmelerini size. Evet, böyle bir durum. İran-ABD kapışması, bölgedeki diğer arka cephelerdeki durumu. Tabii Donald Trump bir yandan yani Ukrayna'da zaten kötü bir yatırım olduğunu göreve gelir gelmez fark etti ama CIA'yı görevlendirmişti. Malum haberleri sızmıştı devamı için. Bir yandan İran savaşına battı, sıkışıp kaldı, tam çıkamıyor da. Bir de kuzey komşusu Kanada'yla, kimi Amerikalı yorumcular çok da ikna olmuyorlar. Bu Kanada'yla %50 gümrük vergilerini arttırdı biliyorsunuz. Kanada'yı kızdırdı. Kanadalılar da Amerika'ya yanıt veriyorlar. İki ülkenin şirketleri de bir şekilde çok iç içe geçmiş. Yani onu çözümlemek hakikaten bana biraz zor geliyor. Daha iyi enformasyon, analiz gerekiyor ama sonuç itibariyle görüntüde muazzam bir kapışma var efendim. Ticareti size aktarmıştım. Ontario eyalet başkanının Trump'a bayağı küfürlü diktatör dediğini, Trump'ın yanıt verdiğini. Şimdi Trump tabii dün bayağı bir şov yaptı. Siyaset şovu diyelim. Kararname imzaladı. Ontario Gölü, Amerikan Gölü olarak, daha önce Meksika Körfezi, Amerika Körfezi olarak biliyorsunuz adlandırılmıştı Trump tarafından. Şimdi de Amerika Gölü oldu, Ontario Gölü. Yani Amerika ile Kanada paylaşıyor. Daha çok eyalet, tabii Kanada'da bir eyalet var, Ontario eyaleti var. Gölden adını alan Donald Trump, artık bir körfezimiz bir de gölümüz var. Şimdi tek ihtiyacımız olan bir okyanus dedi Trump bu kararnameyi imzalarken. Belki de Atlantik ve Pasifik'in de adını değiştirmemiz gerekecek. İkisini de değiştirelim. Tabii sosyal medyada çok büyük dalga geçiriyorlar Trump'la. Dünyanın da adını değiştirecek yakında diye. Ama şaka maka Amerika'da, yani dünyanın herhangi bir yerinde deprem olduğunda hepimiz dönüp bakıyoruz ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na. Hani kaç büyüklüğünde olmuş, nerede olmuş, yani pek çok başka kaynak da var ülkelerin yerel Kandilli rasathanesi gibi, ama yine de Amerika'nınkine bakılır yani. Onlar da açıklama yapmışlar tabii. Trump kararname imzaladı. Tüm resmi belgelerimizde Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak resmen değiştirdik diyorlar. Yani hakikaten artık ben bir şey diyemiyorum. Yorumlanacak gibi değil. Mark Carney tabii Kanada Başbakanı, buranın adı Ontario Gölü'dür. Dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da öyle olacak her zaman diye bir dakika getirdi. Tabii beyaz adam Mark Carney. Mike Carney bu arada hemen bir Kanada'nın yerlilerinin kültürüne sığınmış durumda. Bu Ontario Wendat dilinde Ontario, neyse nasıl şey yapılıyorsa, öyle bir kelimeden geliyor ve göl güzeldir, göl büyüktür anlamına geliyormuş. 400 yıldan daha eski bir isim, belki de daha eskidir. Ve tabii Mike Carney diyor ki Kanada Konfederasyonu'ndan da, ABD bağımsızlık bildirisinden de daha eski bir isim. Yani siz nasıl bunu böyle ifade edebiliyorsunuz diyor. Ama yani tabii Trump hiç bunları tınmıyor yani. En son yine Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir harita paylaştı bugün. Ve en son artık yani burada yani ABD idaresindeki bölgeler, eyaletler, işte Amerika'nın içinde özel bölgeler vardır. Federal bölge, yani eyaletler var tabii ama mesela başkent Washington DC ayrı özel federal bölge. Onun bayraklarını falan da sıralamış. Başkanlar sıralaması yapmış Amerikan başkanları. En üstte kendisini koymuş falan. Bayağı bir narsistik bir durum var tabii burada. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi bu en son tekrardan Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı göstermesi karşısında şizofreni, düşünme bozuklukları ve gerçekliğin çarpıtılmış algılamasıyla kendini gösteren karmaşık ve akut bir psikotik bozukluktur. En yaygın belirtisi de halüsinasyonlar ve sanrılardır. Psikologlar bu tür hastaların 24 saat gözetim altında tutulmasını ve tedavi görmesini önermektedir diyen bir paylaşım yapmış. Başka söylenemeyecek fazla bir şey doğrusu ben de bulamıyorum. Evet, neyse, yani
Dünyanın en önemli gücü, Amerika'nın başındaki isim tabii böyle şeyler yaptığında, ergen çocuklar gibi davrandığında, geri kalan da bizler de oturup biraz izliyoruz. Tabii bütün politikalarından da olumsuz etkilendiğimizi de hatırlıyoruz. İşin tabii trajikomedisi burada belki de. Evet. Burada tabii pek çok yerde aslında Amerikan medyasında da yer aldı ama Associated Press Ajansı yeniden Amerikan ordusunun ve NATO'nun, sadece Amerikan ordusu değil tabii, NATO biraz da Amerikan ordusu demek zaten ama neyse, Avrupa'daki hava savunma füze stoklarının İran savaşı nedeniyle kritik seviyenin altına düştüğünü haberleştirmiş. Amerikalı savunma yetkilileri ve NATO yetkilileri konuşmuşlar. Olası bir Rusya saldırısında darbe üstüne darbe alacaklarını yazıyorlar. İşte eğer askeri karargah ya da elektrik santrali vesaire, böyle bir varsayımsal bir şey tabii, Ukrayna'nınkine benzer bir duruma düşebilirler. Ukrayna'da hava savunma sistemi kalmadı. Şiş kebap yani. Önleyemiyorlar bile. Çok nadir önlüyorlar. Bu arada yani ben size aktarmıştım. MIT profesörü Ted Postol Patriot sistemlerinin önleme oranını %6 olarak veriyor en fazla. Hani olsa bile ne kadarını önleyeceği, yani bazı balistik füzeleri önleyebiliyor ama hepsini değil. Üstelik bir de hipersonik sistemleri var bunların. Onlar zaten katiyetle önleyebilecek kapasitede değil bunlar. Neyse. Sonuç itibariyle Associated Press Ajansı tabii 4,5 yılı aşan bu savaşta Kiev'e yüzlerce Patriot önleme füzesi gönderildiğini, bunların 600'ü Amerikan ve Avrupa stoklarından. Yani zaten öyle bir, şimdi Ukrayna'daki krizde Amerika ve Avrupa olmasa zaten buralara gelmezdik, herkes gayet iyi biliyor. Ama son noktayı vuran İran savaşı elbette. 1500'ü 2330 önleme füzesinin CSIS'e göre 1500'ü İran savaşında tüketilmiş durumda. Ve tabii şimdi Avrupa'da bir takım, Almanya'da üretimleri var. Bunu Ukrayna'ya lisans verdik diye NATO zirvesinde pazarladılar ama benim takip ettiğim itibarlı siyasi analistler, askeri analistler dalga geçiyorlardı. Zaten öyle bir şey Ukrayna topraklarında üretilemez diye. Ancak üretilip sınırdan içeri sokulabilir diye. Bir de tabii orada başka tartışmalar da var. Çok oralara girmeyeceğim ama yani Amerika kendilerinden satın almalarını istiyor Avrupalıların. Savaştan kar etme meselesi var. Bunu da tabii unutmamak gerekiyor. Evet, böyle bir Associated Press Ajansı dikkat çekici tabii. Kritik aşamada deniyordu. Kritiğin de altı saptamasıyla aktarılabilir. Şimdi bu koşullarda tabii bu haftanın diğer konusuna hemen geçebiliriz. CIA Başkanı John Ratcliffe, Amerika'daki Şahin Kanat'tan 25 Ağustos'ta birdenbire bu takip siteleri nereye gidiyor bu diye Riga'da durduktan sonra Vnukovo Havalimanı'na indi Rusya'da ve tabii kazan kaynadı, ben aktardım size rivayetleri, iddiaları ve bütün bir ağızdan gazeteler, Wall Street Journal'ı, Politico'su, CBS'i, osu busu televizyonları, işte Rusya NATO'ya saldıracak, sakın saldırma demeye gitti falan gibi koro halinde bir anlatı. Tabii herkes bunu okuyunca, yorumcular da bunu doğru kabul ederek üzerine yorum yapıyorlar. Medyada bu işlerin habire böyle sızdırılmasının sebebi de o. Devlet politikaları, uluslararası politikaları basına verilen sızıntılar üzerinden, yani son derece manipülatif tabii, bilmiyoruz çünkü factual olarak bilmiyoruz bunları. Neyse, işte bu temayı işlediler. Buradan bir sürü senaryolar çıkarttılar, kırmızı çizgiler çıkarttılar. Efendim, Baltıklar'da oraya saldırılacak, buraya saldırılacak, Estonya, Letonya, Litvanya. Yani böyle bir dallandı budaklandı senaryo. Ortada fol yok, yumurta yok, bir kanıt da yok tabii ki. İşte İran, yani İran akla geliyor tabii ki, Tahran'a yardım anlaşması var Rusya ile İran arasında bu arada, herkesin gayet iyi bildiği. Fakat aradan geçen 4 günün sonunda, bugün 28'i işte 25'i 3 gün sonra New York Times gazetesi ve Washington Post'ta bugün Ratcliffe Moskova'ya gitmiş. Çünkü aslında dostluk amacıyla
Gerçekten çok güldüm. Dostluk amacıyla oradaymış. Onu ima ediyor. Efendim, çatışmaya ilişkin dürüst değerlendirmeler alamadığından endişelenen CIA, Rusya Devlet Başkanı'na gerçeklik dersi vermek üzere gitmiş. Bir takım kaynaklar tabii ki bunları söylüyor. İşte ama tabii Putin'e iletememiş gözüküyor. Bortnikov FSB başkanına. Efendim bu arada da işte iletişim kanalları zaten var gibi gibi. Steve Witkoff ve Jared Kushner gitmiyor ama işte CIA başkanı gidiyor. Ben Batı medyasında okumuştum efendim, kendimi uydurmuyorum. Yani zaten 3 sene oldu herhalde New York Times'ta Rusya'ya karşı kirli savaşta. 2014'ten beri 12 tane üst kurup nasıl Ukrayna topraklarının kullanıldığını New York Times'te uzun uzun tabii kendilerine yontarak yazmışlardı. Hani böyle 2022 falan değil, ondan çok öncesinde başlayan işler elbette. Darbeyi saymıyorum yani, Kiev'deki 2014 darbesini, onu demokrasi diye sundular. İç savaş başlattılar tabii maalesef. O yüzden şimdi buralara geldik. Neyse, yani böyle bir istihbarat şeyi var. Avrupa'da çünkü Batı medyasında da şimdi benim anlayamadığım Rusya çıkmaz da diyorlar. Ama bir yandan da yani çıkma, Ukrayna'da çıkmaz da zor durumda. Mali olarak zor durumda ama Avrupa'yı da tehdit ediyor. Saldırı nasıl oluyor yani, hani adam yani eğer çıkmazdaysa, eğer çok zor durumdaysa, o zaman nasıl Avrupa'yı ve NATO'yu tehdit ediyor? Yani burada bir irrasyonel bir durum var, anlamak mümkün değil. Bütün bunlar konuşulurken Donald Trump Axios'a konuş. Radcliffe'in ziyareti sonrası Putin'in NATO topraklarına saldıracağından endişe duymuyorum diyor. Hiç endişeli değilim, hiçbir sorun yok. Putin'le verimli görüşmeler yaptım. NATO topraklarına saldırmayacaklar. Evet, işte peki o zaman Red Cliff niye gitti? Yorum yapmak istemiyorum. Ruslar saldırmayacak. Rutin çalışma ziyareti dedim. Yarı rutin diye de dün, önceki gün bir ifadesi de var. Dün aktarmıştım size. Zaten görüşüyorlar onlar filan. Mesaj iletilmedi. Trump olayı bu şekilde sunmuş vaziyette. Yani, benim gördüğüm Avrupa İstihbarat Teşkilatları öyle bir saldırı hazırlığı falan, buna dair bir kanıt olmadığını zaten söylüyorlar. Bir AB yetkilisi AFP'ye, yani Ajans France Presse'e, genel olarak Avrupa İstihbarat Teşkilatları Rusya'nın Avrupa ülkelerine saldırma riski görmüyor ve bu değerlendirme değişmedi diyor. Ama işte Doğu Blok ülkelerine hibrit eylemler, bu sefer bunu eğip büküyorlar bir şekilde. Efendim yani vallahi artık bilemiyorum ben, hani bunca yıllık dış haberciliğimde hani Irak Savaşı yalanları, kitle imha silahları yalanları, yani o kadar çok yalan haber, yani daha doğrusu jeopolitik askeri harekatlar, işgallere meşruiyet kazandırmak için saçılan, herkesin yalayıp yuttuğu, sonra da yalan çıkan o kadar çok şey gördüm ama bu çatışmadaki gibi seri ve sistematik yalancılığı hiçbir yerde görmemiştim doğrusu, eğip bükmeyi. Böyle bir durum var. Şimdi tabii ben size aktardım bunlar olurken, dün de aktardım. Dmitri Peskov, yani istihbarat servisleri arasındaki, Ruslar bu konuda konuşmak istemiyor çok açık, istihbarat servisleri konuşur aralarında her şeyi, devlet politikası olarak ulu orta açık sızdırarak konuşmak onların geleneklerinde değil tabii ki. Putin'le görüşme olmadı, istihbaratlar arası temastı. Ayrıca ziyaretin derin krizden çıkış sürecine nasıl yansıyacağına dair şimdiden yorum yapmanın erken olduğunu söyledi. Klasik bir açıklama. Bugün yeni açıklama var Peskov'dan. Diyor ki yani işte barış görüşmeleri derin bir duraklama sürecinde, Ankoraj'ı öneren Trump'tı, Amerika'ydı. Oraya öneri getiren de onlardı. Rusya'nın kabul ettiği, o dönemde kabul ettiğini açıkladığı önerileri de Amerikalılar yapmıştı. Sonra Amerikalılar vazgeçmişler. Şimdi hakikaten bir duraklama var. Diyor ki Peskov, Ukrayna tarafı bizim taleplerimizi gayet iyi biliyor. Konuyu ama barışıyorlarla müzakere etmek istemiyorlar. Bu nedenle de biz cephe altında dinamiği koruyoruz. Özel harekat sürüyor. Cephedeki ilerleme açıkça görülüyor. Kiev'e saldırılar sistematik ve hedef odaklı
askeri ve askeri nitelikteki altyapıyı imha her günde açıklıyorlar. Bunların hiçbirini Batı medyası yazmıyor, onu belirteyim size. Tek tek nereler hedef alındı onlar açıklanıyor. Şu aşamada Putin'le Trump arasında bir planlanmış telefon görüşmesi vesaire temas yok diyor Peskov. Ve tabii ki tekrarlamış, Radcliffe'in, CIA şefinin Putin'le bir görüşmesi ya da teması olmadı. Tamamen istihbarat servisleri arasında. Evet, bu şekilde Rusya'nın açıklamaları. Sergey Lavrov'un bu arada Rusya televizyonuna açıklamaları var. O da tabii Radcliffe'in ziyaretini ona da sormuşlar. Ben o görüşmelerde yer almadım demiş. Yani dünyada her yerde olduğu gibi bizde de kendi aralarında temas kurmalarını sağlayan belirli kurallar var. Sıra dışı bir şey yok. Sessizlik için yürütülmesi, tabii yürütülür bu tür görüşmeler, şaşılacak bir durum yok. Yani Batı'da pek öyle olmuyor hemen, çünkü onlar kendi politikalarına göre şekillendirmek için, dediğim gibi, bunları hemen böyle sızdırma meselesi yapıyorlar. Ondan sonra ortalık karışıyor tabii, farklı görüşler var doğal olarak. Aslında eğer hükümetlerin uygulayacakları bir politika varsa da o da zaten genelde suya düşüyor. Neyse. Bu bakış açısı, perspektif farklılığı, öyle diyelim. Ayrıca ilginç başka, tabii Vatikan dış ilişkiler sorumlusu Paul Gallagher da manidar bir biçimde aynı dönemde bir gün önce Rusya'da ağırlanmıştı. Orada da tabii başka bir mesele var. Yani Lavrov'a onu da sormuşlar, o da demiş ki her iki durumda da, yani CIA şefi de Vatikan'da, bu ziyaretler bizi ziyaret edenlerin gelip görüşme arzusunu bize yansıtıyor demiş. Şimdi tabii yani belki de işler kötüye gidiyor diye benim aklıma o geliyor. Lavrov ayrıca başka açıklamalar da yapmış. Kendileri açısından herhalde dünyaya aktarmayı anlamlı buldukları G8 ile ilgili. Hani bir ara Türkiye, Rusya G8, G7'nin bir parçasıydı, sonra çıkartmışlardı. Trump da geri gelmesi lazım Rusya'nın gibi laflar ediyor, biliyorsunuz. Bunu tekrarlıyor ara ara. Demiş ki zaten Rusya G8'deyken sadece siyasi konuların ele alındığı, yani siyasi konular ele alınıyordu. İran ya da Kuş gibi dosyalarda kendi siyasi değerlendirmeleri, dayatmaları söz konusuydu. Böyle uluslararası finans, ticaret sistemi söz konusu olduğu zaman Rusyasız görüşüyorlardı. Bize de şu konularda anlaştık diyorlardı, tebliğ ediyorlardı. Yani dolayısıyla da hani Trump'ın o tezi çok da burada anlamlı bir yere oturmuyor, Rusya'yı da alalım demesi. O dönemde tabii ki Batı'nın kendini çok üstün gördüğü dönemlerdi. Şimdi tekrardan aynı formata dönmeyi Moskova kabul etmiyor. Birkaç kez de dile getirdiler. Evet, bütün bunlar olurken bir de medya ile ilgili Zaharova'nın dışişleri sözcüsünün açıklamaları var. Batı medyasının anlatılarıyla ilgili olarak, yani aslında Batılı medya kuruluşlarının günün propagandasını nasıl yaptığına dair bir takım örnekleri dile getirmiş. Ben geçen gün kısmen aktarmıştım, size hakikaten çok dehşetengiz. Yani işin içeriği tartışılır, İran'daki ceza yasaları filan, elbette hepimizin görüşleri var, ama kalkıp olmayan bir şeyi de röportajda uydurmazsınız. Yani Guardian gazetesinin eski muhabiri Kemali Degan itiraf etmiş 16 yıl sonra, 2010'da manşetten, hala bir de 16 yıl boyunca da tutmuşlar galiba, yani taşlanarak mahkum edildiği iddia edilen bir kadınla uydurma bir röportaj. Yani konuyu gündeme getirmek için uydurma röportaj yapmak da ne demek, ben anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Ayrıca 2009 protestolarıyla ilgili yine Batı senaryolarıyla belgesel çekmişler. Hakikaten Netflix dizisi gibi bir şey. Bu arada gerçekliğe denk düşmüyor. Yani hayatı bu kadar kurgular üzerinden algılamak nereye kadar insanı götürebilir, onu da kestiremiyorum. Ama yeni değil bunlar. Yani işte en yanıltma operasyonları diye geçer. Körfez Savaşı'nda meşhur 15 yaşında bir kız, bunu biliyorsunuz, hatta Güvenlik Konseyi'nde de konuşturmuşlardı yanlış hatırlamıyorsam, işte Kuveyt'in ABD elçisinin kızı,
efendim meğer bütün anlattıklarını PR ajansı kurgulamış. Yeni değil bunlar, 90'lardan beri değişen bir şey yok. Colin Powell'ın test tüpünü hatırlayın. Yani BM'de kitle imha silahları, sonra da Colin Powell yalan söylediğini kendi itiraf etmişti ama iş işten geçtikten sonra tabii ki. Başka şeyler de var yani, o kadar çok var ki diyorum size yani Zaharova bunlara Buça'yı eklemiş. Çünkü Buça'yı da böyle Rusya yaptı diye söyleyip durdular ama hala o öldürülenlerle ilgili liste talebi var Rusya'nın ve yanıt vermiyorlar. Tamamen MI6 operasyonu olduğunu düşünenler var. Ben de katılıyorum doğrusu. Fakat fark etmiyor yani, nihayetinde bunları işte arada sırada aktarıyoruz. Bir şey değiştirmiyor her seferinde, aynı işlem. Evet, tabii Ukrayna çatışması çok hazin elbette ve bitmesini de istemiyorlar. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, daha önceki genel sekreter, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak diye koydu ismini. Böyle dediğiniz zaman tabii her şey daha da karış. Dün epey yine hava saldırıları var askeri sınai hedeflere, Kiev'de lojistik tesislere. 40 günlük Rusya'yı masaya oturtacağız diye 40 günlük savaş iddiası olmuştu Zelenski'nin. Döndü dolaştı, ters tepti ve Ukrayna ekonomisi, güney limanları, Odessa dahil 7 liman kapanmış durumda. Yani bir şeye kalkışıyorlar, tam tersi sonuçlar veriyor. Yani dronlarla rafineriler, Rusya'nın Amazon'u denen Valberilerin vurulması falan derken, tabii Ruslar da Putin'in aynı şekilde saldırılar diye ilan etmişti. Mirror diye ilan etmişti. Rusya biraz daha güçlü vuruyor tabii ki Ukrayna'da. Her ne kadar mazot koymasalar bile görsel için. Pek çok lojistik operatör, Raber Group, Silpo, Confly, Fora, Aurora, Roshan, Berger Kargo, hepsinin kimileri çifte kullanıldı diye iddialar var. Bilemiyorum tabii ki. Bovary, Borispol'de vurulan yerler var. Metalürji fabrikası var. Bir tane Ukraynalı vekil metalürji sektörünün fiilen imha edildiğini söylemiş. Hepsi tabii ki hüzünlü, acı verici ama yapacak bir şey yok, bir an önce çatışmayı bitirmek gerekiyor. Cephe hattında da ben size arada aktarıyorum. Kramatorsk, Slavyansk'a yoklamalar şimdiden başlamış durumda. Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov bir cephe hattı ziyaretinde kaç kilometre yakında olduklarını aktarmıştı. Operasyonlarda bütün bu Donbas'ta ve Zaporojye hattında. Donbas'ta tabii bu artık Donbas Savaşı'nı kapatacak yerler bunlar. Kramatorsk, Slavyansk. En son Zelenski rivayete göre 1. Azak Kol Ordusu komutanı Radis Prokopenko. Bu Prokopenko yanlış hatırlamıyorsam Mariupol'de esir düştü. Türkiye'ye savaş sonuna kadar orada kalmak kaydıyla ara buluculuk yapılınca verilmişti ama sonra Ukrayna'ya geri dönmüştü. Onu atamış Slavyansk ve Kramatorsk'la ilgili olarak. Bir de Biletski var. Biletski meşhur, daha sonra Avrupa'da nahoş şeyler uyandırabilir diye adını 3. kolordu diye değiştirdiler. Bunlar ırkçı, azılı ırkçı ve neonazi, açıkça yani siyasi ideolojik olarak emanlar. Bu aynı zamanda tabii burada başka şeyler de var, derin işler de var. Azak taburunun kurulmasında eski Fransız ajanları filan, yani karışık işler var. Her zaman buralara el atmışlardı. Onları da görevlendirmiş. Yani göreceğiz tabii. Mariupol'den sonra, ben cephe hatlarını takip ettiğim için söylüyorum bunu. İlk çekilenler de pek çok yerde şimdiye kadar bu azakçılar olmuştu. Burada nasıl olacak hep beraber göreceğiz. İyi eğitimli, yüksek motivasyonlu, ideolojik olarak bu ırkçılar, adamlar. Dolayısıyla fanatik güçler diyebiliriz rahatlıkla. Evet, durum böyle. Elbridge Colby, Pentagon politika müsteşarı, Brüksel'de NATO elçileriyle bir araya gelmiş. Gazetecilere açıklamaları var. Avrupa müttefiklerinin kendi savunmalarını kendi ellerine alması, bir NATO kuvvet modeli ortaya koymaktan bahsediyor. Amerikan halkı gayri safi yurt içi hasılasının %3,5'unu, 4'ünü savunmaya ayırıyor. Ama Alman halkı sadece %1'ini
ayırabilir mi? Mantıklı değil bu diyor. O aşamayı çoktan geçtik diyor. Topluluk düzeltmesi getirmişler sosyal medyada. Yani 2026'da Almanya'nın temel savunma harcamaları için oranı 2.69'a çıkarttığını, yani Amerika azaltıyor bu arada deniyor. %22'lik bir artıştan bahsediyorlar. Dolayısıyla birbirlerine girmiş durumdalar, öyle gözüküyor. Sen ne kadar harcadın, ben ne kadar harcadım filan diye. Bu ayrıca hazin bir durum çünkü Almanya'nın militarize olmasını tabii ifade ediyor. Financial Times gazetesinde yine Avrupalıların bu uzattıkları, bitirmek istemedikleri çatışmaya daha çok para harcayabilmek için Rusya'nın kendi varlıklarını ele geçirip kullanmayı yeniden gündemlerine aldıkları iddiaları var. İsveç, Hollanda, İspanya ve Polonya dahil AB üyeleri. Mali kriz var. O zaman ne yapalım? Rusların paralarına el koyalım. Yani Rusya Devlet Başkanı buna soygun diyordu. Pek çok yorumcu hırsızlık diyor. Tabii başkasının parasını öyle alıp kullandığınızda tabii hırsızlığa giriyor. Bunun hukuki yolu da yok. Bülük'te olay çıkmıştı, hatırlayacaksınız, aktarmıştım size. Belçika Başbakanı Bart De Wever en son yetti ama böyle olmaz. Güvenilirliğimiz tehlikeye gidiyor. Mali sistem demişti. Yani kim şimdi Avrupalılar böyle başkasının parasını çaldıklarında alenen göstere göstere başkası, yani siz bırakır mısınız Avrupa'da para? Yarın öbür gün size kızıp paranızı gasp etmeyeceklerini nereden bileceksiniz, bilemezsiniz. O yüzden Bart De Wever itiraz etmişti. Şimdi Financial Times'a göre tekrar gündeme almışlar. Bir mektup yollamışlar Avrupa Komisyonu'na. Belçika'nın vetosunu aşabilecek teknik değişiklikler, bakınız. Hukuk çok kullanışlı bir şey, gördüğünüz gibi. Kendi kendilerine uyduruyorlar tabii. Bunların hiçbiri uluslararası hukuk bağlamında, kaldı ki tabii Avrupa'nın hani güvenilirliği tırnak içinde varsa, o anlamda pek de mantıklı şeyler, işler değil. Ama faşizm irrasyonelite gerektirir değil mi? Onu hatırlamakta tabii ki fayda var. Genellikle rasyonel akılla davranamıyorlar bu yollara girdiklerinde. Ursula von der Leyen Paris'te Fransa iş dünyasına galiba hitap etmiş. Avrupa Birliği'nin ekonomik üstünlüğünün temel direklerinin sıkıntıda olduğunu söylemiş. Batı'nın teknolojik üstünlüğü yok, artık ortadan kalktı. Ucuz ithalci, efendim açık küresel ticaret, Çin pazarına erişim, Amerika'nın stratejik koruması. Kim yaptı bunları? Ben mi yaptım yani? Siz yaptınız. Küresel ticareti çökerttiler. Rusya'dan enerjiden bağımsız olacağız dediler. Ucuz boru hatlarını patlattılar. Yani Avrupa Komisyonu bir de üstelik öyle bir yaptırım rejimi getirdi ki kendileri zarar gördüler. Yani kim yaptı bunları? Kendi kendilerine yaptılar. Neyse, bir takım öneriler getirmiş. Neye yarar bilmiyorum. Şimdilerde Çin'den şikayet ediyorlar. Kapasite fazlası falan diyorlar. Yani Almanya ihracat şampiyonu olduğu yılları hatırlıyorum ben. Wow, Alman mucizesi diyorlardı. Çinliler olunca onlarınki kapasite fazlası oluyor. Enteresan bir bakış açısı. Global Times gazetesi Çin, AB'nin ticaret açığı için Çin'i suçlamak, teknedeki deliği gelgitin yüzünden olduğunu zannetmekle birdir diye yorum yapmışlar. Yani tabii ki bu işler nereye varacak bilemiyorum. Avrupa'dan bir de Norveç Kralı Harald ölmüş 89 yaşında. 91'de tahta çıkmış galiba. O notu gördüm. Onu da aktarmış olayım. Bir tabii Nikol Paşinyan'ın açıklamaları var. Seçimleri de kazandı artık. Her şey yolunda gidiyor kendisi için ama kolektif güvenlik örgütü anlaşmasının yine suçluyor. Ermenistan hükümeti en son bir dış politika programı çıkarttı. İlginç şeyler var içinde artık. Azerbaycan, Türkiye, İran, Gürcistan, AB, ABD, Fransa, bunlar öncelikli ortaklar. Rusya değil tabii, geleneksel olarak yakınlıkları var. Eskide kaldı diyor Paşinyan. Ve burada tabii bizi Azerbaycan'a karşı korumadılar diyor. Yani korumadılar dediği tabii kendisinin bile işgal toprağı diye andığı Dağlık Karabağ. Kendileri öyle anıyordu o kapışmada. Dolayısıyla da aslında kendisi istememişti. Yani bu arada, yani kolektif güvenlik anlaşması örgütü doğrudan Ermenistan topraklarını ilgilendiremeyen bir meselede neden
Erivan'ı savunsun diye de bir soru var elbette. Bunları çok deşmek lazım. Öyle kabaca çok anlaşılır bir şey değil. Ama bu bir tercih herhalde. Paşinyan bu tercihte bulunuyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünden de ülkeyi çıkartmaya çalışıyor. Tabii onu da belirtmek lazım. Evet, önümüzdeki hafta biraz da bir fırsat bulursak Çin, Rusya, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi var. 30 Ağustos'ta iki gün kaldı. Bişkek'te öncesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ziyareti var. Çinliler daha çok ekonomiyle, kalkınmayla vesaire alakadarlar tabii ki. Bir yandan da en son felaket, dün çok anlatamadım, Nepal'de. Nepal'in ayrıca Çin'e bakan Çin sınırına yakın bölgesinde de korkunç bir sel ve heyelan var. 500'ü aşmış durumda ölenlerin sayısı. 1000'in üzerinde kayıp var. Çin'de bayağı bir seferberlik yaptılar. Bir buzulun çöküşünün sebebiyet verdiği söyleniyor. Tamamen tabii arama kurtarma çalışmalarında özellikle Xizang, yanlış ifade etmiyorsam, Çin'in güneybatısında buralara bayağı bir ekipler göndermişler. Büyük bir felaket, görüntüleri de açıkça anlaşılıyor. Dünyanın dört bir yanında tabii artık yaz biterken dün de bir parça bahsedebildim ama orman yangınları, efendim seller devam ediyor maalesef. Kolombiya'da depremler, tabii Güney Amerika, Latin Amerika depremlerle önce Venezuela'da başladı, sonra Kolombiya'da devam etmişti. Kolombiya'da şimdi bir de yangın çıkmış durumda. Kolombiya'da büyük bir değişim de var. Yeni aşırı sağcı başkan göreve geldi. De La Estrella. İlk işi İsrail'le ilişkileri düzeltmek oldu. Ülkesi bu arada yangın yerine dönmüş durumda. Şimdi orman yangınları bu orman yangınları daha önce Arjantin'de de bir ara çıkmıştı. İsrail'le bağlantılı olduğu iddiaları gündeme gelmişti orada. Kolombiya'da da eski devlet başkanı Gustavo Petro aynı iddiada bulunuyor. Bu orman yangınlarını İsrail'le bağlantılı olarak bir takım İsrailliler toprak satın alıyorlar teması Latin Amerika'da çok canlı bir tartışma, şimdi de Kolombiya'ya sıçramış gözüküyor. Son olarak bunu aktarmış olayım. Fakat biz şimdi tabii Türkiye'ye bakacağız. Trump'ın İran'a açtığı mali savaş. Biz neredeyiz, neresindeyiz bunun bu konjonktürde? Sayın Ali Arif Aktürk'le konuşacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda enerji uzmanımız, eski BOTAŞ Gaz Alım Dairesi Müdürü Sayın Ali Arif Aktürk var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Epeydir konuşamamıştık. İyi oldu bu fırsat diyeceğim. Çünkü tabii bir yandan makro ekonomik bu İran üzerinde etrafındaki Amerikan ve İsrail müdahalelerinin vardığı yani bir ekonomik savaşa dönüşürken makro ekonomik görünüm bize de yansıyor açıkça. Tabii bu hafta Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent'ın D-Day diye normal diye çıkartmasına atıfla tuhaf açıklamaları oldu. Herkes tartışıyor. Bugün tabii Hürmüz Boğazı enerji dünya enerjisinin %20'sinin geçtiği yerin kapalı olup olmadığı. Bunun üzerinden acayip tartışmalar var. En son Donald Trump bir de bu zımbırtı açık diye o zımbırtı açık diye de bir yorum olmuş galiba. Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak bu Amerika'nın en son uyguladığı ya da uygulayacağını duyurduğu yaptırımları konuşuyoruz mecburen. Çin'e bağlı işte ticaret ortakları var. İran'dan petrol enerji alan ülkeleri daha çok sıkıştıracak diye. Şimdi Türkiye hiç anılmadı Sayın Aktürk. Çinliler bir itiraz ettiler. Ruslar zaten SWIFT'siz vesaire dolardan, dolarsız tırnak içerisinde dışarı çıkartılmışlar. Çinliler ama içinde işte Hindistan'ı, Güney Kore'si, Japonya'sı bunlar Orta Doğu'dan petrol alan ülkeler. Hepsi zora düşmüş gözüküyor. Biz Türkiye olarak tabii doğu komşumuz ama önce ben size makro değerlendirmenizi sormak istiyorum. Trump ne yapmaya çalışıyor bu bağlamda? Bunun bir başarı şansı gözüküyor mu? Çünkü oradan biraz Türkiye'ye getireceğim. Siz nasıl görüyorsunuz bu Trump'ın açık zımbırtı üzerine ilan ettiği mali savaşı?
2: Çok teşekkürler. Zımbırtı kelimesi İngilizce nasıl söyleniyor bilmiyorum.
1: Öyle çevirmişler.
2: Doğru tercüme etmişler. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırım aslında Trump'ta olmadı. Yani epey bir süredir var. IFCA 1245 numaralı yaptırımla 15 yıla yakındır. Belki daha da fazla bu yaptırım var. Tabii bu yaptırımın başı petrol ve ürünleriydi. Gaz hariç tutulmuştu. Gaz satışında bir problem yoktu. Bizim en büyük ticaretimiz doğal gaz İran'da. Biz 2019 yılından beri de petrol ve ürünleri almıyoruz. Ham petrol neredeyse sıfır. Diğer petrol ürünleri de özellikle rafineri ürünlerinden çok az bitüm falan alınıyor ama o da kayda değer bir rakam değil. Hatırlarsanız 2010'lu yıllarda işte zarrap olayıyla Gas for Gold denilen işte İran'ın gaz parası Türkiye'de Halkbank'a yatıyordu. Ondan sonranın transferi Dubai üzerinden altınla ödeme şeklinde gidiyordu. Fakat şimdi şu anda Trump yönetimi bu işi daha da sıkılaştıracak öyle görünüyor. Yine ben izleyebildiğim kadarıyla petrol ürünlerinin dışında, petrol ticaretinin dışında işte altın, dijital varlıklar, kripto varlıklar, teknoloji ürünleri, havacılık ve deniz taşımacılığıyla da ilgili yaptırımlar var. Tabii şimdi İran'la ticarette yapılabilir. Türkiye ile İran ticareti şu anda dengede diyebiliriz. Türkiye geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolarlık mal ihraç etti. Karşılığında 2,5 milyar dolarlık da ki bunun yarısından fazlası yaklaşık 1,3 milyar doları doğal gaz olmak üzere gaz ithal etti. Bu dengede şu anda Türk parasıyla da ticaret yapılabilir. Barter da yapılabilir. Ancak tabii bu iş daha da sıkılaştırılırsa çözüm yolları artık daha kötü noktalara varabilir. Bunun bir de bunun ötesinde ta Refah Yol döneminde imzalanmış bir doğalgaz alım satım sözleşmesi vardır. Ki bu doğalgaz alım satım sözleşmesi ben çok iyi hatırlıyorum. Fiyat maddesi, take or pay maddesi bir iki madde daha biz anlaşamamıştık. O zamanki İranlı bakan Ankara'yı ziyaret etmişti. Recai Kutan Enerji Bakanı'ydı. Esenboğa'ya gittik. Esenboğa'da para edilmişti. Böyle çok hızlı bir şekilde yapılmıştı Refah Yol döneminde. Ve yabancıların deyimiyle bankable bir sözleşme değil. Yani çok açık noktası var. Yoruma açık noktası var. Bundan dolayı da BOTAŞ'la NIGC'si iki kere tahkim yaşadılar. Ve bu sözleşmenin bu kriz olmasa bile mutlaka yenilenmesi, açık dille daha böyle bankable, anlaşılabilir uluslararası standartta bir sözleşme yapılması gerekiyordu. Ancak bu yılın Temmuz ayında bu sözleşmede sona erdi. Şu anda MİKAP dediğimiz eksik teslimat miktarları yapılıyor. Ve bu sözleşmenin de bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Niye gerekiyor diyorum, bunun altını çiziyorum. Türkiye'nin kış döneminde İran gazını alma zorunluluğu var. Türkiye'de yazla kış arasında ciddi bir dengesizlik var. 81 vilayette 23,5 milyon konut gaz tüketiyor. Size kolay anlaşılabilsin diye şöyle bir ifade vereyim. Mesela Ocak ayında 7 milyar metreküp ayda gaz tüketen Türkiye konutlar yaz ayında, Temmuz ayında 300 milyona düşüyor. Bu dengesizliği de karşılamanın tek yolu her noktadan, her giriş noktasından maksimum gazı almak zorundasınız. İran'ın da günlük sözleşme miktarı 28.6 milyondur. Bu gaz kışın sisteme girmek zorunda. Aksi takdirde konutlardan dolayı kesintiler yaşanır. Bunu geçmişte de yaşadık.
1: Öyle mi?
2: Geçmişte, tabii. Geçmişte İran gazında azalma olduğunda, ki bunu medyada bazen İran gazı kesti diye yansıdı, ki aslında öyle değildir. İran'ın kendi iç tüketimi inanılmazdı. Türkiye'nin 2,5 katı kış döneminde vardır. Tahran ve Tebriz'de soğuk kış günlerinde günlük 850 milyon metreküp gaz tüketilir. Aşağıda Asavye'de Güney Pars sahasında üretilen gaz, kondensatla birlikte üretilen gaz yukarı çıkar. Fakat kendi tüketiminden dolayı Türkiye'ye ulaşmaz. O eksik teslimattan dolayı da Türkiye'nin gazı kesilir. Şimdi bunlar bile bizim sistemi etkilerken bizim bundan vazgeçme şansımız yok. Ama öte yandan da şunun da altını çizmem gerekiyor. Bu 28 Şubat'ta başlayan savaş İran'ın tesislerine de zarar verdi. İran Güney Pars sahasında kondensatla birlikte gaz üretiyor. Orası kondensatlı saha. Ve bu kondensatı eğer ihraç edemezse tanklarda bir yere kadar depolayabilir. Ondan sonra üretimi durdurmak zorunda.

0: sisteminden atarız diye tehdit etti açık bir biçimde. Yani tehdidin boyutu o. Yani şimdi kalkıp Türkiye İran'dan doğalgaz aldığı için dolar sisteminden atılabilir mi? Yani bunu ciddi almak gerekiyor mu? Bu arada ihtiyacımız olduğunu size gayet güzel izah ediyorsunuz. Yani ne beklemek lazım? Çözmeye çalışıyorum. Ankara'dan da bir tepki de gelmedi bu arada. Yani istisnai
1: sorunuzu gibi... Şöyle anlayayım. Dolar sisteminden Türkiye gibi ülkeleri mi atarız?
0: Öyle dedi. Öyle dedi. Yani... Sıfır sızıntı dedi Scott Bessent. Hiç kimse İran'la hiçbir iş yapmayacak, hiçbir şey almayacak, satmayacak, ticaret yapmayacak. Yoksa dolar sisteminden atarız dedi. Açıkça ben söyledim.
1: Bunun yapılabilirliğinin imkanı yok. Yani Türkiye zaten rezerv para Amerikan doları. Swift üzerinden Türkiye ihracatını, ithalatını yapıyor. Dolar sisteminden atılırsa en başta zaten Amerika Birleşik Devletleri kendisi de zarar görür de Türkiye'yi tümüyle dışlamak demek. Avrupa Birliği'nde bu arada dışlamak demek. Yani Türkiye'nin dış ticaretinin önemli bir kısmı Avrupa Birliği'yle. Tamam, Euro bazında yapılıyor ama Türkiye aramal ithalatında Amerikan dolarıyla yapıyor tüm dünyayla. Yani ben bunu uygulanabilir olarak görmüyorum. Orada herhalde şeyi kastetmiştir. Yani biraz önce bahsettiğim şeyleri de daraltarak tümüyle İran'ın dolarla ticaretini engellemeyi kastetmiştir ki İran zaten artık Çin'de Rusya'yla zaten dolar ticareti yapmıyor. Diğer ülkelerde de başka şekilde altına dayalı bir ticaret yapıyor.
0: Yani lafları çok açık tabii bu arada. Herkes sordu da dolardan atmak derken müttefiklerini de etkileyeceği için işte Çinli bankalar
1: yani vesaire. Bu şu demek yani Türkiye'ye NATO'dan çık demek ya da Türkiye'yi tümüyle dışlamak demek. Yani Türkiye uluslararası sistemin bir parçası. Yani dolar Swift'ini, dolar transaction'ını muhabir banka ilişkilerine atmak yani çok absürt. Yani bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ayağına sıkması demek. Zaten rezerv para tahtı yavaş yavaş sallanıyor. Yani bu 20 yıl önceki doların ticaretteki kullanımıyla şu anda %57, %58'lerde. Yani böyle bir tehdit uygulaması Türkiye gibi ülkelere zaten kendi rezerv parasına da adios demesi.
0: Evet, şimdi aklıma şey geliyor. Daha önce tabii İran'a yaptırımlar yeni değil ve Türkiye istisnalar ediniyordu daha önceki yönetimler. Hani Trump olsun, Biden olsun, Obama olsun neyse. Yani bizim sonuçta doğudaki komşumuz enerji almak durumundayız. Sizin gayet güzel izah ettiğiniz gibi doğalgaz ihtiyacı var. Şimdi tabii bir de Türkiye Amerika'dan da doğalgazı arttırıyor. LNG arttırıyor ama daha pahalıya geliyor galiba. Yani peki İran bize pahalıya mı satıyor bunları? Yani Amerika bize daha ucuza doğalgaz verebilir mi? İran'dan doğalgaz almayı bırakın dese öyle bir şey mümkün olabilir mi? Bir an aklıma düşün.
1: Şimdi İran'ın fiyatı da öyle çok ucuz değil. İran'ın fiyat formülü vardır. İçinde gaz oil, fuel oil olan bir formüldür. Ve zaman zaman Rus fiyatının, Azeri fiyatının da üzerine çıkar. Amerikan fiyatı ise tümüyle liberal bir piyasada belirlenen Amerika'nın kendi Henry Hub Endeks'in üzerine sür primler, sıvılaştırma maliyetleri, navlun maliyetleri eklenerek belirlenen bir fiyat. Ya da Avrupa'daki Hub fiyatı, TTF Endeks'i satıyorlar. Size bağlanmadan önce bir iki saat önce bakmıştım. TTF şu anda 70 euro megawatt saati. Yaklaşık onu TL'ye çevirdiğimizde herhalde 40'ları geçiyor. 40 TL metreküpü geçiyor. Tabii bu çok pahalı. Şu anda İran fiyatının çok çok üzerinde bir fiyat. Ama maalesef bu kış hep her yerde söylediğim ve Putin'e atfedilen winter is coming. Maalesef winter is coming. Gerçekten kış geliyor ve Avrupa Birliği de şu anda yeraltı depolarında doluluk oranı çok düşük.
0: Onu soracaktım.
1: 50'ler civarında ve gaz atamıyorlar. Çünkü 70 euroya ulaşmış bir gaz fiyatıyla gaz koyamıyor. Ve şimdi her geçen günde aleyhine işliyor. 1 Kasım itibariyle doluluk mevzuat gereği %90'larda olması gerekiyor. Yani 96 milyar metreküplük gaz koymuş

0: olması gerekiyor Avrupa Birliği. Şimdi her geçen gün aleyhine işliyor. Artık buna da ulaşamayacak. Fiziki olarak da ulaşamayacak. Bir de depoya koyduğunuz gazın maliyeti, bir de paranın maliyeti var. Maliyet değeri var. Dolayısıyla kış döneminde Kuzey Yarımküre'de durum çok içler açıcı değil yani. Hı hı. Hem Türkiye için hem Avrupa Birliği için, Akdeniz çanağındaki tüm ülkeler için. Tabii buna Rus yaptırımlarıyla Rus gazına da şey koyuyorlar. Dolayısıyla bu kış nasıl geçecek açıkçası göreceğiz. Tabii kış şartları da önemli. Soğuk geçerse tüm Avrupa donar.
1: Ama yani Arif Bey, bize ne, biz istemiyoruz Rus gazını, Amerika'dan alacağız diyorlardı. Galiba biraz da 5-6 kat fazlaya alıyorlarmış Avrupalılar. Öyle takım haberler görüyorum ben arada.
0: Şimdi tabii Rus yaptırımları sonucu uzun vadeli kontratlar tümüyle ortadan kalktı. Uzun vadeli kontratın şöyle bir avantajı vardı. Siz belli bir fiyat formülüne anlaşmıştınız. O fiyat formülü her çeyrek dönemde yeniden hesaplanıyordu. Piyasadaki bu inişler çıkışlardan çok etkilenmiyordu. Etkileniyordu ama çok etkilenmiyordu. Şimdi onlardan vazgeçildi. Bu tür krizler işte TTF'i, Henry Hub'ı ya da uluslararası piyasaları etkileyince ister istemez herkes de pamuk eller cebe, pahalı gaz, pahalı enerjiyi kullanacaklar. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye'de şu anda konut fiyatları sübvanse ediliyor. Ben Eylül ayında bir zam yapmazlarsa Ekim başında ciddi bir zam ihtiyacı ortaya çıkacak. Çünkü cari açık 2026'da sonunda 75 milyar dolarları bulması bekleniyor. Ekonomistler söylüyor. Şimdi bir de sübvanse edilen gaz maliyeti var. Dolayısıyla bunun finanse edilmesi, hazine tarafından finanse edilmesi çok kolay bir iş değil. Hem faizleri indirelim diyoruz, hem cari açığı finanse edelim diyoruz, hem de gaza zam yapmayalım diyoruz. Yani böyle bir dünya yok maalesef.
1: Yani şimdi tabii sıradan insanlar açısından düşünüyorum benzine, çünkü yani ben işte 10 günde bir arabaya, depoya benzin doldurmaya götürüyorum, artık işler çığırından çıktı. Bir de doğalgazda da zam gelecek diyorsunuz yani, hani başka
0: yani gelmek zorunda yani, bunu 2 kere 2 4 matematiğin şeyi bu. Gelmek zorunda. Zaten yani aslında sübvanse edilirken bizim vergi mükelleflerinin cebinden sübvanse ediliyor. Marketten aldığımız, alırken ödediğimiz ÖTV, KDV'lerle sübvanse ediliyor. Yani değişen bir şey yok. Bir cepten öbür cebe.
1: Anladım.
0: Ama mesela şunu da vurgulamam gerekiyor. Şu anda Hürmüz Boğazı'ndaki krizden çok ben Karadeniz'deki krizi önemsiyorum. Ukrayna'nın vurduğu işte 34-35 tane Rus rafinerisinden dolayı şu anda dizel fiyatları uçtu gitti. Jet yakıtı yine öyle. Şimdi gazoil, bunlar benzer ürünlerdir. Doğalgaz fiyat formüllerinde olan ürünlerdir. Gazoil, fuel oil. Onlar da uçtu gitti. Şu anda gazoil'in ton başına fiyatı 1300 dolar. İnanılmaz bir şey. %1 sülfürlük fuel oil 600 doları geçti tonu. Bu da yani formülle alıyorsanız bile, yani Türkiye Cumhuriyeti ya da eski Avrupa Birliği Rusya'dan formülle alıyorsa bile Rus gazı da pahalanacaktı formülden dolayı. Çünkü bunlar çok arttı. Dolayısıyla yani kriz katmerlenerek gidiyor. Hürmüz artık Karadeniz. Yani Karadeniz'i kimse konuşmuyor. Geçenlerde işte Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol 6-7 ay sonra daha Hürmüz'ün yeni farkına vardı. Ama Karadeniz'deki olanları konuşmuyor. Yani Karadeniz'de yaşanan kriz de Hürmüz Boğazı kadar enerji piyasalarında önemli, belki daha da önemli.
1: Yani şimdi tabii Arif Bey, sonuçta ben Batı medyasının yalancısı olacağım. Çok mutlu oluyorlar Rusya rafinerileri vurulunca. Şimdi burada bir çelişki yok mu yani? Kendileri daha pahalıya almak zorunda kalıyor. Hatta kıtlık çıkıyor, bütün piyasalar coşuyor. Burada bir acayip bir durum var yani. Hakikaten ben bir şey diyemiyorum artık, hani Karadeniz'de de. Biraz irrasyonel geliyor açıkçası olup bitenler. Nasıl çözeceğiz bunu yani?
0: Valla bunun çözümü herhalde 2028'e kadar yok gibi yani. Hmm. Trump yönetiminden sonra makul bir demokrat gelirse, makul bir ortama oturursa. Tabii Ukrayna-Rusya krizinin de daha da alevleniyor. İşte son gelişmeleri izliyorsunuz. Putin, evet, İngiltere'ye tabii. İngiltere'nin İHA'lara, SİHA'lara desteği. Yani Ukrayna krizi 2022'nin ötesine gitti şu anda, Ukrayna-Rusya krizi.
1: Evet, ama yani demokratlar başlatmıştı tabii yani, biliyorsunuz. Ben Sikorski'den hatırlıyorum, Polonya'nın Dışişleri Bakanı. Kuzey Akım 2'yi patlattığı için Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür etmişti ilk hesabından, oradan hatırlıyorum. Pek hayırlı şeyler olmadığını şimdi görüyoruz biraz da. Doğru söylüyorsunuz. Peki Ankara yani bu Karadeniz'le ilgili adım atabilir mi? Yani biraz daha... doğalgaz, şimdi bir yanda İran var, işte konuşuyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir sızıntı olmayacak, asla ticaret yapamayacaksınız İran'la demesi var. Diğer yandan yani Karadeniz'deki bu de sizin de özetlediğiniz durum var. Ne yapacağız peki Türkiye'de? Katar'dan, Irak'tan falan mı enerji bunun ya da bu bütün bu sorunların çözümüne dair bir girişim var mı?
0: Şimdi ben yine daha önce de bazı yerlerde de belirttim. Türkiye'nin özellikle doğal gaz politikası artık milli güvenlik sorunu olmadı. Niye? Çünkü 81 vilayette 23,5 milyon doğal gaz konfordur, güzeldir. Düğmeye basarsanız ısınırsınız. Ama bunu maliyetin altında yaparsanız zaten o ayrı bir konu. Bir de böyle bir dengesizlik yarattığınızda siz kış döneminde dışarıdaki böyle uluslararası şeylerden, problemlerden çok daha fazla etkilenir hale geliyorsunuz. Şimdi Rusya ile de Rusya en önemli gaz tedarikçisi. Hem Mavi Akım hem Türk Akımından gelen gaz kışın mutlaka girmek zorunda. Yani bunun başka bir B planı yok. Bunu ne Amerika'dan alacağınız elenciyle ne başka bir yerden alacağınız elenciyle telafi etmenizin imkanı yok. Şimdi bundan dolayı da biz artık elimiz maalesef kısıtlı. Yani şimdi 2027 başında Rusya ile masaya oturulduğunda en önemli gündem maddelerinden birisi doğalgaz olacak. İşte Akkuyu var, başka konular var, Ukrayna meselesi var vesaire. Aslında Ukrayna Rusya krizinde Türkiye çok güzel bir ara buluculuk oynardı. Çünkü Türkiye'nin elinde en güçlü koz Montre Sözleşmesi. Karadeniz'in de kıyıdaşı. Burada tabii çok daha bağımsız, iki ülkeye de bağımsız kalarak daha farklı hareket alanı olabilirdi. Ama ben yavaş yavaş onu da kaybettiğimizi düşünüyorum. Özellikle son işte medyada çıkan Ukrayna'ya Türkiye'nin tedarik ettiği şeylerden dolayı Moskova'nın da biraz canı sıkıldı gibi. Dolayısıyla o ara buluculuk kozu ortadan kalkıyor. Bir de mesela Karadeniz probleminde şimdi tahıl problemi de ortaya çıkıyor.
1: Evet tabii.
0: Yani oradan hem Ukrayna için hem Rus tahılı için önemli bir güzergah. Türkiye mesela makarna sektöründe dünya ikincisi İtalya'dan sonra. Tüm Afrika'yı Türkiye besler. No name markalarla. Makarnanın da ham maddesi buğdaydır. Evet. Şimdi oradan da bizim ihracatımız etkilenecek. Yani o eski bundan 2-3 yıl önceki tahıl koridorunu şu anda yaratmak da çok kolay bir iş değil gibi geliyor bana.
1: Evet. Çok haklısınız. En son ben de yani Bloomberg'de gördüm. Türk gemilerine sürekli saldırı yapıyorlar. Yani ve çağrılar yapmışlar deniz taşımacılığı Transbospor'dan. Yani Türkiye'nin kayıplarını böyle inanılmaz rakamlar veriyorlar. Umarım bir an önce bunlara çare bulunsun.
0: Geçen hafta gemicilik yapan bir şirkette çalışan üst düzey bir arkadaşımla konuşuyordum. Karadeniz'de çalışan gemilere personel bulunmuyor diyor. Evet. En düşük maaşlar 15 bin doları geçti diyor. Kimse gitmek istemiyor diyor.
1: Evet.
0: Yani gidenler de bu yüksek maaşları alanlar da sürekli dışarıda drone SİHA gözlüyor. Bizim tankere mi, bizim gemiye mi geliyor diye.
1: Evet.
0: Dolayısıyla evet. Bunlar da maliyeti artırıyor. Sigorta maliyetleri, navlu tabii. maliyetleri otomatikman artıyor.
1: Evet, evet. En son Rusya'nın Tuapse kentine giden Samsun'dan 3 Ukrayna İHA'sıyla vurulmuş gemide yangın çıkmış, 5 mürettebatta yaralanmış haberlerini gördüm ben de. Uzun konu, bunu daha detaylı Karadeniz'i tabii konuşmak lazım. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Durum parlak değil enerji açısından bütün dünyada ve Türkiye'de galiba. Evet.
0: Evet. Yani şunu söylemeyiz cümle, Türkiye ile İran ticareti eşit dengede olduğundan dolayı bu seviyede giderse ödeme ile ilgili bir sıkıntı olmaz. Ama yani İran'da bu gazı kış dönemi verememe ihtimali de yüksek yani. Amerika Birleşik Devletleri yeşil ışık yakmış olsa bile.
1: Evet. Göreceğiz bakalım. Kış geliyor, yaklaşıyor artık. Çok teşekkür ediyorum Arif Bey değerlendirme için. Çok sağ olun.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, enerji uzmanı BOTAŞ eski gaz alım dairesi müdürü Ali Arif Aktürk'le konuştuk. Biraz Trump'ın herkesi dolardan atarım, İran'la hiçbir ticaret yapmayacaksınız, uçan kaçan kuş olmayacak çıkışları var ama bu gerçekçi bulunmuyor. Türkiye bağlamında da çok gerçekçi bulunmadığını, olmadığını daha doğrusu Sayın Aktürk izah etti. Tabii onun ötesinde değerlendirmeleri vardı. Bu haftalık bu kadar efendim. Pazartesi günü dünyadan gelişmeler, değerlendirmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İstanbul Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. Yaralılar var. Manifest Müzik Grubu'nun menajeri Tolga Akış tutuklandı. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını yazdığı kitabın toplatılmasına karar verildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Akyaka'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları devam ediyor. Manifest Müzik Grubu'nun kurucusu ve menajeri Tolga Akış müstehcen yayına aracılık etmek suçundan tutuklandı. Öte yandan Akış'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Akış ifadesinde grubun daha önce ceza alan sahne şovları ve dans figürlerinin kendi yönetiminde gerçekleşmediğini ve bu konuda bir sorumluluğu bulunmadığını iddia etti. Yurt dışı para transferleri iddialarına karşı da elde edilen gelirlerin tamamen yasal olarak dijital müzik servislerden geldiğini savundu. Ekrem İmamoğlu'nun savunma kitabına yasak geldi. Yeni Parti lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını yazdığı kitabın toplatılmasına karar verildiğini duyurdu.
2: Ekrem Başkan yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp kendini savunup millete derdini anlatmak istiyor. Ablam da helal olsun diyor ama o kitaba toplatma kararı aldılar. Basımını durdurma kararı aldılar. Buradan muhatabım o Adalet Bakanı değil. Onu atayan Erdoğan'a söylüyorum. Bu Adalet Bakanı'nın büyük mü varsa, senin geçmişte söylediğin sözün büyük mü varsa, hodri meydan, canlı yayınlayın mahkemeyi. Sözünden dönen namerttir.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu ve 78 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede bir suçtan zarar gören kurum 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve 78 şüpheli yer aldı. Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayeş'in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, otopsi raporunda ortaya çıkan ilaçlar hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Rojin Kabayeş'in solunumunu felç edilerek katledildiğini belirten Karabulut, bu maddelerin Rojin'in ölümünden 34 gün önceki ameliyatından kalmasının normal olmadığını ifade etti ve adli tıp uzmanlarından açıklama istedi. Adli tıp uzmanlarına soru yönelten Karabulut, belirttiğim çerçevede elinizde bir bilimsel çalışma yayını varsa lütfen cevap verin çağrısında bulundu. Kocaeli Darıca'da denizde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre 2 kız kardeşin cep telefonlarını evde bırakması, aile içindeki görüşmeler, evde bulunan defterdeki notlar ve kamera kayıtlarıyla birlikte değerlendirilirken soruşturmada intihar ihtimali üzerinde durduğu kaydedildi.
3: Spor.

0: UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig etabı kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın lig aşamasında karşılaşacağı 8 takım belli oldu. Siyah beyazlılar Bayer Leverkusen, Marsilya, Union Saint-Gervaise, Hapoel Beersheva, Celtic, Crystal Palace, Omonia ve Hoffenheim'la eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beersheva eşleşmesine dair konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Öz, maçın iç sahada oynanması konusunda UEFA'ya başvuru yapılacağını açıkladı. Beşiktaş'ın Güney Kıbrıs Rum yönetiminden Omonia ile oynayacağı deplasman maçına da değinen Özen, ulaşım konusunda yaşanacak zorluklara dikkat çekti. Özen, Türk takımları Güney Kıbrıs'a direkt gidemiyorlar. Atina üzerinden gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bu deplasman da bizim için epeyce zor dedi. Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu. Trabzonspor, Freiburg, Kızıl Yıldız, Küps, Hearts, Yablonec ve CSK Sofya ile eşleşti. Konferans Ligi'nde fikstür yarın belli olacak.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.590 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.066, çeyrek altın 11.520, tam altın 45.882, ata altını ise 46.656 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: 26 Ağustos şafağında Kocatepe'den yükselen ilk top sesi bir milletin esaret zincirlerini kıracağı büyük taarruzun fitilini ateşledi.
0: Mehmetçiğin imkansızı başardığı, her gününü kanla, canla ve sarsılmaz bir inançla ördüğü o destansı 5 günü gün gün yaşayarak 30 Ağustos'un büyük zaferine nasıl ulaşıldığına tanıklık etmeye hazır mısınız?
3: İşte adım adım özgürlüğe yürüyen Türkiye'nin kurtuluş günlüğü.
0: Takvimler 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Saat 4.30'da Kocatepe'de Türk topçusunun tanzim ve taciz ateşi başladı. Yaklaşık bir saat süren ateşin ardından 5.30'da tahrip ateşine geçildi.
3: Türk ordusunun aylar boyunca büyük bir gizlilik içinde hazırladığı büyük taarruz başlamıştı. Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunma hattına yönelik saldırının amacı yalnızca birkaç mevziyi ele geçirmek değildi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerinin savunma düzenini parçalamayı, geri çekilme yollarını kontrol altına almayı ve ardından ana kuvvetleri kuşatarak savaş dışı bırakmayı hedefliyordu.
0: Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa sabahın erken saatlerinde Kocatepe'deki yerlerini alarak harekatı buradan yönetti.
3: Taarruz hazırlıkları uzun süre gizli tutulmuş, ordunun hareketleri Yunan kuvvetleri tarafından fark edilmemesi için mümkün olduğunca sessiz yürütülmüştü.
0: Savaşın kaderini belirleyecek asıl hareket Karahisar'ın güneyindeki yaklaşık 15 kilometrelik hatta gerçekleşti.
3: Türk topçusunun ateşi Yunan mevzilerini hedef alırken piyade birlikleri de savunma hattına doğru ilerledi. İlk hedefler arasında Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik Sivrisi bulunuyordu.
0: Yunan ordusu bu bölgelerde yaklaşık bir yıldır tahkimat yapmış, tel örgüler ve birbiri ardına savunma hatları oluşturmuştu.
3: Türk birlikleri sabah saatlerinde Tınaztepe'ye ulaştı. Tel örgülerin aşılmasının ardından gerçekleştirilen süngü hücumuyla Tınaztepe ele geçirildi.
0: Saat 9 sıralarında Belentepe, ardından Kalecik Sivrisi Türk birliklerinin kontrolüne geçti.
3: Taarruzun ilk gününde Türk ordusu Büyük Kalecik Tepe'den Çiğiltepe'ye kadar uzanan yaklaşık 15 kilometrelik bölgede Yunan ordusunun birinci hat mevzilerini ele geçirdi.
0: Aynı gün savaşın sonucu açısından büyük önem taşıyan başka bir harekat daha yürütüldü.
3: 5. Süvari Korusu Ahır Dağları'nı aşarak Yunan ordusunun yan ve gerilerine sarktı.
0: Süvarilerin hedeflerinden biri Yunan kuvvetlerinin İzmirli olan telgraf ve demiryolu bağlantısını kesmekti.
3: Böylece cephedeki birliklerin ikmal ve haberleşmesini güçleştirmek, geri çekilmeleri halinde ise düzenli hareket etmelerini engellemek amaçlanıyordu. 26 Ağustos gecesine gelindiğinde Türk ordusu Yunanların ilk savunma hattında önemli gedikler açmıştı. Ancak savaşın sonucu henüz belli değildi. Yunan ordusunun ana kuvvetleri hala savaş alanındaydı ve Türk ordusunun önünde daha zor bir görev bulunuyordu. Geri çekilen kuvvetlerin yeniden savunma düzeni kurmasına izin vermeden takibi sürdürmek. 27 Ağustos 1922. Büyük taarruzun ikinci gününde Türk ordusu gün ağrırken bütün cephelerde yeniden saldırıya geçti. Bir gün önce Yunan savunma hattında açılan gedikler genişletilirken Türk birlikleri Afyonkarahisar çevresindeki mevzilerin daha derinlerine ilerledi. Günün en çetin mücadelelerinden biri Çiğiltepe'de yaşandı. Sinanpaşa Ovası'na hakim konumuyla önem taşıyan Çiğiltepe'yi ele geçirmekle 57. Tümen görevlendirilmişti. Tümenin başında Miralay Reşat Bey bulunuyordu. Reşat Bey, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya tepeyi kısa sürede ele geçireceğini bildirdi. Ancak Yunan birliklerinin direnişi nedeniyle hedef verilen sürede alınamadı. Görevini yerine getiremediğini düşünen Reşat Bey, 27 Ağustos'ta hayatına son verdi. İntiharından kısa bir süre sonra ise Türk birlikleri Çiğiltepe'yi ele geçirdi. Çiğiltepe'nin alınmasıyla Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunmasının önemli noktalarından biri daha ortadan kaldırıldı. Aynı gün Yunan birliklerinin Afyonkarahisar çevresindeki savunma düzeni de çözülmeye başladı. Türk ordusunun ilerleyişi karşısında Yunan kuvvetleri mevzilerini bırakarak batıya doğru çekildi. Türk birlikleri 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a girdi ve kent yeniden Türk ordusunun kontrolüne geçti. Afyonkarahisar'ın alınması harekat açısından önemliydi. Kent hem ulaşım yollarının kesiştiği stratejik bir merkezdi hem de Yunan ordusunun cephe gerisindeki önemli bağlantı noktalarından biriydi. Şehrin kurtarılmasının ardından Başkomutanlık Karargahı'yla Batı Cephesi Komutanlığı Karargahı da Afyonkarahisar'a taşındı. Ancak Mustafa Kemal Paşa ve kurmaylarının amacı Afyonkarahisar'da durmak değildi. Yunan ordusu batıya doğru çekilirken Türk birlikleri de takibe başladı. Süvari birlikleri Dumlupınar ve Uşak yönündeki yollar üzerinde ilerliyor, geri çekilen Yunan kuvvetlerinin yeniden toparlanıp yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemeye çalışıyordu. Büyük taarruz artık yalnızca Yunan savunma hatlarının kırıldığı bir saldırı olmaktan çıkıyor, geri çekilen ordunun çevrilmesine yönelik bir harekata dönüşüyordu.

28 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 3. gününde savaşın ağırlık merkezi Afyonkarahisar'ın batısına kaydı. Yunan ordusu batıya doğru geri çekilerek Türk birlikleriyle arasına mesafe koymaya çalışırken Türk ordusu takibini sürdürdü. Amaç Yunan kuvvetlerine yeni bir savunma hattı kurabilecek zamanı vermemekti. Türk süvarilerinin Yunan ordusunun gerisindeki faaliyetleri bu aşamada daha da önem kazandı. Ulaşım ve haberleşme hatları üzerindeki baskı sürdükçe birliklerinin birbirleriyle bağlantısı zayıflıyordu. Cepheden ilerleyen Türk birlikleriyle geride hareket eden süvarilerin baskısı birleşince Yunan ordusunun hareket alanı giderek daralmaya başladı. Türk ordusu kuzey ve güney yönlerinden ilerleyişini sürdürürken Yunan kuvvetleri Dumlupınar ve Uşak yönüne çekilerek çevrilmekten kurtulmaya çalışıyordu. 28 Ağustos'ta başlayan bu kuşatma hareketi ertesi günde devam etti. Türk birliklerinin Yunan kuvvetlerinin yanlarına ve gerilerine doğru ilerlemesi sonucunda 28 ve 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen harekat Yunan 5. Tümeni'nin çevrilmesiyle sonuçlandı. Böylece 30 Ağustos'ta gerçekleşecek büyük kuşatmanın şartları oluşmaya başladı. Büyük taarruzun 4. günü savaşın kesin sonuca yaklaştığı gün oldu. Türk ordusu Dumlupınar çevresine çekilen Yunan kuvvetleri üzerindeki baskısını arttırdı. Kuzeyden ve güneyden ilerleyen birlikler düşmanın hareket alanını daraltırken süvari birlikleri de Yunan ordusunun gerisindeki harekatını sürdürüyordu. Yunan birlikleri batıya çekilerek yeni bir savunma düzeni oluşturmaya çalıştı. Ancak Türk ordusunun aralıksız takibi buna fırsat vermedi. 28 ve 29 Ağustos boyunca devam eden harekat sonucunda Yunan 5. tümeni çevrildi. Daha da önemlisi Yunan ana kuvvetlerinin Dumlupınar üzerinden batıya doğru düzenli biçimde geri çekilme imkanı giderek ortadan kaldırıldı. Türk birlikleri Yunan kuvvetlerinin geri çekilme güzergahlarını kontrol altına almaya çalışırken kuşatma her saat biraz daha daralıyordu. 29 Ağustos gecesi Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa cephedeki durumu değerlendirdi. Yapılan değerlendirmede Yunan ordusuna yeniden toparlanma fırsatı verilmemesi gerektiği sonucuna varıldı. Artık hedef geri çekilme yollarını kesmek ve Yunan ordusunun ana kuvvetlerini kesin bir darbeyle savaş dışı bırakmaktı. Bu amaçla muharebenin süratle sonuçlandırılmasına karar verildi. Türk birlikleri aldıkları emir doğrultusunda kuşatmayı tamamlamak üzere harekete geçti. Artık bütün dikkat Dumlupınar'a çevrilmişti. Çünkü 4 gündür devam eden büyük taarruz 30 Ağustos'ta kesin sonucun alınacağı aşamaya gelmişti.

0: 30 Ağustos 1922. 30 Ağustos sabahı büyük taarruzun son ve belirleyici safhası başladı. Türk askeri tarihine mandanlık meydan muharebesi olarak geçecek savaşta 4 gündür takip edilen Yunan ana kuvvetlerinin önemli bölümü artık kuşatma altında bulunuyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa muharebeyi bizzat sek ve idare etti. Savaşın kritik anlarında ateş hatlarına kadar ilerleyen Mustafa Kemal Paşa harekatı Zafer Tepe'den yönetti. Türk topçusu Yunan mevzilerini ateş altına alırken piyade birlikleri farklı yönlerden saldırıya geçti. Kuzeyden, doğudan ve güneyden ilerleyen birlikler Yunan kuvvetlerinin hareket alanını giderek daralttı. Süvari birlikleri ise batıya doğru geri çekilme yolları üzerinde baskısını sürdürdü. Yunan ordusunun amacı kuşatmayı yararak batıya çekilebilmekti. Ancak Türk ordusunun saldırıları karşısında birlikler arasındaki bağlantı giderek bozuldu. Çatışmalar gün boyunca devam etti. Türk topçusu, piyadesi ve süvarisi aynı harekatın farklı noktalarında Yunan kuvvetlerine yönelik baskısını sürdürürken kuşatma tamamlandı. Muharebenin sonunda Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük bölümü imha edildi ya da esir alındı. Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin önemli bir bölümü savaş dışı kalırken kurtulabilen birlikler batıya doğru düzensiz şekilde çekilmeye başladı. Büyük taarruzun 26 Ağustos'ta başlayan ve 5 gün süren en kritik safhası böylece Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Yunan 1. Kolordu Komutanı Trikopis beraberindeki Yunan komutanları ve birlikleriyle birlikte 2 Eylül 1922'de Türk kuvvetlerince esir alındı. Trikopis esir alındığı sırada Yunan 1. Kolordusunun komutanıydı. Yunan orduları başkomutanlığına getirildiğini ise Türk askerinin elindeyken öğrendi. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan zafer büyük taarruzun askeri açıdan kesin sonucunu ortaya koydu. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de başlayan harekat, 5 gün sonra Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük ölçüde savaş dışı bırakılmasıyla sonuçlandı. Başkomutanlık meydan muharebesinde gazi olan Mehmet Ali Soy, zaferi şu sözlerle anlattı.
1: Köyü kurtulduk, bir kilometre ileriye önümüzü bir kurt geçti. Solumuza bir kurt geçti, yani 20 metre bir aralıkla sancağımızın önden geçti. Dedik zafer bizim inşallah. Zafer bizim, böyle de asker bağırdı. Hareket ettik, bir fındalığın içine gittik. Yani 26 Ağustos gecesi olacak. Orada ikindinden sonraydın, böyle komandarları bizi topladılar. Orada bir nasihat verdiler bize. Bu gece harbe gireceğiz dediler. Birbirinizle helallaşın dediler. Alabileceğiniz varsa birin dediler. Oradan bize hadi bakalım gittik, yürüdük. O gece sabaha kadar düşmanın istikamına yanaştık. Gün doğma sıraları, yani sabah namazıyla gün doğmanın arasında toplarımız giriden ateşti.
0: Ancak 30 Ağustos akşamında mücadele sona ermiş değildi. Anadolu'da geri çekilen Yunan birliklerinin takip edilmesi ve işgal altındaki bölgelerin kurtarılması gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa bu nedenle ordunun önüne yeni bir hedef koydu. Eylül 1922'de Türk ordusuna şu tarihi emir verildi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bu emirle takip harekatı başladı.

26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan ilerleyiş artık İzmir'e doğru devam edecekti. Yunan birliklerini takip eden Türk ordusu 1 Eylül'de Uşak'a, 9 Eylül'de ise İzmir'e ulaştı. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla büyük taarruzun ardından başlayan takip harekatı en önemli hedeflerinden birine ulaştı. 5 gün boyunca Afyonkarahisar'dan Dumlupınar'a uzanan hatta süren savaş yalnızca bir ordunun başka bir orduyu yenmesiyle sonuçlanmadı. 26 Ağustos'ta Yunan savunma hatlarının yarılmasıyla başlayan süreç 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın kurtarılmasıyla ilerledi. 28 Ağustos'ta takip ve kuşatma harekatı hız kazandı. 29 Ağustos'ta Yunan kuvvetlerinin hareket ve geri çekilme alanı daha da daraltıldı. 30 Ağustos'ta ise başkomutan meydan muharebesiyle kesin sonuç alındı. Bu 5 gün yıllardır devam eden milli mücadelenin askeri açıdan en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Ancak kazanılan zaferin arkasında yalnızca haritalarda değişen cephe hatları ve ele geçirilen mevziler yoktu. Cephede günler boyunca yürüyen, saldırılara katılan, gazi olan ve şehit düşen binlerce asker vardı. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'den başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta kazanılan başkomutan meydan muharebesiyle kesin zafere ulaştı. Ardından başlayan takip harekatı Türk ordusunu İzmir'e kadar götürdü ve Anadolu'daki Yunan işgalinin sona ermesinin önünü açtı. Bu nedenle 30 Ağustos yalnızca bir meydan muharebesinin kazanıldığı tarih değil, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde askeri sonucun kesinleştiği en önemli günlerden biri olarak tarihe geçti. Ağustos şafağında Kocatepe'de ilk top atışıyla başlayan taarruz, Türk ordusunun çelikten iradesiyle düşman hatlarını adım adım yardı. İnançla ölen bu destansı 5 günün sonunda 30 Ağustos başkomutan meydan muharebesiyle nihai zafere ulaşılarak bir milletin esaret zinciri sonsuza dek kırıldı.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ekrem İmamoğlu'nun savunmamı anlatacağım dediği basılmayan kitabı yasaklandı. MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Miroshnik, Ukrayna'nın Rusya'daki yolcu otobüslerine hedef alan saldırılarda yapay zeka destekli İHA'lar kullandığını belirtti. Ayrıntılar bültenimizde. Ekrem İmamoğlu'nun savunmamı anlatacağım dediği basılmayan kitabı yasaklandı. Yeni parti lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun savunmasını yazdığı kitabın toplatılmasına karar verildiğini Kocaeli'nde açıkladı.
2: Ekrem Başkan yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp kendini savunup millete derdini anlatmak istiyor. Ablam da helal olsun diyor ama o kitaba toplatma kararı aldılar, basımını durdurma kararı aldılar. Buradan muhatabım o Adalet Bakanı değil, onu atayan Erdoğan'a söylüyorum. Bu Adalet Bakanı'nın büyük mü varsa, senin geçmişte söylediğin sözün büyük mü varsa, hodrimen canlı yayınlayın mahkemeyi, sözünden dönen namerttir.
1: Yeni partinin Ankara'daki 4 katlı genel merkezinde hazırlıklar tamamlandı. Kurmaylar ve personel 30 Ağustos'ta binaya taşınacak. Bağışlarla hazırlanan genel merkez 31 Ağustos'taki toplantılarda faaliyete geçecek. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan düzenlenmiş olduğu basın toplantısında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, geçtiğimiz günlerde fesini duyuran SDG'nin komutanı Mazlum Abdi ve Dış İlişkiler Sözcüsü İlham Ahmet'in Türkiye'ye davet edilmesi gerektiğini söyledi. MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Yaklaşık 4 yıldır il başkanlığı görevini yürüten Miktat Arslan'ın görevden alınmasının ardından genel merkez tarafından il başkanlığına atanan Hasan Özcoş görevi devraldı. Manifest Müzik Grubu'nun kurucusu ve menajeri Tolga Akış müstehcen yayına aracılık etmek suçundan tutuklandı. Öte yandan Akış'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Akış ifadesinde grubun daha önce ceza alan sahne şovları ve dans figürlerinin kendi yönetiminde gerçekleşmediğini ve bu konuda bir sorumluluğu bulunmadığını iddia etti. Yurt dışı para transferleri iddialarına karşı da elde edilen gelirlerin tamamen yasal olarak dijital müzik servislerinden geldiğini savundu. Habertürk'ün tutuklu eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a tahliye ve beraat kararı aldırma vaadiyle para isteyen bir avukat 4 kişi teknik takiple suçüstü yakalandı. Şüpheliler avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşyok gözaltına alındı. Gazeteci İsmail Saymaz ayrılacağını duyurdu. Saymaz, X hesabından yaptığı açıklamada 2 yıldır çalıştığı Halk TV'den ay sonunda ayrılacağını ve yeni yayın döneminde kanalda yer almayacağını açıkladı. Bon zemine yakalandı. Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi kurduğu öne sürülen saadet zinciri üzerinden dolandırdığı iddiasıyla aranan ve hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mine Mumcu İstanbul'da yakalandı. Mumcu'nun yaklaşık 35 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Mroshnik, Ukrayna'nın Rusya'daki yolcu otobüslerine hedef alan saldırılarda yapay zeka destekli İHA'lar kullandığını belirtti. Mroshnik, bunların diğer hedeflerin yanı sıra özellikle otobüsleri vurmak üzere ayarlandığı açıkça görülüyor. Bu araçlara yönelik saldırıların ve mağdur sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeni de bu ifadelerini kullandı. Mroshnik, yılın başında yaklaşık 170 otobüsün vurulduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına tepki göstererek diğer ülkelere bu yaptırımları uygulamama çağrısı yaptı. ABD'nin ekonomik yaptırımlarının isim veya kapsamından bağımsız olarak Birleşmiş Milletler şartını, uluslararası insancıl hukuku ve insan haklarını ihlal eden tamamen yasa dışı ve haksız uygulamalar olduğu savunuldu. Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı 34 yaşında hayatını kaybetti. Uganda'da henüz 3 yaşındayken tahta geçerek Guinness Rekorlar kitabına giren Tuğro Krallı hükümdarı Oyo 34 yaşında yaşamını yitirdi. Krallık yetkilileri kesin ölüm nedenini açıklamazken yerel basında yer alan bilgilere göre genç kralın ağır bir hastalık nedeniyle ABD'de tedavi gördüğü belirtildi.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyiyle Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Konya'nın güneydoğu, Mersin ve Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın yurdun güneybatı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren beklenen rüzgarın Isparta, Burdur, Denizli ve çevreleriyle Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Spor. UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig etabı kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın lig aşamasında karşılaşacağı 8 takım belli oldu. Siyah beyazlar Bayer Leverkusen, Marsilya, Union Saint-Gilloise, Hapoel Beersheva, Celtic, Crystal Palace, Omonia ve Hoffenheim'la eşleşti. Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu. Trabzonspor, Freiburg, Kızıl Yıldız, Küps, Hearts, Yablonez ve CSKA Sofia ile eşleşti. Konferans Ligi'nde fikstür yarın belli olacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında bu akşam 19'da Polonya ile karşılaşacak. Maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Basketbol takımı da FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubunda ilk maçında Litvanya'yı konuk edecek. Saat 21'deki mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 14.590 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7066, çeyrek altın 11520, tam altın 45882, at altın ise 46656 lira.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %71'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Elmalı'da yoğunluk var. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Sizce hala bu mitlere Batı'nın ihtiyacı var mı? Çünkü biraz kör göze parmak gibi artık. Kararlar çok rahat bir şekilde alınabiliyor. Keza işte Gazze'deki ortada. Hala bu mitlere ihtiyaç var mı sizce? Ne düşünüyorsunuz?
5: Artık tamamen bitti. Bir ölçüsüzlükler çağının içindeyiz. Almanya için, bütün Avrupa için, Amerika için bu halk düşmanı

0: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sayın Orhan Gökdemir, gazeteci yazar, konuğumuzdu.
1: Cumhuriyeti ayağa kaldırmamız lazım, bütün mesele bu.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum, her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 binden fazla erkeğin verileri üzerinden yapılan araştırma, ultra işlenmiş gıda tüketimiyle prostat kanseri riski arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Araştırmaya göre bu tür gıdaları daha fazla tüketen erkeklerde prostat kanseri görülme riski yaklaşık %30 daha yüksek. Florida Atlantic Üniversitesi'nden araştırmacılar ultra işlenmiş gıdaların tüketimiyle prostat kanseri arasındaki olası bağlantıyı inceledi. Araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'nde 2003-2023 yılları arasında gerçekleştirilen sağlık ve beslenme araştırmasına katılan 18 yaş ve üzerindeki 17.024 erkeğin verilerinden yararlanıldı. Gazlı içecekler, paketlenmiş kahvaltılık gevrekler, atıştırmalıklar ve işlenmiş et ürünleri ultra işlenmiş gıdalar arasında yer alıyor. Bu ürünlerin içeriğinde genellikle rafine yağ, şeker, nişasta ve tuzun yanı sıra tat, yapı veya raf ömrünü değiştirmek için kullanılan çeşitli katkı maddeleri bulunuyor. Araştırmacılar katılımcıların günlük tükettikleri kalorilerin ne kadarının ultra işlenmiş gıdalardan geldiğini belirledi. En düşük tüketim grubuyla diğer gruplar arasında yapılan karşılaştırma, ultra işlenmiş gıdaların tüketimi arttıkça prostat kanseri riskinin de arttığını gösterdi. Araştırmada yaş, ırk ve etnik köken, sigara kullanımı ve ekonomik durum gibi faktörler de değerlendirmeye alındı. Bu değişken hesaba katıldığında dahi ultra işlenmiş gıda tüketimiyle bağlantılı risk artışının %24 ila 31 arasında devam ettiği görüldü. Araştırmacılar ultra işlenmiş gıdaların prostat kanseri riskini hangi mekanizma üzerinden etkileyebileceğinin henüz

0: kesin olarak bilinmediğini belirtti. Daha önce araştırmalarda yüksek miktarda ultra işlenmiş gıda tüketimi, fazla kilo ve obezite, metabolik hastalıklar, kalp damar hastalıkları ve erken ölüm riskiyle ilişkilendirilmişti. Araştırmacılar çalışmanın ultra işlenmiş gıdaların prostat kanserine doğrudan yol açtığını kanıtlayamadığının altını çizdi. Bulguların iki durum arasında bir bağlantı bulunduğuna işaret ettiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 bin erkeğin verilerinin incelendiği araştırmada ultra işlenmiş gıdaları daha fazla tüketenlerde prostat kanseri riskinin yaklaşık %30 daha yüksek olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu, Ukrayna'nın Karadeniz'deki drone saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Mutlu ayrıca yüksek enerji maliyetleri ve askeri harcamaların Alman sanayisine etkilerini Almanya ve Fransa'daki siyasi tabloya ele aldı.
2: Yani Karadeniz'deki bu işi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ukrayna, yani sanki Karadeniz'de Türkiye-Rusya ticaretini engellemek için yoğun bir çalışma içerisinde. Yani bu çalışmayı da hani Batı'dan bağımsız düşünemeyeceğiz. Yani Batı'nın bilgisi dahilinde yaptığı herhalde herkesin bildiği bir sır. Ne diyorsunuz bu gelişmeye?
3: Ya şimdi bu çalışmaları açıkçası birbirinden bağımsız değerlendirmemek gerekiyor bence. Yani hani gözlemlediğim kadarıyla Ukrayna'nın mesela İsrail'le o kadar benzer bir tavrı var ki Ukrayna'nın Türk gemilerine, İran gemisine veya orada kafasına esen herhangi bir şekilde beğenmediği, şüphelendiği bir gemiye drone saldırısı yapması zaten uluslararası hukuk falan herhangi bir yerde elle tutulur bir yanı yok. Ama bu süreçte tabii hedeflenen siyasi sonuç nedir? Yani ne istiyor Ukrayna? Açıkçası kanımca Amerika Birleşik Devletleri dahil Avrupalı güçleri oraya çekmek istiyor. Yani son çırpınışlar gibi. Çünkü yani bir buna zaman kazanması mümkün değil. Konuyu büyütmesi mümkün değil. Yani Karadeniz'deki bu karman çorman, yani bütün tarafların bir arada oldu. Biliyorsunuz İngiliz savaş uçakları çıkıyor bir anda bir bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz işte Amerikan savaş uçakları, üstlerden kalkmış uçaklar çıkıyor. Geçenlerde Türk savaş uçakları mesela orada bir devriye gezisi yaptılar belli nedenlerde. Yani artık hani Karadeniz'i ısıtıp burayı sıcak çatma alanına döndürdüğü zaman şunu söyleyecek. Eyvah ben yalnız kaldım. Türkler de var, Rusya da var. Hadi bütün Avrupa gelin savaşa. Yani bunu istiyor. Çünkü şu anda vekil savaşçı olarak tamamen politik olarak bitme noktasına geldi Ukrayna. Yani deyim yerindeyse bütün Batı Avrupa'nın, bütün Atlantik düzeninin adına savaş veriyor. Kendi evlatlarını yok ediyor. Yani bunun sürdürülebilirliği zaten yok. Seçimler geçeli 2-2,5 yıl oldu. Yani Zelenski'nin zaten tekrar seçilme ihtimali yok. Yani savaş bitene kadar seçimleri erteliyorsunuz. Savaş bir anda varlık yokluk savaşına çeviriyorsunuz. Yani bütün bir ülke neredeyse böyle tek başına bir kişinin hani şeyiyle ilerliyor gibi oldu. Nasıl diyeyim, politik öngörüleriyle ilerliyor gibi oldu. Ukrayna'nın amacı kanımca Karadeniz'e özellikle kendisine şu ana kadar silah, mühimmat desteği sağlayan NATO ve Atlantik ülkeleri, Batı Avrupa devletlerini bizzat kendi yanına savaşa çekmek. Çünkü aynı İsrail taktiğini uyguluyor. Orada yani mümkün mertebe fazla devleti savaşa kışkırttığı anda kendisine daha fazla arka planda hani bizzat askeri destek, yani kendisinin hani kuvvetlerin geleceği inancıyla hareket ediyor. Ama tabii bütün sorun bugüne kadar gelmesinin bütün bu süreci maalesef Zelenski'nin inançları olduğunu görüyoruz. O inançlarda gerçeklikten epey kopuk. Yani hani böyle bir durumda yine hani ona yardıma gelip gelmeyecekleri konusu oldukça şüpheli. Savaşı genişletmek hiçbir işe yaramayacak. Zaten herhangi bir şekilde artık Ukrayna'nın kendi öz kaynaklarından kullanabileceği bir şey de kalmamış gibi duruyor. Şimdi olayı drone savaşlarına çevirdiler biliyorsun. Hızlı bir drone üretimi sürecine girdiler ve bununla Rusya'da caydırıcılık yaratmaya çalışıyorlar. Ya bunu yapmaları açıkçası hani sivillere yapılan saldırılar, altyapıya yapılan saldırılar, orada hani sivillerin çok ciddi oranda zarar görmesinin iç politika açısından bir baskı olacağı düşüncesindeler kendilerince. Ama tabii bunların hepsi birer yanılgı, çünkü bugüne kadar bunların hiçbiri işe yaramadı. O nedenle yani Karadeniz'de şu anda Türkiye'de sabrını sonuna kadar koruyor. Yani ilginç bir şekilde mesela Ukrayna'ya karşı Türkiye'nin hani resmi bir tepki bizim duyduğumuz yok. Belki arka planda yapılıyordur bunlar ama bizim basında da yani akım medyada mesela Karadeniz'deki saldırıları kimin yaptığını ne yaptığını söylemiyor. Ama şunu söyleyeyim, sosyal medya kaynıyor. Gençler, insanlar, herkes bunun farkında. Ve yani Ukrayna'nın bizim gemilerimize karşı yapmış olduğu o saldırılara neden cevap verilmedi ve bunun devam etmesinden çok büyük bir rahatsızlık var Türkiye'de.
2: Hocam şimdi Türkiye'de yani bizim gemilerimiz biliyorsunuz en son bir gemimiz vuruldu ve vurulan gemide bir tane de aşçı galiba, iki çocuk babası bir aşçı öldürüldü. 8 kişi yaralandı. Yani böyle bir ortamda, yani Türkiye'nin Ukrayna devletinin bağımsızlık günü kutlamalarındaki bir açıklaması var. O da biraz bana tuhaf geldi. Bu arada mesela Ukrayna'ya silah satışı söz konusu. Mesela Türkiye'deki Amerikan silahlarının Ukrayna'ya verilmesi gündemde. Biz bunu bilmiyorduk ama Amerikan Kongresi'ne kadar Amerikan yasalarına göre üçüncü ülkeye satmak için Amerikan Kongre'nin izni gerekiyor. Şimdi orada bu konu gündeme gelince biz anladık. Tabii Amerikalılar da bunu özellikle şeffaf yapmaya çalışıyorlar. Rusya ile Türkiye arasında sorun yaratma peşindeler. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, şimdi tabii şöyle bir şey var. İsmet Bey, sizin sözünü ettiğiniz bu Amerikan Kongresi'ne gelen tasarı olmasa galiba durumdan haberdar olmayacaktık. Çünkü buradaki şeylerin özelliği ATAK-MS'ler birer balistik silah. Yani balistik olması nedeni şu: bu hava soluyan füzeler dediğimizin dışında, atmosferin dışına çıkıp atmosferin dışından gelip savunma zayıflatarak, hızlanarak hedefleri vurması. Bunların da hani eldeki versiyonları, geçen haftaki yazımda yazmıştım bunu, 160 kilometrelik kısa menzilli olanlar. Şimdi tabii bunların Türkiye tarafından doğrudan verilmesi ciddi bir şekilde bence hani uluslararası hukuk açısından, tarafsızlık açısından soru işaretleri yaratıyor. Uluslararası hukuku bir tarafa bırakın, yanımızdaki komşumuzla olan ilişkilerimiz açısından çok ciddi bir sorun. Yani Amerika bunları Türkiye'den geri alabilir. Doğrudan kendisi geri isteyebilir, alabilir. Ha, kendi füzeleri zaten yapılan anlaşmalar çerçevesinde iletebilir. Ama üçüncü ülkeye sen ilet dediğiniz zaman bizim envanterimize, bizim şeyimize girmiş, yani ortak envanterimize girmiş bir şey oraya gitmek zaten bizim oradaki pozisyonumuzu oldukça zor duruma düşürüyor ki zaten muhatabımız da çok net bir şekilde yanıt geldi buna yani. Zavrova bir açıklama yaptı. Hani Türkiye'nin bu süreçte hani bulunduğu durumu dikkatle izlediklerini ve bu durumdan hoşlanmadığını zaten ifade ettiler. Yani mutlaka buna bir başka çare bulunmalı. Yani Romanya'ya mı verilir? Onun üzerinden nasıl gider ama ya bunun...
2: Biz niye verelim yani? Bizim envanterimize girmiş, parasını ödemişiz bunların büyük ihtimalle.
3: Evet.
2: Yani onu niye verelim oraya?
3: Niye verelim? Bir de tabii bunun şöyle bir sorunu var. Bir arabuluculuk rolü üstleniyoruz biz burada. Üstlendiğimiz evet. Arabuluculuk bir de hiçbir şekilde bağdaşmayan bir durumla karşı karşıyayız. Ki bunun özellikle altına çiziyor muhatabımız. Yani bir yandan arabuluculuk yapıyorsunuz, bir yandan bunları yapıyorsunuz diye. Ya o nedenle hani bu iş sizin tam tespitinizin ben doğru olduğunu inanıyorum. Gerçekten Amerika Türkiye'yi zor durumda bırakmak ve hani o şeyde bir sürtüşme yaratma ihtimalini o umutla devreye soktuğunu düşünüyorum ben bunu.
2: Peki hocam, Avrupa'daki şu andaki iktidarlar çok net bir şekilde Ukrayna'nın arkasında duruyor ve Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekliyorlar. Fakat gelen bilgiler özellikle Almanya'dan, efendim Fransa'dan, yani bu iki ülkeyi özel olarak saymamın nedeni buraların Avrupa'nın biraz motoru durumundaki ülkeler. Yani en güçlü ülkeleri ve yönlendirmeyi genellikle bunlar yapıyor. Gerek Avrupa Birliği içerisinde, gerek Avrupa Parlamentosu'nda falan. Bu ülkeler bu politikayı şimdilik izliyor. Ama buralarda öyle bir muhalefet gelişiyor ki, yani çok kısa bir süre içerisinde iktidarların gidici olduğu artık iyice netleşmiş gibi bir durumda. Yani Merz için yapılan, mesela dün bir makale okudum. Almanya için AfD mesela yapılacak seçimde ilk kez bir eyalet başbakanlığını alacak gibi gözüküyor. Merz'in dönem sonunu beklemeden istifa edebileceği de dillendiriliyor. Siz nasıl görüyorsunuz Avrupa'daki bu durumu? Yani Avrupa'da çünkü mevcut yönetimler değişirse tam karşıtı yönetimler gelecek ve Rusya ile ilişkileri normalleştirmek isteyen kesimler gelecek. Çok net bir şekilde gözüküyor. Yani bunlar açıkça söylüyorlar, seçim kampanyasında bunun üzerine kurmuşlar gibi. Ve biz Rusya ile ilişkilerimizi normalleştireceğiz, enerji meselesini yeniden Rusya ile çözeceğiz, daha ucuza mal edeceğiz ve bununla ekonomiye yön vereceğiz diyerek oylarını arttırıyorlar. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: İsmet Bey, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Almanya üzerinden başlayalım. Almanya'da yıllık bu enerji fark ödemesi, yani Amerika'dan alınan pahalı LNG ve diğer opsiyonlar değerlendirildiğinde 100 milyar dolardan fazla. Yani Almanya...
2: 100 milyar dolar dediğiniz
3: borçla başlıyor sürece. Çünkü Rusya'dan aldığı gazın bu kadar daha pahalısını yıllık bazda ödemek zorunda kalıyor. Bu endüstriye yansıyor. İşte özellikle Alman otomobil fabrikalarında falan büyük kayıplar yaşandı. Satış zorlukları yaşandı. Maliyetler çok yükseldiği için zararına satış sürecine girdiler. Ve bunları kapatmaya yöneldiler. Ve açıkçası sanki bunlar hiç olmamış gibi Mersin son dönemdeki bu rezerv maliyetler, daha doğrusu rezerv yatırımlar üzerine politikası korkunçtu. Tamamen 900 milyar ila 1 trilyon arasındaki eurodan söz ediyorum. Bir parayı askeri endüstriye yatırma kararı aldı. Almanya'da çığlık atan endüstri üreticileri bir anda ortada kaldılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Kimse ne diyeceğini bilemedi. Yani burada çok uzun bir zaman olmuyor. 3-4 aylık bir süreç oluyor. Bir Alman kanalıyla röportaj yaptığımda ben bunu söylemiştim. Yani Mersin hareketi Alman anayasasındaki hani iktidar güvenceleri, halkın güvencelerine karşı da aykırı. Ya o kadar enteresan bir şey yaptı ki Alman sanayi zaten şu anda zorlanıyor. Çünkü neden? Çin'de çok büyük bir rakip var, çok rekabetçi, çok hani güçlü şeylerle, endüstriyel ilişkilerle, ekosistemler de geliyor ortaya ve maliyetleri düşürmüşler. Maliyetleri düşürdükleri için daha ucuz fiyata piyasaya çıkıyorlar. Ulaşım kanallarını da oturtmuşlar. Yani nihayetinde son tüketiciye ulaştırabiliyorlar bu yerine de. Ortada şimdi böyle bir rekabet varken Alman endüstrisinin ilerleme ihtimali yok. Hiçbir şekilde yok. Evet. Alman endüstrisi hem müşterisini kaybedecek, hem maliyetler yüksek kalacak. Satış yapamadıkça kendisini de yenileyemeyecek. Şu anda Alman ekonomisinin yani deyim yerindeyse hani bayağı ciddi bir katastrofi içine girmiş. Bundan çıkarmak için bir şeyler yapılması lazım. Ama ilginç bir şekilde bu otomobil fabrikalarının bir kısmının zırhlı araç fabrikasına çevrildiği söyleniyor. Yani bu yatırımları hani oradan zenginleşip oradan bir alternatif endüstri mi üretilmeye çalışıyor diyoruz ama Almanya'nın bu konuda hiçbir tecrübesi de yok işin kötüsü. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan askeri üretimi, İkinci Dünya Savaşı ya 45 sonrası, son 82 yıl değil mi? 82 yıldır hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Hani bütün her şeye buradan yeniden başlaması gerekiyor. Ama bunun mutlaka bir arka plan mantığı vardır diye düşünüyorum. Eğer yoksa eyvah eyvah. Çünkü şu anda Alman toplumunda şeyde konuşulan şu, bu önümüzdeki kışı doğalgazsız mı geçireceğiz? Tamamen üşüyerek donarak mı devam edeceğiz hayata diye çok ciddi endişeler var. Ama diğer yandan tabii AfD şunu söylüyor yani gerçekten AfD liderliği enteresan bir şekilde şunu söylüyor. Siz, hani seçtiğiniz bugüne kadarki küreselce elit yöneticiler sizinle hiçbir ilgisi olmayan Alman halkına çıkarlarına hiçbir şekilde hitap etmeyen şeylerin peşinde koştular. Özellikle PKK'nın desteklenmesi konusunda bunun içine aldı AfD. Yani Kıbrıs ki mesela konuları yine bunun yani neden dedi koskoca Türkiye'yi karşınıza alıyorsunuz küçücük bir Rum kesimi için yani ne yapabilir? Hani siz zaten sizin isteğinizle Yunanistan Avrupa Birliği'ne girmiş durumda yani gayet hakim olabileceğiniz bir kesim varken kaldı ki Almanya'daki Türk toplumu da karşınıza alıyorsunuz bunun karşısında. Tabii hatta AfD daha da ileri gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini söyleyerek oraya birkaç tane milletvekili gönderme planlaması yaptı. Bunu Alman hükümeti işte veto etmeye kalktı falan ama AfD benim anladığım kadarıyla Alman halkının çıkarlarını merkeze alarak daha büyük atılımlar gerçekleştirecek ve yapmış olduğu yayınları Almanlar okuyorlar. Almanlar okuyan bir millet. Ve benim gözlemim önümüzdeki seçimlerde daha büyük genel seçimler sürecine girdiğimizde artık zaten hiçbir şansı kalmadı ama bir koalisyon hükümeti kurulacaksa AfD bunun mutlaka büyük ortağı olacak. Zaten Mersin politikalarını desteklemeyen işte bu Sarah Wagenknecht'in seçtiği kurduğu Sosyalist Parti de aynı görüşlere sahip dış politikayla ilgili olarak. Onların da desteğini alabileceğini düşünüyorum. Ya Almanya'da artık hani deyim yerindeyse Mert hükümeti ve hani şu küreselceyle savaş baronlarının bulunduğu ekip ciddi şekilde can çekişiyor. Fransa'ya gelecek olursak genel kamuoyuna baktığın zaman Fransa'da %60'ın üzerinde bir kesim ciddi şekilde hatta NATO'ya Avrupa Birliği'nin içindeki bulunan konuma bile karşılar. Ya inanılmaz bir şey. Orada karşıtlık var. Ve tabii bunları koyduğumuz zaman üst üste Fransa'da da durum pek parlak gözüküyor. Avrupa Birliği'nde kuran, finanse eden bütün mekanizmaları oluşturan biliyorsunuz iki büyük çark burada iktidarlar değişecek gibi gözüküyor.
2: Avrupa bir tercihe zorlanacak muhtemelen. Avrupa halkı her ne kadar gerek Avrupa Birliği içerisindeki o bürokratik diktatörlük diye tanımlanan kesimler NATO ile Amerika ile iş yapsa da, o küresel çizgide devam etse de, Avrupa halkının kendi gelecekleri açısından Rusya ile ve Avrasya ile birleşme noktasında bir eğilim gösterdikleri net bir şekilde gözüküyor. Hocam şimdi buradan aşağıya geçelim, İsrail'e. Şimdi İsrail uzun süredir bir şeyler yapıyor. Biliyorsunuz Esad'ın devrilmesinden sonra ipleri eline almaya çalıştı. Önce işte Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD ile bir temas içerisindeydi. Oraya ayrı bir özet bölge yapmak istedi. Sonra Dürzilerle çok sıcak temasları oldu. Oraya fiilen müdahale etti. Golan'da, Gazze'den daha büyük bir yeri işgal etti. Ve Esad'ın devrildiği günlerde tarihinin en büyük hava harekatını gerçekleştirip 600'ün üzerinde sortiyle Suriye'nin bütün askeri tesislerini neredeyse yerle bir etti. Şimdi de mesela o süreçte de ilginç şeyler oldu. Mesela bir üssü girdi Şam yakınlarındaki, yanılmıyorsam 24 saat orada kaldılar İsrail askerleri ve oradaki bir takım cihazları söküp götürdüler. O cihazlarla ilgili kulağımıza gelen bilgiler de ayrıca dikkat çekidir. Golan tepelerini ve Golan'daki İsrail'in faaliyetlerini izleyen bir takım teknik radarlar olduğuna ilişkin de bilgiler var. Şimdi de Türkiye sınırına çok yakın olan bölgedeki üsleri vuruyorlar. Ki bu üslere her ne kadar bizim Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada askeri bir heyet yoktu dese de orada teknik bir heyetin olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü pistler yeniden düzenleniyor, pistler tamir ediliyor falan. Yani bir garip durum var. Yani İsrail açıkça çıktı, dedi ki bizim bu harekatımız Türkiye'ye mesaj dedi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye gider bu iş?
3: Valla şu anda çok enteresan şeylerle karşı karşıyayız. Galiba 5 yıl önce söylenseydi kimse bunların olacağına inanmazdı diye düşünüyorum. Ya ilginç bir şekilde şu anda hani İsrail'in şöyle bir iddiası var. Ben istersen diyor Birleşmiş Milletler'in elbisesinin içine girip, üniformasının içine girip komşum Suriye'yi silahsızlandırabilirim. Yani bir kere bu soru işaretiyle başlamak gerekiyor işte. Yani gerçekten bir devletin, hani benim komşum askeri üste sahip olamaz, silahlara sahip olamaz, efendim havaalanlarına, askeri havaalanlarına sahip olamaz, başka tesislere sahip olamaz, radar tesislerine sahip olamaz deme hakkı var mı? Şimdi bu aslında bize şunu gösteriyor. Benim tabii yazılarda da çok anlattığım bir husus var. İsrail özellikle son birkaç yıldır tamamen Birleşmiş Milletler sistemi terk etti. Kendi başına terk etti. Ya bu da son derece enteresan bir şey. Yani buna hani cesaret etmek çok ilginç. Yani bunu hani sonuçları, yaptırımları Birleşmiş
2: Milletler... Fakat BM İsrail'i terk etmiyor nedense.
3: Evet. Zaten ona güveniyor. Zaten biraz ona güveniyor. Hani bunu nasıl olur da hani kendi içinde rasyonelleştirir ve yaptırımlardan çekinmez diyorsunuz. Demek ki güvendiği bir şey var. Ama bunun şöyle bir şey de etkisi de var. Uluslararası platformda İsrail bunu yaptıktan sonra yapmayı deneyecek ve İsrail'e örnek gösterecek başka devletler çıkabilir ortaya. Bu doğrudan 1945 sistemini yok etmek demek. Patlatmak demek. Hani geçersiz ilan etmek demek. Ya bir kere bu soruya çok net bir soru sorulması ve cevap istenmesi gerekiyor ama ilginç bir şekilde bunu sormuyor kimse. İsrail, ya senin bunu yapmaya ne hakkın var ya? Ya Türkiye'yi bir kenara bırakıp o üssü başka biri de kurabilir. Ama ilginç bir şekilde hani Türkiye üzerinde etmeye çalışıyor. Az evvel hani Ukrayna'nın bu Karadeniz'deki saldırıları meselesinde de aynı şeyi söylemiştim. Yani benim anladığım kadarıyla Türkiye'yi savaşa çekip oraya Amerika'nın yeniden dönmesini istiyor. Çünkü İsrail şu anda inanılmaz derecede İran korkusu var. Amerika tamamen çekilir kabuğuna, geri dönmezse şu anda tamamen boşa düşmüş konuma. Düşecek. İsrail'le
2: hocam, o boşa düşmüş. Hocam Karadeniz'deki olanlarla İsrail'in yaptıkları arası birbirinden bağımsız mı?
3: Yani şöyle birbirinden bağımsız olacağını düşünmüyorum ben. Birlikte planlıyor. Evet. Çünkü şu anda yürütülen dünyadaki çeşitli bölgelerde çatışma ama tek bir güç karşılaşması. Yani iki taraflı bir gücün karşılaşması farklı şeylerde, fazlarda gerçekleşiyor. Bir tarafta tabii İran ile Atlantik bölgesinden gelen ABD ve İsrail'in karşılaşması. Diğer tarafta yine İsrail destekli Ukrayna'nın Rusya ile çatışması. Bunları gördüğümüz zaman zaten hani tek bir çatışmanın farklı coğrafyalarda farklı ateş bölgelerinde ortaya çıktığını görüyoruz. O nedenle hani şeyler de benzer. İki tarafta Amerika'yı yanında tutma, yani gel diyor, bana bu cesareti verdin, başlattırdın bu işi diyor. Arkamdan dur diyor. Amerika'yı bunları istemiyor. gerçekten hani Türkiye bir devlet aklıyla hareket etmesi gereken bir dönemde. Çünkü karşı taraf devlet aklıyla yürümüyor. Boş vites, yokuş aşağı gitmiş durumda, fren patlamış durumda. Amerika'nın buna destek verecek gücü de yok artık. Ya bakmayın, bir sürü salgılar, müzakereler, zaman kazanmalar, efendim sürekli dilde nükleer opsiyonları falan var ama ben bunları cesaretle İran'a karşı yapabilecek düşünmüyorum. Çünkü İran'ın elindeki güç, silahlar, özellikle balistik füzelerin daha en etkililerini kullanmazlar bile. Yıkıcı gücü hani nükleer silahlara ihtiyaç duydurmayacak kadar iyi. Yani evet. İran'a yapılacak herhangi bir harekatta İran'ın artık İsrail tamamen hani yaşam alanını yok edebilecek güce sahip olduğunu çok net biliyor herkes. O nedenle hani burada savaşı büyütmek için acaba Türkiye'ye bulaşıp Türkiye'yi yoluyla mı çekeyim Amerika'yı diye öyle bir deneme içinde İsrail. Ben öyle olduğunu düşünüyorum bunun.
2: Hocam bu Tom Barak artık yani Türkiye Büyükelçisi mi, başka bir görevli mi, tüccar mı, ne olduğunu tam anlayamadık. Yeni bir diplomasi türü uygulanıyor. Tom Barak böyle yani bir Amerikan, özellikle Türkiye sınırındaki üssün vurulması konusunda Amerikan yayın organlarına açıklamalar yaptı. Ve bu açıklamalar içerisinde bir ayrıntılar verdi. Bu ayrıntıların başında Amerika'nın bu saldırıyı bildiği ortaya çıktı. Yani Amerika bu saldırıyı biliyormuş ve Türkiye'ye de haber etmemiş. Ve daha sonra Barak hemen başka bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık koordinasyon merkezi kurulması gibi bir şey gündemeydi. Hatta bunun içinde açık veya kapalı ifadesini kullandı. Yani Barak bu süreç içerisinde bu olaylarla beraber Türkiye ile İsrail'i masaya mı oturtmaya çalışıyor, ne dersiniz?
3: Şimdi burada şunu anlıyoruz açıkçası İsmet Bey, Barak ile yani Büyükelçi ile başkan farklı dilde konuşuyorlar bir kere. Şimdi Büyükelçinin...
2: Ya bu da taktikten bir şey olabilir mi acaba?
3: Şunu anlamamız gerekiyor. Büyükelçinin açıklamalarında Büyükelçinin bu saldırıdan haberi yok. Veya çok iyi bir şekilde yokmuş gibi davranıyor. Bilmiyoruz. Ama Trump dedi ki benim haberim vardı. Şimdi zaten aksini düşünmek hatalıdır. Bakın Türkiye gibi bir ülkenin komşusu Suriye'ye hani askeri bazı altyapıları yeniden kurmada yardım etme sürecinde özellikle yakınında köprüleri möprüleri inşa ettiği bir üssün yapılacak saldırının Türkiye'ye mesaj anlamına gelecek bir saldırının Amerika'nın bilgisi haricinde İsrail yapma imkanı yok. Çünkü Türkiye'den ne tepki geleceği belli değil. O gelecek tepkiye karşı İsrail'in savunulması için de Amerika'ya ihtiyacı var. O yüzden zaten bizim standart mantığımız Amerikan haberi olması sonucunu doğuruyor burada. Ama Barak ilk günlerde bizi yanılttı. Haberi yokmuş gibi davrandı. Ama sonradan anladık.
2: Açıklamalarında da haberi olduğunun işaretleri var.
3: Evet, evet. Trump bunu açıkça ifade etti, haberi oldu. Evet. Demekleri var bir şekilde. Ama sizin teşhisiniz çok doğru. Klasik diplomasi usullerinin hepsi terk edildi. Hani böyle garip bir şey vardır ya, bizde bir futbol devi vardır Türkiye'de. Taktik maktik yok, bam bam bam gidip kazanacağız falan diye. Ya böyle garip bir şekilde hani Amerikan yönetimi de bütün klasik diplomasi usulleri falan bir kenara bırakıp dünyada ne istersen onu yapacağım moduna girmiş gibi gözüküyor. Hakeza İsrail aynı durumda. İsrail zaten hukuku şeyi de bıraktı tamam. Devlet aklıyla hareket etmeyi de bıraktı.
1: Ukrayna'nın Karadeniz'deki drone saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu, Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının birbiriyle bağlantılı olduğunu ve her iki ülkenin de Batı desteğiyle çatışmaları genişletmeye çalıştığını söyledi. Mutlu, İsrail'in Türkiye'yi savaşa çekerek ABD'yi bölgeye yeniden döndürmeyi amaçladığı görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Çoğun odilka?
6: Çoğun odilka?
5: Çoğun odilka? Çoğun odilka? Çoğun odilka? Çoğun odilka? Çoğun odilka?

0: 저기 반짝이는 별처럼 내 꿈속에서 점점 가까워지는 거 아닐까?
1: 라디오 스푸트닉 özel haber.
2: 알라냐'da tropikal meyve üretiminde 10 yılda dikkat çeken artış. Antalya'nın Alanya ilçesinde tropikal meyve üretimi son 10 yılda hızla büyüdü. İlçede hem üretici sayısı hem de üretim alanı artarken avokadodan mangoya, ejder meyvesinden pasifloraya kadar yaklaşık 40 farklı tropikal meyve türü yetiştiriliyor. Çiftçi kayıt sistemi verilerine göre 2016 yılında 859 olan tropikal meyve üreticisi sayısı 2026'da 2227'ye yükseldi. Böylece üretici sayısındaki artış %159'u buldu. Tropikal meyvelerin üretildiği alan aynı dönemde yaklaşık iki katına çıktı. 2016'da 19.282 dekar olan üretim alanı %95 artışla 37.605 dekara ulaştı. İlçede üretimde ilk sırada avokado yer alıyor. Avokado 24.000 dekar alanda 1776 üretici tarafından yetiştiriliyor. Muz üretimi ise 12.000 dekar alanda 454 üreticiyle sürdürülüyor. Mango 403, pasiflora 204, ejder meyvesi ise 75 dekar alanda üretiliyor. Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüdoğlu'na göre ilçede yaklaşık 30 yıl önce hobi amacıyla başlayan tropikal meyve yetiştiriciliği özellikle son 10 yılda ticari bir sektöre dönüştü. Hüdoğlu, Alanya'da yetiştirilen yaklaşık 40 tropikal meyve türünden 20'sinin artık Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek üretim seviyesine ulaştığını belirtti. Tropikal meyveler yalnızca tarım alanlarında değil, kent yaşamında da daha görünür hale geliyor. Yeni yapılan site bahçeleri ve parklarda avokado, mango, papaya, pasiflora ve ejder meyvesi fidanlarının kullanımının arttığı belirtiliyor. Üretimdeki büyüme ihracat açısından da yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Avrupa, Rusya ve Türkistan coğrafyasından alıcıların Alanya'daki tropikal meyvelere ilgi gösterdiğini söyleyen Hüdoğlu, bazı yabancı tüccarların üreticilere doğrudan sözleşmeler üretim teklifinde bulunduğunu ifade etti. Alanya'nın Avrupa'ya yakınlığı ise önemli bir lojistik avantaj sağlıyor. Bölgede dalından toplanan ürünler yaklaşık 48 ila 56 saat içinde Avrupa pazarına ulaştırılabiliyor. Bu sürenin Güney Amerika'dan yapılan sevkiyatlara kıyasla hem zaman hem de maliyet açısından avantaj oluşturduğu belirtiliyor. Üreticilerin bir diğer hedefi ise tropikal meyveleri yalnızca taze olarak satmak yerine işleyerek daha yüksek katma değer elde etmek. Özellikle mangonun çay, marmelat ve kurutulmuş ürün olarak değerlendirilmesinin yanı sıra kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Yeni toptancı halinin de devreye girmesiyle Alanya'dan uluslararası pazarlara daha düzenli ve yüksek miktarda ürün gönderilmesi hedefleniyor. Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği'nin uzun vadeli hedefi ise 10 yıl içinde Avrupa, Rusya ve Türkistan coğrafyasının en büyük tropikal meyve tedarikçilerinden biri haline gelmek. Alanya'da tropikal meyve üreticisi sayısı son 10 yılda %159 artarak 2227'ye çıktı. İlçede yaklaşık 40 tropikal meyve türü yetiştirilirken üreticiler ihracat ve katma değerli ürünlerle dış pazardaki payı büyütmeyi hedefliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Adana'da kurdukları Tabipler Tarım Kooperatifi bünyesinde üretim yapan bir grup doktor, zeytin verimini arttırmak için yapay zekadan destek alıyor. Bahçeye yerleştirilen yapay zeka destekli sensörlerle zeytin ağaçlarının su ve gübre ihtiyacı takip ediliyor. Uygulamayla hem gereksiz sulama ve gübrelemenin önüne geçilmesi hem de daha fazla ve kaliteli ürün elde edilmesi hedefleniyor. Adana Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Ahmet Rıza Şahin bir grup meslektaşıyla birlikte 2023 yılında Tabipler Tarım Kooperatifini kurdu. Üye sayısı 282'ye ulaşan kooperatif İmamoğlu ilçesindeki 500 dönümlük alanda zeytin, susam, badem, buğday, domates ve patlıcan gibi birçok ürün yetiştiriyor. Üretici doktorlar meyve veren 135 dönümlük zeytinliğin 100 dönümünde iklim değişikliğine uyumlu, erozyonu önleyici, su ve besin yönetimi daha verimli hale getiren bir dijital tarım modeli uygulamaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Dünya Bankası finansmanıyla hazırlanan sosyal kapsayıcı yeşil geçiş projesi kapsamında zeytinliğe yapay zeka destekli sensörler yerleştirildi. Toprağın altına gömülen alıcılardan elde edilen veriler uzaktan takip edilmeye başlandı. Bu sayede zeytin ağaçlarının ne kadar suya ve gübreye ihtiyaç duyduğu anlık olarak görülebiliyor. Gereksiz sulama ve gübrelemenin önüne geçen sistem üreticilere hem zaman hem de girdi maliyeti açısından tasarruf sağlıyor. Proje kapsamında ayrıca yağmur suyunun toplanması için bir havuz oluşturuldu. Zeytin dallarının kırılıp fermente edilmesini içeren biyolojik kompost çalışmaları da yürütülüyor. Tabipler Tarım Kooperatifi Başkanı Ahmet Rıza Şahin, Dünya Bankası'nın sağladığı 2 milyon liralık fonla yapay zeka sistemi, sensörler, yağmur hasadı ve biyolojik kompost çalışmaları yaptıklarını söyledi. Zeytin ve zeytinyağı üretiminin kooperatifin en önemli faaliyet alanlarından biri olduğunu belirten Şahin, dijital tarım uygulamaları sayesinde zeytinlerin su ve besin seviyelerini artık uzaktan takip edebildiklerini ifade etti. Şahin, yapay zekanın daha kaliteli zeytinyağı üretimine katkı sağlayacağını, daha az gübre, mazot ve enerji kullanılmasıyla karbon tüketiminin de azalacağını söyledi. Kooperatif, geçen yıl zeytinlikten 10 ton zeytinyağı elde etti. Şahin, bu yıl yeni yöntemle 15 ton zeytinyağı elde etmeyi beklediklerini, gelecek yılsa verimin daha da artmasını öngördüklerini belirtti. Uygulamanın ürün kalitesini de arttırması bekleniyor. Şahin, zeytinin sağlıklı şekilde ağaçta büyümesi ve toplandıktan sonra bozulmadan yaklaşık 2 saat içinde sıkıma götürülmesinin kaliteli zeytinyağı üretimi açısından önemli olduğunu vurguladı. Kooperatif ayrıca zeytinyağı şişelerine QR kod eklemeye hazırlanıyor. Tüketiciler bu kodu okutarak ürünün nasıl üretildiğini ve üretim sürecinin hangi aşamalardan geçtiğini takip edebilecek. Kooperatif, dijital tarım modelini ilerleyen dönemde üretim yaptığı tüm alanlara yaymayı planlıyor. Adana'da bir grup doktorun kurduğu Tabipler Tarım Kooperatifi, zeytin ağaçlarının su ve gübre ihtiyacını yapay zeka destekli sensörlerle takip ediyor. Uygulamayla eksiz kaynak kullanımının önüne geçilmesi, verim ve zeytinyağı kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Zeytinburnu'ndaki EYT otobüsü kazasında bir kişi öldü. Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu cinayetinde tespitlerin FETÖ'yü gösterdiğini söyledi. Ordu'da 610 gram doğan 19 günlük bebeğe kalp ameliyatı yapıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul Zeytinburnu sahilinde Kennedy Caddesi'nde saat 17 sıralarında Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken ikisi ağır 17 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Gürlek, Yazıcıoğlu cinayetinde tespitli FETÖ'yü gösterdiğini söyledi. Gürlek katıldığı bir yayında Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu uçağın pilotunun vefatının birkaç gün öncesinde Elazığ'da örgütün mahrem imamlarla toplantıda bulunduğu ve pilotun da bu örgütün içerisinde olduğu bilgisini paylaştı. Gürlek toplantıya katılanların arasında Kemal Batmaz ve Adil Öksüz'ün de bulunduğunu, cinayetin bir gün öncesinde Öksüz'ün Türkiye'den çıktığı bilgisini verdi. Kuytulcular Suç Örgütü'nün sosyal medya stratejileri deşifre edildi. Söz konusu örgüt üyelerinin FETÖ tarzı bir yöntemle 7/24 devlete hedef aldıkları, dezenformasyon ürettikleri ve psikolojik harekat yönettikleri tespit edilen 1166 hesap hakkında erişim engelleme kararı alındı. Çocuğu ilkokula başlayacak kamu çalışanlarına 3 saat idari izin verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum sürecinde ailelerin daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla kamuda çalışan ebeveynlerden birinin okul öncesi eğitim ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül tarihler arasında ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacağını bildirdi. Aydın Denge gazetesinin sosyal medya hesabından Gülşen Erdoğan isimli kişinin vefatının "Erdoğan vefat etti" başlığıyla duyurulması ile ilgili halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan gazeteci İrem Delice tutuklandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine hakkında yeniden gözaltı kararı verilen Delice nöbetçi suç ceza hakimliğince tutuklandı. Ordu'da 610 gram doğan 19 günlük bebeğe kalp ameliyatı yapıldı. Rüzgar bebeğin kalbinde açık kalan damar, İstanbul'dan gelen çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ali Rıza Karacı tarafından yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatak başında yapılan ameliyatla kapatıldı. Ameliyatın ardından bebeğin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Trabzon'a raylı sistem geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'un kent içi ulaşımına yeni bir soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı projesinin temelini 1 Eylül Salı günü atacaklarını açıkladı. 16 istasyonla hizmet verecek hat, Akçaabat ilçe sınırlarından başlayarak Trabzon kent merkezi ve havalimanına kadar uzanacak. Somali Petrol Otoritesi Genel Müdürü Abdülkadir Adan, Türkiye'nin Somali açıklarında yürüttüğü petrol ve doğalgaz arama sondajının planlanan programın ilerisinde olduğunu ve çalışmaların Eylül sonunda tamamlanabileceğini bildirdi. Türkiye'nin kendi kara suları dışında gerçekleştirdiği ilk derin deniz arama sondajı olma özelliğini taşıyan sondajda şu ana kadar yaklaşık 3000 metre derinliğe ulaşıldı. Srebrenica soykırımının baş sorumlusu ve Bosna kasabı olarak anılan Ratko Mladić'in ölümünün ardından Sırbistan'dan tepki çeken bir karar geldi. Savaş suçlusu Mladić'in devlet töreniyle defnedileceği açıklandı. Bosna Hersek'te ise Mladić'i yücelten Sırp grupların gösterileri de büyük tepki topladı. Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e çıktı. Sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yetkililer aralarında yabancıların da bulunduğu 1300'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,45 değer kazanarak 14.641 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,25, holding endeksi %0,40. %41 değer kazandı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 55 lira 99 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram 7017, çeyrek altın 11447, tam altın 45612, at altını ise 46388 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %71 seviyesinde ilerliyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da oldukça yoğun bir trafik gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Bostancı ve Altunzade'de, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Ataşehir ve Elmalı'da yoğunluk gözlendiği görülüyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatıyor. Anlatıyor.
2: Süper haber yazarı, değerli araştırmacı arkadaşımız Horay Kamacı. Labart istifa ederken bir anda laboratuvarlarda ifşa ettiği Rusya ve Türkiye'de bazı meslektaşlarımız bunları yazarken, Amerika bunları yalanlarken kendileri yaptığı şeyi bizi suçluyor diyorlardı. Ama hakikaten de Rusların söylediği, bizim Türk meslektaşlarımızın söylediği gibi çıktı. Amerika'nın biyoloji laboratuvarları ortada.
3: Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı var. Kor General Alexei Rytkşe. Çok önemli açıklamaları vardı. Diyor ki Amerikan istihbarat belgelerinin yayınlanması Ukrayna'daki biyo laboratuvarlarının ABD devlet bütçesinden finanse edildiğini doğruluyor. Özel askeri harekatta ele geçirilen diyor bu belgeler Ukrayna'daki ABD destekli biyo laboratuvarların ülkenin kamu sağlığı ihtiyaçlarının ötesinde araştırmalar yürüttüğüne dair yeni kanıtlar sunuyor diyor. Daha farklı bir takım araştırmalar yapılıyor diyor. Bakın bu çok önemli. Amerika'nın başını çektiği bu küreselci anlayış yavaş yavaş yeniden insanlığı, bakın altını çiziyorum, pandemi demiyorum ben, plandemi diyorum. Yeniden bir plandemiyle biyolojik silahlar kapsamında farklı bir karanlığa doğru sürüklemeye çalışıyor.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: ...28 Ağustos... Cuma 19.08. Az önce Özgür diyor ki ben de bir şey attım abi, rahat hazırlan diyor. 19.07'yi geçirmek için yapıyor. Özgür geldi şimdi. Galatasaraylı olunca arkadaş, bir de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş. Ondan sonra adamlar iyice yasa girdiler yani. Fenerbahçe para kazandı. Ondan sonra tekrar şey yaptı, bir motivasyon. Sonuçta çarşamba akşamki programı bitirirken demiştik inşallah 18 yıl sonra. Tabii Fenerbahçeliler için 18 yıl sonra olmasın yani şeyi özel bir durum. Biliyorsunuz 2011-2012 sezonundan sonra işte Türkiye Futbol Federasyonu içinde bir grubun da bulunduğu, daha sonra onlar hakkında soruşturma da açıldı. Geçen bir videoydum bu arada, yani bakın hepsinden bağımsız, beni tanıyan dostlar biliyor zaten. Yani tabii ki ben Fenerbahçe'nin haklarını savunurum ama bir şekilde orada Aziz Başkan'ı savunurum. Trabzonsporlu dostlar başka düşünür falan filan. Ama bir video izledim. FETÖ'nün yakalanan, ondan sonra itiraflarda bulunan elemanlarından biri 3 Temmuz'u da anlatıyor. Yani neden hedef alındığını falan filan Fenerbahçe'nin. Tavsiye ederim. Adamın ismini unuttum. Şimdi bunun bir bulunca

göstermeye başladılar. Fenerbahçe altyazı, ha bu arada bir son dakika Kremlin'den açıklama değil mi? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı bir görüşme yapacakmış. Kremlin'den yapılan açıklama. Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Erdoğan'la görüşecek demiş. Kremlin'den yapılan açıklama. Görüşmede Karadeniz ve Ukrayna ele alınacak. Bir son dakika olarak aktaralım. Bu önemli. Birazdan şey yapabiliriz, biraz detaylandırırız. Belki detaylar düşecektir. Belki İletişim Başkanlığı'nda da ek olarak bir bilgilendirme geçecektir. Ama Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi. Hemen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin tarihine de bakalım. Önümüzdeki günlerde zirve hazırlıklarını biliyorduk. Tam tarihini de netleştirelim. Ona göre şey yapalım, sizi tam bilgilendirelim, zirve bakalım. Çünkü zirvede önemli şeyler konuşulacak. Onu söyleyeyim, 25. yılında, bu arada Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılı, tam tarihini öğrenelim. Burada bir sayfada bulamadım. Yani Ağustos sonu, 31 Ağustos, evet. 31 Ağustos, 1 Eylül, yani 3 gün sonra hangi gün oluyor? Pazartesi salı günü oluyor. Pazartesi salı günü anladığım kadarıyla yani özür dilerim. 31 Ağustos 1 Eylül Dışişleri Bakanları toplantısı. 30 Ağustos 3 Eylül arasıymış. Evet, tüm zirve 30 Ağustos 3 Eylül Dışişleri Bakanları toplanacak. Devlet başkanları toplanacak, görüşecek. Bu önemli. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın da görüşmesi önemli. Tam da bu özel günde, sonuçta NATO zirvesinde Ukrayna meselesiyle ilgili belli kararlar alınmıştı. Karadeniz meselesi gündeme gelmişti. Türkiye ile Rusya diyaloğu hiç kopartmadı. O açıdan önemli. Zirve öncesi hatırlarsanız Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da bir Rusya'ya gitmişti. Önemli. Bunun detayları geldikçe sizlere aktaracağız. Aynı zamanda siteden de takip edebilirsiniz. Şuayb Bey gelmiş, demiş iyi yayınlar demiş, sağ olsun var olsun Şuayb Karataş. Kendisine, değerli ailesine çok çok selamlar, saygılar. Bütün dostlarımıza selam, saygı. Dediğim gibi Fenerbahçe'de kalmıştık. Fenerbahçe mutlu, Beşiktaş mutlu, Trabzon'a üzüldük, açık söyleyeyim. Dediğim gibi Fenerbahçe güçlü bir takım ama Trabzonspor da, Fatih Tekke'nin istifasının kabul edilmemesini de ben doğru buluyorum. Çünkü ben Fatih Tekke'yi beğenen biriyim. Hem sistem kurması açısından tabii ki Trabzonlular çok daha iyi bilir, sürekli takip ettikleri için, ama dışarıdan Fatih Tekke aynı zamanda çok düzgün bir insan. Profil olarak da Türk futbolunun özlediği insan profillerinden biri. O yüzden duygusal da biri, Trabzonlu biri, Trabzonsporlu biri. Nereye gittiyse hep Trabzonsporluyum diyordu. Trabzon'un kendi evladı. O yüzden Trabzon yönetimi de kabul etmemiş. Duygusal bir reaksiyon verdi. Toparlanır, Trabzon'da toparlanır. Tabii ki benim gönlüm Fenerbahçe'nin şampiyon olmasından yana. Çünkü ligde de mücadele olacak. Şampiyonlar Ligi kuraları da çekildi. Zor takımlar çıktı. Beşiktaş'ın da takımları, rakipleri zormuş. Yani Caner onlara aktardı. Böyle böyle, yani Marsilya falan var. Leverkusen var. Onlar vardı. Bayağı bir zor. Hangileri vardı Caner? Marsilya, Leverkusen, Union, Crystal Palace. İsrail takımı olması acı. Bir tane İsrail takım var. Marsilya'da var. Celtic var. Omonio. Bir Güney Kıbrıs Rum takımından da bir takım varmış. Ama Türk dostu olarak bilinen bir takımmış. Bir de Hapoel Birşeva. Hoffenheim'de var. Yani Hapoel Birşeva maçı ilginç olacak. Ya bu son dönemlerde şöyle bir mevzu var. Az önce Caner'le de onu konuştuk. Yani bizim basket maçlarında da yaşandı bu mevzu. Şimdi bizim takımlar İsrail'de maç olunca, galiba İsrail'e mi gidiyor Beşiktaş? Deplasmandaymış. Evet, deplasmandaymış. Yani şöyle, İsrail takımlarıyla İsrail

Bizim takımlarımız maç yapıyor, basketbol maçları dahil olmak üzere. Ama onlar bize gelmiyorlar. Biz gidiyoruz başka bir takım. Kendi tribünümüzde önünde oynamayacaksak niye oynuyoruz bu İsraillerle? Artı yani Rusya'ya yaptıkları ortada, FIFA'nın, UEFA'nın. Ya Gazze'de bildiğiniz ki Rusya'nın Rusya kendisine göre, ki bana sorarsanız haklı gerekçelerle, çünkü bir kuşatma planlaması vardı. Ukrayna'da da kukla bir yönetim. Yani bu iş savaşsız çözülebilecekken Batı emperyalizminin bir piyonu tarafından, ben kukla olarak görüyorum Zelenski ve yönetimini, ondan sonra bir piyonu tarafından süreç yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile açıklaması vardı. Ocak 2022'de Rusya'nın makul taleplerini dikkate alın diye. Ondan sonra tabii ki Batı emperyalizminin niyeti makul talepleri falan dinlemek değildi. Yani onların niyeti başkaydı. Velhasıl kelam, o olaydan sonra her türlü baskıyı kurdular. Rusya'yı futboldan bile, yani Dostoyevskileri falan yasakladılar adamlar. Yani futbolu geçtim. Düşünün yani, bilim insanlarını, edebi devleri yasaklamaya kalktılar. Yani Rusya'ya ait ne varsa şey yapmaya kalktılar. Ki bize de yaptılar, hatırlayın. Yani harekatları yaptık diye işte 15 Temmuz'u püskürttük diye cezalandırdılar yani resmen. Biz niye püskürttük diye ya, bu saldırıyı teslim olmamızı beklemişlerdi. İsrail her yerde var. Yani futbolda da bir bakıyoruz, İsrail'e hiç kimse öteye git demiyor. Basketbolda da, diğer şeylerde de. Acayip bir şekilde. Artı İsrail diyor ki ben diyor Türkiye'ye gitmem diyor. Hop bir bakıyorsunuz. Hakikaten Türkiye'ye gelmiyor. Türkiye'deki maçları Fenerbahçe, Beko. Şimdi galiba Beko sponsorluktan ayrıldı. Ne oldu tam hatırlayamıyorum. Ondan sonra bir bakıyoruz, gidiyoruz Litvanya'da oynuyoruz İsrail. Niye ben kendi sahamda oynamayacaksam, niye bu İsraillerle, ya İsrail'in dediği niye oluyor? Yok efendim, güvenlik meselesi. Güvenlik meselesi Türkiye, elbette biz tepkimizi gösteririz. Bizim taraftarlarımız tepki gösterir. Gider Filistin lehine de bağırır. Yıllarca terör örgütlerinin militanlarını şey yapmadılar mı? Statlarda şey yapmadılar mı? Biz gidip Almanya'da maç oynamayız falan dedik mi? Bilmem Fransa'da maç oynamayız dedik mi? Demedik. Yani her türlü provokasyon onlar da yaptı. Burada da bir tanesi, bir provokasyon bile değildir. Gitti Filistin bayrağı açtı diyelim. Haklı. Yamin Laman, Lamal mıydı? Yamin Lamal. Ha, ismi, adamın ismini de yanlış söylemeyeyim. O bile Filistin bayrağıyla geziyor. Yani haklı olarak. Bunu yapacağız diye, iki Filistin sloganı atacağız diye İsrail'leri üzmeyecek miyiz ya? Biz, bu ne? İsrailler üzülmesin. Aman İsraillere bir şey söylemeyin. Aman İsrailler kırılmasın. Niye? Zamanında soykırıma uğramışlar. Ya yok öyle bir dünya yani. Haydar Ali Bey şey dedi, Fenerbahçe tarifin olmuş basketbol takımı. Evet, çünkü Fenerbahçe Beko'ydu. Bu sene anlaşma bitti. Tarifin olmuş. Yani biz İsrail'i üzmemek için mi dünyadaki diğer devletler yaşıyor? İsrailleri üzmemek için mi? Öyle bir dünya var mı ya? Ya ben bunu da anlamıyorum. Yani FIFA'nın, UEFA'nın, basketbolun, işte FIBA'nın aldığı kararları falan da anlamıyorum. Yani Euroleague yönetiminin aldığı kararları da anlamıyorum. Garip garip şeyler. Şimdi Beşiktaş İsrail'e gidecek. Gitsin, tamam, eyvallah. Ama Beşiktaş'ımızın güvenliğini kim sağlayacak peki İsrail'de? Nasıl olacak? Her türlü pisliği yapacaklar belki. Bilmiyorum, belki de rahat rahat, yani rahat bir maç oynanacak, bilmiyoruz. Ama şimdi şu gerilimde Beşiktaş'ın İsrail'e gittiğini düşün. Gitmese ayrı bir dert bu sefer. Ya İsrail'i üzmemek için kurgulanan bir sistemden bahsediyoruz zaten. Futbol sistemi. Ondan sonra Beşiktaş dese ki ya kardeşim güvenliğim yok dese, ondan sonra şey yapacaklar, belki de Beşiktaş'a yaptırım uygulayacaklar. Yani maalesef küresel sistemin, açık söyleyeyim, yıkılıp İsrail'in etkisi olmayan, emperyalistlerin etkisi olmayan hakkaniyetli bir sistemin kurulması lazım. Açık söyleyeyim. Geçen yüzyılı sistemi İsrail'in güvenliği, emperyalizmin çıkarları için kurulan bir sistemdi. Orada güçleriyle Rusya ve Çin, önce Sovyetler sonra Rusya bir giriş yaptı güvenlik konseyi üzerinden. Ama artık güvenlik konseyi sistemi de sorgulanmalı. Elbette ki küresel güçler yine olabilir. Amerika olabilir, şey olabilir, ama böyle 5 tane devletle olmaz. Sistem, çünkü bakıldığı zaman emperyalizm hep orada şey yaptı, İsrail'e. Rusya olunca, Suriye olunca, Türkiye olunca, Türkiye'ye de işte
Ya bir de şöyle bir şey var. İşte Karabağ'ın işgal sürecinde Birleşmiş Milletler 50 bin tane karar aldı. Hiç bir baktık o kararların hiçbir etkisi yok. Ondan sonra Birleşmiş Milletler yıllardır Golan Suriye'nin toprağıdır diyor. Kararın etkisi yok. Birleşmiş Milletler işte 67 sınırları diyor. Kararın etkisi yok. Bu sistem değişmeli artık. Emperyalist ve Siyonistlerin çıkarına olan sistem yerine küresel ve bölgesel güçlerin aynı zamanda mazlumları da mesela Afrikalıların da temsilcisi olsun. Afrika'nın da temsilcisi olsun. Öyle bir sistem kurursun. Onların da sözü olsun. Mazlumların da sözü olsun. Onların da etkisi olsun. Yani hatta ben rahatsız olmam. Misal onların oyu iki oy sayısın mesela. Birinin oyu bir tane temsilcisi ama iki sayısın. Yıllardır çektikleri dolayısıyla. Ya böyle bir şey olabilir mi? İsrail üzerine, Amerika üzerine, İngiltere üzerine bir sistem kurulmuş. Zaten 1919'da Paris'te toplanmışlar. Her şeyi belirlemişler. Sanattan şeye kadar, spora kadar her alanda da etkilerini sürdürüyorlar. Dünya Kupası'nı hatırlayın ya. Trump cezayı geri aldırdı yani. Kırmızı kart cezasını iptal ettirdi yani. Böyle bir sistem olabilir mi? Şimdi ben Beşiktaş'ımızın çok koyu bir Fenerbahçeli olduğumu biliyorsunuz ama İsrail takımına karşı Beşiktaş'ımız derim. Beşiktaş'ımızın ben güvenliğinden endişe ederim. Çünkü İsrail'deki o Siyonist terör yapılanmasının Türkiye'ye karşı, Türkiye ait ne varsa bakış açısı belli. Belli yani, düşmanca bakıyor. Bu sistemin de yıkılması lazım da zamanla işte mücadeleler bu yüzden veriliyor. Mücadeleden de vazgeçmeyeceğiz. Yani tabii ki diplomasi de sürecek ama mücadele de sürecek. Bu arada Cumhurbaşkanı konuşuyor. Nerede konuşuyor? Mevlid-i Nebi haftası programında konuşuyor. Herhalde gündeme düşen Diyanet İşleri Başkanlığı düzenliyor herhalde. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği bir program. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor. Muhtemelen gündeme ilişkinde açıklamalar yapacaktır. Yani o şeylerde detaylarda düşecektir. O aradan sonra bir bakarız. O önemli başlıklar varsa onları da söyleriz. Şimdi biraz gündemimize geçelim. Aslında biraz geçtik. Yani İsrail'in yaptıklarını gördükçe ya yani bugün şeye baktım. Bir haber gördüm. Terörsüz Türkiye ile başlayacaktım ama hazır İsrail dedik. İsrail'den yürüyelim. Yani Amerika'nın durumunu falan da ele alacağız. Diyeceğiz ki Amerika'nın füze stokları bitmiş. Yani Avrupa'yı savunacak bir durumda da değilmiş. Diğer müttefiklerini savunacak durumda da değil aslında. Zaten insanların yöneticilerinin geçmişte Amerika ile müttefik olan ülkelerin yöneticilerinin şey yapmasından anlaşılıyor. Yani kendi güvenlik mimarlarını nasıl oluştururuz işte Körfez'dekiler, Suudi Arabistan gibi ülkeler bunun arayışındalar. Şimdi İsrail'deki biraz gelişmelere bakalım. Bir kere İsrail işgallerini genişletmeye çalışıyor. Suriye'nin güneyinde saldırılarını sürdürmüş. İşte en son Şam'ın batısında kırsal bir bölgede yer alan Beit Cin çevresine topçu atışları yapmış. Biliyorsunuz Dera ve Kuneitra kırsalında işgallerini genişlettiler. Şimdi Golan topraklarını almışlardı. Şam'ın hemen güney batısına denk geliyor herhalde. Şeyh Dağı, Suriyeliler Şeyh Dağı diyor. İsraillerin Hermon Dağı dediği. Şeyh Dağı'nı da işgal etmişlerdi. Dera ve Kuneitra kırsalında da işgallerini genişletmeye çalışıyorlar. Geçenlerde biliyorsunuz neydi? Gideon Sar mıydı? Yok, İsrail Katz. Gideon Sar başkasıydı. İsrail Katz Savunma Bakanı Şeyh Dağı'na çıktı. Dolaylı yoldan Türkiye'yi doğrudan Şam'ı hedef aldı. Yani Şam'daki dedi işte Şara dedi her sabah kalktığında bizim buradan onu gördüğümüzü görecek dedi. Tehdit etmeye devam ediyor. Yani zaten stratejik bir nokta o Şeyh Dağı. Şam'ı görebilen, şimdi orayı aldığın anda deyim yerindeyse Suriye'nin o düzlükleri üzerinden radarlar üzerinden çok ciddi bir şekilde alanı kontrol edebiliyorsun. Aynı zamanda menziline sokabiliyorsun falan filan. Şimdi Şam'ı tehdit ediyor. Şam'ı baskılamaya çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'ye sürekli tehdit yollamalarının az önce geçenlerde konuştuğumuz Ebu Zuhur havalimanına saldırıların falan nedeni o. Önceden de T4 müydü neydi bir yine havalimanını vurmuşlardı. Orada da bizimkilerin inceleme yaptığı yönünde bazı bilgiler vardı.
Şimdi baskılarını arttırma, işgalini arttırmaya çalışıyor. Bu Beytçin çevresinde, Şam'ın batısında kırsal bölgede Tel Bat El Verde bölgesinde hedef almış. İki top mermisi tarım arazilerine isabet etmiş. Saldırılarda bir ölen, yaralanan falan yok ama Kuneitra'da da askeri hareketlilik var. İşte 6 askeri araçtan oluşan bir devriye Tel El Ahmer üssünden hareket ederek Kuneitra'nın güneyindeki Bureyka köyü yönünde ilerlemiş. Oralarda bir askeri hareketlilik şey yapıyor. Anladığım kadarıyla Suriye ile bir anlaşma, biliyorsunuz bir iletişim vardı. Bu son saldırıdan sonra o iletişim biraz zayıfladı. Ama yeniden kurulması noktasında bazı temaslar var. Onun öncesinde askeri avantaj mı şey yapmaya çalışıyor onu bilmiyorum. Ama İsrail'deki saldırılar, Suriye'ye saldırıları, Filistinlilere saldırıları devam ediyor. Mesela bir rapor, Filistinli esirleri savunma merkezinin raporuna göre yaklaşık 370 Filistinli çocuk halen İsrail hapishanelerinde tutuluyormuş. Bu çocukların çoğu Megiddo ve Ofer hapishanelerinde bulunuyor. Megiddo deyince de bu arada Armageddon'a denilen şeyin Megiddo Ovası'nda olacağına inanıyor bu ne diyelim DEAŞ vari düşünce sahipleri, Siyonist terör yapılanmasını savunanlar. Büyük savaş, işte kıyamet savaşı Megiddo Ovası'nda, Armageddon isminin de oradan geldiği falan söylenir. Bu işte Filistinli Esirleri Savunma Merkezi'nin raporuna göre çocuklar Ağustos ayı başı itibariyle İsrail tarafından tutulan 9400'den fazla Filistinli tutsak arasında yer alıyor. 2026'nın ilk 6 ayında 276 Filistinli çocuk gözaltına alınmış. Daha sonra işte önceki alınanlarla beraber anladığım kadarıyla 370'e, ya yani 11-12 yaşında, 9-10 yaşında çocukları alıyorlar zaten. Devam ediyorlar. Kudüs'te tarihi isimleri değiştiriyorlar. Tabelaları değiştiriyorlar. Doğu Kudüs'teki tabelalarda Şam kapısı ifadesini antik kapı olarak değiştirmişler. Ondan sonra bu uzmanlar şunu söylüyor. İsrail'in kamusal hayattaki Arapça ve İslami sembolleri Yahudi sembolleriyle değiştirerek Kudüs'ü Yahudileştirmeye çalıştığını söylemişler. Ki az önce söyledim, Birleşmiş Milletler'in başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini tanıdığını biliyoruz. 67 kararını biliyoruz. Ama buna rağmen İsrail tüm Kudüs'ü işgal peşinde. İbranice isimler, ondan sonra Yahudiliği, daha doğrusu Siyonistlerin Yahudiliğini şey yapan isimler öne çıkmaya başlamış. İşgal gerçekleştiriyorlar. Tabii bu ne kadar başarılı olacak onu göreceğiz. Çünkü artık İsrail'in Siyonist terör yapılanmasının sona doğru ilerlediğini görüyoruz. Siyasetlerinde de çok ciddi sıkıntılar var. Şimdi biliyorsunuz Ekim 27'de seçim var. 2026 genel seçimleri ve Netanyahu ile beraber Netanyahu'nun koalisyonunu oluşturan partiler çok zor durumda. Çok ciddi bir şekilde anketlerde çok düşük durumda gösteriyor. Ben belli sayfalardaki anketleri de takip ediyorum. Ondan sonra İsrail sitelerindeki, bizde de bilirsiniz, haber sitelerinin altında, haberlerin altında yorumlar falan yapılır. Ben o yorumları da okumaya çalışıyorum. Affedersiniz. İsrail halkının bir anlamda profilini çıkartma noktasında veri oluşturuyor. Tabii %100 anlamında değil ama yani Netanyahu'yu destekleyen bir fanatik kesim olduğu kadar Netanyahu yönetimine çok kızgın kesimleri de görüyorum. Yani İsrail'de Netanyahu zor durumda. Şimdi en son zorluğu şundan kaynaklıymış. Demiş ki bu, biliyorsunuz bunun iki tane ortağı var. İkisi de tam faşist, soykırımcı. Yani Hitler artıklarının işte benzeri yani. İtamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotriş var. Gvir Yahudi Gücü Partisi'nin lideri. Smotriş de Dini Siyonizm Partisi'nin lideri. Netanyahu demiş ki bir video mesaj yayınlıyor. Biz diyor bu partilerle bizimle birleşmesi lazım diyor. Ayrı listelerle seçime girersek diyor seçim barajını aşamayan partilere verilen oylar boşa düşecek diyor. O zaman diyor mecliste istediğimiz sayıya ulaşamayız diyor. Örneğin işte Gvir'in lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi veya Smotriş'in lideri olduğu Dini Siyonizm Partisi eğer seçim barajının altında kalırsa meclis aritmatiğinde yer almıyor, ayrı girerse. Ama bunlar Netanyahu'nun Likud'unun içinde
seçime, ortak listeyle seçime girerlerse diyor ki biz diyor o onlara gidecek oyu da kazanırız diyor ve böylece baraj altında kalma riskini devre dışı bırakmış oluruz diyor. Buna Ben-Gvir itiraz etmiş. Şimdi Smotrich sıcak yaklaşmış ama Ben-Gvir itiraz etmiş. Demiş ki kamuoyu yoklamalarında Yahudi gücüyle Dini Siyonizm Partisi'nin birleşmesi halinde kendi partisinin 3 ila 4 sandalye kaybedebileceğine işaret eden kamuoyu yoklamalarına işaret etmiş. Demiş ki ayrı listelerle seçime girmenin sağ blok açısından daha avantajlı olduğunu söylemiş. Ondan sonra ve bu yüzden Netanyahu'ya kendi partisini zayıflatarak daha geniş bir koalisyon kurmaya çalışmakla suçlamış. Netanyahu yanıt vermiş, demiş ki zayıflatmaya çalışmıyorum falan filan. Aslında birleşmeyi savunuyor. Netanyahu'nun oğlu da Türkiye düşmanı, Türk düşmanı, oğlu Yair Netanyahu da işte Ben-Gvir'e tepki göstermiş falan filan. Şimdi bakıldığı zaman yani Netanyahu'nun zor durumda olduğunu görüyoruz. Son bir iki bilgiyle şeyi aktaralım. Haaretz şunu yazmış, bu Batı Şeria'da biliyorsunuz terörist aslında. Yani yerleşimci diyorlar da terörist. Filistinlilerin haklarını gasp etmeye çalışan teröristler var yerleşimci adı altında. Bu teröristlerin işgal ettiği bölgelerin arasında bu Oslo Anlaşması biliyorsunuz meşhur. Oslo Anlaşması'na göre Filistin ile İsrail arasında yapılan Arafat döneminde Oslo Anlaşmalarıyla Filistin yönetimine bırakılan bölgelerde varmış. İşgal edilen bölgeler arasında. Yani hiçbir kural tanımıyorlar. Hiçbir şey anlaşma tanımıyorlar. Hiçbir anlaşma tanımıyorsa o zaman güçler birleşir. O anlaşmaları tanımayan bazı ülkeler güçlerini birleştirir. Seni yok ederler. Senin kuruluş anlaşmanı da tanımayız ondan sonra yani. Açık söyleyeyim. Yani bu kadar baskın, bu kadar saldırgan, bu kadar soykırımcı, bu kadar haydut bir politika izleyen bir yönetime karşı deyim yerindeyse kısasa kusas uygulanır. Umarız İsrail'de ve Batı'da aklı selim. Ne zaman gördük ki diyeceksiniz biliyorum ama olur. Tabii ki bu bizim diplomatik dilimiz yani bir yani tabii ki çok sert bir ifadedir ama deyim yerindeyse barışın güvercini oluruz ama ülkemizi, bölgemizi tehdit eden bir şey olduğu zaman o savaşan kartala dönüşmeyi de biliriz diyelim. Bunu savunmak için kartala dönüşürüz diyelim ve bir kısa araya gidelim, aradan sonra devam edeceğiz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi bir haber gördüm de İstanbul'da Kağıthane ve Üsküdar bölgelerinde şey varmış, akrep görülüyormuş. Valla ben Kağıthane'ye yakın oturuyorum da o tarafta değilim ama oraya yakınım. Valla çok küçük, böyle 3 santimlik 2-3 santimlik böyle akrepler falan arada bir yukarı çıkıyorlar. Yani onlara çok zarar verecek. Tabii ki sonuçta kimse evinde görmek istemez, o aynı mesele yani. Alın besleyin demiyorum ama panik de yapmamak lazım. Öyle gerekli tedbirleri alın. Böceklere yönelik dikkatli olmak lazım. Arada kontrol. Ben kaç sene oldu, işte 10 seneye yakındır orada oturuyorum. 3-4 defa böyle denk gelmişliğim vardır. Hatta pencere kenarından bir kere bir şey yakaladım. Bir... Aynen öyle, aynen öyle. İnşaatın olduğu, Özgür onu söylüyor. Yani yakınlarda inşaat başladıysa şey yapar. Evet, çünkü toprağı kazıyorsunuz, orada hayvanlar oradan şey yapıyor, oradan taşınıyor, başka yere taşınıyor, o şeylerin içinden başka yere geçiş yapabiliyor. Yerlerinden ayrılıp başka kalacakları yer arıyorlar belki de, yani hayvanlar. Ne yapsınlar şimdi? Biz tedbirli olalım. Tesadüf gördüm haberi de bir söyleyeyim dedim. Yani zehirli olup olmadığı bir vatandaşla konuşmuşlar. Demiş ki yaklaşık 10 yıldır aynı, benim gibi yaklaşık 10 yıldır aynı binada oturuyorum. Aldığım önlemler sayesinde bu kadar hiç sorun yaşamamıştım. Ancak hafta sonu evimin içinde 7-8 santimetre büyüklüğünde bir akrep gördüm. 7-8 santim de iyiymiş yani. Akrep gördüm. Eve nasıl girdiğine dair bir şey yok. Tabii ki ondan sonra dikkatli olmakta fayda var. Evin ilaçlanması, şu bu. Alın besleyin diyemem. Çünkü akrep kediler çıtır çıtır yiyor vallahi onları ya. Alıyorlar böyle. Bizim kedimiz vardı. Geçen sene Temmuz ayında mefta olduk yani. Kediler, evet, bu işlerin çözümlerinden bir tanesi. Eğer kedi falan besleyemiyorsanız da direkt şey yapın, ilaçlayın evinizi. Tabii ki tedbirli olmakta fayda var ama yakın bölgelerde aynen Özgür'ün söylediği gibi inşaat falan olunca hayvanlar orada toprağın altında zaten geziyorlar, toprakta şey yapıyorlar falan filan. Olunca ne yapıyorlar, dışarı çıkıyorlar, yer arıyorlar falan filan, başka yere taşınıyorlar. Öyle bir durum söz konusu. Şimdi neye bakalım biraz? Şuna bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, hatırlarsanız bir şeyde İran'la Amerika'nın, çünkü Amerika İsrail diyeceğim de İsrail o kadar sinsi ki Amerika'yı soktu İran'la savaşa, kendisi gitti ondan sonra Lübnan'a etmeye kalktı. Filistin'deki işte Batı Şeria'daki işgalini teröristler üzerinden, bu arada Amerika'nın bir tane Siyonist Kudüs Büyükelçisi diyeceğim, normalde Tel Aviv, biz tanımıyoruz oradaki İsrail'in yönetimi Tel Aviv başkent olarak görüyoruz. Haklı olarak tanımıyoruz, onu da söyleyeyim. Çünkü Kudüs'te Filistinlilerin de hakkı var. Velhasıl kelam Amerikalıların bir tane büyükelçisi var biliyorsunuz, böyle Siyonizmi sürekli destekleyen. O bile dayanamamış, şey demiş. Ama onda da şey var, bir Filistinli, Amerikan vatandaşı bir Filistinli gelmiş orada kendi coğrafyasını, toprağını korumak için oraya Amerikan bayrağı asmış. O eve de saldırmaya kalkmışlar. Amerikan büyükelçisi muhtemelen ondan dolayı bir kızdı. Sen Amerikan bayrağını görünce niye şey yapıyorsun falan filan diyor. Yoksa mazlum Filistinlilerin peşinde falan değildir, o ayrı mesele. Ama o bile dayanamamış, şey demiş, böyle İsrail'de o günlerce konuşuldu dedi. Gibi İsrail yayın organlarını da takip ediyoruz. Böyle Amerikalı işte onlara yerleşimci adı altında bunlar terörist demiş. Bunu yapan teröristtir deyince İsrailler bayağı bir ya terörist değil şu bu falan, kimisi evet haklı diyor, kimisi değil diyor falan filan, bayağı bir günlerce tartışıldı yerleşimciler için. Anladığım kadarıyla o mesele biraz şey oldu ama az önce söylediğim gibi işgale devam ediyorlar. O teröristleri belli yerlere, yerleşimci adı altındaki militanları, teröristleri Filistinlilerin mallarına, mülklerine çökmeye. Şöyle düşünün, eviniz var, biri geliyor, hiçbir hukuki şey yok, hiçbir şey yok elinde, yasal bir şey yok, geliyor evinize çökmeye çalışıyor, arsanıza çökmeye çalışıyor, malınıza, mülkünüze, sizi topraksız bırakmaya çalışıyor. Şimdi münferit olarak atıyorum geçmişte, çünkü bizde öyle bir şey ki maalesef bunu da anlatmak zorunda kalıyoruz, öyle bir döneme de denk geldik yani. Bir iki olay yaşansa bile bu bir politika değil. Devlet de gereğini yapar zaten, cezalandırmayı yapar, takibini yapar falan filan, mücadelenizi verirsiniz. Şimdi düşünün, devletiniz yok, sahibiniz yok, ondan sonra karşınızdakiler bir terör zihniyetinden devletleşmiş, devleti ele geçirmiş bir terör zihniyetinden destekleniyor, besleniyor. İtamar Ben-Gvir gibi bir elebaşı var. Hem yönetimde Ulusal Güvenlik Bakanı falan filan, hem de o şeyin gücüyle bu teröristleri destekliyor falan filan. Daha Smotrin da veriyor. Ve siz evinizden, barkınızdan oluyorsunuz. Yani Filistinlilerin meselesi, kimisi belki inanç olarak bakar ama en temelinde ne var biliyor musunuz? Tabii ki inanç da önemlidir falan ama en temeli bir mazlum milletin yanında yer almak var. Mazlum insanların yanında yer almak var. Bu vahşiliğe karşı, bu soykırım. Nasıl ki 1940'lı yıllarda Hitler Almanya'sının katlettiği insanlar, Yahudi de olsa, başka başka inançtan, milletten, milliyetten de olsa, nasıl ki onların yanında durmak insanlık göreviydi, inançlarımız uyuşmasa bile, bugün de İsrail'deki Siyonist terör yapılanmasının, soykırımcı terör yapılanmasının soykırımına karşı, terörizmine karşı Filistin halkının yanında durmak, Lübnan halkının yanında durmak, diğerlerinin yanında durmak, saldırıya uğrayanların yanında durmak insanlık görevidir. En baştaki en temel görevimiz. Tabii ki din kardeşliğimiz var. O coğrafyaları bir dönem, bu yine bir Amerikalı albayın konuşmasını şey yaptı. İsrail'e diyor ki tamam diyor, Türkleri kızdırmaz diyor. İran diyor gelip sana bir şey yapamaz diyor orada. Ama Türkler yapar diyor. Çünkü o coğrafyayı bir dönem onlar yönetti diyor. Bilirler diyor. Yani biz demiyoruz gidelim o coğrafyaları işgal edelim, şunu yapalım bunu yapalım demiyoruz. Ama o coğrafyalar zamanında bizim de kan bağımızın olduğu, şehitlerimizin kanlarının olduğu coğrafyalar. Bizim o coğrafyada emperyalizme karşı, emperyalizmin tetikçilerine karşı, o dönem devletleşemeyen siyonistlere karşı mücadelede çok sayıda şehidimiz var. O coğrafyalar bizim şehitlerimizin kanlarıyla da sulandı. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Netanyahu bu Hindistan Başkanı Modi'yi ağırladığında bir konuşma yapmıştı. Demişti ki Hindu askerlerin Hayfa'daki işte Osmanlı askerlerine karşı gösterdiği başarı falan filan övmüştü böyle. Orada bizim şehitlerimiz vardı, onu söyleyeyim. Bu arada ben bir bilgilendirme yapayım. Hani az önce dedim ya programımızın hemen başında Şangay İşbirliği Örgütü Kremlin'in açıklaması henüz Türkiye'den, Erdoğan'ın açıklamaları var. Türkiye'den henüz bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Muhtemelen detay gelecektir. Şeye bakacağım. Putin'in Şangay İşbirliği Örgütü programına baktım. Şimdi görüşmeler şöyle gösteriyor. İşte Kremlin'den yapılan Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Yuri Ushakov açıklamış. Putin zirve kapsamında toplam 9 ikili görüşme gerçekleştirecek. Bunlar arasında Erdoğan, Modi, Pezeşkiyan, İran devlet başkanı, işte İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmeleri yanı sıra Kazakistan, Tacikistan ve Moğolistan Cumhurbaşkanlığı ile görüşmeler yapılacak. Putin ayrıca Erivan'ın AB'ye katılma hususunda dikkate alarak ikili ilişkileri görüşmek üzere Paşinyan ile bir araya gelecek. Biliyorsunuz Ermenistan'la Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler yeniden böyle öne çıkmaya başladı. Tabii ki Rusya, Moskova bu konuda Avrupa Birliği'ne şüpheyle bakıyor. Bu meselelere hassas yaklaşıyor. Ermenistan ve Türkiye'den liderlerin orada olacak olmasının nedeni oymuş. Yani Ermenistan'ın orada olacak olmasının nedeni oymuş. Türkiye zaten Şangay İşbirliği Örgütü'nde bir çok ciddi bir şekilde iletişim kurmuş bir ülke. Türkiye'de örgüt üyesi ülkelerin dışından katılımcı ülkelerden biri. Ondan sonra Rus heyetinde Lavrov, Overçuk ve Oreşkin yer alacakmış görüşmelerde. Ondan sonra Ermenistan'da toplantıda, bu arada Ermenistan'da muhalefet liderlerinin toplu olarak tutuklanmasıyla ilgili durum da ele alınacakmış. Putin Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldıktan sonra Rus gazetecilerin de sorularını yanıtlayacakmış. Program o. Oradan da şeye geçecekmiş. Avrupa Ekonomik Alanı zirvesi için Vladivostok'a gidecekmiş bir forum. Endonezya Cumhurbaşkanı forumun ana konu olacakmış. Onunla bir görüşme. Endonezya Cumhurbaşkanı, Moğolistan Başbakanı, Myanmar Başbakan Yardımcısı ve Çin Başbakan Birinci Yardımcısı katılacakmış o toplantıya da. Toplantının detaylarına bakacağız tabii ki. Dediğim gibi toplantıda şey yapalım. Şimdi şeye gelelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot stokları tükenmiş. Şimdi bu kimi üzmüş? Avrupalıları düşündürüyormuş. Yani Avrupa'da ABD'ye ait hava stok, savunma stoklarının tükendiği bildiriliyor. Kim söylüyor bunu? Bir Amerikalı savunma yetkilisi ve bir NATO yetkilisi. İsimlerinin gizli kalması kaydıyla Associated Press'e çıkmışlar. Demişler ki kritik seviyenin de ötesinde Avrupa'daki gelişmiş füze önleyici sistemler kritik seviyenin de ötesinde bir düşüş yaşıyor. Onların tabii şeyleri var. İşte Amerikalı savunma yetkilisi demiş ki daha doğrusu ikisinin ortak şeyi şu: NATO ülkelerini muhtemel bir Rus saldırısına karşı savunmasız bırakabilecek yönünde endişeler doğuruyormuş falan. Amerikalı savunma yetkilisi demiş ki en kaygı verici olan verici açığın Rusya'nın yüksek hızlı balistik füzelerini vurabilen Patriot önleme füzelerinde yaşandığını söylemiş. NATO yetkilisi de Avrupa'daki Amerikan ve NATO güçlerinin Patriot stoklarının düşük olduğunu doğrulamış. Hassas askeri meseleleri görüşmek için isimlerini açıklamamışlar. Burada Ukrayna'nın da bayağı bir sıkıntı içinde olduğunu söylemişler. Çünkü Amerika'nın ağırlıklı olarak İran'la savaş başlayınca füze stoklarını Orta Doğu'ya taşıdı. ABD ve Körfez'deki müttefiklerinin İran'ın İHA ve füzelerini engellemek için Patriotlar dahil çok sayıda önleme füzesi kullandı. Bu saldırıların bazılarında Amerikan askerlerinin öldüğü, işte İran saldırılarına falan filan. Rus balistik füze olası Rus balistik füze saldırısına karşı Avrupa'daki NATO üyelerinin, yani Batı Avrupa'nın kastediyor işte, yani Avrupa kısmı, Doğu Avrupa'da da vardır şeyler, savunmasız oldukları söyleniyor. İşte CIA Başkanı John Ratcliffe'ın Moskova'ya yaptığı ziyarete atıf yapılıyor. Trump'ın açıklamasına atıf yapılıyor. İşte Trump'a şeyi soruyor gazeteciler. Ratcliffe'in bu mesajı işte Rusya'ya işte Avrupa'ya saldırmaması konusunda mı gitti? Affedersiniz. Bu yönde bir şey iletildi mi Vladimir Putin'e şeklinde? Dolaylı bir yanıt verdi şeklinde yazmışlar. Trump'ın bu konuda yorum yapmak istemiyorum ama saldırmayacaklar cümlesini yazmışlar. Tabii ki Ukrayna'ya Patriot sevkiyatları da stokların en başta bu İran savaşı öncesinde Ukrayna'ya Patriot sevkiyatları da bayağı bir stokların azalmasında etki yapmış. Ukraynalılar işte Zelenski'nin ekibi halen şey istiyor ama çok böyle şey değil. Jack Watling. Kim bu Jack Watling? İngiliz Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde uygulamalar askeri bilimler alanında kıdemli araştırma görevlisi. O da bir yazı yazmış 14 Ağustos'ta. Ben biraz arşivi de karıştırdım. Benzer diyor ki Patriot füzeleri Ukrayna için Putin'e karşı bulunmaz bir nimet oldu. Ancak stoklar tükeniyor. Kiev'in acil yardıma ihtiyacı var. İngilizler hemen hop devreye girmişler. Zelenski'yi korumak için. Çünkü orada kukla olarak kullanıyorlar. Yani aslında orada Türkiye'de işte Mart 2022 İstanbul Anlaşması'nda İngilizler masadan kaldırmasaydı Zelenski'yi aslında mesele çözülmüştü. Bir anlamda bir anlaşma yapılmıştı. Şimdi Trump bir şeyler yapmak istiyor. Bir an önce çözmek istiyor. Mevcut durum üzerinden de çeşitli formüller var. Mevcut coğrafi durum noktasında işte Donbas bölgesinin ayrı bir şekilde değerlendirilmesi falan. Buna rağmen maalesef Ukrayna üzerinden provokasyonlar devam ediyor. Yani son Karadeniz'de çok yoğun bir şekilde provokasyonlar yapılıyor. Şimdi bu Jack Watling'in The Guardian'da 14 Ağustos'ta yazdığı yazıya döneyim. Orada yine Rusya biraz bu arada rahatsızım herhalde şifayı. Yok var, şu var. Sağ olasın. Özgür su getireyim diyor da. Sağ olasın. Yani hani biliyorsunuz yaz hastalıkları biraz şeydir. Çok böyle bir anda çünkü sıcak, soğuk, klimalı ortam çıkıyorsunuz sıcak. Hop tekrar klimalı ortama giriyorsunuz terledikten sonra. Biraz yaz hep tehlikelidir bu konularda. Kışın olmadığınız kadar hastalığı yazın geçirirsiniz yani. Biraz onun işaretleri var. Vitamin yüklemesi yapmakta fayda var. Sizler de dikkat edin diyelim. Tekrar döneyim yazıya. Şimdi Rusya merkezli zaten ele alıyor meseleyi. Rusya'nın işte İskender füzesi diyor. İşte ondan sonra Kinjal füzesi. Mesela diyor Rusya yılda yaklaşık 750 İskender füzesi üretiyor ve üretimi artırmayı hedefliyor. Buna ek olarak Rusya hava yoluyla fırlatılan Kinjal balistik füzeleri ve yeniden tasarlanmış hava savunma füzelerinin yanı sıra seyir füzeleri ve insansız hava araçlarından oluşan cephalerini de kullanarak saldırılar düzenliyor. Yüksek başarı olasılığı için her balistik füzeye karşı 2 ila 3 önleyici füze ateşlenmesi genellikle tavsiye edilir diyor. Ama diyor Patriotlar bitti diyor. Ve Patriotlar bitince diyor ondan sonra şimdi Ukrayna savunma yapamıyor diyor. Üstüne Avrupa'dan da aldı Amerika götürdü şeye Orta Doğu'ya götürdü. Orada da stoklar tükendi. Hatırlıyorsanız Amerikan merkezli yayınlarda da aktarmıştık. Amerika'da işte Patriotların füze direkt stokların tükendiğine yönelik şeyler vardı, veriler vardı. Hatta onu da açayım. Evet vatansever. Şimdi İran'da mesela savaş öncesi bunu 5-6 ay önce mi işte öyle bir tarihti. Yani savaştan hemen sonra Şubat 28'de saldırıya başladılar. Nisan gibi falan hatırlıyorum bu yazıyı bir rapor hazırlamışlardı. CISIS hazırlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. İşte Patriotlardan diyor savaş öncesi stok 2330'du diyor. Şimdi diyor İran Savaşı'ndaki bakın Nisan'da falan kullanılandan bahsediyorum. Yani üzerinden yine 4 ay falan geçti. 5. aya giriyoruz. O zamanki kullanılan sayı 1400 civarı. Yani 2300'den neredeyse %60-70'i o zaman kullanılmış. Sonrasında da kullanılanları hesap edin. Bakıldığı zaman gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi. Bu da bir de bu arada Patriotların teslimat süresi 42 ay falan sürüyor. Yani Amerika'nın bu işte Watling şunu da söylüyor. Yani Avrupa'nın ve Amerika'nın üretim kapasitesinin işte Rusya yılda yaklaşık 750 İskender füzesi üretiyor derken bunların o kapasitede olmadığına da dikkat çekiyor. Yani NATO üyelerinin savunma planlamasında feci şekilde başarısız oldukları diyor. Bu anlatıyor. Ondan sonra sonuç olarak diyor buradan çıkarılacak asıl ders NATO üyelerinin savunma planlamasında feci şekilde başarısız olduklarıdır. Bu denklemdeki rakamlar 2002'den önce biliniyordu. Ancak Patriot üretimini genişletmek veya Fransız, İtalyan, Samp'te gibi olgun alternatif sistemler için yatırım yapılmadı. Bu düzeydeki bir kayıtsızlık bugün Ukrayna için yıkıcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda gelecekte Avrupa'nın savunmadan yoksun kalma riskini de taşıyor. Avrupa'nın sonuçların kendi sınırlarında ortaya çıkışını izler. Derken bu kadar hareketsiz kalması şaşırtıcıdır diyor. Birleşik Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde uygulamalar askeri bilimler alanında kıdemli araştırma görevlisi Jack Watling. Evet NATO ve Avrupa o kadar herhalde bunlar herhalde şeyi yaşadılar 90 sonrası. Tamam hani şey diyordu ya tarihin sonu Fukuyama'ydı galiba evet. Bir Huntington'da medeniyetleşmesi diyordum. Fukuyama dedi ya tarihin sonu bitti artık diyor. Yani biz kazandık bundan sonra biz yönetiriz havasında. Takıldılar böyle bir rehavet. Zaten Amerika'da dedi ki ben sizin güvenlik şemsiyenizi şey yaparım karşılarım siz rahat olun. Ben sizin güvenliğinizi şey yaparım nükleer şemsiyeyi koyarım. Füze savunma sistemlerini şey yaparım koyarım oraya sistemlerini askerimle sizi korurum. Siz para kazanın. Bir refah seviyesi üzerine çalıştılar. Aynen Ağustos böceği mi oluyor? Ağustos böceği havasında takıldılar. Şimdi gördükleri şu o işte güç zehirlenmesi. Dediler ki yani hani bir laf vardır halk arasında bilenler vardır belki. El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş diye. Başka milletlerin boş oturduklarını zannettiler. Rusya'nın hep o dağıldığı süreçteki gücüyle kalacağını zannettiler. Çin'in, Türkiye'nin, İran'ın, işte Hindistan'ın, Pakistan'ın başka güçlenen güçleri, ülkelerin hep böyle zayıf duracağını, bağımlı kalacağını zannettiler herhalde. Kendi güçlerine şey yaptılar, hiç önemsememişler. Bakın güçlü bir ülke çıktı karşılarına İran. Emperyalist sistemin başat gücüne meydan okudu İran. Şimdi Robert Kagan var. Robert Kagan emperyalist sistemin önemli teorisyenlerindendir. Geçen şeye yazı yazmıştım. Nereye yazmıştım? Hemen onu da söyleyeyim size. Bayağı uzun bir yazı. O ya da Atlantik dergisine. İran serbest bırakıldı. Orta Doğu'da bundan böyle egemen güç ABD veya İsrail'in değil. İran olacaktır başlıklı. Biraz İran'ı öne çıkartan bir yazı yazdı. Ve diyor ki İran kazandı diyor bu savaşı diyor. Amerika Irak gibi işte yaptırımlarla zayıflattı. Devletlerden biri zannetti herhalde İran'ı, saldırdı. Gelinen nokta işte Jack Watling'in söylediği gibi NATO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısız olduğu. Şimdi mesela Wall Street Journal şunu tartışıyor, diyor ki Amerika diyor bir olası bir çatışmada müttefiklerini savunabilecek mi diyor. İşte Ukrayna meselesini örnek gösteriyor. İşte yaşananları gösteriyor. Örneğin Uzak Doğu'da diyor, Asya'da diyor, Güney Kore'yle diyor işte Trump'ın askeri tatbikatların azaltılması yönündeki kararı falan filan, Tayvan meselesindeki yaklaşımı, 14 milyar dolarlık silah satışını dondurması, Pasifik'teki bazı kritik askeri güçlerin unsurunu Orta Doğu'ya kaydırması falan. Acaba diyor biz diyor ondan sonra, bu arada her stratejik makalede mutlaka Amerikan füze stoklarının tükendiği yazıyor. Ben bu meseleyi ta bir sene öncesinde bir CFR'nin miydi bir yerin analizinde okumuştum. Olası bir Amerikan-Çin savaşında Amerikan'ın stokları bir ayda tükenir diye bir analiz vardı. Yani stokları arttırmak lazım diye. Dediğim gibi karşı tarafı şey zannettiler, boş boş dur bekliyor zannettiler. Güçlendi. Başka ülkeler güçlenmeye başladı. İyi ki de güçlenmeye başladı. Ve işte Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan. Şimdi Hindistan bizim Pakistan'la geriliyor. Hindistan maalesef İsrail'le iş tutmaya kalkıyor. Onları da not edelim ama İran, kendi güvenliği İran dedi ya, 9 senedir zaten bu güne hazırlanıyoruz diye. 79'dan bu yana 47 sene oluyor, özür dilerim. Evet. 47 senedir biz bugüne hazırlanıyoruz dedi. İran'ın güçlenmeyeceğini zannettiler. Türkiye'yi hep bağımlılık ilişkisinde kalacak zannettiler. 12 Eylül'de başardık. Ondan sonra 12 Mart'ta başardık falan filan. Darbeleri, kaos planlarını hayata geçirdik. Ondan sonra 15 Temmuz'da da başarırız zannettiler. Türkiye'yi zayıflayacak zannettiler. Kendi silahını üretemez zannettiler. Size bir olay anlatayım mesela. Bir dakikamız kalmış, hızlıca onu anlatayım. Şimdi bir an önce bunlara devam edeceğiz bu arada. Saat başından ve kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. 1980'ler Türkiye TAİ'yi kuruyor. Orada o zaman bir Amerikalı genel müdür var. Amerikalılarla ortak yapıyoruz bu işi. F-16'ların da üretiminin yapılacağı alan falan. Bir Amerikan heyeti geliyor, diyor ki, bu heyeti ağırlıyor Amerikalı genel müdür. Diyor ki ya diyor Türkler burada diyor, gelip kendi TAİ bu arada TUSAŞ'a bağlı biliyorsunuz. Türkler gelecekte burada diyor kendi uçaklarını yapmayı planlıyorlar diyor. Amerikalı kongre üyeleri soruyor nasıl yapacaklar diyor, hayal kurarak diyor, dalga geçiyor adam. Bakın orada şu an Kaan yapılıyor. Yani dediğim gibi başka milletleri küçümsemekten bu Batı emperyalizmi ondan sonra kendi sonunu hazırladı. Ve dediğim gibi medeniyet, büyük şair Mehmet Akif Ersoy diyor ya, İstiklal Marşımızda da var, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. O dişin sökülmesi yakındır. Emperyalist, siyonist canavarın o dişinin sökülmesi yakındır inşallah. İnşallah biz görürüz, yoksa çocuklarımız görür. Dediğim gibi konuşacağız. Saat başına gidiyoruz. Sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Cem Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son dilimi. Şimdi az önce şeyden bahsetmiştim, Robert Kagan'dan, bu neo konulardandı. Onların önde gelen isimlerinden biri Robert Kagan. İşte The Atlantic'te İran serbest bırakıldı başlıklı bir yazı yazdı, biliyorsunuz onu söyledim. Orta Doğu'da bulunan böyle egemen güç Amerika ve İsrail değil İran olacaktır şeklinde. Şimdi makalede İran'la savaş için kurulan bir Amerikan-İsrail koalisyonu, Epstein koalisyonu da diyebiliriz buna, yani bunlar direkt küresel çete, yani Tahran'ı yenemediğini ve dahası bu koalisyonun bölgesel konumunu İran'ın güçlendirdiğini, bunun sonucunda Körfez ülkelerinin acilen yeni bir güvenlik biçimleri arayışına girmesi gerektiğini söylüyor. Yani bölgedeki baskın güç gelecekte Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail değil, İran olacaktır diye bir analiz yapmış. Tabii ki burada İran öcüsü her zaman kullanıldı, biliyorsunuz, Batı emperyalizmi tarafından. Şimdi kimisi merkeze, düşman merkezine İran oturtuyor ve İran'ın üzerinden Batı kamuoylarını, İsrail kamuoyunu, bunların yandaş kamuoyunu konsolide etmek kolay. Çünkü İran bir kere Batı'nın zaten İran'daki rejim üzerinden, sistem üzerinden, İslam devrimi dolayısıyla 47 yıldır yönetim biçimi üzerinden konsolidasyon kolay. Bunu hemen şey yapabiliyorsunuz, ötekileştirebiliyorsunuz falan filan. Ve bu yüzden genelde bunlar hep İran üzerinden, bakın İran şey yaptı falan filan, ona odaklanmış durumdalar. Kagan'ın vurgularından bir tanesinin o olabileceğini değerlendiriyorum. Kagan şunu da söylüyor, yani bu işte şimdi biliyorsunuz ekonomik yaptırımlara döndü. Şimdi askeri olarak bir şey elde edemedi Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi tuttu, ekonomik yaptırımlara geri döndü ve İran'ı da ekonomik yaptırımla korkutmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama zaten adamlar 47 yıldır yaptırımlarla uğraşıyor, boğuşuyor. Hep alternatiflerle şey yaptılar. Yani İran kendisini işte kendi milli ekonomisi üzerinden bir şeyler yapmaya çalıştı. Tabii ki zor süreçler yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Ekonomisinde çok ciddi sıkıntılar oluştu. Hatırlarsanız enflasyonun bir anda fırlaması dolayısıyla, paranın değerinin düşmesi dolayısıyla yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı esnaf yakın zamanda, bu yılın başı veya geçen yılın sonu, yanlış hatırlamıyorsam, esnaf dökülmüştü sokağa ve çok şiddetli olaylar olmuştu. Esnaf eylemleri çok şiddetlidir. Esnaf esnaf eylemleri biraz serttir diyeyim. Türkiye'de de yaşandı, biliyorsunuz. O 2000-2001 ekonomik krizleri sonrasında esnaf eylemleri Türkiye'de siyaseti domine etti yani. Şimdi İran'da da tabii ki esnaflar ondan sonra bir ayaklandı. Çok zor durumlar. Ama İran'ı dediğim gibi yaptırımlarla, ekonomik baskıyla korkutamazsınız. Yani Kagan da diyor ki bu yeniden işte azami baskı yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymasını, Amerika ve İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik 12 günlük saldırısını ve ardından Şubat ayında başlayan ülkenin lideri ve çok sayıda üst düzey yetkisinin ölümüne yol açan, haftalarca süren İran askeri tesislerine yönelik saldırılara dönüşen savaşı örnek gösteriyor. Bu baskıyı örnek gösteriyor. Buna rağmen teslim olmayan bir Tahran'ı örnek veriyor. Dönüm noktalarını söylüyor. Diyor ki Mart ayında İsrail'in İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasına saldırması ve Tahran'ın da buna karşılık Katar'ın Ras Laffan sıvılaştırılmış doğalgaz kompleksini vurmasıyla önemli bir dönüm noktası yaşandı diyor. Bu yanıtın İran'ın konvansiyonel bir hava savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nin yenmesinden değil, Basra Körfezi enerji altyapısına küresel bir ekonomik krizi tetikleyecek kadar hasar verebilme yeteneğini göstermesinden kaynaklanıyor. Yani İran küresel enerjiyi krize sokacak, ki Hürmüz olayı üzerinden çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor, biliyorsunuz. Krize sokacak bir tetikleyecek bir hasar verme kapasitesine, yeteneğine sahipti. Ve bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri İran enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurdu ve İsrail'e İran petrol sahalarına yönelik saldırıları durdurması için baskı yaptı diyor. Yani İran'ın eli hep güçlüydü. Stoklardan bahsediyor. Ondan sonra bölgedeki güçlerden bahsediyor. İran devrim muhafızları ordusunun pozisyonundan bahsediyor. İşte TRT'ye atıf yapıyor. Devlet televizyonumuz. İran devrim muhafızları temsilcisinin, işte Tuğgeneral Hüseyin Muhabbi'nin Hormozgan eyaletinde yaptığı bir konuşmada Hürmüz Boğazı'nın sadece ekonomik bir güzergah değil, İran'ın stratejik gücünün kilit bir unsuru olduğunu söylemesi, TRT'nin bunu yayınlaması, ondan sonra İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın ortak yönetimi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçlandığına dair haberlerin ardından geldiğini belirtmesi TRT'nin. İran tarafı Beyaz Saray'ın Tahran ve Maskat arasındaki il diyaloğa müdahalesinin tamamen sona erdirilmesini, İran ticaret flüsüne yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını, İslam Cumhuriyeti'ne ekonomik veya başka şekillerde zarar veren ülkelerden gelen gemilerin geçişini engelleyen yeni bir geçiş kurallarının getirilmesini talep ediyor diye TRT'ye de atıf yapıyor. TRT bunları yazdı diyor ve ya bunları şöyle diyor. İran, ilginç bir not düşüyor. İran, Suudi Arabistan...

İran'da çok büyük bir güçtür. Buraya Mısır'da öyledir bakın. Mısır'ın da köklü devlet geleneği. İran'da buna katılma şeyi var. Ondan sonra ve diyor ki Pakistan haber ajansı, parlamento haber ajansı başkanı, İran parlamento haber ajansı başkanı Mehdi Rahimi Elmayaden'e verdiği röportajda ABD-İran savaşının ABD'nin bölgedeki ülkelerin güvenliğini koruma sözlerini yerine getirmek yerine tehlikeye attığını kanıtladığını söylemiş. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye liderleri 7 Ağustos'ta Mekke'de bir araya gelerek taraflardan birine yapılacak falan onu anlatıyor Kagan. İran'ın Mekke anlaşmasına katılması esasen bir Pers NATO'su yaratacak. Orada bakın dedim ki hani psikolojik harbi İran üzerinden yapıyor. Bunun bir Pers NATO'su olmayacağını söyleyebiliriz. Ama bunun üzerinden bir algı yönetimi yapıyor. Ve diyor ki Amerika Birleşik Devletleri için büyük stratejik yenilgi anlamına gelecektir diyor. Ki başka bir tartışmada biliyorsunuz Kagan'ın söylediğinin aksine bir İslam NATO'su mu oluyor şeklinde. Muhtemelen NATO örneği şundan dolayı veriliyor. Yani NATO baktığımız zaman siyasi tarihin, askeri tarihin şimdiye kadar kurulmuş en güçlü ittifaklarından bir tanesi. Hatta başına oturabilir yani bakıldığı zaman. Günümüzde bana sorarsanız işlevi yok ama Batı emperyalizminin, İsrail'in, Siyonizmin çıkarları çerçevesinde halen kullanılmaya devam ediyor ondan sonra. Ama tabii şeyi anlayamıyorum yani. Anlayamıyorum değil yani anlıyorum zaten de öyle diyeyim hani çok sevilir ya böyle anlayamıyorum falan. Aynı NATO İsrail'e bir şey diyemiyor. Şimdi NATO üyesi değil İsrail ama şimdi Kagan'ın yazısı üzerine oradan bitireyim. Onu bitirdikten sonra şunu söyleyeyim bir iki bilgi daha aktarayım. Sonra bu geçen çok kısa konuştuğum meseleyi biraz açacağım. Hani 5. 6. maddeyi de anlatmıştım. Tekrar söyleyeceğim. Bugün üzerinden 10 gün bitti işte. Saldırı geçti. Biraz onu detaylandıracağım. İsrail saldırısının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen NATO sessiz. Ona biraz gireceğim. Ama Kagan diyor ki artık diyor Amerika'nın bölgede eski gücü yok. Şimdi çok benzer bir tartışma. Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez ve çevresindeki yaklaşık 20 askeri tesiste tuttu. 50 bin askerin durumuyla ilgili konuşuluyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün Körfez ve çevresinde yaklaşık 20 askeri tesisi var. Başta tesisler Katar'da El Udeid, Bahreyn'de NSA Bahreyn, Kuveyt'te Kamp Arifjan ve Kamp Bu Ehring, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dafra, Suudi Arabistan'da da Prens Sultan Hava Üssü. Başlıca tesisleri bunlar. Şimdi İran'a saldırı başlayınca biliyorsunuz İran'ın hamlesi doğrudan bu ülkelerdeki askeri üslere geldi. Bana sorarsanız doğal. Ben açık söyleyeyim. Yani burada Türkiye'nin elbette ki o ülkelerin egemenlik haklarını bir şekilde savunmasına itiraz etmem. Ülkeler der ki kardeşim ben anlaşmamı yaparım falan ama işte Suudi Arabistan'da başka bir yerde bir üs olsa işte örneğin yani şöyle düşünün. Argatur üssünü düşünün, Dikerya üssünü düşünün, Rum kesimindeki İngiliz üsleri. Oradan İngilizler, Amerikalılar kalkıp bize saldırmaya kalksa biz o üsleri ve bu üslerin bulunduğu coğrafyayı haritadan sileriz. Silmek de hakkımızdır. Açık söyleyeyim. Hadi diyeceksiniz ki zaten Rumlarla anlaşamıyoruz. Şey yaparız. Anlaşabildiğimiz, iletişimimizin olduğu bir yerden de bize saldırı olursa onları haritadan sileriz. Yani silmeyi de isteriz yani. Şimdi İran'ın ben bakış açısını ben böyle görüyorum yani. Tabii ki karşı ki burada da Suudi Arabistan'ın özellikle Katar'ın burada rasyonel akılla davranmasını çok önemsiyorum. Suudi Arabistan, Katar ondan sonra bir şekilde çok böyle İran'ı hedef almayan bir şey izledi. Politika izledi. İtidali korumaya çalıştı ve dedi ki biz karşılık vermeyeceğiz dedi. Karşılık vermediler. Bu çok önemliydi, kıymetliydi. Bu açıdan bunları önemsiyorum. Tabii ki İran'ın da buna hakkı var. Şimdi İran'ın da buna karşı bir sonuçta bir yanıt verecek. İsrail'i vuruyor bir taraftan da oradaki Amerikan üslerini. Ciddi zararlar verdi, onu da söyleyelim. Katar'da El Udeid'de radar ve erken uyarı sistemlerine zarar verdi. Bahreyn'de deniz kuvvetleri karargahı, depolar ve iletişim altyapısına zarar verdi. Kuveyt'te uçaklara, lojistik ve destek tesislerine zarar verdi.
yaklaşık 15 Amerikan üssüne zarar

0: verdi. Şimdi Amerikalılar şunu tartışıyorlar. Diyorlar ki ya diyorlar ki bu üçleri biraz dağıtsak, nasıl dağıtsak, küçük küçük hale getirip çok daha böyle batıya kaydırarak belli lokasyonlarda korunması daha kolay halde bir şekilde mi bunları yeniden değerlendirsek, daha küçük daha dağınık bir konuşlanma üzerinde ciddi bir şekilde değerlendirme yapılıyormuş. Yani bir anlamda Körfez'deki Amerikan güvenlik modelinin sınırları üzerinden güvenlik modeli yeniden şekillendirelim mi tartışması var. Bu şeye bile evrilebilir. Amerika'nın ya kardeşim ben bütün gücü yakında İsrail'e yiyeyim, İsrail'i koruyayım, gerisi benim için önemli değil. Ne kadar gidebilir yani. Orada Amerikan dediğim gibi bütün mimarisi üzerinde tartışma var. Amerika'nın dostlarının, müttefiklerinin mimarisi, güvenlik mimarisindeki etkilerinin kırılması, kırıldığı noktasında bir algı var artık. Yani mesela Chatham House'da yardımcı araştırmacı, Chatham House'un derinliğini biliyorsunuz. The New Arab'a bir açıklama yapıyor. Derin İngiltere'nin kurumlarından biridir Chatham House. Sevri hazırlayan yerdir Chatham House. Bizden de gidenler vardı. ABD ile İran arasındaki savaş çözüldüğünde bu üçler farklı düzenlemelerin parçası olarak varlıklarını sürdürmeye devam edecek demiş. Yani Chatham House yetkilisi, işte yardımcı araştırmacı Ahmet, muhtemelen bölge insanı Abououdou. İngilizler şeyi sever biliyorsunuz. Böyle bizim coğrafyamızdan insan devşirmeyi severler. İngilizce kraliyet, kraliçenin görevlileri vardı Türkiye'de. Ondan sonra işte New Lines, Institute for Strategy and Policy program başkanı ve kıdemli analist Danya Araisi, The New Arab'a konuşmuş. Bu cümleyi de söyleyeyim. Yeni Çizgiler Strateji ve Politikalar Politika Enstitüsü, The New Lines Institute for Strategy and Policy program başkanı ve kıdemli analist Danya Araisi demiş ki böyle bölge güvenlik açısından ABD'den daha bağımsız hale geldikçe Amerika'nın Körfez bölgesindeki askeri güçlere yatırımı muhtemelen önemli ölçüde azalacaktır. Chatham House uzmanının tersine bir şey söylüyor. Yani biri diyor ki kalacaktır bunlar diyor. Yeni bir konuşlanma olabilir diyor. Varlıklarını sürdürecektir. Diğerleri de diyor ki yatırım önemli ölçüde azalacaktır. Angajman devam eder diyor. Mutlaka asker bulundurmak isteyecektir ama diyor onun yerine askeri eğitim, ortaklıklar ve bölge askeri kapasitesini geliştirmeye kayabilir bu şeyler. Yani Körfez'deki Amerikan varlığı, Amerikan sistemi de değişecek. Bu oraya doğru gidiyor. Yani dünyada küresel anlamda bir değişim var. Her anlamda. Yani Amerika'nın üsleri için şu konuşuluyor. Belki yarın öbür gün İncirlik üssü için de konuşulacak. Ya Amerikalılarla biz şimdi mesela biz bir yere gidiyoruz. Biz asker bulundurmuyoruz, asker götürmüyoruz. Çok az gidiyor. Bir üs kurmuyoruz. Somali'de şey yapıyoruz, anlaşma yapıyoruz. Anlaşmalar çerçevesinde gidiyoruz. Orada eğitim veriyoruz, şey yapıyoruz falan filan ama gidip bir şey üç bulundurduğumuz yer sayısı çok azdır mesela. Bu sistemin de değişeceğini özellikle Amerikalılar açısından öyle bir döneme girdik. Şimdi NATO meselesine oradan gelin. Şimdi NATO'nun mutlaka Amerika'nın güç dengeleri, üç politikaları değiştikçe NATO'nun pozisyonu da değişecek muhtemelen. Çünkü NATO'nun askeri gücü birkaç devlete dayanıyor ve başında da Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Şimdi Türkiye müttefik, değil mi? Ondan sonra Türkiye'ye tehdit kimden geliyor? İsrail'den geliyor. Açık açık söylüyorlar, biz diyor işte Türkiye'yi hedefledik, bilmem şu oldu bu oldu. 18'inde gidiyorlar. Bu arada şunu da hatırlatalım. 15'i veya 16'sı. 15 Ağustos veya 16 Ağustos Türkiye'nin Suriye'de işte Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz bir açıklama yapıyor. Diyor ki eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda eskiden üst düzey isim Sayın Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla beraber Sayın Fidan'la beraber hareket eden insanlardan biri. Onun da dışişleri bürokrasisine beraber devam etme kararı aldığı isimlerden biri. Yani etkili bir figür. 15 veya 16'sında diyor ki Nuh Yılmaz, Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar geçen süreçte yani sonbaharda Şam'ı ziyaret edecek diyor. Özetini söylüyorum. Bu açıklamadan 2 veya 3 gün sonra bu saldırı gerçekleşiyor. Aynı zamanda buna da bir mesaj. Yani bu olması açısından da ilginç. Sonuçta Türkiye NATO üyesi bir ülke. 1,5 ay önce hatta 1 ay 40 gün önce Türkiye'de NATO zirvesi yapılmış. Liderler zirvesi yapılmış. Bu programımızda da konuştuk falan. Yani hani diyeceksiniz ki NATO ne zaman yanımızda yer aldı? Ben bunları anlatacağım. Haklı olarak diyeceksiniz ki NATO ne zaman yanımızda yer aldı ki şimdi konuşuyorsun. Yanımızda yer alsın. Ben yanımızda yer alacağına inancımdan bahsetmiyorum. Ama birilerinin kafasına bunu birilerinden kastımı anlıyorsunuzdur. O batı merkezli düşünmeyi bir türlü bırakamayan müptelası olmuş, bağımlısı olmuş. Yani şey gibi, yasaklı madde gibi, yani bir şey uyuşturuyor yani, beyni uyuşturmuş. Batı dışında düşünemiyor, NATO dışında düşünemiyor. NATO'suz biz öldük bittik falan filan. Sanki Türkler, Türk milleti NATO ile var olmuş da 1950'de bir anda üye olunca Türkler diye bir şey ortaya çıkmış. Yani yok arkadaş, daha 2200 küsur yıllık bir oluşu var. 2000, 3000, 4000 yıllık bir tarihi var. Bilinen tarihi. Ondan sonra NATO'suz çok savaş verdik. NATO'ya rağmen çok mücadele verdik. Tamam, ben bunların hepsini biliyorum zaten. Ben onları anlatıyorum zaten. Onların da anlayacağını zannetmiyorum. Bir kişiyi kurtarsak iyidir. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1919'da Samsun'a çıktıktan yaklaşık 20 gün sonra, bir ay sonra falan Diyarbakır'da işte Kürt Teali Cemiyeti'nin oradaki ofisinin kapatılması talimatını gönderiyor ama şunu da söylüyor: kazanabileceğimiz herkesi kazanacağız diyor. O hesap yani, bir kişiyi oradan o bağımlılıktan kurtarsak kârdır. Şimdi 10 gün geçti, NATO'dan yanıt yok. Ya şöyle, kimisi işte İsrail yayınlarında, Yunanistan yayınlarında da şöyle şeyler var. Bilinçli olarak bakın algı yapıyorlar. Diyorlar ki biz Kıbrıs'taki Türk askerlerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askerlerine saldırırsak şey olmaz. Ne olmaz? Bu NATO'nun 5. maddesinin kapsamı dışına çıkıyor. Ben şimdi geçen çok hızlı bir şekilde anlattım, biraz sindire sindire herhalde bir 2-3 dakikamız var. Şimdi 5. maddeyi hepimiz biliyoruz, söylememize gerek yok. Yani diyor ki kardeşim, birimize saldırı yaptığın anda diyor, işte Avrupa veya Kuzey Amerika'da bir veya daha fazla tarafa yönelik bir silahlı saldırı durumunda diyor, bütün biz diyor o ülkeyi savunuruz. Zaten bu madde biliyorsunuz bir kere devreye girdi. O da Amerika'nın Afganistan'ı işgal girişiminde. Başka hiçbir zaman girmedi. Bizim için de girmedi. Girmezdi zaten. Ben bunu biliyorum. Ama şunu anlatmaya çalışacağım. Yunanistan ve İsrail'in yaptığı psikolojik harbi. Yunanistan zaten NATO üyesi. Şimdi 5. maddenin arkasından 6. madde var. Diyor ki 5. maddenin işte olası bir saldırıya uğrama durumunda bizim sınırlarımız şudur. Bu coğrafyaya saldırı olursa diyor, biz bu 5. maddeyi işletiriz diyor. Ondan sonra 5. maddenin amaçları doğrultusunda taraflardan birine veya daha fazlasına yönelik silahlı saldırı aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilen silahlı saldırı olarak kabul edilir. Diyor ki Avrupa veya Kuzey Amerika'daki taraflardan herhangi birinin topraklarında, Fransa'nın Cezayir departmanlarında, Türkiye topraklarında veya Yengeç dönencesinin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesinde taraflardan herhangi birinin yargı yetkisi altındaki ada. İkinci fıkra, taraflardan herhangi birinin kuvvetleri, gemileri veya uçakları bu topraklarda veya Avrupa'da anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte taraflardan herhangi birinin işgal kuvvetlerinin konuşlandığı herhangi bir başka bölgede veya Akdeniz'de veya Yengeç dönencesinin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesinde bulundukları sırada. Doğrudan Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki askeri varlığı NATO'nun 5 ve 6. maddesindeki şeye giriyor. Yani o yalan. Peki, yani şöyle bir şey, biz işgalci değiliz. Bizim 59 Zürih 60 garanti anlaşmaları kapsamında müdahale hakkımız da var. Ve bu hakkımızı kullanarak müdahale ettik. Haklı olarak. Bir anlaşma olmadığı için de biz halen varlığımızı sürdürüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türkü'nün varlığını korumak için. Ama şimdi bu tavsiyem 5. 6. madde yok. Ama 10 gündür ne NATO yöneticileri, yetkilileri, ne bu müttefiklerimizden birinden çıkıp kardeşim şeyi yapmayın, Türkiye'ye karşı, ben bunu sürekli söyleyeceğim, bilerek söyleyeceğim. 15 gün geçti, NATO'dan ses yok. 20 gün geçti, NATO'dan ses yok. Niye? Yüzünü görmek açısından. Biz İsrail'le savaşırsak NATO'nun Brüksel'deki karargahı, karar alıcıları İsrail'in yanında yer alacak arkadaş. Bunu bilelim. Düşmanımızın kim olduğunu da çok iyi bilelim. Buna göre TRÇ'yi, buna göre Türk Devletleri Teşkilatı'nı, buna göre Mekke Sözleşmesi'ni genişletelim, hayata geçirelim. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum. İyi hafta sonları, sağlıklı hafta sonları sunuyorum. Diliyorum. Selam ve sevgilerimle.
1: Cihun Bozkurt'la Bölgenin Kıyı sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatın.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Wingback, tam donanımlı back. Futbolda bazı oyuncular vardır, bir görevleri yoktur, birden fazlası vardır. Hem savunma yaparlar, hem hücuma çıkarlar, hem koşar, hem orta yapar, hem adam kovalar, hem oyun kurar. İşte wingback, yani kanat bek hibriti, bu tür oyuncuların tam tarifidir. Onlar sahadaki jokerlerdir. Ne tam bir bek, ne tam bir kanattırlar. Ama her iki pozisyonunda yükünü sırtlanırlar. Üstelik bunu maç boyunca ileri geri koşarak yaparlar. Wingback pozisyonu özellikle üçlü savunma sistemlerinde kullanılır. Yani 3-4-3, 3-5-2 ya da 5-3-2 gibi dizilişlerde bu oyuncular savunma çizgisinin hemen önünde çizgiye yakın konumlanırlar. Savunmada geriye çekilerek beşli hattı tamamlarlar, hücumda ise çizgiden ileri çıkarak kanat gibi davranırlar. Yani bir anlamda savunma ve hücum arasında bir köprüdürler. Top rakipteyken bek, top takımdayken kanat olurlar. Bu oyuncuların rolü sistemin işleyişine göre şekillenir. Örneğin 1-3-5-2 sisteminde wingbackler hem çizgiyi tutmak hem de orta saha üçlüsüne destek vermekle sorumludur. Ceza sahasına koşular atarlar, rakip beki bindirmelerle zorlarlar ve orta yaparak forvetlere servis sunarlar. Ama aynı zamanda savunma hattına zamanında dönerek kenardan gelen atakları durmakla da yükümlüdürler. Yani bu oyuncular 90 dakikanın büyük bölümünü sprint halinde geçirir. Bu pozisyonun en kritik noktası dayanıklılıktır. Bir wingback sadece hızlı olmakla yetinemez. 60. dakikada tükenirse takımın kanadı çöker. Bu yüzden bu rol oynayan oyuncuların hem fiziksel dayanıklılığı hem de zihinsel odaklanması çok yüksek olmalıdır. Bir saniyelik pozisyon kaybı savunma dengesini tamamen bozar. Wingbacklerin teknik kapasitesi de oldukça yüksek olmalıdır. Çünkü top rakipteyken birebir savunma yaparlar, top takımdaykense orta kesmeleri, pas trafiğine katılmaları, hatta şut atmaları beklenir. Yani hem savunma bilgisi hem hücum zekası bu oyuncularda bir araya gelmek zorundadır. Bu nedenle bu rol oynayan oyuncular genellikle klasik beklerden daha teknik ama klasik kanatlardan daha mücadeleci olur. Taktiksel olarak bu rol takıma genişlik ve denge kazandırır. Rakip savunmayı açmak için çizgiyi basmaları gerekir. Ayrıca defansif açıdan da kanatlardan gelen tehlikelere karşı ilk savunma hattını oluştururlar. Bu oyuncular iyi çalıştığında takım hem çok daha kompakt olur hem de geçişlerde çok daha etkili bir yapı kazanır. Ama bu rol iyi oynanmazsa takım sahada iki kanadından birinden direnir. Çünkü bu oyuncuların arkasında genellikle başka biri bulunmaz. Wingback rolünün bir diğer güzelliği takımın şekil değiştirebilme yeteneğini artırmasıdır. Yani maç içinde sistemin 3-4-3'den 5-3-2'ye, oradan 4-2-3-1'e geçebilmesi bu oyuncuların esnekliğine bağlıdır. Onlar sadece oyuncu değil, taktik motorudur. Bu pozisyonun örnekleriyle devam edelim. Bu pozisyonun modern futboldaki ustalarından biri şüphesiz Achraf Hakimi'dir. Özellikle Inter ve PSG'de sağ kanatta oynarken hem savunma disiplini hem hücum katkısıyla bu pozisyonun adeta kitabını yeniden yazdı. Bir başka efsane örnekte Dani Alves. Barcelona döneminde üçlü savunma kurgularında sağ kanatta hem savunmayı tamamladı hem hücumu başlattı. İngiltere'den Kyle Walker da zaman zaman üçlü savunmalarda bu rolü oynayarak fiziği ve pozisyon bilgisiyle fark yaratmıştır. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Nazım Sangare zaman zaman bu rolü oynadı ama tam anlamıyla bu pozisyona oturan bir oyuncu bulmak zordur. Çünkü Süper Lig'de üçlü savunma sistemleri hala tam anlamıyla oturmuş değil. Yine de zaman zaman Beşiktaş'ta Valentin Rozier, Fenerbahçe'de Bright Osayis Samuel bu rolde ciddi katkı vermiş isimler arasında yer alabilir. Sonuç olarak kanat bek hibriti modern futbolun en çok koşan, en çok düşünen ve en çok fedakarlık yapan oyuncusudur. Sahada göz önünde değildir belki ama onsuz takım genişleyemez, rakip açılamaz, savunma kapanamaz. Onlar hem bek hem kanattır, hem savunmacı hem hücumcudur. Yani aslında iki futbolcunun tek bedenle birleşmiş halidir. Futbolun ansiklopedisinde bugün futbolun belki de en fedakar oyuncuları olan wingback, yani tam donanımlı bekleri anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Mesela yani atıyorum, ben aldım evi, oturdum işte, şu oldu bu oldu, çatı aktı bir şey. Burada hesap sorabiliyor muyum ve sorumluluk kimde oluyor? Kanunlarımıza ya da yönetmeliklerimize girmemesi çok acayip değil mi? Çok acayip.
3: Son yıllar.
2: Yani ben kendi kendime tarla kurdum, burada yapabiliyorum diyemiyorsun.
3: Evet, şebekeye bağlanmamız gerekiyor.
2: Home inspection sanırım biraz daha fazlası gibi geldi bana. Bunun ne olduğundan başlayalım mı efendim?
4: Tabii ki.
2: Anladım.
4: Çok kıymetli bir nokta.
2: Gençlerimiz konusunda bizi bir adım ileriye taşıdığınızı düşünüyorum ben. Çok sağ olun.
4: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
2: Çünkü her birey birbirinden farklı değil mi efendim?
4: Kesinlikle Zahir Bey.
3: Teşekkür ederim davetin için. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
2: Yeni şeyleri konuştuğumuz, geleceğe yönelik bütün adımları birlikte attığımız ve bugünden olan şeylerin yarına katkılarını konuştuğumuz programımızda bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Saygılar efendim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Pasifik Okyanusu'nda etkisini artıran El Niño, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarını değiştirmeye başladı. Panama ülkesinde acil durum ilan ederken Hindistan'da muson yağışlarının azalması, Endonezya'da ise kuraklık ve orman yangınları dikkat çekiyor. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun önümüzdeki aylarda daha da güçlenmesini bekliyor. El Niño, Pasifik Okyanusu'nun ekvator çevresindeki orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normal seviyelerin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan bir hava olayı. El Niño'nun etkileri dünya genelinde aynı şekilde görülmüyor. Bazı bölgelerde kuraklık ve orman yangını riskini artıran hava koşullarına neden olurken bazı bölgelerde ise aşırı yağışlara yol açabiliyor. El Niño'nun etkilerine karşı önlem alan ülkelerden biri Panama oldu. Panama hükümeti hava olayının oluşturabileceği olumsuzluklarla mücadele etmek amacıyla ülke genelinde acil durum ilan etti. Kararla birlikte olası afetlere müdahalede ihtiyaç duyulan kaynaklara daha fazla ulaşılması ve risk taşıyan bölgelerde gerekli önlemlerin alınması hedefleniyor. Panama'da El Niño'nun özellikle su kaynakları, tarım ve enerji üretimi üzerindeki olası etkileri takip ediliyor. Ülke aynı zamanda son dönemde şiddetli yağış ve sellerle de mücadele ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü tahminlerine göre Orta Amerika ve çevresindeki bazı bölgelerde de önümüzdeki dönemde yağışların normal seviyelerin altında kalması bekleniyor. El Niño'nun etkisinin öne çıktığı bölgelerden biri de Hindistan. Ülkede 24 Ağustos itibarıyla mevsim yağışları normalin %13 altında gerçekleşti. Tahminler Hindistan'ın son yılların en zayıf muson dönemlerinden birini geçirebileceğine işaret ediyor. Yağışlardaki düşüşün özellikle tarım, su kaynakları ve gıda üretimi açısından risk oluşturduğu belirtiliyor. Endonezya'da ise uzun süren kuru hava koşulları ve güçlü El Niño'nun etkisiyle orman yangınları ağırlaştı. Temmuz sonuna kadar yaklaşık 94 bin hektarlık alanın yangınlarda zarar gördüğü bildirilirken yoğun duman Malezya ve Borneo'ya kadar ulaştı. Yangınlarla mücadele kapsamında 24 binden fazla personel görevlendirildi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son tahminleri güçlü El Niño'nun sonbahar boyunca etkisini artırabileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle önümüzdeki aylarda kuraklık, aşırı sıcaklık, orman yangınları ve bazı bölgelerde şiddetli yağış risklerinin yakından takip edilmesi bekleniyor. Avrupa ve Türkiye'de ise El Niño'nun etkileri Pasifik çevresi ve tropikal bölgelerde olduğu kadar doğrudan ve belirgin görülmüyor. Bu nedenle Avrupa veya Türkiye'deki sıcaklık, kuraklık ve yağış olaylarının tek başına El Niño'ya bağlanmadan bölgesel hava sistemleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Pasifik'te güçlenen El Niño farklı ülkelerde hava koşullarını etkilemeye başladı. Panama'da ülke çapında acil durum ilan edilirken Hindistan'da muson yağışları normalin %13 altında kaldı. Endonezya'da ise yaklaşık 94 bin hektarlık alan yandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'in.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.
2: Hey. Bike went. Just walked the length.

0: Bunu biliyor muydunuz? Keçiler de açık alanlarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayan birçok özelliğe sahiptir. Bunlardan biri de göz bebeklerinin yatay ve dikdörtgen şeklinde olması. Keçilerin yatay ve dikdörtgen şeklindeki göz bebekleri çevrelerini 270 derecelik geniş bir açıyla görmelerini sağlar. Bu sayede keçiler başlarını çevirmeden çevrelerinde olup biteni neredeyse tamamen algılayabilir. Özellikle kolay av olabilen çift toynaklılarda görülen bu göz yapısı sayesinde hayvanlar yukarıdan gelen bir yırtıcı kuşun tehdidini ya da zemindeki bir hareketi hemen fark eder. Böylece avcılara karşı daha hazırlıklı ve avantajlı bir konumda olurlar. Keçilerin yatay ve dikdörtgen şeklindeki göz bebekleri ortamdaki fazla ışığı süzerek net bir görüş sağlar ve kör edici yansımaları azaltır. Genellikle gündüz aktif olan keçiler gün boyunca parlak güneş ışığına maruz kalır. Göz bebeklerinin yatay şekli özellikle açık alanlardaki ışık yansımalarını azaltarak hem yiyecek bulmalarını kolaylaştırır, olası tehlikeleri kolayca fark etmelerini mümkün kılar. Keçilerin gözleriyle ilgili dikkat çekici bir diğer özellikse başlarının eğimi hangi açıda olursa olsun göz bebeklerinin yatay konumlarını koruyabilmesidir. Çok dik bir yamaçta bile bu özellik sayesinde dengelerini koruyabilirler. Zorlu arazilerdeki bu hareket kabiliyetiyle keçilerin hayatta kalma şansları yükselir. Keçilerin göz bebeklerinin dikdörtgen şekli çevresel tehditlere karşı hazır olmalarını sağlarken yiyecek aramalarını da kolaylaştırır. Böylece sarp dağlık araziler gibi çok çetin ortamlarda hayatta kalmaları mümkün olur.
1: Bunu biliyor muydunuz?
0: Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yürütülen Adramiton Antik Kenti kazılarında Roma dönemine tarihlenen ve mozaikleri büyük ölçüde günümüze ulaşan bir villa yapısının kalıntıları ortaya çıkarıldı. 2012'den bu yana devam eden kazılarda bulunan yapı, antik kentin Roma dönemindeki konut alanlarına ilişkin önemli bulgular sunuyor. Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı'nda sürdürülen çalışmalara Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Adramiton Araştırmaları Heyeti Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Murat Özgen bilimsel danışmanlık yapıyor. Doktor Öğretim Üyesi Özgen, Ören Mahallesi'nde yaklaşık 9000 metrekarelik alanda iki kampanya halinde çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Tespit sondajlarında birden fazla kültür tabakasına ulaştıklarını belirten Özgen, ikinci kampanyada ise Roma dönemine ait konut yapısının ortaya çıkarıldığını ifade etti. Yapının ortasında atrium olarak adlandırılan merkezi bir bölüm bulunduğunu aktaran Murat Özgen, bu alanın etrafında 3 büyük salonun yer aldığını kaydetti. Salonların zeminlerinde mozaik döşemeler, duvarlarında ise freskler bulunurken yapılarda figüratif ve geometrik bezemelere de rastlandı. Özgen özellikle kuzey salondaki mozaiklerin dikkat çekici olduğunu belirterek şöyle konuştu. Özellikle kuzey salonda 15 panel halinde farklı türlerde kuşlar figürü ve Adramiton kentinin M.Ö. 4. yüzyıldaki sikkelerinde temsil edilen kanatlı at figürü yer alıyor. Kanatlı atın bu motifin sikkelerde kullanılmasından yaklaşık 500 yıl sonra Roma dönemine ait bir yapıda da kenti temsil eden bir unsur olarak karşımıza çıkması oldukça önemli. Villa mozaiklerinde kedi ve köpek figürlerine de yer verildi. Özgen bu hayvanların isimlerinin de yazıtlarla birlikte mozaiklere işlendiğini söyledi. Kedi figürünün zümrüt anlamına gelen bir isimle, köpeğin ise okyanus adıyla tasvir edildiğini belirten Murat Özgen, bu ayrıntıların yapının sahibine dair değerlendirmelerde bulunulmasına olanak sağladığını ifade etti. Mozaiklerde Medusa ve Gorgon figürleri yanı sıra kuşlara sataşan pigme figürleri de yer alıyor. Özgen pigme motifinin özellikle Kuzey Afrika mozaiklerinde görüldüğünü belirterek Adramiton'un iki limana sahip olması ve Doğu Akdeniz havzasına açık bir ticaret kenti niteliği taşımasının yapının Kuzey Afrika bağlantılı bir tüccara ait olabileceği ihtimalini gündeme getirdiğini söyledi. Roma dönemindeki yapının yıkılmasının ardından milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllarda merkezi holün güney tarafına yeni bir salon eklendiğini anlatan Özgen, bu bölümde dönemin geometrik ve figüratif bezemelerinin görüldüğünü söyledi. Kazı çalışmalarında aynı parselde Helenistik döneme ait büyük bir yapının temellerine de ulaşıldı. Murat Özgen şunları söyledi. Roma döneminde bu temellerin yeniden kullanıldığını, alanda bir süreklilik bulunduğunu gördük. Bulgular burada sofistike bir Roma konutunun ıslak kullanım mekanları ve drenaj sistemleriyle birlikte varlığını net biçimde ortaya koyuyor. Kazılar yalnızca yapının mimari özelliklerine değil, aynı zamanda antik kentteki yaşam biçiminin, ticari ilişkilerin ve farklı dönemler arasındaki kültürel sürekliliğin anlaşılmasına da katkı sağlıyor. Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Adramiton Antik Kenti kazılarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir villa ortaya çıkarıldı. Mozaikleri büyük ölçüde korunan yapıda kuş, balık, kanatlı at, kedi ve köpek figürlerinin yanı sıra direstenleri de bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 28 Ağustos 2026 günlerden Cuma. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Bu haftaya tabii Amerikan Başkanı'nın İran'a karşı başlattığı mali saldırı. Böyle duyurdular. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent duyurdu ve ardından tabii tartışmalar başladı. Trump tabii Amerika'da saat farkı var. Uyandı. Sosyal medyasından artık iyi adam yok diye yazdı. Bilmiyorum bugün başka ne çıkacak ama tabii pek çok haber var, pek çok gelişme var bu konuyla ilgili. Çin'in, Rusya'nın, hatta Katar'ın kısmen, bugün Pakistan'ın, Amerika'nın tek taraflı bir biçimde ikinci yaptırımlarla müttefik ülkeleri de etkileyecek. İran yaptırımlarını sıkılaştırma, dolar sisteminden atma tehditlerinin çok da karşılığı olduğuna inanılmıyor. Bazı ülkelerde sessiz. Türkiye, İran, doğu komşusu Türkiye'nin ticari ilişkiler var. En zor yaptırım dönemlerinde istisnalar elde etmiş bir ülke Türkiye. Size bugün tabii son gelişmeleri aktaracağım. Pek çok başlık, iddia, tartışma var ama Türkiye kısmını da son bölümde ele alacağız. Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk konuğum olacak. Ankara'dan pek ses çıkmadı dediğim gibi. Bunun nedenlerini de elbette anlamaya çalışıyoruz. Belki de gerek duymamışlardır, bilmiyorum. Velhasıl Amerika-İran kapışması devam ediyor yaz aylarının sonuna gelirken. Hürüz'de Amerika'nın yeni iddiaları var. Trump sürekli bir yerlere isim veriyor. Kanada ile de ticaret kapışmasına girdiler. Ontario Gölü, Amerika Gölü olarak Trump tarafından kararname ile ilan edildi. Tabii Kanadalılar bu işten hoşlanmadılar. Trump yeniden Hürmüz'ü Amerikan toprağı ilan etti. Gerçekten çok acayip. Yani dünyaca oturduk bir komedi şovu izliyoruz diye düşünüyorum ben. Neyse, tabii işin ciddi kısımları da elbette var. Amerikan ordusu, Trump bütün mayın izledik, her şeyi görüyoruz. İran çok zor durumda demişti ama kimse inanmadı. Brett Cooper, CENTCOM komutanı da videoyla ilan etti büyük başarılarını. Tabii İran'dan Katarlı mevkidaşlarını dün ağırlamışlardı. Oradan sert mesajlar var. Diğer yandan Amerika'nın ortağı Netanyahu bir ölüm kalım savaşına girişmiş durumda. 27 Ekim'e artık Eylül Ekim 2 ay topu topu kaldı. İsrail siyaseti karışık gözüküyor. İsrail Suriye'yi vuruyor. Netanyahu'nun dünyadaki Yahudileri İsrail'e davet eden, Türkiye ile ilgili yorumları var, aktarmaya çalışacağım görebildiğim kadarıyla. Suriye Demokratik Güçleri bu hafta kendini tasfiye ettiğini duyurdu. Tam entegrasyon ilan edildi. Bunun takip haberleri var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Tabii bu haftanın bir başka heyecan verici konusu CIA Başkanı Radcliffe'in aniden Moskova'da belirmesi olmuştu. Pek çok söylenti, iddia Batı medyasında hemen tabii Amerikalılar fısıldıyorlar anlatıyı belirlemek için. Ama bugün biraz değişmiş gözüküyor. New York Times ve Washington Post haberlerinde böyle dostluk, dostça bir hani durum anımsatmasına çevrilmiş gözüküyor. Tabii Kremlin'in açıklamaları var. Sergey Lavrov'un değerlendirmeleri var. İstihbarat servisleri arasındaki bu iletişimin. Radcliffe sadece istihbarat servisleriyle buluşmuş gözüküyor doğrusu. Bütün bunların baş sebebi ben size aktarıyorum. Tabii Ukrayna sahasında çok zor durumdalar. Açık bir biçimde göklerdeki savaşta da cephede de Ukrayna ordusu Batı'nın olağanca desteğine rağmen kayıplar yaşıyor. Tabii bu arada Pentagon siyasi işler sorumlusu Eldridge Colby'nin Brüksel temasları, Avrupa'da Rusya bize saldıracak temasını pişirmeye çalışıyorlar. Trump çıktı, hiç öyle bir endişem yok dedi. Gerçekten çok acayip işler dönüyor. İşin ekonomisiyle ilgili de gelişmeler var Çin'le ilgili. Onları da aktarmayacağım bu haftanın son yayınında. Dediğim gibi tabii biraz Türkiye açısından duruma bugün bizi ilgilendiren enerji maliyetleri artıyor. Artık her hafta depoyu doldurmaya çalışıyoruz. Dünyada bu arada petrol fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor. Bizde sürekli yükseliyor. Bir de İran'la ilgili bu tali yaptırımlar nasıl etkiler, nereye gidiyor? Bunları Sayın Ali Arif Aktürk'le konuşacağız. Evet, başlamadan önce hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu dinleyebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede bir kulaklık sembolü var, tıklamanız yeterli. Telegram kanalı, X hesabı, her yerden internet üzerinden takip edebilirsiniz diyelim ve hemen başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a açtığı savaş. Şu sıralar ortada pek savaş yok. Alttan alta kazan kaynıyor tabii ki. Ekonomik işin askeri kinetik yanı bir kenara kondu Temmuz'daki saldırılardan sonra. Ve ekonomik savaş, mali, büyük bir mali savaş İran'la ticaret yapan ülkelere bu hafta açıkça Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessin tehdit etti. Dolardan atarız sizi dedi İran'la iş yaparsanız. Ve şimdi ne olacaktı? Herkes tartışıyor. Pek umutsuz gözüküyor uzmanların bütün yorumları. En başta dün konuştuk aslında. Çin, dünya ticaretini artık Çinliler belirliyorlar büyük ölçüde. Tabii Amerika'yı küçümsememek lazım, ben hep söylüyorum, ama yine de tabii ki Amerikan gücünde bir gerileme oldu. Rıza üretmek bakımından en azından ortada nasıl sonuçlanacağını elbette göreceğiz. Askeri kilit açılamadı. Her ne kadar Hürmüz'de iddiaları olsa bile Amerika'nın işin mali cephesini tartışıyoruz. Bugün Amerikan Başkanı uyanır uyanmaz, Amerika'da yeni sabah oluyor. Tabii sosyal medya hesabından artık iyi adam yok diye paylaşım yaptı. Bir yandan bir komedi şovu gerçekten izliyoruz. Yani böyle bir Amerikan Başkanı görmedik tabii tarihte. Diğer yandan bazı şeyleri de ciddiye almak gerekiyor. Neyse, Trump'ın dünden kalan mesajları, yani dün akşam saatlerinden İran'la görüşmek istemediği, konuşacak bir şey yok, onlarla konuşmak istemiyoruz dedi. Zaten askeri kapasitesini mahvettik, işte maaşlarını ödeyemiyorlar. Boğaz'dan 24 tanker geçirdik, sürekli geçiriyoruz. Hürmüz'ü de kapatamıyorlar. Ama askeri operasyonları bitirdik anlamına gelmiyor. Ben hep söylüyorum, Kasım'daki ara seçimlere kadar yeniden bir Amerika'nın İran'ı vurmasına tanıklık edebiliriz diye bilmiyorum. Doğru mu düşünüyorum, göreceğiz tabii ki, ama bir yandan Hürmüz açık diyor, bir yandan askeri operasyonları bitirdik. Trump'ın ne dediğini kimse çok iyi anlayamıyor. Bu arada Guardian gazetesi daha başka bir haber yayınlamış. Bir sızdırılan Pentagon notundan yola çıkarak Amerikan donanmasının maaş ödemelerinde açık olduğunu söylemiş. Savaş giderlerini karşılamak amacıyla maaş hesaplarındaki kaynakları kullandıkları söyleniyor. Gerçekten çok acayip günlerden geçiyoruz. Yani kumbara kırıldı gibi ifadeler kullanmışlar. Bilmiyorum tabii, bunlar muhtemelen Pentagon yalanlayabilir bunları, ama Trump'ın tam da böyle İran ordusu iflas etti falan dediği bir gün Guardian'da böyle bir haber olması enteresan tabii. Trump'a Oval Ofis'te kararname, birazdan aktaracağım o harita hikayelerini, adlandırmaları, ama Rusya ve Çin, yani şimdi mali yaptırımlar, bizim Türkiye'yi konuşacağız Sayın Ali Arif Aktürk'le, ama işin makro düzlemde nasıl sonuçlanacağı Trump'a soruldu. Rusya'ya yeni yaptırım getirip getirmeyeceği. Ben Rusya ile ilgili pek çok analiz dinliyorum merkezden. Komi'me de gidiyor. Rusya'ya 30 bine yakın yaptırım uygulanıyor ve SWIFT sisteminden çıkarılmış. Dolayısıyla yani Rusya'nın bu yaptırımlara uyup uymaması gibi bir şey olamaz zaten. Böyle bir soru olamaz. Zaten Ukrayna özel harekat yüzünden 30 bine yakın yaptırımla karşı karşıya. Tabii ki Rusya büyük bir güç. Nükleer bir güç, koca bir ülke, kaynakları var vesaire tabii, ama onun dışında daha orta ölçekli güçlerin, Amerikan mali sistemine göbekten bağlı güçlerin etkilenmesi daha fazla. Trump'a bunu soruyorlar. Trump diyor ki Rusya ile ilgili duruma bağlı. Rusya'nın Hürmüz Boğazı konusunda oldukça iyi davrandığını düşünüyorum diyor. Şunu anlamalısınız. Onların yaptığı her şeyi biz de yapıyoruz. Çin'in casusluk yaptığını duyuyoruz. Biz de onları gözetliyoruz. Böyle ilginç şeyler söylüyor Trump. Yani derdini anlatmaya çalışırken. Tabii Çin bankalarına ne yapabilir? Çin'le ilgili

Pakistan tabii Amerika'dan 10 milyar dolar yardım. Pakistan ekonomisi de iyi durumda değil. Yardım bekliyor diye. Pakistan dışişlerinden de bugün açıklama yaptı. Tek taraflı önlemleri reddediyoruz diyorlar. Olumsuz sonuçları var bunların. Uluslararası hukuk kapsamında değil bunlar. Dolayısıyla şimdi Pakistan tabii kara komşusu İran'ın ve ayrıca Asya'da Çin'e giden kara yolunda da önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Dolayısıyla da bir yandan Pakistan ölçeğinde bir güç, tamam nükleer güç ama bir şekilde göbekten Amerika'ya bağlı. Onlar bile ya bu tek taraflı bunlar diyorlar. Tam da para bekledikleri bir dönemde. Böyle bir durum var. Zaten Çin'le ilgili dün de bir parça Gökhan Göçmen'le konuşmuştuk. 2026 başından bu yana günlük yaklaşık 1.2 milyon varil petrol ithal etmişler. Bunun yolu yordu. Merkez biliyor. Malakka Boğazı'nda, Güney Çin Denizi'nde bir takım tankerler var denizde. Gemiler tespit edilmekten kaçabiliyorlar. Özel rafineriler yoluyla batıyla iş yapmayan bu petrol alınabiliyor. Bir kısım para da İran'a aktarılıyor diye haberleri çıkmıştı. Velhasıl böyle bir durum var. İşte bu koşullarda Türkiye meselesine de başta da özetlerde de belirttiğim gibi sonda programın son bölümünde konuşacağız. Şimdi gelelim siyasi gelişmeler, askeri gelişmelere. Bütün bunlar olurken, Trump bu söylemlerde bulunurken CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper açıklamalar yaptı. Bir video sosyal medya hesabından paylaştı. Boğaz'daki, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyri sefer hatlarında bütün deniz mayınlarını başarıyla temizledik, artık arındırdık. Komandolar, kara deniz, hava deniz piyadeleri hepsi görev aldı. Uluslararası seyri sefer hatları açık. Bu şekilde konuşuyor. Tabii İranlar da deniz altında kendi sınırlarını, Hürmüz çok dar bir boğaz, kendilerine uygun planladıklarını söylüyorlar. Gülüyorlar biraz Amerikalılar. Bilmiyorum hangisi doğru bu arada. Yani tankerlerden biri yarın öbür gün bir mayına çarparsa, özel mayınlar olduğu söyleniyor İran'ın elinde, aktive ettikleri. Tabii bilemiyorum ama CENTCOM amirali Trump'ın daha önce söylediği ve kimseyi ikna edemediği şeyi videoda tekrarladı. Son birkaç ayda 750 milyon varil ham petrol taşıyan 1500 ticari geminin geçişine yardımcı olduk. Bu Umman Güney Rotası. Yalnız ben Amerikalı yorumculardan, muhalif yorumculardan bu rakamların çok abartıldığını, doğru olmadığına dair iddialar görüyorum. Hakikaten kestirmek zor. Brett Cooper, tetikteyiz, ölümcülüz, kararlıyız gibi cümleler kuruyor. Gerçekten öyle mi? Bir uçak gemisi dün aktarmıştım. USS George Washington uçak gemisi bölgeye gitmişti. USS Abraham Lincoln de büyük sıkıntı çıkmıştı. Ve yine de onun yerine aldığı USS Theodore Roosevelt 3. uçak gemisi de bölgeye hareket etti diye haberler gelmişti. Ama Amerika'da bunun tartışmaları bu işlerin iyi gitmediği yolunda. Yani nereden alacaksınız bu haberi? Mesela neokon şahinlerden birisi Robert Kagan'ı dün gördüm. Dikkatimi çekti. Amerika'nın mühimmat, füze, savunma, önleme füzesi stokları tükendi artık ve şu anda İran'da geri bir seçeneğe sahip değil diyor. Yani bilemiyorum, tabii ki hala da vurabilir Amerikalılar ama sonuç itibariyle sıkışıklıklarını anlatıyor. Bu koşullarda mali işler üzerinden son dönemde dönüyor. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent da tekrarladı olup bitenleri. Çok para harcıyorlar. Rejim milyarlarca doları işte terörist vekillerine aktaracağına, halkı için harcamalı gibi laflar ediyor. Söz düelloları oluyor. İran Meclis Başkanı Galibaf, başarısız Amerikan İmparatorluğu, terörist vekili İsrail'e 750 üstüne milyarlarca dolar aktarmak yerine parayı kendi halkına harcayabilirdi. Ne gezer işte. Hey Scotty, adamım, güvenilirliğin tehlikede, bir şeyler yap gibi Galibaf da yanıt vermiş durumda. Hakikaten de bunların bir kısmı da tartışılıyor. Yani piyasa müdahaleleri, Amerikan tahvilleriyle ilgili tartışmaları kısmen aktarmaya çalışmıştım sizlere. Ve İranlılar da Hürmüz'de kontrolü, yani baştan beri söylediğim gibi Hürmüz ne kapalı ne açık. Ama oradaki durumla ilgili tartışmalar bitmiyor. Ve İran'ın tutumu, Meclis Başkanı Galibaf, biz eğer petrol satışlarımız engellenirse izin vermeyeceğiz bölgede, bir damla bile geçmeyecek diye tekrardan
dile getirmiş durumda. Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Genel Sekreteri Muhsin Rıza'nın yeni açıklamaları var. Pek çok yere konuşmuş. Katar Başbakanı El Sani'nin ağırlanması dün söz konusuydu. Amerika'yı uyarıyor. Bize kötülük yaparsanız

0: karşılığını veririz diyor. Yani Pezeşkian üzerinden, Cumhurbaşkanı üzerinden diyalog mesajları verilirken bölge ülkelerine, bir yandan da Amerika'ya sert mesajlar var. Bu arada ben aktarmıştım Trump'ın oğlunun başına ödül konduğu haberlerini. Hakikaten de İran Devlet Televizyonu $10 milyon ödül konduğunu yayınlamıştı, video yayınlamıştı. Şimdi tabii Muhsin Rıza'yı onu da yalanlamış. Hangisi doğru söylüyor bilmiyorum doğrusu. Neyse, böyle bir çerçeve var efendim İran üzerindeki, etrafındaki resimde. Bu arada Netanyahu, Amerika'nın müttefiki, onun derdi 27 Ekim'deki seçimler. En son bir röportaj, kapsamlı bir röportaj verdi. Antisemitik dalgalardan bahsediyor. Tüm dünyadaki Yahudilerin İsrail'e taşınmasını istiyor. Bu konuda çağrı yapmış. Türkiye ile ilgili yorumları var. Çatışma aramadığını söylüyor ama niyetlerine güvenerek sadece hareket edemezsiniz. Düşmanların niyetlerine diyor, Türkiye'den bahsederken bu arada. İsrail devletini savunmak için kabiliyet geliştirmekten bahsediyor. Aynı zamanda gerçeklik hızla değişiyor diyor. Bir güç düşüyor, biz o gücü aşağı çekiyoruz, düşüşünü izliyoruz, başka bir güç yükseliyor. Böyledir bu işler. Yani ben biraz Türkiye'nin nüfuzu olarak anladım. Ben de geçtiğimiz hafta İdlib'de Türkiye sınırı 60-70 kilometre ötede Ebu Zuhur üstünü İsrailler vurmuşlardı. Türkiye'nin güneye gelmesini istemiyorum. İlettim Türklere. Kuzeyde, Suriye'de, Suriye'yi kastediyor, Türkler var. Orada belli bölgeleri var ama güneye gelmelerini istemiyorum. Statükoyu bozdular gibi böyle enteresan açıklama var. Tabii Amerikalılar aracılığıyla müsamaha göstermeyeceğimizi ilettim diyerek, hani Amerikan müzakereciliği burada görünüşe göre alınmadı. O yüzden de kinetik yollarla, yani askeri anlamda üssü vurarak ilettiklerini söylüyor. Tabii ki Ankara bu iddiaları reddediyor. Aktarmıştım daha önce size. Netanyahu bunları söylüyor çünkü aslında seçimler için hakikaten iç politika çok büyük bir kaynar kazan. 27 Ekim seçimleri için anketlerde işte Gadi Eisenkot'un partisiyle Likud öncülüğündeki kanat arasında açıklık olduğu söyleniyor. Bir hükümet çıkabilecek mi? Hep beraber göreceğiz tabii ki, ama Netanyahu kaybederse siyasi geleceği, yolsuzluk dosyaları, çok şey var. Ortaklarıyla da bu arada kapışmış. Hatta ikisi üzerinden kapışmalar. Bu aşırı sağcı bakanı Ben Gvir, Yahudi Gücü Partisi, Bezalel Smotrich'in de Dini Siyonizm Partisi var. Ortak liste çağrısı yapıyor Netanyahu. Ondan sonra Ben Gvir ona yanıt veriyor. O da sen diyor bir yandan bize böyle ortak liste çağrısı yapıyorsun, diğer yandan geçen gün aktarmıştım size, Eisenkot'un partisiyle de koalisyon yapabilirim, hani başbakanlık sırayla olacak şekilde diyorsun. Yani özün sözün bir değil demeye getiriyor. Netanyahu onu yanıt veriyor. Hakikaten bir gay okuyusuna dönmüş vaziyette İsrail seçimleri. Ama tabii İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor bölgede. Ayrıca Suriye'yi de vurmaya devam ediyor. Bugün tabii yine Yeni Şam yönetimine dair, yönetiminin toprakları Kuneitra'da bir köyde askeri araçlarla girmiş. İstedikleri gibi girip çıkıyorlar tabii ki. Daha sonra bir takım evlerin yandığı yerle, Haseke'de bu arada patlamalar olmuş. Suriye'nin içerisinde her gün patlama oluyor. Böyle istikrara bir türlü kavuşması mümkün olmaz durumda. Evet, göreceğiz tabii, yani Suriye'de rejim değişikliği sonrası bu dengeler son derece hassas gözüküyor. Ama bu haftanın bir başka gelişme Suriye bağlamında, Amerika'nın terör listesinden çıkarttılar artık Suriye'yi, 79'dan bu yana ilk defa. Hatta işte hemen neoliberal dünyayla bütünleşmesi söz konusu olmuş Suriye'nin. Bu bir banka grubu özellikle bir restoranda yeni lider, yeni Suriye lideri El Şara'yla bir kart, uluslararası bir kart ödemesi Mastercard'la yapmışlar, Visa vesaire. Bu tabii bir takım bankalar, onlar artık Suriye'ye bu süreçte gidenler bilir, yani para bozdurmak bile büyük bir meseleydi kara borsada. Şimdi artık tabii başka bir dönem başlamış gözüküyor. Bu haftanın gelişmesi tabii SDG'nin, Suriye Demokratik Güçleri, Amerika Birleşik Devletleri kurdurmuştu Suriye'de. Kendi kendilerini feshettiklerini Mazlum Abdi, Trump'ın generali Mazlum Abdi duyurdu. Ferhat Abdi Şahin namı diğer ve onunla ilgili haberler var. Yeni bir görevlendirme söz konusu oldu Suriye Haber Ajansı, resmi haber ajansı Sana. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara 2026-164 sayılı kararnameyle Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanı nezdinde danışman olarak atamıştır diye. Evet, Kürt işleri danışmanı olduğu belirtiliyor. Tabii artık Suriye ordusuna tam entegrasyon. Geçen sene çok büyük laflar edilmişti. Şu an tabii başka bir durum söz konusu. Bu arada 15 yıl tabii 12 yıl iç savaş sürdü. SDG kontrolünde çok geniş bölgeler vardı. Bütün kaynakların kontrolü mümkün kılan artık onlar kalmadı. Kürtçe müfredatla ilgili yeni gelişmeler var. Ben dün de geçen gün de aktarmıştım. 2 gün önce yanılmıyorsam ilk fesih açıklamasıyla. İşte ulusal dil Suriye'de Kürtçe'yi de tanıyoruz diyorlar ama seçmeli ders yapmışlar. Yani 3 saat bir yıllık bir geçiş sürecinden sonra Arapça ve İngilizce'ye ek olarak çok da büyük bir başarı göremedim. Bilemiyorum tabii uygulamaya bakmak gerekiyor. Bir yandan da en çok tartışılan tabii kadın koruma birlikleri YPJ dedikleri YPG'nin kadın savaşçıları onunla. İçişleri Bakanlığı'yla entegrasyon görüşmeleri yapıyorlarmış. Yani bunların ne kadarı tamamlandı, ne kadarı tamamlandı, nasıl oldu çok anlamak mümkün değil. Tabii Türkiye'deki süreçle de bağlantı kuruyorlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bile kurmuştu. Dün aktarmıştım yorumlarını, değerlendirmelerini size. Evet, böyle bir durum. İran-ABD kapışması, bölgedeki diğer arka cephelerdeki durumu. Tabii Donald Trump bir yandan yani Ukrayna'da zaten kötü bir yatırım olduğunu göreve gelir gelmez fark etti ama CIA'yı görevlendirmişti. Malum haberleri sızmıştı devamı için. Bir yandan İran savaşına battı, sıkışıp kaldı. Tam çıkamıyor da. Bir de Kuzey komşusu Kanada'yla kimi Amerikalı yorumcular çok da ikna olmuyorlar. Bu Kanada'yla %50 gümrük vergilerini arttırdı biliyorsunuz. Kanada'yı kızdırdı. Kanadalılar da Amerika'ya yanıt veriyorlar. İki ülkenin şirketleri de bir şekilde çok iç içe geçmiş. Yani onu çözümlemek hakikaten bana biraz zor geliyor. Daha iyi enformasyon analiz gerekiyor ama sonuç itibariyle görüntüde muazzam bir kapışma var efendim. Ticaret savaşı. Size aktarmıştım Ontario eyalet başkanının Trump'a bayağı küfürlü diktatör dediğini, Trump'ın yanıt verdiğini. Şimdi Trump da bir dün bayağı bir şov yaptı. Siyaset şovu diyelim. Kararname imzaladı. Ontario Gölü, Amerikan Gölü olarak daha önce Meksika Körfezi, Amerika Körfezi olarak biliyorsunuz adlandırılmıştı Trump tarafından. Şimdi de Amerika Gölü oldu, Ontario Gölü. Yani Amerika ile Kanada paylaşıyor. Daha çok eyaleti, tabii Kanada'da bir eyalet var, Ontario eyaleti var, gölden adını alan. Donald Trump artık bir körfezimiz bir de gölümüz var. Şimdi tek ihtiyacımız olan bir okyanus dedi Trump. Bu kararnameyi imzalarken belki de Atlantik ve Pasifik'in de adını değiştirmemiz gerekecek. İkisini de değiştirelim. Tabii sosyal medyada çok büyük dalga geçiriyorlar Trump'la. Dünyanın da adını değiştirecek yakında diye. Ama şaka maka Amerika'da yani dünyanın herhangi bir yerinde deprem olduğunda hepimiz dönüp bakıyoruz ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na. Hani kaç büyüklüğünde olmuş, nerede olmuş, yani pek çok başka kaynak da var ülkelerin yerel kandilli rasathanesi gibi ama yine de Amerika'nınkine bakılır yani. Onlar da açıklama yapmışlar tabii. Trump kararname imzaladı. Tüm resmi belgelerimizde Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak resmen değiştirdik diyorlar. Hakikaten artık ben bir şey diyemiyorum. Yorumlanacak gibi değil. Mark Carney tabii Kanada Başbakanı, buranın adı Ontario Gölü'dür. Dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da öyle olacak her zaman diye. Bir de izahat getirdi tabii Beyaz Adam Mark Carney. Mike Carney bu arada hemen bir Kanada'nın yerlilerin kültürüne sığınmış durumda. Bu Ontario Wendat dilinde Ontari İO, neyse nasıl şey yapılıyorsa, öyle bir kelimeden geliyor ve göl güzeldir, göl büyüktür anlamına geliyormuş. 400 yıldan daha eski bir isim, belki de daha eskidir. Ve tabii Mike Carney diyor ki Kanada Konfederasyonu'ndan da, ABD bağımsızlık bildirisinden de daha eski bir isim. Yani siz nasıl bunu böyle ifade edebiliyorsunuz diyor. Ama yani tabii Trump hiç bunları tınmıyor yani. En son yine Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir harita paylaştı bugün. Ve en son artık yani burada yani ABD idaresindeki bölgeler, eyaletler, işte Amerika'nın içinde özel bölgeler vardır, federal bölge, yani eyaletler var tabii ama mesela başkent Washington DC ayrı, özel federal bölge. Onun bayraklarını falan da sıralamış, başkanlar sıralaması yapmış, Amerikan başkanları en üstte kendisini koymuş falan. Bayağı bir narsistik bir durum var tabii burada. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi bu en son tekrardan Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı göstermesi karşısında şizofreni, düşünme bozuklukları ve gerçekliğin çarpıtılmış algılamasıyla kendini gösteren karmaşık ve akut bir psikotik bozukluktur. En yaygın belirtisi de halüsinasyonlar ve sanrılardır. Psikologlar bu tür hastaların 24 saat gözetim altında tutulmasını ve tedavi görmesini önermektedir diyen bir paylaşım yapmış. Başka söylenemeyecek fazla bir şey doğrusu ben de bulamıyorum. Evet, neyse, yani dünyanın en önemli gücü, Amerika'nın başındaki isim tabii böyle şeyler yaptığında, ergen çocuklar gibi davrandığında geri kalan da bizler de oturup biraz izliyoruz. Tabii bütün politikalarından da olumsuz etkilendiğimizi de hatırlamak gerekiyor. İşin tabii trajikomedisi burada belki de. Evet, burada tabii pek çok yerde aslında Amerikan medyasında da yer aldı ama Associated Press ajansı yeniden Amerikan ordusunun ve NATO'nun, sadece Amerikan ordusu değil tabii, NATO biraz da Amerikan ordusu demek zaten ama neyse, Avrupa'daki hava savunma füze stoklarının İran savaşı nedeniyle kritik seviyenin altına düştüğünü eleştirmiş. Amerikalı savunma yetkilileri ve NATO yetkilileri konuşmuşlar. Olası bir Rusya saldırısında darbe üstüne darbe olacaklarını yazıyorlar. İşte eğer askeri karargah ya da elektrik santrali vesaire, böyle bir varsayımsal bir şey tabii, Ukrayna'nınkine benzer bir duruma düşebilirler. Ukrayna'da hava savunma sistemi kalmadı. Şiş kebap yani, önleyemiyorlar bile. Çok nadir önlüyorlar. Bu arada yani ben size aktarmıştım, MIT profesörü Ted Postol Patriot sistemlerinin önleme oranını %6 olarak veriyor en fazla. Hani olsa bile ne kadarını önleyeceği, yani bazı balistik füzeleri önleyebiliyor ama hepsini değil. Üstelik bir de hipersonik sistemleri var bunların. Onlar zaten katiyetle önleyebilecek kapasitede değil bunlar. Neyse.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla giden Radyo Sputnik'te.
0: Sonuç itibariyle Associated Press Ajansı tabii 4,5 yılı aşan bu savaşta Kiev'e yüzlerce Patriot önleme füzesi gönderildiğini, bunların 600'ü Amerikan ve Avrupa stoklarından. Yani zaten öyle bir, şimdi Ukrayna'daki krizde Amerika ve Avrupa olmasa zaten buralara gelmezdik, herkes gayet iyi biliyor. Ama son noktayı vuran İran savaşı elbette. 1500'ü 2330 önleme füzesinin CSIS'e göre 1500'ü İran savaşında tüketilmiş durumda. Ve tabii şimdi Avrupa'da bir takım, Almanya'da üretimleri var. Bunu Ukrayna'ya lisans verdik diye NATO zirvesinde pazarladılar ama benim takip ettiğim itibarlı siyasi analistler, askeri analistler dalga geçiyorlardı. Zaten öyle bir şey Ukrayna topraklarında üretilemez diye, ancak üretilip sınırdan içeri sokulabilir diye. Bir de tabii orada başka tartışmalar da var, çok oralara girmeyeceğim ama yani Amerika kendilerinden satın almalarını istiyor Avrupalıların. Bir de savaştan kar etme meselesi var. Bunu da tabii unutmamak gerekiyor. Evet, böyle bir Associated Press Ajansı dikkat çekici tabii. Kritik aşamada deniyordu. Kritiğin de altı saptamasıyla aktarılabilir. Şimdi bu koşullarda tabii bu haftanın diğer konusuna hemen geçebiliriz. CIA Başkanı John Ratcliffe, Amerika'daki Şahin Kanat'tan 25 Ağustos'ta birdenbire bu takip siteleri nereye gidiyor bu diye Riga'da durduktan sonra Vnukovo havana indi Rusya'da. Ve tabii kazan kaynadı, ben aktardım size rivayetleri, iddiaları ve bütün bir ağızdan gazeteler, Wall Street Journal'ı, Politico'su, CBS'i, osu busu televizyonları işte Rusya NATO'ya saldıracak, sakın saldırma demeye gitti falan gibi koro halinde bir anlatı. Tabii herkes bunu okuyunca, yorumcular da bunu doğru kabul ederek üzerine yorum yapıyorlar. Medyada bu işlerin habire böyle sızdırılmasının sebebi de o. Devlet politikaları, uluslararası politikaları basına verilen sızıntılar üzerinden, yani son derece manipülatif tabii. Bilmiyoruz çünkü factual olarak bilmiyoruz bunları. Neyse işte bu temayı işlediler. Buradan bir sürü senaryolar çıkarttılar, kırmızı çizgiler çıkarttılar. Efendim Baltıklar'da oraya saldırılacak, buraya saldırılacak. Estonya, Letonya, Litvanya. Yani böyle bir dallandı budaklandı senaryo. Ortada fol yok, yumurta yok, bir kanıt da yok tabii ki. İşte İran, yani İran akla geliyor tabii ki Tahran'a yardımları. Savunma anlaşması var Rusya ile İran arasında bu arada, herkesin gayet iyi bildiği. Fakat aradan geçen 4 günün sonunda, bugün 28'i işte 25'i 3 gün sonra New York Times gazetesi ve Washington Post'ta bugün Radcliffe Moskova'ya gitmiş. Çünkü aslında dostluk amacıyla gerçekten çok güldüm. Dostluk amacıyla oradaymış. Onu ima ediyor. Çatışmaya ilişkin dürüst değerlendirmeler alamadığından endişelenen CIA, Rusya Devlet Başkanı'na gerçeklik dersi vermek üzere gitmiş. Bir takım kaynaklar tabii ki bunları söylüyor. İşte ama tabii Putin'e iletememiş gözüküyor. Bortnikov FSB başkanına. Bu arada da işte iletişim kanalları zaten var gibi gibi. Steve Witkoff ve Jared Kushner gitmiyor ama işte CIA başkanı gidiyor. Ben Batı medyasında okumuştum efendim, kendimi uydurmuyorum. Yani zaten 3 sene oldu herhalde New York Times'a Rusya'ya karşı kirli savaş. Daha 2014'ten beri 12 tane üs kurup nasıl Ukrayna topraklarının kullanıldığını New York Times'a uzun uzun tabii kendilerine yontarak yazmışlardı. Hani böyle 2022 falan değil, ondan çok öncesinde başlayan işler elbette. Darbeyi saymıyorum yani, Kiev'deki 2014 darbesini, onu demokrasi diye sundular. İlk savaş başlattılar tabii maalesef. O yüzden şimdi buralara geldik. Neyse, yani böyle bir istihbarat şeyi var. Avrupa'da çünkü Batı medyasında da şimdi benim anlayamadığım Rusya çıkmaz da diyorlar. Ama bir yandan da yani çıkma, Ukrayna'da çıkmaz da zor durumda. Mali olarak zor durumda ama Avrupa'yı da tehdit ediyor. Saldırı nasıl oluyor yani, hani adam yani eğer çıkmazdaysa, eğer çok zor durumdaysa, o zaman nasıl Avrupa'yı ve NATO'yu tehdit ediyor? Yani burada bir irrasyonel bir durum var, anlamak mümkün değil. Bunlar konuşulurken Donald Trump Axios'a konuşmuş. Radcliffe'in ziyareti sonrası Putin'in NATO topraklarına saldıracağından endişe duymuyorum diyor. Hiç endişeli değilim, hiçbir sorun yok. Putin'le verimli görüşmeler yaptım. NATO topraklarına saldırmayacaklar. Efendim işte peki o zaman Radcliffe niye gitti? Yorum yapmak istemiyorum. Ruslar saldırmayacak. Rutin çalışma ziyareti dedim. Yarı rutin diye de dün, önceki gün bir ifadesi de var. Dün aktarmıştım size. Zaten görüşüyorlar onlar filan. Mesaj iletilmedi. Trump olayı bu şekilde sunmuş vaziyette. Yani, benim gördüğüm Avrupa İstihbarat Teşkilatları öyle bir saldırı hazırlığı falan, buna dair bir kanıt olmadığını zaten söylüyorlar. Bir AB yetkilisi AFP'ye, yani Ajans France Presse, genel olarak Avrupa İstihbarat Teşkilatları Rusya'nın Avrupa ülkelerine saldırma riski görmüyor ve bu değerlendirme değişmedi diyor. Ama işte Doğu Blok ülkelerine hibrit eylemler, bu sefer bunu eğip büküyorlar bir şekilde. Efendim yani vallahi artık bilemiyorum ben, hani bunca yıllık dış haberciliğimde hani Irak Savaşı yalanları, kitle imha silahları yalanları, yani o kadar çok yalan haber, yani daha doğrusu jeopolitik askeri harekatlar, işgallere meşruiyet kazandırmak için saçılan, herkesin yalayıp yuttuğu, sonra da yalan çıkan o kadar çok şey gördüm ama bu çatışmadaki gibi seri ve sistematik yalancılığı hiçbir yerde görmemiştim doğrusu, eğip bükmeyi. Böyle bir durum var. Şimdi tabii ben size aktardım bunlar olurken, dün de aktardım. Dmitri Peskov, yani istihbarat servisleri arasındaki, Ruslar bu konuda konuşmak istemiyor çok. İstihbarat servisleri konuşuyor aralarında her şeyi, devlet politikası olarak ulu orta açık sızdırarak konuşmak onların gelenekleri de değil tabii ki. Putin'le görüşme olmadı, istihbaratlar arası temastı. Ayrıca ziyaretin derin krizden çıkış sürecine nasıl yansıyacağına dair şimdiden yorum yapmanın erken olduğunu söyledi. Klasik bir açıklama. Bugün yeni açıklama var Peskov'dan. Diyor ki yani işte barış görüşmeleri derin bir duraklama sürecinde Ankoraj'ı öneren Trump'tı, Amerika'ydı. Oraya öneri getiren de onlardı. Rusya'nın kabul ettiği, o dönemde kabul ettiğini açıkladığı önerileri de Amerikalılar yapmıştı. Sonra Amerikalılar vazgeçtiler. Şimdi hakikaten bir derin duraklama var. Diyor ki Peskov, Ukrayna tarafı bizim taleplerimizi gayet iyi biliyor konuyu, ama barışçılarla müzakere etmek istemiyorlar. Bu nedenle de biz cephe altında dinamiği koruyoruz, özel harekat sürüyor, cephedeki ilerleme açıkça görülüyor, Kiev'e saldırılar sistematik ve hedef odaklı. Askeri ve askeri nitelikteki altyapıyı imha her günde açıklıyorlar. Bunların hiçbirini Batı medyası yazmıyor, onu belirteyim size. Tek tek nereler hedef alındı onlar açıklanıyor. Şu aşamada Putin'le Trump arasında bir planlanmış telefon görüşmesi vesaire temas yok diyor Peskov. Ve tabii tekrarlamış, Radcliffe'in, CIA şefinin Putin'le bir görüşmesi ya da teması olmadı. Tamamen istihbarat servisleri arasında. Evet, bu şekilde Rusya'nın açıklamaları. Sergey Lavrov'un bu arada Rusya televizyonuna açıklamaları var. O da tabii Radcliffe'in ziyaretini ona da sormuşlar. Ben o görüşmelerde yer almadım demiş. Yani dünyada her yerde olduğu gibi bizde de kendi aralarında temas kurmalarını sağlayan belirli kurallar var. Sıra dışı bir şey yok. Sessizlik için yürütülmesi, tabii yürütülür bu tür görüşmeler, şaşılacak bir durum yok. Yani Batı'da pek öyle olmuyor. Hemen, çünkü onlar kendi politikalarına göre şekillendirmek için, dediğim gibi, bunları hemen böyle sızdırma meselesi yapıyorlar. Ondan sonra ortalık karışıyor tabii. Farklı görüşler var doğal olarak. Aslında eğer hükümetlerin uygulayacakları bir politika varsa da, o da zaten genelde suya düşüyor. Neyse, bu bakış açısı, perspektif farklılığı, öyle diyelim. Ayrıca ilginç başka, tabii Vatikan dış ilişkiler sorumlusu Paul Gallagher'da manidar bir biçimde aynı dönemde bir gün önce Rusya'da ağırlanmıştı. Orada da tabii başka bir mesele var. Yani Lavrov'a onu da sormuşlar, o da demiş ki her iki durumda da, yani CIA şefi de Vatikan'da, bu ziyaretler bizi ziyaret edenlerin gelip görüşme arzusunu bize yansıtıyor demiş. Şimdi tabii yani belki de işler kötüye gidiyor diye benim aklıma o geliyor. Lavrov ayrıca başka açıklamalar da yapmış kendileri açısından, herhalde dünyaya aktarmayı anlamlı buldukları G8 ile ilgili. Hani bir ara Türkiye, Rusya G8, G7'nin bir parçasıydı, sonra çıkartmışlardı. Trump da geri gelmesi lazım Rusya'nın gibi laflar ediyor biliyorsunuz. Bunu tekrarlıyor ara ara. Demiş ki zaten Rusya G8'deyken sadece siyasi konuların ele alındığı, yani siyasi konular ele alınıyordu. İran ya da Kuzey Kore gibi dosyalarda kendi siyasi değerlendirmeleri, dayatmaları söz konusuydu. Böyle uluslararası finans, ticaret sistemi söz konusu olduğu zaman Rusya'sız görüşüyorlardı. Bize de şu konularda anlaştık diyorlardı, tebliğ ediyorlardı. Yani dolayısıyla da hani Trump'ın o tezi çok da burada anlamlı bir yere oturmuyor, Rusya'yı da alalım demesi. O dönemde tabii ki Batı'nın kendini çok üstün gördüğü dönemlerde, şimdi tekrardan aynı formata dönmeyi Moskova kabul etmiyor. Birkaç kez de dile getirdiler. Evet, bütün bunlar olurken bir de medya ile ilgili Zaharova'nın dışişleri sözcüsünün açıklamaları var. Batı medyasının anlatılarıyla ilgili olarak, yani aslında batılı medya kuruluşlarının günün propagandasını nasıl yaptıklarına dair bir takım örnekleri dile getirmiş. Geçen gün kısmen aktarmıştım, hakikaten çok dehşetengiz. Yani işin içeriği tartışılır, İran'daki ceza yasaları filan, elbette hepimizin görüşleri var ama kalkıp olmayan bir şeyi de röportajda uydurmazsınız. Yani Guardian gazetesinin eski muhabiri Kevali Degan itiraf etmiş 16 yıl sonra, 2010'da manşetten, hala bir de 16 yıl boyunca da tutmuşlar galiba, yani taşlanarak mahkum edildiği iddia edilen bir kadınla uydurma bir röportaj. Yani konuyu gündeme getirmek için uydurma röportaj yapmak da ne demek, ben anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Ayrıca 2009 protestolarıyla ilgili yine batı senaryolarıyla belgesel çekmişler. Hakikaten Netflix dizisi gibi bir şey. Bu arada gerçekliğe denk düşmüyor. Yani hayatı bu kadar kurgular üzerinden algılamak nereye kadar insanı götürebilir, onu da kestiremiyorum. Ama yeni değil bunlar. Yani işte en yanıltma operasyonları diye geçer. Körfez Savaşı'nda meşhur 15 yaşında bir kız, bunu biliyorsunuz, hatta Güvenlik Konseyi'nde de konuşturmuşlardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte Kuveyt'in ABD elçisinin kızı efendim, meğer bütün anlattıklarını PR ajansı kurgulamış. Yeni değil bunlar, 90'lardan beri değişen bir şey yok. Colin Powell'ın test tüpünü hatırlayın. Yani BM'de kitle imha silahları, sonra da Colin Powell yalan söylediğini kendi itiraf etmişti ama iş işten geçtikten sonra tabii ki. Başka şeyler de var yani, o kadar çok var ki diyorum size, yani Zaharova bunlara Buça'yı eklemiş çünkü Buça'yı da böyle Rusya yaptı diye söyleyip durdular ama hala o öldürülenlerle ilgili liste talusyanın ve yanıt vermiyorlar. Tamamen MI6 operasyonu olduğunu düşünenler var. Ben de katılıyorum doğrusu. Fakat fark etmiyor yani. Nihayetinde bunları işte arada sırada aktarıyoruz. Bir şey değiştirmiyor her seferinde. Aynı işlem. Evet, tabii Ukrayna çatışması çok hazin elbette ve bitmesini de istemiyorlar. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, daha önceki genel sekreter, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak diye koydu ismini. Böyle dediğiniz zaman tabii her şey daha da karışıyor. Dün epey yine hava saldırıları var. Askeri sınai hedeflere, Kiev'de lojistik tesislere. 40 günlük Rusya'yı masaya oturtacağız diye 40 günlük savaş iddiası olmuştu Zelenski'nin. Döndü dolaştı, ters tepti ve Ukrayna ekonomisi, güney limanları, Odessa dahil 7 liman kapanmış durumda. Yani bir şeye kalkışıyorlar, tam tersi sonuçlar veriyor. Yani dronlarla rafineriler, Rusya'nın Amazon'u denen valberilerin vurulması falan derken, tabii Ruslar da Putin'in aynı şekilde saldırılar diye ilan etmişti, Mirror diye ilan etmişti. Rusya biraz daha güçlü vuruyor tabii ki Ukrayna'da. Her ne kadar mazot koymasalar bile görsel için. Pek çok lojistik operatör, Raber Group, Silpo, Confly, Fora, Aurora, Roshan, Berger Kargo, hepsinin kimileri çifte kullanıldı diye iddialar var. Bilemiyorum tabii ki. Brovary, Borispol'de vurulan yerler var. Metalürji fabrikası var. Bir tane Ukraynalı vekil metalürji sektörünün fiilen imha edildiğini söylemiş. Hepsi tabii ki hüzünlü, acı verici ama yapacak bir şey yok. Bir an önce çalışmayı bitirmek gerekiyor. Cephe hattında da ben size arada aktarıyorum. Kramatorsk, Slavyansk'a yoklamalar şimdiden başlamış durumda. Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov bir cephe hattı ziyaretinde kaç kilometre yakında olduklarını aktarmıştı operasyonlarda. Bütün bu Donbas'ta ve Zaporojye hattında. Donbas'ta tabii bu artık Donbas Savaşı'nı kapatacak yerler bunlar. Kramatorsk, Slavyansk. En son Zelenski rivayete göre 1. Azak Kol Ordusu komutanı Deniz Radis Prokopenko. Bu Prokopenko yanlış hatırlamıyorsam Mariupol'de esir düştü. Türkiye'ye savaş sonuna kadar orada kalmak kaydıyla arabuluculuk yapılınca verilmişti ama sonra Ukrayna'ya geri dönmüştü. Onu atamış Slavyansk ve Kramatorsk'la ilgili olarak. Bir de Biletski var. Biletski meşhur daha sonra Avrupa'da nahoş şeyler uyandırabilir diye adını üçüncü kolordu diye değiştirdiler. Bunlar ırkçı, azılı ırkçı ve neonazi açıkça yani siyasi ideolojik olarak elemanlar. Bu aynı zamanda tabii burada başka şeyler de var, derin işler de var. Azak taburunun kurulmasında eski Fransız ajanları filan, yani karışık işler var. Her zaman buralara el atmışlardı. Onları da görevlendirmiş. Yani göreceğiz tabii. Mariupol'den sonra, ben cephe hatlarını takip ettiğim için söylüyorum bunu. İlk çekilenler de pek çok yerde şimdiye kadar bu azak olmuştu. Burada nasıl olacak hep beraber göreceğiz. İyi eğitimli, yüksek motivasyonlu, ideolojik olarak bu ırkçılar, adamlar. Dolayısıyla fanatik güçler diyebiliriz rahatlıkla. Evet, durum böyle. Elbridge Colby, Pentagon politika müsteşarı, Brüksel'de NATO elçileriyle bir araya gelmiş. Gazetecilere açıklamaları var. Avrupa müttefiklerinin kendi savunmalarını kendi ellerine alması, bir NATO kuvvet modeli ortaya koymaktan bahsediyor. Amerikan halkı gayri safi yurt içi hasılasının %3,5'unu, 4'ünü savunmaya ayırıyor. Ama Alman halkı sadece %1'ini ayırabilir mi? Mantıklı değil bu diyor. O aşamayı çoktan geçtik diyor. Topluluk düzeltmesi getirmişler sosyal medyada. Yani 2026'da Almanya'nın temel savunma harcamaları için oranı 2.69'a çıkarttığını, yani Amerika azaltıyor bu arada deniyor. %22'lik bir artıştan bahsediyorlar. Dolayısıyla birbirlerine girmiş durumdalar, öyle gözüküyor. Sen ne kadar harcadın, ben ne kadar harcadım filan diye. Bu da ayrıca hazin bir durum, çünkü Almanya'nın militarize olmasını tabii ifade ediyor. Financial Times gazetesinde yine Avrupalıların bu uzattıkları, bitirmek istemedikleri çatışmaya daha çok para harcayabilmek için Rusya'nın kendi varlıklarını ele geçirip kullanmayı yeniden gündemlerine aldıkları iddiaları var. İsveç, Hollanda, İspanya ve Polonya dahil AB üyeleri. Mali kriz var. O zaman ne yapalım? Rusların paralarına el koyalım. Yani Rusya Devlet Başkanı buna soygun diyordu. Pek çok yorumcu hırsızlık diyor. Tabii başkasının parasını öyle alıp kullandığınızda tabii hırsızlığa giriyor. Bunun hukuki yolu da yok. Brüksel'de olay çıkmıştı, hatırlayacaksınız, aktarmıştım size. Belçika Başbakanı Bart De Wever en son yetti ama böyle olmaz. Güvenilirliğimiz tehlikeye gidiyor. Mali sistem demişti. Yani kim şimdi Avrupalılar böyle başkasının parasını çaldıklarında alenen göstere göstere başkası, yani siz bırakır mısınız Avrupa'da para? Yarın öbür gün size kızıp paranızı gasp etmeyeceklerini nereden bileceksiniz? Bilemezsiniz. O yüzden Bart De Wever itiraz etmişti. Şimdi Financial Times'a göre tekrar gündeme almışlar. Bir mektup yollamışlar Avrupa Komisyonu'na. Belçika'nın vetosunu aşabilecek teknik değişiklikler, bakınız. Hukuk çok kullanışlı bir şey, gördüğünüz gibi. Kendi kendilerine uyduruyorlar tabii. Bunların hiçbiri uluslararası hukuk bağlamında, kaldı ki tabii Avrupa'nın hani güvenilirliği tırnak içinde varsa, o anlamda pek de mantıklı şeyler, işler değil. Ama faşizm irrasyonelite gerektirir değil mi? Onu hatırlamakta tabii ki fayda var. Genellikle rasyonel akılla davranamıyorlar bu yollara girdiklerinde. Ursula von der Leyen Paris'te Fransa iş dünyasına galiba hitap etmiş. Avrupa Birliği'nin ekonomik üstünlüğünün temel direklerinin sıkıntıda olduğunu söylemiş. Batı'nın teknolojik üstünlüğü yok, artık ortadan kalktı. Ucuz ithal enerji, efendim açık küresel ticaret, Çin pazarına erişim, Amerika'nın stratejik koruması. Kim yaptı bunları? Ben mi yaptım yani? Siz yaptınız. Küresel ticareti çökerttiler. Rusya'dan, enerjiden bağımsız olacağız dediler. Ucuz boru hatlarını patlattılar. Yani Avrupa Komisyonu bir de üstelik öyle bir yaptırım rejimi getirdi ki kendileri zarar gördüler. Yani kim yaptı bunları? Kendi kendilerine yaptılar. Neyse, bir takım öneriler getirmiş. Neye zarar bilmiyorum. Şimdilerde Çin'den şikayet ediyorlar. Kapasite fazlası falan diyorlar. Yani Almanya ihracat şampiyonu olduğu yılları hatırlıyorum ben. Wow, Alman mucizesi diyorlardı. Çinliler olunca onlarınki kapasite fazlası oluyor. Enteresan bir bakış açısı. Global Times gazetesi Çin'in AB'nin ticaret açığı için Çin'i suçlamak, teknedeki deliği gelgitin yüzünden olduğunu zannetmekle birdir diye yorum yapmışlar. Yani tabii ki bu işler nereye varacak bilemiyorum. Avrupa'dan bir de Norveç kralı Harald ölmüş 89 yaşında. 91'de tahta çıkmış galiba. O notu gördüm. Onu da aktarmış olayım. Bir tabii Nikol Paşinyan'ın açıklamaları var. Seçimleri de kazandı artık. Her şey yolunda gidiyor kendisi için ama kolektif güvenlik örgütü anlaşmasının yine suçluyor. Ermenistan hükümeti en son bir dış politika programı çıkarttı. İlginç şeyler var içinde artık. Azerbaycan, Türkiye, İran, Gürcistan, AB, ABD, Fransa bunlar öncelikli ortaklar. Rusya değil tabii, geleneksel olarak yakınlıkları vardı ama eskide kaldı diyor Paşinyan. Ve burada tabii bizi Azerbaycan'a karşı korumadılar diyor. Yani korumadılar dediği tabii kendisinin bile işgal toprağı diye andığı Dağlık Karabağ. Kendileri öyle anıyordu o kapışmada. Dolayısıyla da aslında kendisi istememişti. Yani bu arada yani kolektif güvenlik anlaşması örgütü doğrudan Ermenistan topraklarını ilgilendiremeyen bir meselede neden Erivan'ı savunsun diye de bir soru var elbette. Bunları çok deşmek lazım. Öyle kabaca çok anlaşılır bir şey değil. Ama bu bir tercih. Paşinyan bu tercihte bulunuyor. Kolektif güvenlik anlaşması örgütünden de ülkeyi çıkartmaya çalışıyor. Tabii onu da belirtmek lazım. Evet, önümüzdeki hafta biraz tabii fırsat bulursak Çin, Rusya, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi var. 30 Ağustos'ta iki gün kaldı. Bişkek'te öncesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ziyareti var. Çinliler daha çok ekonomiyle, kalkınmayla vesaire alakadarlar tabii ki. Bir yandan da en son felaket, dün çok anlatamadım, Nepal'de. Nepal'in ayrıca Çin'e bakan Çin sınırına yakın bölgesinde de korkunç bir sel ve heyelan var. 500'ü aşmış durumda ölenlerin sayısı. 1000'in üzerinde kayıp var. Çin'de bayağı bir seferberlik yaptılar. Bir buzulun çöküşünün sebebiyet verdiği söyleniyor. Tamamen arama kurtarma çalışmalarında özellikle Xizang, yanlış ifade etmiyorsam, Çin'in güneybatısında buralara bayağı bir ekipler göndermişler. Büyük bir felaket, görüntüleri de açıkça anlaşılıyor. Dünyanın dört bir yanında tabii artık yaz biterken dün de bir parça bahsedebildim ama orman yangınları, efendim seller devam ediyor maalesef. Kolombiya'da depremler, tabii Güney Amerika, Latin Amerika depremlerle önce Venezuela'da başladı, sonra Kolombiya'da devam etmişti. Kolombiya'da şimdi bir de yangın çıkmış durumda. Kolombiya'da büyük bir değişim de var. Yeni aşırı sağcı başkan göreve geldi. Dela Estriella. İlk işi İsrail'le ilişkileri düzeltmek oldu. Ülkesi bu arada yangın yerine dönmüş durumda. Şimdi orman yangınları var. Ve tabii bu orman yangınları daha önce Arjantin'de de bir ara çıkmıştı. İsrail'le bağlantılı olduğu iddiaları gündeme gelmişti orada. Kolombiya'da da eski devlet başkanı Gustavo Petro aynı iddiada bulunuyor. Bu orman yangınlarını İsrail'le bağlantılı olarak bir takım İsrailliler toprak satın alıyorlar teması Latin Amerika'da çok canlı bir tartışma, şimdi de Kolombiya'ya sıçramış gözüküyor. Son olarak bunu aktarmış olayım. Fakat biz şimdi tabii Türkiye'ye bakacağız. Trump'ın İran'a açtığı mali savaş. Biz neredeyiz, neresindeyiz bunun bu konjonktürde? Sayın Ali Arif Aktürk'le konuşacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda enerji uzmanımız, eski BOTAŞ Gaz Alım Dairesi Müdürü Sayın Ali Arif Aktürk var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ceyda Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Epeydir konuşamamıştık. İyi oldu bu fırsat diyeceğim. Çünkü tabii bir yandan makro ekonomik bu İran üzerinde etrafındaki Amerikan ve İsrail müdahalelerinin vardığı yer bir ekonomik savaşa dönüşürken makro ekonomik görünüm bize de yansıyor açıkça. Tabii bu hafta Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent'ın D-Day diye Normandiya çıkartmasına atıfla tuhaf açıklamaları oldu. Herkes tartışıyor. Bugün tabii Hürmüz Boğazı enerji, dünya enerjisinin %20'sinin geçtiği yerin kapalı olup olmadığı. Bu üzerinden acayip tartışmalar var. En son Donald Trump bir de bu zımbırtı açık diye o zımbırtı açık diye de bir yorum olmuş galiba. Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak biz bu Amerika'nın en son uyguladığı ya da uygulayacağını duyurduğu yaptırımları konuşuyoruz mecburen. Çin'e bağlı işte ticaret ortakları var. İran'dan petrol enerji alan ülkeleri daha çok sıkıştıracak diye. Şimdi Türkiye hiç anılmadı Sayın Aktürk. Çinliler bir itiraz ettiler. Ruslar zaten SWIFT sistemi vesaire dolarsız tırnak içerisinde dışarı çıkartılmışlar. Çinliler ama içinde işte Hindistan'ı, Güney Kore'si, Japonya'sı bunlar Orta Doğu'dan petrol alan ülkeler hepsi zora düşmüş gözüküyor. Biz Türkiye olarak da bir doğu komşumuz ama önce ben size makro değerlendirmenizi sormak istiyorum. Trump ne yapmaya çalışıyor bu bağlamda? Bunun bir başarı şansı gözüküyor mu? Çünkü oradan biraz Türkiye'ye getireceğim. Siz nasıl görüyorsunuz bu Trump'ın açık zımbırtı üzerine ilan ettiği mali savaşı?
2: Çok teşekkürler. Zımbırtı kelimesi İngilizce nasıl söyleniyor bilmiyorum.
0: Öyle çevirmişler.
2: Doğru tercüme etmişler. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'a yaptırım aslında Trump'da olmadı. Yani epey bir süredir var. Evet. IFCA 1245 numaralı yaptırımla 15 yıla yakındır. Belki daha da fazla bu yaptırım var. Tabii bu yaptırımın başında petrol ve ürünleriydi. Gaz hariç tutulmuştu. Gaz satışında bir problem yoktu. Bizim en büyük ticaretimiz doğal gaz İran'da. Biz 2019 yılından beri de petrol ve ürünleri almıyoruz. Ham petrol neredeyse sıfır. Diğer petrol ürünleri de özellikle rafineri ürünlerinden çok az bitüm falan alınıyor ama o da kayda değer bir rakam değil. Hatırlarsanız 2010'lu yıllarda işte zarrap olayıyla Gas for Gold denilen işte İran'ın gaz parası Türkiye'de Halk Bank'a yatıyordu. Ondan sonra o paranın transferi Dubai üzerinden altınla ödeme şeklinde gidiyordu. Fakat şimdi şu anda Trump yönetimi bu işi daha da sıkılaştıracak öyle görünüyor. Yine ben izleyebildiğim kadarıyla petrol ürünlerinin dışında, petrol ticaretinin dışında işte altın, dijital varlıklar, kripto varlıklar, teknoloji ürünleri, havacılık ve deniz taşımacılığıyla da ilgili yaptırımlar var. Tabii şimdi İran'la ticarette yapılabilir. Türkiye ile İran ticareti şu anda dengede diyebiliriz. Türkiye geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolarlık mal ihraç etti. Karşılığında 2,5 milyar dolarlık da ki bunun yarısından fazlası yaklaşık 1,3 milyar doları doğal gaz olmak üzere gaz ithal etti. Bu dengede şu anda Türk parasıyla da ticaret yapılabilir. Barter da yapılabilir. Ancak tabii bu iş daha da sıkılaştırılırsa çözüm yolları artık daha kötü noktalara varabilir. Bunun ötesinde ta Refah döneminde imzalanmış bir doğalgaz alım satım sözleşmesi vardır. Ki bu doğalgaz alım satım sözleşmesi ben çok iyi hatırlıyorum. Fiyat maddesi, take or pay maddesi, bir iki madde daha biz anlaşamamıştık. O zamanki İranlı bakan Ankara'yı ziyaret etmişti. Recai Kutan Enerji Bakanı'ydı. Esenboğa'ya gittik. Esenboğa'da parafe edilmişti. Böyle çok hızlı bir şekilde yapılmıştı Refah Yol döneminde. Ve yabancıların deyimiyle bankable bir sözleşme değil. Yani çok açık noktası var, yoruma açık noktası var. Bundan dolayı da BOTAŞ'la NIGC'si iki kere tahkim yaşadılar. Ve bu sözleşmenin bu kriz olmasa bile mutlaka yenilenmesi, açık dille daha böyle bankable, anlaşılabilir uluslararası standartta bir sözleşme yapılması gerekiyordu. Ancak bu yılın Temmuz ayında bu sözleşmede sona erdi. Şu anda make up dediğimiz eksik teslimat miktarları yapılıyor. Ve bu sözleşmenin de bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Niye gerekiyor diyorum, bunun altını çiziyorum. Türkiye'nin kış döneminde İran gazını alma zorunluluğu var. Türkiye'de yazla kış arasında ciddi bir dengesizlik var. 81 vilayette 23,5 milyon konut gaz tüketiyor. Size kolay anlaşılabilsin diye şöyle bir ifade vereyim. Mesela Ocak ayında 7 milyar metreküp ayda gaz tüketen Türkiye konutlar yaz ayında, Temmuz ayında 300 milyona düşüyor. Bu dengesizliği de karşılamanın tek yolu her noktadan, her giriş noktasından maksimum gazı almak zorundasınız. İran'ın da günlük sözleşme miktarı 28.6 milyondur. Bu gaz kışın sisteme girmek zorunda. Aksi takdirde konutlardan dolayı kesintiler yaşanır. Bunu geçmişte de yaşadık.
0: Öyle mi?
2: Geçmişte, tabii. Geçmişte İran gazında azalma olduğunda, ki bunu medyada bazen İran gazı kesti diye yansıdı, ki aslında öyle değildir. İran'ın kendi iş tüketimi inanılmazdı. Türkiye'nin 2,5 katı kış döneminde iş tüketimi vardır. Tahran ve Tebriz'de soğuk kış günlerinde günlük 850 milyon metreküp gaz tüketilir. Aşağıda Asavye'de Güney Pars sahasında üretilen gaz, kondensatla birlikte üretilen gaz yukarı çıkar. Fakat kendi tüketiminden dolayı Türkiye'ye ulaşmaz. O eksik teslimattan dolayı da Türkiye'nin gazı kesilir. Şimdi bunlar bile bizim sistemi etkilerken bizim bundan vazgeçme şansımız yok. Ama öte yandan da şunun da altını çizmem gerekiyor. Bu 28 Şubat'ta başlayan savaş İran'ın tesisine de zarar verdi. İran Güney Pars sahasında kondensatla birlikte gaz üretiyor. Orası kondensatlı saha. Ve bu kondensatı eğer ihraç edemezse tanklarda bir yere kadar depolayabilir. Ondan sonra üretimi durdurmak zorunda Güney Pars sahasında ya da azaltmak zorunda. Azalma olduğunda kış döneminde kendi tüketimi de var. Yaklaşık 155 tane doğalgaz santrali var. İrili ufaklı doğalgaz santrali var. Bunlar da gaz tüketiyor. Dolayısıyla oradan üretimde bir azalma olduğunda Türkiye'de teknik olarak etkisi yaşayacaktır. Ama yaptırımlara gelince, yaptırımlar daha da sıkılaşacak. Bu altın ve kripto paralar.
0: Arif Bey,
2: buyurun.
0: Şunu sormak istiyorum. Tabii Scott Bessent ne kadar ciddiye almak lazım onu da kestiremiyorum ama dolarda, dolar sisteminden atarız diye tehdit etti açık bir biçimde. Yani tehdidin boyutu o. Yani şimdi kalkıp Türkiye İran'dan doğal gaz aldığı için dolar sisteminden atılabilir mi? Yani bunu ciddi almak gerekiyor mu? Bu arada ihtiyacımız olduğunu size gayet güzel izah ediyorsunuz. Yani ne beklemek lazım? Çözmeye çalışıyorum. Ankara'dan da bir tepki de gelmedi bu arada. Yani istisnai...
2: Sorunuzu şöyle anlayayım. Dolar sisteminden Türkiye gibi mi atarız?
0: Öyle dedi. Öyle dedi. Yani... Sıfır sızıntı dedi Scott Bessent. Hiç kimse İran'la hiçbir iş yapmayacak. Hiçbir şey almayacak, satmayacak, ticaret yapmayacak. Yoksa dolar sisteminden atarız dedi. Açıkça ben söyledim.
2: Bunun yapılabilirliğinin imkanı yok. Yani Türkiye ticareti zaten rezerv para Amerikan doları. Swift üzerinden Türkiye ihracatını, ithalatını yapıyor. Dolar sisteminden atılırsa en başta zaten Amerika Birleşik Devletleri kendisi de zarar görür de Türkiye'yi tümüyle dışlamak demek. Avrupa Birliği'nde bu arada dışlamak demek. Yani Türkiye'nin dış ticaretinin önemli bir kısmı Avrupa Birliği'yle. Tamam, Euro bazında yapılıyor ama Türkiye aramal ithalatında Amerikan dolarıyla yapıyor tüm dünyayla. Yani ben bunu uygulanabilir olarak görmüyorum. Orada herhalde şeyi kastetmiştir. Yani biraz önce bahsettiğim şeyleri de daraltarak tümüyle İran'ın dolarla ticaretini engellemeyi kastetmiştir ki İran zaten artık Çin'de Rusya'yla zaten dolar ticareti yapmıyor. Diğer ülkelerde de başka şekilde altına dayalı bir ticaret yapıyor.
0: Yani lafları çok açık tabii burada. Herkes sordu da dolardan atmak derken müttefiklerini de etkileyeceği için işte Çinli bankalar
2: yani vesaire. Yani Türkiye'ye NATO'dan çık demek ya da Türkiye'yi tümüyle dışlamak demek. Yani Türkiye uluslararası sistemin bir parçası. Yani dolar Swift'ini, dolar transaction'ını muhabir banka ilişkilerine atmak yani çok absürt. Yani bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ayağına sıkması demek. Zaten rezerv para tahtı yavaş yavaş sallanıyor. Yani bu 20 yıl önceki doların ticaretteki kullanımıyla şu anda %57-58'lerde. Yani böyle bir tehdit uygulaması Türkiye gibi ülkelere zaten kendi rezerv parasına da adios demesi.
0: Evet. Ay şimdi aklıma şey geliyor. Daha önce tabii İran'a yaptırımlar yeni değil ve Türkiye istisnalar ediniyordu daha önceki yönetimler. Hani Trump olsun, Biden olsun, Obama olsun neyse. Yani bizim sonuçta doğudaki komşumuz enerji almak durumundayız. Sizin gayet güzel izah ettiğiniz doğalgaz ihtiyacı var. Şimdi tabii bir de Türkiye Amerika'dan da doğalgazı arttırıyor. LNG arttırıyor ama daha pahalıya geliyor galiba. Yani peki İran bize pahalıya mı satıyor bunları? Yani Amerika bize daha ucuza doğalgaz verebilir mi? İran'dan doğalgaz almayı bırakın dese öyle bir şey mümkün olabilir mi? Bir an aklıma düştü.
2: Şimdi İran'ın fiyatı da öyle çok ucuz değil. İran'ın tamam. Fiyat formülü vardır. İçinde gazoil, fuel oil olan bir formüldür. Ve zaman zaman Rus fiyatının, Azeri fiyatının da üzerine çıkar. Amerikan fiyatı ise tümüyle liberal bir piyasada belirlenen. Amerika'nın kendi Henry Hub Endeks'in üzerine sürprimler, sıvılaştırma maliyetleri, navlun maliyetleri eklenerek belirlenen bir fiyat. Ya da Avrupa'ya Avrupa'daki Hub fiyatı, TTF Endeks'i satıyorlar. Size bağlanmadan önce bir iki saat önce bakmıştım. TTF şu anda 70 euro megawatt saati. Yaklaşık onu TL'ye çevirdiğimizde herhalde 40'ları geçiyor. 40 TL metreküpü geçiyor. Tabii bu çok pahalı. Şu anda İran fiyatının çok çok üzerinde bir fiyat. Maalesef bu kış hep her yerde söylediğim ve Putin'e atfedilen winter is coming. Maalesef winter is coming. Gerçekten kış geliyor ve Avrupa Birliği de şu anda yeraltı depolarında doluluk oranı çok düşük.
0: Onu soracaktım.
2: 50'ler civarında evet. Ve gaz atamıyorlar. Çünkü 70 euroya ulaşmış bir gaz fiyatıyla gaz koyamıyor. Ve şimdi her geçen günde aleyhine işliyor. 1 Kasım itibariyle doluluk mevduat gereği %90'larda olması gerekiyor. Yani 96 milyar metreküplük gaz koymuş olması gerekiyor Avrupa Birliği. Şimdi her geçen gün aleyhine işliyor. Artık buna da ulaşamayacak. Fiziki olarak ulaşamayacak. Bir de depoya koyduğunuz gazın maliyeti, bir de paranın maliyeti var. Maliyet değeri var. Dolayısıyla kış döneminde Kuzey Yarımküre'de durum çok içler açıcı değil yani. Hem Türkiye için hem Avrupa Birliği için Akdeniz çanağındaki tüm ülkeler için. Tabii buna Rus yaptırımlarıyla Rus gazına da şey koyuyorlar. Dolayısıyla bu kış nasıl geçecek açıkçası göreceğiz. Tabii kış şartları da önemli. Soğuk geçerse tüm Avrupa donar.
0: Ama yani Arif Bey biz istemiyoruz Rus gazını, Amerika'dan alacağız diyorlardı. Galiba biraz da 5-6 kat fazla alıyorlarmış Avrupalılar. Öyle takım haberler görüyorum ben arada.
2: Şimdi tabii Rus yaptırımları sonucu uzun vadeli kontratlar tümüyle ortadan kalktı. Uzun vadeli kontratın şöyle bir avantajı vardı. Siz belli bir fiyat formülüne anlaşmıştınız. O fiyat formülü her çeyrek dönemde yeniden hesaplanıyordu. Piyasadaki bu inişler çıkışlardan çok etkilenmiyordu. Etkileniyordu ama çok etkilenmiyordu. Şimdi onlardan vazgeçildi. Bu tür krizler işte TTF'i, Henry Hub'ı ya da uluslararası piyasaları etkileyince ister istemez herkes de pamuk enerji ve pahalı gaz, pahalı enerji kullanacaklar. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye'de şu anda konut fiyatları sübvanse ediliyor. Ben Eylül ayında bir zam yapmazlarsa Ekim başında ciddi bir zam ihtiyacı ortaya çıkacak. Çünkü cari açık 2026'da sonunda 75 milyar dolarları bulması bekleniyor. Ekonomistler söylüyor. Şimdi bir de sübvanse edilen gaz maliyeti var. Dolayısıyla bunun finanse edilmesi, hazine tarafından finanse edilmesi kolay bir iş değil. Hem faizleri indirelim diyoruz, hem cari açığı finanse edelim diyoruz, hem de gaza zam yapmayalım diyoruz. Yani böyle bir dünya yok maalesef.
0: Şimdi tabii sıradan insanlar açısından düşünüyorum benzine, çünkü yani ben işte 10 günde bir arabaya, depoya benzin doldurmaya götürüyorum, artık işler çığırından çıktı. Bir de doğal gazla da zam gelecek diyorsunuz yani, hani başka
2: gelmek zorunda yani bunu.

0: rafinerisi dolayı şu anda dizel fiyatları uçtu.
1: Evet.
0: Tabii
1: evet.
0: Dizel fiyatları uçtu gitti. Jet yakıtı yine öyle. Şimdi gasoil, bunlar benzer ürünlerdir. Doğal gaz fiyat formüllerinde olan ürünlerdir. Gasoil, fuel oil. Onlar da uçtu gitti. Yani şu anda gasoil'in ton başına fiyatı 1.300 dolar. İnanılmaz bir şey. %1 sülfürlük fuel oil 600 doları geçti tonu. Bu da yani formül alıyorsanız bile, yani Türkiye Cumhuriyeti ya da eski Avrupa Birliği Rusya'dan formülle alıyorsa bile Rus gazı da pahalanacaktı formülden dolayı. Çünkü bunlar çok arttı. Dolayısıyla yani kriz katmerlenerek gidiyor. Hürmüz artık Karadeniz. Yani Karadeniz'i kimse konuşmuyor. Geçenlerde işte Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol 6-7 ay sonra daha Hürmüz'ün yeni farkına vardı. Ama Karadeniz'deki olanları konuşmuyor. Yani
1: Evet, ama o
0: Karadeniz'de yaşanan kriz de Hürmüz Boğazı kadar enerji piyasalarında önemli, belki daha da önemli.
1: Yani şimdi tabii Arif Bey, sonuçta ben Batı medyasının yalancısı olacağım. Çok mutlu oluyorlar Rusya rafinerileri vurulunca. Şimdi burada bir çelişki yok mu yani? Kendileri daha pahalıya almak zorunda kalıyor. Hatta kıtlık çıkıyor, bütün piyasalar coşuyor. Burada bir acayip bir durum var yani. Hakikaten ben bir şey diyemiyorum artık, hani Karadeniz'de de biraz irrasyonel geliyor açıkçası olup bitenler. Nasıl çözeceğiz bunu yani?
0: Valla bunun çözümü herhalde 2028'e kadar yok gibi yani. Trump yönetiminden sonra makul bir demokrat gelirse, makul bir ortama oturursa. Tabii Ukrayna-Rusya krizinin de daha da alevleniyor. İşte son gelişmeleri izliyorsunuz. Putin İngiltere'ye şeyi, İngiltere'nin İHA'lara desteği. Yani Ukrayna krizi 2022'nin ötesine gitti şu anda, Ukrayna-Rusya krizi.
1: Evet, ama yani demokratlar başlatmıştı tabii, yani biliyorsunuz. Ben Sikorski'den hatırlıyorum, Polonya'nın Dışişleri Bakanı. Kuzey Akım 2'yi patlattığı için Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür etmişti X hesabından, oradan hatırlıyorum. Pek hayırlı şeyler olmadığını şimdi görüyoruz biraz da. Doğru söylüyorsunuz. Peki Ankara yani bu Karadeniz'le ilgili adım atabilir mi? Yani biraz daha... Doğalgaz, şimdi bir anda İran var işte, konuşuyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir sızıntı olmayacak, asla ticaret yapamayacaksınız İran'la demesi var. Diğer yandan yani Karadeniz'deki bu de sizin de özetlediğiniz durum var. Ne yapacağız peki Türkiye'de, Katar'dan, Irak'tan falan mı enerji şey yani bunun ya da bu bütün bu sorunların çözümüne dair bir girişim var mı?
0: Şimdi ben yine daha önce de bazı yerlerde de belirttim. Türkiye'nin özellikle doğal gaz politikası artık milli güvenlik sorunu olmaya başladı. Niye? Çünkü 81 vilayette 23,5 milyon doğal gaz konfordur, güzeldir. Düğmeye basarsanız ısınırsınız. Ama bunu maliyetinin altında yaparsanız zaten o ayrı bir konu. Bir de böyle bir dengesizlik yarattığınızda siz kış döneminde dışarıdaki böyle uluslararası şeylerden, problemlerden çok daha fazla etkilenir hale geliyorsunuz. Şimdi Rusya ile de Rusya en önemli gaz tedarikçisi. Hem bakım hem Türk akımından gelen gaz kışın mutlaka girmek zorunda. Yani bunun başka bir B planı yok. Bunu ne Amerika'dan alacağınız LNG ile ne başka bir yerden alacağınız LNG ile telafi etmenizin imkanı yok. Şimdi bundan dolayı da biz artık elimiz maalesef kısıtlı. Yani şimdi 2027 başında Rusya'yla masaya oturulduğunda en önemli gündem maddelerinden birisi doğalgaz olacak. İşte Akkuyu var, başka konular var, Ukrayna meselesi var vesaire. Orada aslında Ukrayna Rusya krizinde Türkiye çok güzel bir arabuluculuk oynardı. Çünkü Türkiye'nin elinde en güçlü koz Montre Sözleşmesi. Karadeniz'in de kıyıdaşı. Burada tabii çok daha bağımsız, iki ülkeye de bağımsız kalarak

0: daha farklı hareket alanı olabilirdi. Ama ben yavaş yavaş onu da kaybettiğimizi düşünüyorum. Özellikle son işte medyada çıkan Ukrayna'ya Türkiye'nin tedarik ettiği şeylerden dolayı Moskova'nın da biraz canı sıkıldı gibi. Dolayısıyla o arabuluculuk kozu ortadan kalkıyor. Bir de mesela Karadeniz probleminde şimdi tahıl da ortaya çıkıyor.
1: Evet tabii.
0: Yani oradan hem Ukrayna için hem Rus tahılı için önemli bir güzergah. Türkiye evet. Mesela makarna sektöründe dünya ikincisi İtalya'dan sonra. Tüm Afrika'yı Türkiye besler. No name markalarla. Makarnanın da ham maddesi buğdaydır. Evet. Şimdi oradan da bizim ihracatımız etkilenecek. Yani o eski bundan 2-3 yıl önceki tahıl koridorunu şu anda yaratmak da çok kolay bir iş değil gibi geliyor bana.
1: Evet. Çok haklısınız. En son ben de yani Bloomberg'de gördüm. Türk gemilerine sürekli saldırı yapıyorlar. Ve çağrılar yapmışlar deniz taşı bacılığı Transbospor'dan Türkiye'nin kayıplarını böyle inanılmaz rakamlar veriyorlar. Umarım bir an önce bunlara çare bulursun.
0: Geçen hafta gemicilik yapan bir şirkette çalışan üst düzey bir arkadaşımla konuşuyordum. Karadeniz'de çalışan gemilere personel bulunmuyor diyor. Evet. En düşük maaşlar 15.000 doları geçti diyor. Kimse gitmek istemiyor diyor.
1: Evet.
0: Yani gidenler de bu yüksek maaşları alanlar da sürekli dışarıda drone SİHA gözlüyor. Bizim tankere mi, bizim gemiye mi geliyor diye.
1: Evet.
0: Dolayısıyla evet. Bunlar da maliyeti artırıyor. Sigorta maliyetleri, navlu maliyetleri otomatikman artıyor.
1: Evet, evet. En son Rusya'nın Tuapse kentine giden Samsun'dan 3 Ukrayna İHA'sıyla vurulmuş gemide yangın. Bugün çıkmış 5 mürettebatta yaralanmış haberlerini gördüm ben de. Uzun konu, bunu daha detaylı Karadeniz'i tabii konuşmak lazım. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Durum parlak değil enerji açısından bütün dünyada ve Türkiye'de galiba. Evet.
0: Evet. Çok. Yani şunu söylemeyiz cümle. Türkiye ile İran ticaret eşit dengede olduğundan dolayı bu seviyede giderse ödeme ile ilgili bir sıkıntı olmaz.
1: Olmaz.
0: Ama yani İran'da bu gazı kış döneminde verememe ihtimali de yüksek yani. Amerika Birleşik Devletleri yeşil ışık yakmış olsa bile.
1: Evet. Göreceğiz bakalım. Kış geliyor, yaklaşıyor artık. Çok teşekkür ediyorum Arif Bey değerlendirme için. Çok sağ olun.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet. Enerji uzmanı BOTAŞ Eski Gaz Alım Dairesi Müdürü Ali Arif Aktürk'le konuştuk. Biraz Trump'ın herkesi dolardan atarım. İran'la hiçbir ticaret yapmayacaksınız. Uçan kaçan kuş olmayacak. Çıkışları var ama bu gerçekçi bulunmuyor. Türkiye bağlamında da çok gerçekçi bulunmadığını, olmadığını daha doğrusu Sayın Aktürk izah etti. Tabii onun ötesinde değerlendirmeleri. Bu haftalık bu kadar efendim. Pazartesi günü dünyadan gelişmeler, değerlendirmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
4: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
5: Anchorman yani savunmanın önünde sabit kalan, futbol sahasında her şeyin dengede kalmasını sağlayan bir mihenk taşı vardır. O taş sarsıldığında savunma çöker, hücum panikler. İşte bu taşı yerinde tutan oyuncudur Anchorman. Türkçesiyle çapanın adamı, yani takımın savunma önündeki sabit duran ön liberosu. O sahada koşmaz gibi görünür ama aslında gözleriyle, sezgileriyle ve doğru yerde durmasıyla oyunu yönlendirir. Onunla takım nefes alır, onun yokluğunda takım darmadağın olur. Anchorman'in temel görevi savunma hattının hemen önünde yer alarak oradaki alanı kapatmak, rakip takımın merkezden oyun kurmasını engellemek ve topu kazandıktan sonra basit güvenli paslarla oyunu yeniden başlatmaktır. Bu oyuncu hareketli bir duvar gibidir. Rakip içe kat ettiğinde karşısında onu bulur. Ceza sahası yayına yaklaşmaya çalışan her oyuncunun karşısında dimdik durur. Onun görevi rakibin hızını kesmek, zaman kazanmak, savunmanın merkezini korumaktır. Bu rol özellikle 4-1-4-1, 4-3-3 ya da 4-2-3-1 gibi sistemlerde hayati öneme sahiptir. Anchorman takımın hücum hattı ileri çıkarken geride kalarak savunmanın önünde bir süpürge işlevi görür. Eğer rakip topu kaparsa ilk müdahaleyi o yapar. O müdahale başarılı olmasa bile pozisyonu yavaşlatarak takımın yerleşmesini sağlar. Bu nedenle bu rol özellikle geçiş oyununa karşı dirençli bir yapı kurmak isteyen takımların vazgeçilmezidir. Fiziksel olarak bu oyuncuların aşırı hızlı ya da teknik olması gerekmez. Onlar için asıl önemli olan pozisyon bilgisi, oyun okuma becerisi ve zihinsel disiplindir. Bir anchorman'in maç boyunca doğru yerde durması yüzlerce başarılı koşudan daha değerlidir. Çünkü bu oyuncular savunmanın kalkanıdır. Onların yerini kaybetmesi savunma hattının açık vermesi demektir. Bu oyuncuların en büyük avantajı takımın geri kalanını özgürleştirmesidir. İç orta sahalar hücuma daha çok çıkabilir, bekler bindirme yapabilir. Çünkü arkalarında onları süpüren biri vardır. Bu sistem takıma hem denge hem de istikrar sağlar. Ancak bu rolün dezavantajı topa fazla katkı verememesi olabilir. Eğer anchorman topu kaptıktan sonra sadece yana ya da geriye oynuyorsa hücum organizasyonları yavaşlar. Bu nedenle bazı teknik direktörler bu pozisyondan daha çok oyun kurucu özellikle bekler. Ama klasik anchorman sadece savunma yapar, risk almaz. Haydi şimdi bu rolün en ikonik örneklerine bakalım. Akla gelen ilk isim Claude Makélélé'dir. Hatta Real Madrid'in onu satmasından sonra yaşadığı düşüş Makélélé pozisyonu ifadesini doğurmuştur. O topu alır, riske girmez, yerine dönerdi. Ama onun sayesinde Zidane, Figo, Roberto Carlos gibi yıldızlar rahatça ileri çıkardı. Makélélé sahada görünmez ama yokluğu hemen hissedilir. Makélélé sayesinde herkes kendi işine odaklı. Bir başka unutulmaz örnek Gilberto Silva'dır. Arsenal'in meşhur Invincibles kadrosunda Henry ve Bergkamp sahneyi alırken Silva onların arkasında sessizce güvenli bir alan yaratıyordu. Modern futbolda ise Sergio Busquets, yıllarca Barcelona'nın savunma ve orta saha geçişlerini yöneten sabit çapası oldu. Ne çok koşar ne çalım atar ama oyunun aklını hep o yönetirdi. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Selçuk Şahin Fenerbahçe döneminde özellikle bu rolde kullanılmıştır. Taraftarlar belki onun paslarını hatırlamaz ama yaptığı pres, kazandığı ikili mücadeleler ve yerinde hamleleriyle takım dengesini sağlardı. Beşiktaş'ta Necip Uysal zaman zaman bu rolde görevlendirilmiş, taktik disipline sadakatiyle fark yaratmıştır. Josef de Souza da son yıllarda Süper Lig'de bu rolü çok iyi icra eden isimlerden biridir. Şöyle diyebiliriz ki anchorman oyunun yıldızı değildir ama temel taşıdır. Sahada görünmez ama yokluğu hemen hissedilir. Takımı ayakta tutar, geçişleri yavaşır, rakibin nefesini keser. Onun rolü oyunu kazanmak değil, kaybetmemeyi garantilemektir. ve futbolun en sağlam takımları en sessiz ama en etkili oyuncuların etrafında kurulur. Bugün işte sahada pek görünmese de yokluğu hemen hissedilen anchorman, yani takımın savunma önündeki sabit duran ön liberosunu anlattık. Her sayfasında yeni bir bilginin yer aldığı futbol ansiklopedisini takip etmeye devam edin.
3: Futbolun ansiklopedisi.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Kimi şairler dünyayı anlatır, kimileri ise bildiğimiz dünyayı sözcüklerle yeniden kurar. İlhan Berk, Türk şiirinin sınırlarını zorlayan, dili alışılmış anlam kalıplarından çıkararak sözcüklere yeni yollar açan isimlerden biriydi. Şehirleri, sokakları, bitkileri, nesneleri, tarihi ve insan bedenini şiirin konusu haline getirdi. İkinci yeninin en özgün temsilcilerinden İlhan Berk, 28 Ağustos 2008'de hayata veda etti.
2: Ben bu dünyaya bir idare lambası altında geldim. Yeryüzü Birinci Dünya Harbi'ni yaşıyordu. Başımın üstünde mendil boyunda bulutlar vardı. Yunan Harbi'nde yanan şehirlerimizi bir dağdan seyrettim. O çadır çatır insanları, askerleri, esirleri, arkalarında bir gömlekle kaçan halkımızı, ilk topu, ilk tayyareyi gördüm. Anam, kardeşim ve ben ayaktaydık. Kapanık dükkanlarıyla çarşılarımıza yağmur yağıyordu. Her sınıf insanıyla şehrim dağlara taşınmıştı. O yangından nehirlerimiz, dağlarımız ve çeşmelerimiz kurtuldular. Yanmış ve yakılmış şehrimize bir akşam üzeri askerlerimiz girdi. Kursaklarında bir parça ekmekle insanlar ayaktaydı. O gün dünyayı ve insanları tanıdım. O gün ayağımın dibindeki şehirden ağlamayı öğrendim.
1: İlhan Berk 18 Kasım 1918'de Manisa'da dünyaya geldi. Asıl adı Emrullah İlhan Birsent'i. 6 çocuklu ailenin en küçüğüydü. Edebiyata ilgisi henüz ilkokul yıllarında başladı. Okul müdürünün yönlendirmesiyle okul gazetesi çıkardı. Ortaokulda ise Türkçe öğretmeninin desteğiyle şiire yöneldi. İlk şiirleri Manisa Halk Evi'nin yayınladığı Uyanış dergisinde okurla buluştu. Henüz 17 yaşındayken 1935 yılında Güneşi Yakanların Selamı adlı ilk şiir kitabını Manisa Halk Evi'nin desteğiyle yayımladı. Ancak Berk ilerleyen yıllarda bu ilk dönem şiirlerine mesafeli yaklaşacak, şiir anlayışını birkaç kez köklü biçimde değiştirecekti. Onu Türk edebiyatında ayrı bir yere taşıyan özelliklerinden biri de buydu. Ulaştığı hiçbir şiir anlayışını son durak olarak görmedi. Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulu'nu bitiren Berk, Giresun'un Esbiye ilçesinde ilkokul öğretmenliğine başladı. Daha sonra Ankara'daki Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Fransızca bölümünde öğrenim gördü. Mezuniyetinin ardından Zonguldak, Samsun ve Kırşehir'de Fransızca öğretmenliği yaptı. Zonguldak'ta bulunduğu dönemde maden işçilerini ve çalışma hayatını yakından gözlemledi. İlk dönem şiirlerinde toplumcu gerçekçi anlayışın etkisi belirgindi. Şehri, emeği, yoksulluğu ve gündelik hayatı geniş bir anlatımla ele aldı. 1947'de yayımlanan İstanbul kitabı şairin edebiyat çevrelerinde tanınmasını sağladı. Ardından Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı ve Köroğlu geldi.
3: Bu şiir kömür kokar, kapkara, buram buram kömürdür. Dağlar, nehirler, göller, tren yolları, bir yarım ipe dönmüş insanları, kederleri, ümitleri, buruk boyunlarıyla bu şiirden geçerler. Bu şiirde dağlar sıra sıradır, kırmızı kayaların sırtında kertenkeleler dolaşır. Ağaçlar bir karıştır, yaprakların üzerinde tavşanlar oynaşır. Toprak rüya görmez, toprağın altı paramparçadır. Dağlar düşünceli ve vakarlıdır. Bir akarsu gibi inmiştir üstüne insanların. Tepelerinden yaban ördekleri geçer. Bulutların hışırtısını duyarsın. Dağlar katıp önlerine binlerce insan elini, ayağını, kolunu. Dağlar insanları peşin ellerinden, ayaklarından, sonra kendilerinden etmiştir.
1: Ancak İlhan Berk'in şiir yolculuğu aynı çizgide devam etmedi. 1956 yılında Ankara'ya yerleşerek Ziraat Bankası Yayın Bürosu'nda çevirmen olarak çalışmaya başladı. Fransızcaya hakim olması Batı şiirini yakından izlemesini sağladı. Rambo, Mallarmé, Ezra Pound, E.E. Cummings gibi pek çok şairi okudu, bazı eserleri Türkçe'ye çevirdi. Bu birikim onun şiir dilindeki büyük dönüşümün kaynaklarından biri oldu. Berk, 1950'li yılların ortalarından itibaren anlatmayı değil, dili ve sözcüklerin çağrışım gücünü öne çıkaran şiirler yazmaya başladı. 1958'de yan Galilei Denizi onun ikinci yeni içindeki yerini belirginleştiren eser oldu. Cemal Süreyya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan ve Sezai Karakoç gibi isimlerle anılan ikinci yeni, açık, kolayca çözülebilen ve gündelik konuşma diline dayanan şiir anlayışından uzaklaşıyordu. İlhan Berk de sözcükler arasındaki alışılmış bağları kırıyor, anlamı tek bir açıklamaya kapatmıyor, okuru şiirin kuruluşuna ortak ediyordu. Berk'in şiirinde bir sokak, bir harita, eski bir uygarlık, bir ot, bir liman ya da tek bir harf bile başlı başına şiir konusu olabilirdi. Onun için şehirler yalnızca yaşanan mekanlar değildi. Geçmişi, kokusu, insanları ve sokaklarıyla canlı birer varlıktı. Özellikle İstanbul şiirlerinde ayrı bir yere sahipti. 1985'te yayımlanan Galata ve 1990'da yayımlanan kitaplarında İstanbul'un tarihini ve kent belleğini şiirin içinden yeniden kurdu. Şair sözcüklerle olduğu kadar çizgiler ve renklerle de ilgilendi. Resim yaptı, kişisel sergiler açtı ve şiirlerinde harflerin sayfa üzerindeki görünümüne önem verdi. İlk kişisel resim sergisini 1974'te Galeri Baraz'da açtı. Defterleri, el yazıları, çizimleri ve nesneleri de onun üretim dünyasının parçalarıydı.
2: Biliyor musun, sen bir şiirde ilk satırsın, ilk sözcük, beyaz bir gül. Beyaz bir gül ne kadar beyaz olursa o kadar. Bir yaprak, bir yaprak ne kadar yapraksa o kadar. Ne kadar suysa bir su, o kadar. Ben en yakın yüzüm yüzüne, uyandığın sabaha, yatağına, birden bulup birden yitirdiğin bir şey olur ya, ona, bir daha okulunda ilk derslere giren çocuklara, ilk coğrafyacılara, ilk harflerine bir alfabenin, yüzün ki korkular verir bana ne zaman yüzümü tutsam yüzüne. Ben ki ölüme hiç eğilmedim, hiç girmedi sözlüğüme. Belki sokağa ilk çıkan bir çocuktur ölüm. Belki senin bazen topuz yaptığın saçın, bir yaban çiçeği ya da daha ilk geliyordur dünyaya. Bir demet maydanozuk bırakmak belki de. Dedim ya, hiç bilmiyorum arabı. Belki de benim sık sık çıkarıp baktığım bir fotoğrafın, bıyıkları hep yüzüne düşen bir adama çektirdiğim, bir suya bakarken, bir suya durumu duru ve daha sessiz ölümün kendinden. Ben ki seninle aştım yaşları, koydum çağıma adımı, bir burukluğu yüzün gibi.
1: ...1969'da Ziraat Bankası'ndaki görevinden ayrılan İlhan Berk, emekliliğinin ardından Bodrum'a yerleşti. Burada şiir yazmayı, okumayı, resim yapmayı ve defterler tutmayı sürdürdü. 1982'de yayımlanan Uzun Bir Adam adlı eserinde kendi yaşamını anlattı. 1980'de Kül kitabıyla Türk Dil Kurumu şiir ödülünü kazandı. Deniz Eskisi ise Yeditepe şiir armağanına değer görüldü. Şiir üzerine düşüncelerini Poetika ve Lagos adlı kitaplarında bir araya getirdi. Yaklaşık 70 yıl boyunca şiirle uğraşan İlhan Berk kendisini sürekli yineledi. Bir dönem yazdığı şiir başka bir dönemde geride bırakmaktan çekinmedi. Şiiri yalnızca duyguların anlatıldığı bir tür olarak değil, dilin, görüntünün, tarihin ve nesnelerin birlikte hareket ettiği uçsuz bucaksız bir alan olarak gördü. Berk, prostat kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde 28 Ağustos 2008'de 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.
0: Günlük işlerdenmiş gibi ölüm. Dönüp duruyordu yol. Sonunda orada durduk. Açık kapıdan gördük. Oturmuş gün eğiriyordu elinde kürmeni. Kocaman bir yumak kapının orada yuvarlanıp kalmıştı. Işıktan başımızı uzatıp nasılsın dedik. Sanki bir sandalyenin yerini değiştiriyormuş gibi. Gidiyoruz işte dedi kaldırmadan başını. İşlerdenmiş gibi ölüm. Bir rüzgar dövüp duruyordu önündeki denizi. Arada bir başını kaldırıp baktı.
1: İlhan Berk ardında yalnızca şiir kitapları değil, şiire bakmanın başka bir biçimini bıraktı. Usta şair Turgut Uyar onu, yeryüzünde şiir diye bir şey olmasa bile onu icat edebilecek bir şairdi diye anlatıyordu. Türk şiirinin uç beyi olarak anılan Berk, yaşamının sonuna kadar aramaktan ve denemekten vazgeçmedi. 28 Ağustos 2008'de aramızdan ayrılan İlhan Berk'i Türk şiirine açtığı yeni yollarla hatırlıyoruz. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Tarihte bugün.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programının konuğu oldu. Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayış'ın kaybolmadan kısa süre önce hocam diye hitap ettiği kişiyle temas kurduğunu ve bu kişi hakkında dosyada işlem yapılmadığını söyledi. Karabulut soruşturmada DNA bulguları ve anestezik maddeye ilişkinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayış soruşturması kapsamında iki şüpheli hakkında gözaltı talebinde bulunduklarını ve dosyadaki siber inceleme raporunda yer alan son temaslara ilişkin dikkat çeken ayrıntıları anlattı.
2: Sizin başvurunuz olduğu iki kişiyle ilgili olarak, iki şüpheliyle ilgili olarak bir gözaltı talebiniz oldu.
3: Dosya kapsamında 26.06.2025 tarihli bilirkişi raporu mevcuttur. Siber bilirkişi raporu. Burada Google aramasında Rojin'in bazı sosyal medya hesaplarına ulaşılıyor ve bu sosyal medya hesaplarından kiminle görüştüğüne yönelik tespitler var. Bu telefonun açıldığı anlamına gelmez. Google'dan girmek farklı tabii, bir şeydir. Tabii. Telefon açılması farklı bir şeydir. O biliyorsunuz sim kartı annesinin adına kayıtlı olan bir sim kartı. 18.48'de akşamüstü, yani kaybolmadan kaç dakika önce, 15 dakika önce görüştüğü bir kişi var. Hocam diye hitap ettiği bir kişi. Ve kendisine bir hediye alınma durumu var. Bunun o dakikalar...
2: Hediye hocaya mı alınıyor, Rojin'e mi alınıyor?
3: Hocaya alınıyor.
2: Hocaya, tamam. Hediye.
3: Bunun kendisiyle buluşma ihtimalini ortaya koyuyor. Son temas ettiği kişi ve o kişilerden bir tanesi gözaltına alınmasını istediğimiz kişi ve kişilerdir.
1: Karabulut, Rojin'in kaybolmadan kısa süre önce hocam diye hitap ettiği kişiyle temas kurduğu, bu kişinin daha sonra Instagram hesabını kapattığı ve Rojin'le aynı baz istasyonundan sinyal aldığı tespit edilmesine rağmen dosyada hakkında herhangi bir işlem yapılmadı dedi.
3: İlerleyen zamanlarda bu kişi Instagram hesabını kapatıyor. Ne bu da bilirkişi tarafından, siber bilirkişi tarafından tespit edilen bir durumdur. Dolayısıyla Rojin'in son temas ettiği kişilerden bir tanesinin bu olması. Bu kişinin ilerleyen aşamalarda Instagram hesabını kapatmış olması ve Rojin'le aynı bazdan sinyal almış olması, ki daraltılmış basın ya daha da daraltılacaktır. O bölgede oturan bir kişi çünkü bu. Bizim için makul şüpheli seviyesini aşan bir şüpheli pozisyondadır. Buna rağmen bakın, bir yıllık aşkın bir süredir bu tespit edildiği halde maalesef dosyada bu kişinin ne DNA'sı alınmış, ne ifadesi alınmış, ne HTS kayıtları alınmış, hiçbir işlem yapılmamış bu kişi ve kişilerle alakalı. Bunu anlamak mümkün.
2: Bunu siz onu söyleyecektim. Makul bir gerekçe siz görebiliyor musunuz? Çünkü ilk günden beri zaten bu meseleler, bu telefon meselesi zaten tartışılıyor.
3: Şimdi bakın, ben size bir şeyden bahsedeyim. Dosyada en az 100 kişinin ifadesi var değil mi? Kimdir bu 100 evet. kişi? Rojin'in konuştuğu kişiler. Ailesinden konuştuğu kişiler, arkadaşlarından konuştuğu kişiler, oda arkadaşı, telefonu bulan kişiler, güvenlik görevlileri. Doğru mu? Bir kısmı bilgi sahibi sıfatıyla, bir kısmı basit şüpheli sıfatıyla. Yani sen bu kadar 100 kişinin ifadesini alıyorsun. Rojin'in kaybolmadan dakikalar önce son olarak temas ettiği, Instagram'da hocam diye tabir ettiği ve hediye aldığı kişiyle sen neden bunun ifadesini almıyorsun?
1: Soruşturmanın başından itibaren intihar ihtimali üzerinden yürütüldüğünü belirten Abdurrahman Karabulut, Adli Tıp Kurumu'nun DNA bulgularına ilişkin açıklamalarının gecikmesini eleştirerek şöyle konuştu.
3: Yani soruşturma ilk başından itibaren isteksiz yürütülen bir soruşturma. Daha çok intihar algısı üzerine yürütülen bir soruşturma olduğu için bu işlemler yapılmamış etkin bir şekilde. Bunun baş sorunlarından bir tanesi Adli Tıp Kurumu'dur. En büyük sorunlardan bir tanesi Adli Tıp Kurumu'dur. Adli Tıp Kurumu, sen 9 ay sonra Rojin'in bedeninde 2 tane farklı erkeğe ait DNA olduğunu tespit ettiğin halde çok aylar öncesinde bunu 9 ay sonra açıklıyorsun. Daha sonra babanın direnci ve meslektaşlarımızın direnci karşısında 12 ay sonra bu iki farklı erkek DNA'sının yine bildiğin halde Rojin'in bedenin neresinden çıktığını 12 ay sonra açıklıyorsun. Biliyorsunuz Rojin'in bedeninden çıkan iki farklı erkeğe ait DNA göğsünde ve en mahrem bölgesinin iç kısmında çıkıyor. Bu bir cinsel saldırı olasılığını ortaya koymaktadır. Sen bunu geç açıklamakla, yani bir direnç olmazsa hiç açıklamayacak. Bakın, hiç açıklamayacak. Bu soru sorulmazsa hiç açıklamayacak ve olayı intihar algısıyla kapatmaya yönelik, bu soruşturmayı etkilemeye yönelik bir tavırdır.
1: Adli Tıp Kurumu'ndaki sürecin yalnızca ihmal ya da dikkatsizlikle açıklanamayacağını savunan Karabulut, görevi kötüye kullanma ve delillerin karartılması yönünde şüpheleri bulunduğunu belirterek yeni bir suç duyurusunda bulunacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı.
2: Adli Tıp Kurumu'nu eleştiriyorsunuz, işte o iki isimle ilgili suç duyurusunda bulundunuz. Hani bu sadece bir görevi ihmal ya da öyle basitçe bir hani ya dikkatten kaçmış dikkatsizlik ya da işte sadece intihara odaklanıldığı için çok durulmadı üzerinde gibi bir yaklaşımla açıklanabilecek bir durum mu?
3: Hayır, asla, kesinlikle. Bu sadece ihmal kavramıyla açıklanacak bir durum değildir. Bu liyakatsizlikle açıklanabilecek bir durum değildir. Tam aksine liyakatsizliği ve ihmali aşan, görevi kötüye kullanma ve delillerin kararmasına sebep olma, dolayısıyla delilleri karartmaya yönelik davranışlar boyutuna gelmektedir.
2: Bununla resmi bir girişiminiz olacak mı bununla ilgili?
3: Zaten girişimimiz oldu. Adli Tıp Kurumu'yla alakalı. Ayrıca geçen hafta itibariyle belirttiğim rojin midesinde bulunan anestetik maddelerle alakalı da doğruyu söylememe şeklinde, farklı bir sonuç çıkarma şeklindeki tavırlarıyla yine dosyayı yanıltma, soruşturmayı başka bir evreye çökmeye yönelik eylemlerden dolayı ayrıca suç duyurusu yapmışlar.
1: Avukat Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayiş'in midesinde tespit edilen anestezik maddenin bir ay önce geçirdiği ameliyattan kalmış olamayacağı yönünde uzman görüşleri aldıklarını belirterek bu bulgunun söz konusu maddenin Rojin'e farklı bir yolla verilmiş olabileceği şüphesini güçlendirdiğini ifade etti. Şunları ekledi.
2: İlaçlarla ilgili de bir bilgi, hani dinleyicilerimize, hani bayıltıldı ve solunum yetersizliğiyle katledildi. Bu yönde şüpheler çok güçlü diyorsunuz. Ve çok kısa onu da hani bilgilenmemiz açısından aktarabilir misiniz? Nedir o ilaçlar?
3: Adli Tıp Kurumu raporlarına göre o zehirlenme kısmı var. Zehirlenme vakası var mıdır yok mudur ile ilgili testi var. Diyor ki Rojin Kabayiş'in midesinde şu iki madde bulunuyor. İsmini söylemek istemiyorum. Lütfü kralları çerçevesinde. Daha önce de zaten belirttik biz.
2: Tabii.
3: Bu iki maddeden bir tanesi antibiyotik maliyetinde, o çok önemli değil bizim için. O kullandığı ilaçlardan da kaynaklı olabilir. Diğer madde, bahsettiği diğer madde diyor ki 11 Eylül tarihinde Rojin 11 Eylül tarihinde kulak ameliyatı olmuştu. Basit ayakta geçirdiği bir ameliyat bu. 11 Eylül tarihindeki kulak ameliyatında verilmiş bir maddenin kırıntılarıdır diyor. İşte o oradan kalma diyor kısaca size. Şunu söyleyeyim, onu söyleyeyim. Tabii oradaki verileri de getirtmiş. O ameliyattan kalan bütün dokümanları da istemiş. Biz acaba mı diye düşündük. Çünkü bu maddenin anestezik bir madde olduğunu kendisi de söylüyor. Anestezik madde deyince yani insanı bayıltan bir maddedir bu. Hareketsiz bırakan, felç bırakan bir maddedir. Biz birçok doktordan, profesörlerden müdahale aldık bu konuyla ilgili. Bir haftadır ben bu konuyu araştırıyorum. Bu alın size Rojin'in kulak ameliyatı evrakları, dokümanları, ekip izlerinin hepsini gönderiyorum. Ve adli tıp raporu da bu. Bununla ilgili bana bir görüş bildirin lütfen dedim harice. Ve söyledikleri şudur. Bu midede bulunan madde ancak diyor enjeksiyon yoluyla damardan verilir. Damardan verildikten sonra bunun vücutta kalma süresi 30'da 90 dakika arasıdır en fazla. Bak 11 Eylül'den bahsediyorum sizden. Rojin ne zaman bulundu? 15 Ekim'de. 34 gün sonra bulundu.
2: Tabii bir ay sonra, doğru.
3: 90 dakika diyor en fazla vücutta kalır diyor bu madde. Adli tıpın tespit ettiği madde. Artı diyor asla ve asla, tabii idrar yolu vücudu terk ediyor. Hiçbir surette diyor midede kalması mümkün değil. Eğer midede bulunmuş ise diyor bu ağız yoluyla verilmiştir diyor. Yani içeceğine katılmak suretiyle veyahut herhangi bir şekilde verilmiştir diyor.
2: Böyle. Bunlar da şüpheleri arttıran bilgiler, bulgular, bilimsel açıdan.
3: Bu bize Rojin'in bu ilaç bir şekilde verilip kasları gevşetilip, anlatabiliyor muyum? Hareketsiz hale getirilip
2: çaresiz bırakıldığını anlatıyor. Evet.
3: Çaresiz. Çünkü bakın araştırmalarda bilinç yerinde bu ilaç verildikten sonra, yani bilincin yerinde, yani düşünün, siz görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz ama hareket edemiyorsunuz. Ne kadar acı bir durum.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programına konuk olan Kabayiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabayiş soruşturmasında iki şüpheli hakkında gözaltı talebinde bulunduklarını açıkladı. Karabulut, dosyadaki son temas kayıtları, DNA bulguları ve Rojin'in midesinde tespit edilen anestezik maddeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruşturma sürecine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Abimiz var, yapay zeka konusunda çok önemli fikirler veren, ismi Martin Casado. Bu böyle Amerika'da yapılmış bir konferanstan buldum ben abimin ismini ve titrini. Şöyle bir şey, yapay zeka düzenlemeleriyle ilgili eleştirilerdir getirmiş. Ve bu eleştirilerin ben çoğuna katıldığım için bunları sizinle paylaşmak istedim. Şöyle ki, şu andaki yapay zeka düzenlemelerinin teknolojinin gerçek riskleri yerine gelecekteki hayali senaryolara odaklandığını savunuyor. Bakın, benim de her zaman size söylemeye çalıştığım şey bu. Yapay zekayı biz düzenleme getirelim. Ama yapay zekayı düzenlemeyi getirirken ne yapalım? Hani şu daha iyi olsun, burasını daha iyi geliştirelim diye mi? Hayır. Gelecekte yapay zeka bizi öldürür, terminatörler gelir, insanlar işsiz kalır, bilmem ne olur diye olası, hatta olası da demeyeyim, çoğu olası da değil bunların, hayali senaryolara yönelik bugün düzenlemeler yapılıyor. Yapay zekayı insanlar regüle edecekler, düzenleyecekler ya. Önce yapay zekayı tanımlayabilmeleri gerekiyor. Özellikle mesela Türkiye'de yapılan düzenlemelere de ben baktım. Türkiye'de yapılan düzenlemelerde de yapay zekanın tanımında eksikler var. Neyin yapay zeka olduğu ve hangi uygulamaların aslında sıradan programlar mı yoksa yapay zeka mı olduğu konusunda kafada soru işaretleri var. Düzenlemeyi yapan insanların önce yapay zekanın ne olduğunu öğrenmesi gerekiyor.
2: Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül pazartesi günü başlaması öncesinde ulaşım ve trafik tedbirleri belirlendi. UKOME toplantısında hazırlanan eylem planına göre toplu ulaşım ücretsiz olacak, ilave seferler yapılacak, okul servisleri ve okul çevreleri denetlenecek, yol çalışmalarına ara verilecek. 14 Eylül'de 6-16 saatleri arasında bilet entegrasyona dahil toplu araçları ücretsiz hizmet verecek. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin servis aracının trafiğe çıkması ve 300 bin öğrencinin taşınması bekleniyor. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave sefer yapılacak. Yaklaşık 790.830 yolcunun toplu taşımaya yönlendirilmesi ve 674.809 aracın trafikten çekilmesi hedefleniyor. Okul çevrelerinde trafik düzenlemeleri yapılacak. Sinyalizasyonla yaya geçitlerinin bakım ve onarımları okullar açılmadan tamamlanacak. Ben duyarlı sürücüyüm levhaları bir hafta boyunca asılacak. Servis güzergahları öğrencilerin adres ve iletişim bilgilerine göre belirlenecek. Araç, şoför ve rehber personelin mevzuata uygunluğu denetlenecek. Şoförlerin belgeleri İBB sistemi üzerinden kontrol edilecek. Kapasite üstü öğrenci taşınmasına ve belirlenen noktalar dışında indirme bindirme yapılmasına izin verilmeyecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 808 noktada 1496 ekip ve 3151 personelin yanı sıra 569 çocuk şube ekibi, 47 mobil okul timi ve 331 ekiple güvenlik uygulaması yapacak. Trafik açısından önemli 478 noktada 309 ekip, 177 motosikletli ve 39 yaya olmak üzere 866 personel görev yapacak. 33 çekici, önemli kavşaklarda 10 ekip, okul çevrelerinde 100 Yunus ekibi görev alacak. İl Jandarma Komutanlığı da sorumluluk alanlarındaki okul ve güzergahlarda denetim yapacak. İBB zabıta ise 111 ekipte 231 personelle görev yapacak, yoğun kavşaklarda 8 çekici hizmet verecek. Okulların açıldığı hafta yol bakım ve altyapı şantiyelerinde çalışma yapılmayacak. Met çalışmalar tamamlanacak, ana arterlerde trafiği etkileyebilecek malzemeler kaldırılacak. Zorunlu çalışmalar 22-5 saatleri arasında sürdürülecek, acil durumlar için 7 gün 24 saat nöbetçi ekip bulunacak. İBB ve ilgili kurumlar eğitim yılının başlamasıyla Ulaşım Yönetim Merkezi ve AKOM'da saat 7'den itibaren 3 gün görev yapacak. Trafik kameralarından yoğunluk izlenecek ve gerekli müdahaleler yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı personeline İBB personel kart kapsamında düzenleme yapılması teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'da okulların açılmasıyla ulaşım ve trafik için kapsamlı tedbirler uygulanacak. 14 Eylül'de 6-16 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak, 3.665 ilave sefer yapılacak, servis ve okul çevrelerinde denetimler artırılacak, yol çalışmalarına da okulların açıldığı hafta ara verilecek. UKOME'de ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı personeline İBB personel kart düzenlemesi de kabul edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okul alışverişinde velilere TSE ve CE uyarısı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişleri hız kazanırken uzmanlar velileri ürün güvenliği konusunda uyarıyor. Özellikle çocukların sık temas ettiği kalem, silgi, boya, yapıştırıcı, suluk ve beslenme kaplarında TSE ve CE

0: işaretlerin bulunmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Türk Standartları Enstitüsü laboratuvarlarında kırtasiye ve kul ürünleri ağır metal ve zararlı kimyasal maddeler açısından test ediliyor. TSE Enstrümantal Analiz Uzmanı İrem Çalış, alışveriş sırasında ambalajı bozulmamış, kokusuz ve menşei belli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Çalış, TSE işaretinin ürünün ilgili standartlara uygunluğunu, CE işaretinin ise Avrupa Birliği güvenlik şartlarını karşıladığını gösterdiğini ifade etti. Uzmanlar özellikle merdiven altı ürünlere karşı uyarıyor. Denetimsiz ürünlerde kadminyum ve arsenik gibi ağır metallerin, plastiklerde bazı fitalat türlerinin, tekstil ürünlerinde ise alerjik reaksiyonlara yol açabilen azo boyar maddelerin bulunabileceği belirtiliyor. TSE laboratuvarlarında ayrıca suluk ve beslenme kaplarında hormonal sistemi etkileyebilen bisfenol A, kalem ve boyalarda metal, tekstil ürünlerinde ise azo boyar madde testleri yapılıyor. Yüz boyası ve parmak boyası gibi oyuncak grubuna giren ürünlerinde güvenlik standartlarını karşılaması ve CE belgesi taşıması gerekiyor. Uzmanlar okul alışverişinde yalnızca fiyatın değil, ürünün etiketi, içeriği, yaş sınırlaması ve güvenlik belgelerinin de kontrol edilmesini öneriyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişleri hız kazanırken uzmanlar çocukların sağlığını korumak için ürünlerde TSE ve CE işaretlerinin kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: You know what?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Aygay Antik Kenti'nde yürütülen kurtarma kazılarında Helenistik döneme tarihlenen 10 mezar gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 33 dönümlük nekropol alanındaki mezarlarda pişmiş toprak lahitler, gözyaşı şişeleri ve kap parçaları bulundu. Arkeologlar mezarların bir bölümünün Büyük İskender dönemindeki Makedon askerlere ait olabileceğini değerlendiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasında Adana Müze Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar Aygay Antik Kenti'nin nekropol alanında yoğunlaşıyor. İlk incelemelerde bölgede yaklaşık 30 mezarın bulunduğu tespit edildi. Bunlardan 10'u yapılan kazılarla ortaya çıkarıldı. Bilimsel danışmanlığını Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Faris Demir'in yürüttüğü çalışmalara arkeoloji öğrencileri de katılıyor. Kazılarda koridorlu ve merdivenli kaya oyma mezarlarının yanı sıra sandık tipi mezarlar bulundu. Nekropolün geç milattan önce 323'te 31 yılları arasındaki Helenistik döneme uzandığı, alanın Roma döneminde de kullanılmaya devam ettiği belirlendi. Mezarların bir kısmının Orta Çağ'dan günümüze kadar tahribata uğradığı görüldü. Sandık mezarların kenarlarında kireç harç kullanıldığı, bazı mezarlarda ise harçların üzerinin rozet motifleriyle süslendiği tespit edildi. Kaya mezarların içinde de cenazelerin yerleştirildiği kayaya oyulmuş platformlar bulundu. Kazılarda mezar hediyesi olduğu değerlendirilen çok sayıda eser de ortaya çıkarıldı. Bunlar arasında gözyaşı şişeleri, farklı kaplara ait parçalar ve pişmiş topraktan yapılmış lahitler yer alıyor. Buluntuların restorasyon çalışmalarının ardından Adana'da sergilenmesi planlanıyor. Kazı ekibi ayrıca ortaya çıkarılan mezarların korunması ve ilerleyen dönemde turizme kazandırılması için proje hazırlıyor. Çalışmalardaki en dikkat çekici değerlendirme ise mezarların kimlere ait olabileceğine ilişkin. Doçent Doktor Faris Demir, Büyük İskender'in M.Ö. 333 yılındaki İsos Savaşı öncesindeki hazırlıklarını bu bölgede yaptığını hatırlattı. Aygay Antik Kenti'nin Büyük İskender'in anısına Makedon askerler tarafından kurulduğunu belirten Demir, bu nedenle Helenistik döneme ait mezarların bir bölümünün Makedon askerlere ait olabileceğini söyledi. Kazıların ilerlemesiyle nekropoldeki diğer mezarların da ortaya çıkarılması ve bu tarihi hakkında yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor. Adana'daki Aygay Antik Kenti'nde Helenistik döneme ait 10 mezar ortaya çıkarıldı. Kazı ekibi mezarların bir bölümünün Büyük İskender dönemindeki Makedon askerlere ait olabileceğini değerlendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'de girişimlerin yarıya yakını hizmet sektöründe. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Geçici sonuçlara göre Türkiye'de faaliyet gösteren girişimlerin yaklaşık yarısı hizmet sektöründe yer aldı. İstihdamda da ilk sırayı hizmet sektörü alırken toplam cironun en büyük bölümünü ticaret oluşturdu. Veriler küçük işletmelerin istihdamdaki koruduğunu, büyük ölçekli girişimlerin ise ciroda öne çıktığını gösterdi. TÜİK verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de 4 milyon 16 binin üzerinde aktif girişim faaliyet gösterdi. Bu girişimlerin %48,4'ü hizmet, %31,6'sı ticaret, %12,4'ü ise sanayi sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamında %41,2'sini oluşturdu. Sanayi istihdamındaki payı ise %26,1 olarak hesaplandı. Ciro açısından bakıldığında ise tablo değişti. Ticaret sektörü toplam cironun %46,8'ini oluşturarak ilk sırada yer aldı. Sanayinin cirodaki payı %28,5 olurken girişim ve istihdamda ilk sırada bulunan hizmet sektörünün ciro payı %17,8'e kaldı. 2025 yılında toplam ciro 124 trilyon 816 milyar liraya ulaştı. Toplam üretim değeri ise 71 trilyon 351 milyar olarak hesaplandı. Üretim değerinde en yüksek rakam imalat sektöründe görüldü. İmalatta üretim değeri yaklaşık 27 trilyon 886 milyar lira olurken ticarette 9 trilyon 134 milyar, inşaatta ise 7 trilyon 976 milyar lira olarak kaydedildi. Ulaştırma ve depolamada üretim değeri 6 trilyon 801 milyar liraya, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında ise 4 trilyon 422 milyar liraya ulaştı. İşletmelerin büyüklüğüne göre dağılımında da dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. 250 ve üzeri çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimler toplam cironun %34,3'ünü gerçekleştirdi. Buna karşılık istihdamdaki en yüksek pay %36,4 ile 1 ila 9 çalışanı bulunan küçük işletmelere ait oldu. 250 ve üzeri çalışanı bulunan işletmeler ise istihdamın %27'sini oluşturdu. İmalat sanayindeki girişimlerin %54,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu işletmeler imalat sanayindeki istihdamın %47,9'unu ve cironun %35,8'ini oluşturdu. TÜİK verilerine göre 2025'te Türkiye'de faal girişimlerin %48,4'ü hizmetse yer aldı. Hizmet istihdamda ilk sıraya çıkarken toplam cironun en büyük payını %46,8 ile ticaret sektörü oluşturdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun finansman sisteminde yeni bir döneme geçildi. Meclise kabul edilen düzenlemeyle 2008'den bu yana hazine tarafından SGK'ya aktarılan doğrudan devlet katkısı 1 Ağustos itibariyle sona erdi. Temmuz ayının sonunda Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşan düzenleme SGK'nın mali yapısında önemli bir değişiklik getirdi. 2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla uygulamaya alınan sistem kapsamında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıyla genel sağlık sigortası primlerinin %25'i hazine tarafından SGK'ya aktarılıyordu. Bu uygulamanın başladığı 2008 yılından 2025 sonuna kadar hazineden SGK'ya aktarılan toplam devlet katkısı 2.6 trilyon liraya ulaştı. Yeni düzenlemeyle SGK'nın gelir ve gider dengesinin temel alınması, kurumun ortaya çıkabilecek nakit açığının ise merkezi yönetim bütçesinden karşılanması esas olacak. Yasa gerekçesinde daha önce başlıklar altında yapılan devlet katkısı ve açık finansmanı ödemelerinin sadeleştirilerek tek kalemde toplanacağı belirtildi. SGK 2025 yılında hazineden 888,6 milyar lira devlet katkısıyla 75 milyar lira bütçe transferi aldı. Kurumun aynı yıl 5,9 trilyon lira gelire karşı 5,5 trilyon gider kaydettiği görüldü. Ancak devlet katkısı hesaba katılmadığında ortaya çıkan açık dikkat çekti. 2026'nın ilk 5 ayında ise SGK'nın prim gelirleri 2 trilyon lira seviyesine kalırken bütçe açığı 95,3 milyar lira oldu. Düzenlemenin ardından çalışanların maaşlarından yapılan kesintilerle işverenlerin ödediği prim oranlarında doğrudan bir değişiklik olmayacak. Devletin SGK'ya sağladığı finansman da tamamen ortadan kalkmayacak. Devlet katkısının yerine kurumun oluşacak bilanço açığının merkezi yönetim bütçesinden açık transferi adı altında karşılanması sürdürülecek. Bununla birlikte yapılan değişiklik muhasebe açısından SGK'nın resmi açık rakamlarının ve merkezi bütçeden kuruma aktarılacak tutarlarının kağıt üzerinde daha yüksek görünmesine yol açabilecek. SGK'nın 2008'den bu yana uygulanan doğrudan devlet katkısı sistemi 1 Ağustos itibariyle sona erdi. Yeni düzenlemeyle kurumun oluşacak bilanço açığı merkezi yönetim bütçesinden karşılanmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Yeri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...28 Ağustos 2026 Cuma. Ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Tabi elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir Cuma günü dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07 onu gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve elbette bu sorulara vermeye çalış yanıtlarla görmeye, daha da önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya bu sabah da devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim elbette. Hatırlatmalarımı yapayım her sabah yaptığım gibi. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız @radiosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip ediniz. Hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isterseniz de Instagram ve X hesaplarım hazır. Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle. Elbette görüşleriniz, elbette eleştirileriniz ve yorumlarınız çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Dün akşam Emeğe Saygı TV 100 kanalına konuştu Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek. Devam eden ya da sonuçlarını geçmiş dönemi itibariyle içeriğini merak ettiğimiz, hala aklımızda soru işaretleri bırakmış olan davalarla, soruşturmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Şöyle birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Örneğin şöyle bir bakınca hani özellikle bu Kuriş, Alihan Kuriş'in tutuklanması, biliyorsunuz Süleymancılar cemaatine yönelik olarak, ya da Kuytul'un, o yine Kuytulcular olarak bizlerin bildiği o dosyalarla ilgili yeni itirafçı beyanlarının geldiğini, mali hareketlerin her iki oluşumla ilgili olarak da, her iki cemaatle ilgili olarak da mali hareketlerin mercek altına alındığını söyledi Akın Gürlek. Paraların yurt dışına çıkarılmasına ilişkin, özellikle Süleymancılara yönelik operasyonda paraların yurt dışına çıkarılmasına ilişkin tespitler bulunduğunu, turizm şirketleri üzerinden, örneğin dikkat çekici bir nokta bu, turizm şirketleri üzerinden elden para aktarımı yapıldığı yönünde bir bilgi. Dahası ilginç olanı, biliyorsunuz orada bir yaklaşık 70 milyon euroya, değil mi, maliyeti öyleydi. Köln'de bir merkez inşa ediyorlardı. Onun detaylarını, onun bilgilerini sizlerle daha önce paylaşmıştık. Örgütün merkezini dedi Akın Gürlek, Adalet Bakanı, Köln'e taşımak istendiğine yönelik bazı tespitlerimiz var ifadesini kullandı. Benim hani dünden o açıklamalardan en dikkatimi çeken birkaç başlığı sizlere aktarmak istiyorum. Bunların dışında elbette, örneğin yine bu Süleymancılarla ilgili olarak, biliyorsunuz hani bir isim yurt dışına kaçmak isterken yakalanmıştı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin üzerine kayıtlı bir arabada yakalanmıştı kendisi. Ne dedi bakan bununla ilgili olarak da? Sayın Şahin'in, dedi, bunu yapmaması lazımdı. Daha sonraki beyanlarını okudum. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söylüyor ama bakan beyin söyledikleriyle, buraya dikkat, dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Kiralanmış bir şirket vesaire, böyle bir durum yok şeklinde de İdris Naim Şahin'in bu konuya dair yaptığı açıklamaları ya da kamuoyuna yönelik olarak bu konuda söylediklerini de doğrusunu söylemek gerekirse bu işin Türkçesi yalanlamış oldu Adalet Bakanı. Bir başka konu yine Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği o kazayla ilgili olarak, hani o soruşturmalar zaten devam ediyor. Biz dönem dönem bunları sizlere bu soruşturmalarla ilgili ayrıntıları ya da eğer bir gelişme olursa elbette o detayları, o başlıkları size arıyoruz. O cinayet olarak tanımladı Adalet Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün, terör örgütünün bir organizasyon yaptığını da gördük ifadesini kullandı. Söylediğim gibi Saygı TV100'deki röportajında bu ifadeleri kullandı. Pilot dedi, helikopter pilotu ve pilotun eşi ve pilotun da dahil olduğu bir Elazığ'da bir toplantı yapılıyor dedi. Bu ilginç, dikkat çekici bir ayrıntıydı. Bu toplantıya Adil Öksüz, biliyorsunuz neydi? Hava Kuvvetleri imamı mıydı? Neydi işte? Adil Öksüz'ün böyle bir o terör örgütü içerisinde böyle bir görevi vardı. Adil Öksüz cinayetten bir gün önce yurt dışına gidiyor. Artık cinayet diyebiliyoruz. Çok kuvvetli şüpheler var ifadesi yine dikkat çekiciydi. Tabii ben bu açıklamalar geldikçe, şimdi ilerleyen dakikalarda başka davaları da, başka soruşturmaları da konuşacağız elbette ama hani bu olaylar niye o zaman zamanında, o dönem itibariyle, o dönemde de yine AK Partili bakanlar vardı, neden şimdi sorusunu insan kendi kendine soruyor. Daha önce de bu iddialar çokça konuşulmuştu zaten. Hani bu yüzden, tam olarak bu yüzden ben de bu soruyu sizlere, ya daha doğrusu bakanlığa yöneltiyorum. Tabii buna bir cevap gelecektir. Şu söyleniyor elbette, hani işte bütün bu soruşturmalarda teknoloji geliştikçe, yeni bilgiler ele ulaştıkça bu bilgiler, bu yeni detaylar, yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor, açıklaması yapılıyor. Hani onu da söylemiş olalım. Tabii sadece bu konu değil, Adalet Bakanı'nın gündeminde tahmin edebilirsiniz, o soru da soruldu. İBB davası meselesi konuşuldu. Orada da mahkemeler dedi, İmamoğlu'nu eleştirdi. Gerçi orada da şöyle bir durum da var. Yani İmamoğlu'nun da hani yanıt verme durumu yok. Öyle bir pozisyonda da değil mesela. Bunu da bir söylemek, yani bunu da bir elbette konuşmak gerekiyor. Meler dedi, siyaset aranası değildir. Adalet Bakanı'nın ifadelerini aktarıyorum. Orada siyasi şov yapamazsınız. Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor. İmamoğlu gerginlik çıkartıyor dedi. Bu yönde bir yorumu oldu Adalet Bakanı'nın ve şunu da ekledi. Bu canlı yayın meselesi var ya, ilk günden beri tartışılıyor. Bu konuya dair de yine bir soru yöneltildi kendisine. Dava açıldığında bu yargılama canlı yayınlansın, kendimize güveniyoruz gibi bir söylem vardı. Şu anda ben Ekrem Bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum dedi. Vallahi yapılan açıklamalara bakıyorum ben de, yeni partiden özellikle gelen açıklamalara. Benim görebildiğim kadarıyla, hani eğer yanlışsam siz de düzeltin. Benim görebildiğim kadarıyla hala bu konudaki talep devam ediyor. Daha Eylül ayında bir düzeltiyorum. Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte bir sosyal medya düzenlemesi. Yine bu herhalde tabii geleceğin gündemi bu muhtemelen. Şimdi bu kadar sıcak haberin içerisinde bunu daha konuşamayız belki ama şöyle söyleyebilirim. Ekim ayında dedi Adalet Bakanı, sosyal medyaya kimlikle giriş düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek şeklinde bir açıklaması, bir ifadesi oldu. O gün geldiği zaman, yeri ve zamanı geldiği zaman biz de elbette bu tartışmaları hep beraber sizlerle birlikte de yapacağız. Devam edelim. İşte dedim, Adalet Bakanı Süleymancılar soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o para aklama, yurt dışına paraların gönderilmesi vesaire. Aslına bakılırsa cemaatin içerisinde de çok enteresan tartışmalar devam ediyor. Arif Ahmet Deniz Olgun 2016 yılında hayatını kaybetmişti, hatırlayınız. İşte bir otopsi, yine Fethi kabir kararı, ondan sonra ortaya çıkan bir cinayet soruşturması, cinayet şüphesiyle başlatılan bir soruşturma, değil mi? Şimdi buna dair farklı tartışmalar var. Profesör Doktor İzzet Günenç, ceza hukukçusu kendisi, aynı zamanda Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da eski hukuk danışmanıydı. Hani o bilgileri de vereyim, kimi konuşuyoruz, kimin açıklamalarını konuşacağız, onu bir hatırlatmak istedim. İzzet Özgenç şöyle dedi geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, yıllar önce gerçekleştirilen otopsiye ait görüntüler üzerinden ölüm şekline ilişkin değerlendirme yapılması yanlıştır şeklinde bir açıklaması oldu. Deniz Olgun'un yeğeni, yani Arif Ahmet Deniz Olgun'un yeğeni Fatih Süleyman Deniz Olgun'da, dedim ya size bu tartışmalar çok yapılıyor, yapılmaya da devam edecek. Bu ismi biraz sonra bir kez daha anacağız. Fatih Süleyman Deniz Olgun ismini bir kez daha anacağız. O da dedi ki Özenci, Özgenci düzeltiyorum, Profesör Doktor İzzet Özgenci eleştirdi ve gerçek dışı bilgiler vermek ve yargıya müdahale etmeye çalışmakla suçlandı. Hatta işte bir isim verdi, Ahmet Gökçen gözaltına alındı. Paniklediniz, amcamın cinayet dosyası açıldı diye paniklediniz, dosya bilirkişiye gitti, yine paniklediniz şeklinde de bir açıklaması, bir ifadesi oldu kendisinin. Bu arada enteresan bir çıkış geldi. Kimden? Tam da bu soruşturmayla ilgili olarak Bülent Arınç'tan. Meclis Başkanı biliyorsunuz, eski Başbakan Yardımcısı. Şöyle bir operasyon sürecini eleştirdi. Şöyle diyor. Alihan Kuriş'in, Süleymancıların lideri biliyorsunuz, tutuklanmıştı. Suç örgütü soruşturmasını, bu soruşturmayı, masumiyet karinesi ortadan kalkmış gözükmekte, bu ifadeyle eleştirdi. Böyle bir açıklama yaptı ki biliyorsunuz AK Parti'nin kurucusu Arınç aynı zamanda işte farklı görevlerde geçmiş dönem itibariyle almıştı. Bu cemaat dedi AK Parti'yi destekleseydi başlarına böyle bir iş gelir miydi, böyle bir operasyon olur muydu diye soruldu kendisine. Soruyu şöyle yanıtladı Bülent Arınç, Mustafa Çiftçi Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek daha hassasiyet göstermesi gerekir bu konularda dedi ve ekledi. Bu süreç neticesinde maalesef sosyal medyada kişiler infaz edilmektedir. Süreç o kadar özensiz devam ediyor ki insanlar geri dönülmez şekilde damgalanıyor. Onlar dedi gerçekten dedi hakikaten Kur'an hizmetkarı insanlar ifadesini kullandı. Buna yanıt, yani bu açıklamaya yanıt, işte az önce de sizlerle paylaştım. O ismi tekrar hatırlayacağız demiştim. Fatih Süleyman Deniz Olgun'dan geldi ki eski AK Parti milletvekili ve elbette kim olduğunu söyleyeyim size. Hani neden bu isim yanıt verdi? Çünkü Süleymancılar cemaatinin kurucusu olan Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu kendisi. Yani aynı zamanda tabii AK Parti'de 27. dönemde İstanbul Milletvekilliği yapmış olan Fatih Süleyman Deniz Olgun'dan bahsediyor.

hatırlatalım. Ya da İçişleri Bakanı'na bir seslenişi var. Bakalım bu taraflardan ya da bakanlardan Arınca, Bülent Arınca, Süleymancılar cemaatine yönelik olarak gerçekleştirilen bu operasyonlarla ilgili eleştirilerine bir yanıt gelecek mi? Hep beraber göreceğiz. Bir teknik ayrıntı vermek istiyorum size bu soruşturmaya dair. Hani aklımızın kenarında dursun. Çünkü söylüyorum, biz daha bu soruşturmayla ilgili tartışmaları çok uzun vadede gündemimize alacağız. O yüzden böyle parça parça bir şekilde aktarmak istiyorum. Özellikle işte eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un otopsisiyle ilgili tartışmalar, ilginç iddialar ortada. Bunu size aktarmak istiyorum. Emeğe Saygı Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberinden sizlere aktarıyorum. 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde ölü bulunmuştu Denizolgun, hatırlayınız. İşte Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından Doktor Yusuf İslam Duman imzasıyla beyin kanamasına bağlı doğal ölüm şeklinde bir rapor hazırlanmıştı. Şimdi haberde deniyor ki Duman'ın FETÖ üyesi olduğu, örgütün hücre yapılanmasında Fer kod adıyla bilindiği ve Baylok kullandığı da ortaya çıkmıştı notu. Yine haberin içerisinde dikkat çekici. Denizolgun'un ailesi 3 Ekim 2024'te, işte az önce aileden de bahsettik, ailenin Arınca, Bülent Arınca mesela tepkisini de aktardım sizlere. 3 Ekim 2024'te Beykoz Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunarak bu ölümün bütün yönleriyle araştırılması istendiği hatırlatılıyor haberde. 15 Mayıs 2025'te de yine ikinci defa 3 Ekim 2024'ten sonra bir de Mayıs 2025'te benzer bir savcılığa başvuruda bulundukları ve suikast şüphesini yine bu başvuruda gündeme getirdikleri belirtiliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetin Adli Tıp Kurumu'nda üstünün örtüldüğü yönündeki iddiaların araştırması için dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyor. Bundan sonraki süreç enteresan. Bundan sonraki süreç dikkat çekici. Çünkü 20 Ocak 2026'da bakın daha bütün bunlar konuşulmadan, bu operasyonlar başlamadan aylar öncesinden bahsediyoruz. 6-7 ay önceden bahsediyoruz yani. 20 Ocak 2026 o şikayet dilekçesinde Fatih Süleyman Denizolgun, az önce Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu olduğunu size söylemiştim. O dilekçesinde diyor ki Alihan Kuriş, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve anneleri Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'in baş şüpheli olduğunu belirtiyor dilekçesinde. İşte eski bakanın ölümü ve ölüm günü, öncesi ve sonrasındaki hareketlerinin araştırılmasını talep ediyor. Onu konuşmuştuk. Denizolgun'un cenazesine ulaşılmadan 36 saat neden kayıp oldu, neden ulaşılamadı Denizolgun'a? Bu esas, bu sorunun da yanıtlanmasını isteniyor. Dikkat, Adli Tıp Kurumu 2016 yılındaki otopsi video kayıtlarını Şubat, Haziran ve Temmuz aylarında 3 kez talep ediyor savcılık. Bakın 3 kez o cinayet, o otopsi raporunu. Ne oluyor biliyor musunuz? Adli Tıp Kurumu bu 3 isteğe de, 3 talebe de cevap, olumsuz cevap veriyor. Sonra ne oluyor? Aile madem diyor Adli Tıp Kurumu bu konuda bir direnç gösteriyor. 13 Ağustos'ta işte bu konuştuğumuz, hep günlerdir, haftalardır konuşuyoruz, faili meçhul suçları araştırma dairesi kurulmuştu ya, oraya başvuruyor. Yine elimizde bir kayıt yok diyor Adli Tıp Kurumu. Sonra ne oluyor? 18 Ağustos'ta, yani ne zaman, o hayatını kaybeden Denizolgun'un ile ilgili fethi kabir kararı alınınca bir anda karar değiştiriyor ve otopsi görüntülerini ve 145 adet fotoğrafı savcılığa gönderiyor. Aynı günden bahsediyoruz. Aynı günden ve sonrasında da otopsi yapılıyor. Şimdi ortada bir tablo var. Soruşturma açıldı biliyorsunuz. Alihan Kuriş ve diğer şüphelilere yönelik olarak adam öldürme suçlamasıyla 2016'daki raporu hazırlayan doktorlar ve görüntüleri vermemek için direnen Adli Tıp Kurulu hakkında da resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldığında yine bu haberden öğreniyoruz. Benim dikkatimi çeken bir haberdi. O yüzden sizlerle paylaştım. Hani neler oluyor, neler oluyor dedirten haberler. Süleymancılara değinmişken hadi Furkan Vakfı'nı da konuşalım, operasyona dair başlıkları da konuşalım. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı o soruşturmayı yönetiyor biliyorsunuz. Yapının eğitim sistemi ve arşiv belgelerine ilişkin ilginç iddialar gündemde. Belgelerde mesela öncü nesil adı verilen bir profil üzerinden aile ve özel yaşamın geri plana itilmesi, yapıya ve lidere bağlılığı

0: ne kadar tanıdık geliyor değil mi süreçler bize? Yani kişilerin adlarını çıkartın, işte oluşumların adlarını çıkartın, değiştirin. Çok benziyor birbirine. Lidere bağlılığın öne çıkarılması yönünde bazı başlıkların önde olduğu görülüyor. İşte eğitim sistemine ilginç detaylar var. İran ve Hümeyni anlatımlarının örneğin yani İran devrimi, Hümeyni yönetiminin İran'daki o yönetim şeklinin çok geniş konuşuldu. Hatta Kuytul'un devrim dediğin İran'da yapılan gibi olmalı ifadeleri de yine dosyada yer alıyor. Bu ilginç, bu dikkat çekici. Hatta Kuytul'un bir ders sırasında öğrencilerine dönüp ya da işte kendi dinleyenlerine dönüp, öyle söyleyebiliriz herhalde, tırnak içinde aktarıyorum, ne dersiniz Şia olalım mı dediğine ilişkin bir de ifade var, bir de anlatım var. Enteresan. Şunu da söyleyeyim, bir YouTube yayınının çözümünde de bu ifadenin yer aldığını görüyoruz biz. İlginç ayrıntılar, ilginç detaylar. Hani bize çok şaşırtıcı geliyor mu? Doğrusu söylemek gerekirse bu süreçte bana hiç de şaşırtıcı gelmiyor. Geçelim şöyle açılım süreci, yani terör neydi? Terörsüz bir Türkiye süreci değil mi? Buna dair açıklamalar arka arkaya geliyor ama bir anketten size, yani ben çok böyle anketlere, biliyorsunuz özellikle işte partiler ne kadar oy alıyor, ne oluyor, nedir ne değildir, bu tip anketlere çok konjonktür ürün getirdiği bir şey bu. Hani seçim yaklaşınca, seçimler netleşince o tercihler daha da belirgin hale gelecektir. Ben bu tip anket, o tip anketleri, yani parti ne kadar oy alıyor vesaire, onlara çok kulak asmıyorum ama çerçeve yasaya destek. Bakın, buna dair bir kamuoyu araştırması yapmış. Hangi şirket? Araya araştırmanın yaptığı bir anketten bahsedeceğim size. Şöyle söyleyeyim size, ilginç bir detay. Çerçeve yasağı destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz diye soruluyor yurttaşlara ve %45.5'i desteklemiyorum şeklinde bir yanıt vermiş. %42'lik bir kesim destekliyorum demiş. Yani neredeyse şöyle söyleyebiliriz, hani bir ikiye bölünme var burada. Hani böyle her iki destekliyorum diyenler ya da desteklemiyorum diyenler oranı böyle dramatik şekilde farklı değil birbirinden. Tam anlamıyla bir ikiye bölünmüştük, bir kafa karışıklığı, bir belirsizlik, öyle tanımlayabiliriz herhalde var. Benim burada dikkatimi çeken konu AK Partililere mesela sorulduğu zaman %21'i, MHP'lilerin %33'ü, CHP'li kendisini CHP'li olarak tanımlayan yurttaşların %57'si, İYİ Partili olarak tanımlayanların %83'ü ve DEM Partili olarak tanımlayanların %15'i bu sürece, bu çerçeve yasaya destek vermediğini söylemiş. Benim hani dediğim gibi 2027 kişiyle yapılan bir araştırma, hani kimliğine dair araştırma ile ilgili o detayı da sizlere vermek istedim. Enteresan rakamlar burada benim dikkatimi çektiği için sizlerle de paylaşmak istedim. Fethi Yıldız hazır süreç demişken, hazır çerçeve yasa demişken, hani bu sürecin mimarı olan isimlerden bir tanesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve dedi ki, durmadan, yorulmadan ve bıkmadan farklı duyarlılıkları olan insanları sürece dahil edelim. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım. Bize benzemeyenlere sabırla gerçekleri gösterelim. İşte burasına bakılırsa, işte bir önceki ankette de konuştuk ya, yani bu konuda bir kafa karışıklığı var ve toplumda, benim işte bu anketlerin gösterdiği sonuçta bu. Yani ben kendi çevreme baktığım zaman da görüyorum bunu. Ne oluyor, ne bitiyor? Tam hani bu konuyla ilgili böyle bir belirsizlik ortamı olduğu için bence net bir destek ya da net bir karşı duruş yok bu sürece dair. Hani enteresan bir yere doğru ilerliyor. Bakalım, göreceğiz nereye doğru gidecek süreç demiş. Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti lideri, hani siyasilerden bir tepki var mı ya da bu sürece dair bir yorum var mı diye baktığımız zaman bir basın toplantısı düzenledi ve terörsüz Türkiye olarak adlandırılan bu süreçle ilgili ağır eleştirilerini bir kez daha tekrarladı. Şöyle dedi, iktidarın yürüttüğü sürecin kamuoyuna yeterince açık anlatılmadığını düşünüyorum. terör örgütünün PKK'nın fesih kararının bölgedeki diğer yapılanmalar açısından ne geldiğinin sorgulanması gerekiyor dedi ve SDG'yi işaret etti. SDG'nin entegrasyonu biliyorsunuz Suriye ordusuna ya da Suriye'ye entegrasyon süreci tamamlandı açıklaması gelmişti SDG'den. SDG'nin entegrasyonu silah bırakıldığının göstergesi değildir açıklaması İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Ha şunu söyleyeyim, hazır SDG demişken Mazlum Abdi biliyorsunuz kendisi duyurmuştu zaten Suriye Demokratik Güçleri'nin feshedildiğini. Yeni bir, ki bu biliniyordu, bu konuşulan bir tabloydu. Suriye Cumhurbaşkanı'nın Ahmet El Şara'nın eski adı Golani, Ahmet El Şara'nın da danışmanı olduğu bilgisi dün Suriye yönetimi tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Dikkat çekici bir tablo. Bu arada benim yine dün hani ki Milli Savunma Bakanlığı da bunu doğruladı. Hani ilk haber geldiğinde acaba doğru mudur değil midir diye bir sorgulamıştım ama Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklama haberin doğruluğunu gösteriyor. Middle East A'in bir haberiydi bu. Milli Savunma Bakanlığı'nın yine Trump'a yakın olduğu bilinen bir lobi şirketi, işte Ballard Partners isimli bir lobicilik şirketi, biliyorsunuz Amerika'da sistem bu şekilde ilerliyor. Bir anlaşma yaptı, haberin kaynağı da söyledim size. Bu anlaşmanın karşılığında yaklaşık 2.4 milyon dolarlık bir anlaşma olduğunu biz öğreniyoruz. Hatta Adalet Bakanlığı, Amerikan Adalet Bakanlığı kayıtlarına dayandırılan bir haberdi bu. Lobi firmasına ayda Milli Savunma Bakanlığı tarafından ayda ne kadar? 200 bin dolar ödeme yapılacağı bilgisi. Şimdi neden anlatıyorum bunu? Çünkü bu anlaşmanın ana hedefi ya da ana nedeni F-35 sorununun çözülmesi için bu şirketin lobi Türkiye lehine Amerika'da işte senatoda, kongrede ya da Trump yönetimi içerisinde bir o lobicilik faaliyeti yapması. Ama hani NATO zirvesinden sonra mesela benim aklıma geldi bu haberi okuduktan sonra ve Savunma Bakanlığı'ndan da bu haber doğrulandıktan sonra elbette böyle bir bahar havası, biliyorsunuz mesajları verilmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu F-35 meselesi çözülecek, benim görebildiğim kadarıyla Trump'tan da bu yönde bir adım bekliyoruz demişti. Trump yine geldiğinde başka bir şey söyleyip iki gün sonra ayrılırken bambaşka ifadeler kullanmıştı bu F-35 meselesiyle ilgili olarak. Enteresan, dediğim gibi bir gelişme. Milli Savunma Bakanlığı da hani ne dedi güçlü bu konuyla ilgili diye soracak olursanız hemen onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Onu da sizlere söyleyeyim. Türkiye ile Amerika arasında gelişen ilişkilere amaç dedi. Bu şirkette anlaşma yapılmasının amacı Türkiye ile Amerika arasında, Amerikalılar arasında gelişen ilişkilere katkı sağlamak, savunma ve güvenlik alanındaki kurumsal diyaloğu güçlendirmektir şeklinde bir açıklaması oldu. Her iki ülkenin mevzuatına uygun ve şeffaf biçimde kayıt altına alınan sözleşmenin kapsamında herhangi bir tekil proje ya da platformla bu anlaşma sınırlı değildir dedi. Yani mesele sadece F-35 meselesi değil, başka konularda da Türkiye lehine bu şirket ayda 200 bin dolar karşılığı, toplamda da 2 milyon 400 bin dolar, doğru bilgiyi doğru verelim, karşılığında Türkiye lehine Savunma Bakanlığı için lobicilik faaliyeti yapacakmış bizim öğrenebildiğimiz kadarıyla. Turan Çömez'in bir eleştirisi vardı. NATO'nun en büyük ordusuna sahip ABD'nin bir lobi şirketine neden bu kadar büyük bir para ödüyoruz diye de sordu İYİ Parti milletvekili. Hani biz de bu soruyu buradan soralım. Daha detaylı bir açıklama sanırım Milli Savunma Bakanı'ndan gelecektir diye de tahmin ediyorum. Şöyle bakıyorum, çok başlığım var ama bir kısa müzik arası vereceğim. Ama şunu da hatırlatalım, müzik demişti sevgili Ozi hazırladı bugünkü müzik listemizi de, güzel bir konseptle, üstelik de eline koluna sağlık. Bugün Martin Luther King'in o bir hayalim var konuşması var ya, o konuşmayı yaptığı 28 Ağustos 1963'ün yıl dönümü. Dolayısıyla da bugün farklı müzik gruplarının, ki isimlerini de söylerim biraz sonra, farklı müzik gruplarının, farklı sanatçıların Martin Luther King'le tam da bugün işte o konuşma, o tarihi konuşma 28 Ağustos 1963'te yapılmıştı. Lincoln Anıtı önünde yaklaşık 250 bin kişiye konuşurken, 250 bin kişiye karşı konuşurken bu ifadeyi kullanmıştı ve tarihe geçmişti. İşte bugün de Martin Luther King için hazırlanan ya da bestelenen müziklere biz kulak veriyoruz. Tabii o şiddetsiz direnişin ya da bir Amerikalılara, siyahi Amerikalılara bir gelecek vizyonunun çizilmesi açısından çok önemliydi. O konuşmayla ilgili bir ayrıntı ya da o bir hayalim var bölümü var. Onunla ilgili de ilginç bir anekdot var. Onu da izninizle sizle paylaşayım. Martin Luther King'in 28 Ağustos 63'teki işte tam bugün yıl dönümü. O konuşmada enteresan, o bir hayalim var ifadesi aslında metinde yoktu. Şöyle olmuş, şarkıcı Maya Jackson'ın arkadan kendisine tırnak içinde o 250 bin kişiyi işaret ederek onlara hayalinden bahsettin diye seslenmesi üzerine King de metni bir kenara bırakıyor ve bu tarihi doğaçlamayı yapıyor kendisi. Programın girişinde dedim ya size, bugün Martin Luther King için hazırlanan ya da bestelenen müzikleri sizlerle paylaşıyorum. Ozzy'nin hazırladığı bu bilgi de Ozzy eline koluna sağlık dediğim gibi benimle paylaştı. Ben de ondan size aktarıyorum. O barışçıl mesajlarını ya da sivil haklar mücadelesini dünya çapında anlatmak, duyurulması açısından da o şarkılar çok önemliydi. Girişte ilk şarkımız neydi? Pride, U2'dan dinledik. O şarkı King'in, Martin Luther King'in inancını, mücadelesini ve suikastini doğrudan işleyen en ünlü coşkulu anma şarkısıydı. Yine şimdi dinleyeceğimiz şarkı da U2'dan az önce anlattığım programın girişinde dinlediğimiz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da Steve Wonder'dan Happy Birthday. Bunu devam edeceğiz programı.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı Tekrar Yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Bugün az önce dinlediğimiz şarkı Steve Wonder'dandı. Neden bunu dinliyoruz? Martin Luther King'in o 28 Ağustos 1963'te yaptığı o efsanevi konuşma, 250 bin kişiye karşı yaptığı o konuşma ve bir hayalim var ifadesini kullandığı o konuşmanın da yıl dönümü. Steve Wonder'da bu Happy Birthday şarkısında Martin Luther King'in doğum gününün aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal bir tatil günü olarak kabul edilmesi için başlatılan bir kampanya için bestelemişti. Bir protesto marşı olarak da yazmıştı. Bu şarkıyı bestelemişti aynı zamanda. Hani onu da hatırlatalım. Bunlar hep Ozzy'nin bizler için hazırladığı, bugün için hazırladığı listeden, müzik listesinden ayrıntılar. Devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda da yine King için, Martin Luther King için yazılmış şarkılar ve o şarkıların kısa hikayelerini de sizlerle paylaşacağım. Ama biz şöyle gündemi konuşmaya devam edelim dilerseniz. Hani kısa iki notum anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, hani bütün bu milletvekili transferleri, tartışmalar, mecliste ne oluyor, işte başkanlık sistemi revize mi edilecek, hatırlayınız dün de anlatmıştım sizlere, buna dair çalışmalar olduğu yönde bilgiler de var. Meclisin daha etkili hale getirilmesi, işte bakanların vekiller arasından seçilmesi gibi düzenlemeler olduğundan bahsediliyor. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, tam olarak bu anayasa değişikliğini işaret etti. AK Parti ya da en azından onu söyleyebiliriz. Mehmet Uçum özelinde de konuşabiliriz bunu. Özellikle yani 400 vekilin üzerinde bir oy da kabul edilse bile olası bir anayasa değişikliğinden bahsediyoruz. Bunun eninde sonunda, hatta şöyle diyor, mutlak suretle referanduma sunulması diyor, ama orada benim dikkatimi çeken bir vurgu var. Bu dönemi işaret etmedi Mehmet Uçum. Yani 28. dönem şu an itibariyle mecliste, bir sonraki dönemi, 29. dönemi işaret etti. Aslında şöyle bir yaklaşım. Hani bugün partiler, bugün meclise giren, mecliste bizleri temsil eden partilerin seçim sırasında ortaya koydukları söylemler, vaatlerle bugün geldiğimiz nokta itibariyle, mesela terörle mücadele, değil mi? Ya da diğer konularda aynı şekilde ya birbirinden 180 derece farklılık taşıdığını görmek mümkün. Bakalım hani bu söylemlerle seçmenin karşısına çıkıp oy aldıktan sonra ya da oy dağılımı bu söylemlerle netleştikten sonra yeni bir anayasa yapılır mı yapılmaz mı, o tartışmaların başlatılmasını önemsiyorum. Onu söyleyeyim. Bu arada Şamil Tayyar, AK Partili, aynı zamanda bir gazeteci biliyorsunuz. Hayati Yazıcı'yla yaptığı bir konuşmayı dün paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı. Hani yeni anayasa hazırlıklarının, demiş Hayati Yazıcı, son aşamaya geldi ve Cumhurbaşkanı'yla Erdoğan'la istişareden sonra bir takvim belirleneceğinden belirtiliyor. Bir sistem değişikliğini düşünmüyoruz ifadesini kullanmış. Verimliliği arttıracak öneriler değerlendiriliyor diyor. İşte tam olarak bizlerin de günlerdir konuştuğu bir mesele, önemli, dikkat çekici. Hayati Yazıcı da, dedim ya, AK Parti'nin genel tavrı bu yönde benim görebildiğim kadarıyla. Hani bir 400 vekil tartışması, ama böyle bir oldu bittiye gelmesin mi istiyorlar ya da olası eleştirileri göğüslemek mi istiyorlar? Herhalde böyle. Neden? Çünkü Hayati Yazıcı da tıpkı Mehmet Uçum gibi referandum işaret etmiş. Yani mecliste ne olursa olsun bir referandum meselesi gündeme gelecektir şeklinde de bir başlık, bir detay yine gündemde. Bu arada hani o konuya gireyim mi girmeyeyim mi, hadi kısaca geçeyim. Yeni Akit gazetesinin bir manşeti, laik sistemin hedef alındığı bir haber, bir manşetten bahsediyoruz. Karma eğitimin kaldırılması yönünde ya da bunu talep eden ya da bir haber de denmez de buna, işte bir işte niyet beyanı, öyle tanımlayabiliriz herhalde. Yani ilginç bir iddiane orada. Yani eleştirecek çok şey var tabii. Yani ben burada yarım saat konuşabilirim bu konuyla ilgili olarak, ama karma eğitime yönelik olarak son dönemde gündeme gelen saldırıların bir son halkası olarak tanımlanabilir. O haberde deniyor ki dünyada böyle bir akım var. Hayır, doğru söylenmiyor haberde. Gerçek dışı beyandır o. Gerçek dışı bir bilgidir. Dünyada bu yönde bir akım, bu yönde bir adım da yok. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım. Simge, devam edelim mi?
2: siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: İki kısa başlığım var. Birisi CHP ile ilgili, birisi yeni parti, birisi de bir yerel yönetimle ilgili olarak siyasi başlığı altında size aktarabileceğim. Müslüm Sarı ne demişti? Dün sizlerle paylaşmıştık, hatta o paylaşımı yaptıktan sonra da yani Müslüm şöyle demişti. Mansur Yavaş CHP'de siyasete devam edecek. Çok net bir açıklama yapmıştı. Kendisiyle görüştük ve CHP'de siyasete devam edecek açıklaması yapmıştı. Biz bu açıklamayı aktarırken de Mansur Yavaş da elbette konuşacaktır demiştik. Buna bir yanıtı olumlayan, doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklaması olacaktır demiştik. Geldi o açıklama, Ankara Belediyesi'nden bir açıklama var. Dendi ki o açıklamada Müslüm Sarı ile herhangi bir siyasi karara ilişkin bir görüş gerçekleşmemiştir. Önceliğim dedi Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dengeler ve Ankara'ya hizmetimdir. Siyasi geleceğim ve tutumum konusundaki açıklamayı ancak benim ağzımdan duyarsınız açıklamasıyla, bu ifadesiyle CHP sözcüsü Müslüm Sarı'yı yalanlamış oldu. Bu arada hani Üsküdar Belediyesi biliyorsunuz yani bir İstanbul 2. İdare Mahkemesi, oradaki başkan vekili seçiminin yenilenmesi, o 5 oyla ilgili tartışmalar vardı, yenilenmesi kararını almıştı. Üsküdar Belediyesi'nden bir açıklama geldi bu konuyla ilgili olarak. Bu karar yalnızca yürütmenin durdurulmasına ilişkindir. Geçersiz sayılan oyun iki adaya dağıtılmıştır ve bu oyların geçerli kabul edilmesinin geçerli kabul edilmesi ki mahkeme bu yönde bir yorum yapmıştı. Geçerli kabul edilmesi sonucu değiştirmedi şeklinde bir açıklama, ama tabii belediyenin yaptığı açıklamamı, hakeminin yaptığı açıklamamı biz burada elbette uygulama açısından bakılırsa, işleyiş açısından baktığımız zaman elbette mahkemenin açıklamasını dikkate alacağız diyelim ve devam edelim Simge.
3: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Ankara'da 18 gün boyunca son eylemleri o kadar sürdü. 18 gün sürdü. Maden işçileri haklarını aldılar. Eylemi sonlandırdılar. Onunla ilgili açıklamalara, detaylara geçeceğim ama cezaevi günlüğü komedyen Deniz Göktaş 55, gazeteci Merdan Yanardağ 305, Tayfun Kahraman ve Mine Özer'den 1589 ve programcımız, Radyo Sputnik programcısı Ali Çağatay 62 gündür cezaevinde. Ali Çağatay ile ilgili o başlığı, gelişmeyi hatırlatacağım izniniz olursa. Duruşma günü bekleniyordu. 5 yıl hapis cezası talep edilmişti Ali Çağatay ile ilgili olarak. Duruşma günü efendim İstanbul 5. Asliye Mahkemesi'nde 10 Eylül Perşembe günü saat 11.40'tır. Bunu da hatırlatalım, bunu da sizlerle paylaşalım. Elbette biz de orada Ali Çağatay'ın yanında olacağız. Ve madenciler 18. gün itibariyle Ankara'da eylemlerini sonlandırma kararı aldılar. Bağımsız Maden İş'ten bu konuda bir açıklama var. İlk taksit dendi açıklamada. İşçilerin alacaklarının ilk taksidi hesaplara yatırıldı. Bu bir iyi niyet göstergesidir. Biz de bir iyi niyet göstergesi yapıyoruz dedi ve biliyorsunuz Enerji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bir eylemdelerdi. O eylemi oy birliğiyle, kendi aralarında yaptıkları bir oylama sonrasında oy birliğiyle sonlandırma kararı aldıklarını da öğreniyoruz. Bu arada şimdi bu elbette işçilerimiz, emekçilerimiz açısından çok önemli bir kazanım. Bunu bir söyleyelim, bunu bir aktaralım. Bu arada hani dün konuşurken Başaran Aksu biliyorsunuz tutuklandı, cezaevine gönderildi. Bağımsız Maden İş'in örgütlenme uzmanı Başaran Aksu. Dün ben konuşurken sayıyı kaçırdım demiştim. Kaç kere tutuklandığına, gözaltına alındığına dair kaç gözaltı uygulandı kendisine ilişkin. 6 diye hatırlıyorum demiştim. Efendim sonra yayından sonra aklıma takıldı. Bir baktım. Hayır, öyle değil. Bu yılın ilk 8 ayı itibariyle, yani 2026'nın ilk 8 ayı itibariyle Başaran Aksu 12 kez efendim gözaltına alınmış ve son tutuklamayla bile 2 kez de tutuklanmış. Son 8 ay daha doğrusu 2026'nın ilk 8 ayı itibariyle ortaya çıkan tablo bu. Peki dün yani olmadı diye yorumladığım bir açıklama. Disk'ten bir açıklama geldi. Arzu Çerkezoğlu'ndan bir açıklama geldi. Dün tam bu yaşananlarla ilgili olarak işte gazeteciler, sendikacılar, sanatçılar, aydınlar, belediye başkanları uzun sürelerde tutuklu yargılanmaktadırlar. İşte sendikal faaliyetlerin suçlama ve tutuklama gerekçesi haline getirilmesi kabul edilemez ifadesini kullandı. O açıklamada, Disk'in o açıklamasında örgütlenmek, insanca yaşam ve güvenceli çalışma talep etmek, ödenmeyen ücretlere, iş cinayetlerine, güvencesizliğe ve hak gasplarına karşı mücadele etmek suç değildir dendi. Sendikal örgütlenme ve mücadele anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir haktır dendi. Bu hakları kullanan emekçilerin ve sendikacıların hukuki ve anayasal güvenceleri esas alınmalıdır dedi. Devrimci işçi sendikaları dün yaptıklamada. Her satırına katılıyorum bu açıklamanın. Çok da doğru bir açıklama ama eksik bir açıklama. Neden? Çünkü Disk'ten gelen bu basın açıklaması ya da işte bu bildiri, nasıl tanımlarsanız tanımlayın, Başkan Arzu Çerkezoğlu'nun imzasıyla yayınlanan bu bildiri neden yayınlandı? Çünkü Gökay Çakır, Bağımsız Madenin İş Başkanı biliyorsunuz, Soma'da önce gözaltına alındı, sonra da dün bu sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı kendisi. Tıpkı işte az önce Başaran Aksu'yu da aktardım. Bu tutuklamalar gerekçesiyle bu açıklama yapıldı ama Disk'in bu metninde ne Bağımsız Maden İş'ten bahsediliyor, ne Gökay Çakır'ın adı anılıyor, ne Başaran Aksu'nun adı anılıyor. Hani sendikalar arası, bilmiyorum, açık söylemek gerekirse, çünkü bütün samimiyetimle söylüyorum, hani tamam bir mücadele, bir çekişme, tamam buna da itirazım yok ama hani en azından şu olayda keşke şöyle bir kenara bırakılsaydı bu mesele de bir şekilde hani daha nasıl tanımlanabilir, o destek daha açıktan verilebilseydi biz de herhalde çok daha mutlu olurduk. Hani o yüzden Disk'in yaptığı bu açıklamayı konuşurken ya da aktarırken sizlere hani olmadı dedim ya, gerçekten de bir garip bir tablo ortaya çıktı. Keşke isimleri de ansalardı. Bu arada gazilerimizi de hatırlayalım. 47. gün bugün itibariyle, onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım. İlginç bir bilgi, ilginç bir açıklama, daha doğrusu sosyal medya paylaşımı Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral'dan geldi. O gazilerimize ya da er gazilerimize ve er şehit yakınlarına açık destek veren bir sosyal medya paylaşımından bahsediyorum burada. Yani şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizin bizim için herhangi bir topluluk değildir onlar. Onların yeri devletin karşısı değil, gönlünün baş köşesidir dedi. Bazen en güçlü devlet refleksi sertleşmek değil, şefkatle sahip çıkmaktır ifadesi Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral'dan, Beştepe'den gelmiş olması açısından önemli. Neden? Çünkü günlerdir biliyorsunuz bir polis ablukasında aynı zamanda gazilerimiz, kaç gündür, gününde söyleyelim, 47 gündür bu eylemlerine devam ediyorlar. Oktay Saral'ın bu açıklamasını bu açıdan bakılınca önemsedim ama bakalım ne olacak ya da polisin mesela müdahale şeklinde bir değişiklik olacak mı diye merak ediyorum. Gazilerimizi 47 gündür devam eden eylemlerini, protestolarını, taleplerini aktarırken her gün hatırlatıyorum. Bugün de onu hatırlatacağım. Ne o? Anayasa. Hani anayasa değiştirelim tamam, demokratik bir anayasa tamam, eyvallah, ona da itiraz yok. Ama gazilerimiz ya da şehit yakınlarımız deyince neyi unutmamamız gerekiyor? Anayasa madde 61. Ne deniyor anayasa madde 61'de? Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. İşte hani tamam, dediğim gibi anayasa daha demokratik olsun, değişiklikler yapalım, siyasi tartışmaları da bir kenara bırakalım ve gördüğünüz gibi sadece ve sadece anayasa madde 61'i hatırlarsa yetkililer, karar alıcılar ya da kararlar, bir şekilde bu sorun doğal yoldan, kendiliğinden çözülmüş olur diye düşünüyorum. İkinci bölümde ben yine sizlerle beraber olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Yaşlanan nüfusumuzu gördükçe hangi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz biliyor musunuz? Bunlara önlem almak gerekiyor. Sadece genç nüfusu arttırmaya çaba göstermek olmuyor işte. Bırakın evlenmeyi, bırakın çocuk yapmayı. Mevcut şartlar dahilinde insanlar aşık olmaya bile korkuyorlar. Nasıl olacak bu iş? Yaşlanan nüfus denince alarm, dikkat. Sağlık sektörü özellikle gelecek açısından bir alarm veriyor. Mesela sadece yaşlanan nüfusun bakımı değil, aynı zamanda bu tedavi süreçleriyle birlikte ne artıyor? Sağlık harcamaları artıyor. Genç bireye kıyasla yaşlı bireylerimizin yıllık sağlık maliyeti kat kat daha fazla. Çok ciddi finansal baskılarla önümüzdeki dönem itibariyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu görmek gerekiyor. Genç nüfusun arttırılması yönelik çabalar tamam ama bir yandan da bir başka risk arkadan geliyor, geliyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanının ikinci saat dilimine önce birkaç hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Sonrasında haberleri konuşuruz zaten. Onları düzenli olarak sizlerle paylaşıyoruz. Onlardan bir tanesi elbette WhatsApp hattımız. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram hesaplarım Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız da benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Bir diğer hatırlatmam da bugünkü müzik listemiz, bugün tercih ettiğimiz müzikler, daha doğrusu sevgili Ozen'in bizim için hazırladığı liste neden önemli? Bugün bu müziklerle, bu şarkılarla Martin Luther King'i anıyoruz. Neden? Çünkü tam 63 yıl önce bugün 28 Ağustos 1963'te Washington'da bir 250 bin kişinin katıldığı bir protesto, eşitlik için, ırkçılığa karşı gerçekleştirilen bir protesto ve o protesto da yapmışma Martin Luther King'in orada kullandığı ifade bir hayalim var konuşması ya da o ifadesi gerçekten tarihe geçen bir konuşmaydı. Onu hatırlatıyoruz. Bu 63. yıl dönümünde o konuşmanın tabii şiddetsiz bir direniş, hak ararken silaha ya da şiddete karşı net bir duruştan bahsediyoruz. Gandhi'nin o barışçı eylem fikirlerini Amerika'ya taşıması ya da Amerika'yla tanıştırmasından bahsediyoruz elbette. Tabii kazanımları oldu mu, olmaz mı? Pek çok. Mesela 1965'teki o Montgomery otobüs boykotuyla birlikte ki ulusal çapta tanınmasına, Martin Luther tanınmasına da neden olmuştu. Neydi biliyor musunuz? Toplu taşımadaki ırk ayrımcılığının sonlandırılmasıydı amaç ve o boykottan sonra da bu amaç hasıl oldu. Siyahilere tam oy hakkının, mesela medeni haklar yasasının değiştirilmesiyle, yine o süreç itibariyle 1965'te ancak kendisinden o konuşmasından 2 yıl sonra siyahilerin de, siyahi yurttaşların da oy kullanma haklarını veren bir yasal düzenlemenin yapılmasını da sağlamıştı. Mücadelesini devam ettirdi. Nereye kadar? 4 Nisan 1968'e kadar Martin Luther King o gün bir beyaz tarafından gerçekleştirilen bir suikast sonrasında da hayatını kaybetmişti. İşte bugün biz de sanatçıların, grupların, hepimizin tanıdığı gruplar, onların seçtiği, tercih ettiği, onun için, Martin Luther King için besteledikleri şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Mesela işte az önce de U2'dan Pride in the Name of Love şarkısını, 1984 yılında bestelenen bir şarkıyı sizlerle paylaştık ki U2 grubunun Martin Luther King için onun inancını, mücadelesini ve işte o suikasti doğrudan işleyen, anlatan en ünlü, en bilinen şarkılarından bir tanesiydi. Tekrar buradan sevgili Ozi'ye hem bu bilgiler, bizlerle bu bilgileri paylaştığı için, hem hatırlatması hem de şarkı tercihleri için de teşekkür edip ve programa da devam edelim.
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden aklarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Türkiye günlerdir Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüne dair yeni gelişmeleri, ortaya çıkan yeni gelişmeleri konuşuyor. Dün de bizim konuğumuz kimdi? Ailenin, Kabayiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut'tu ve gerçekten hani oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yani Rojin'in son konuştuğu ve biliyorsunuz o Google hesabı üzerinden mesajlaşmaları bir şekilde ortaya çıkmıştı. Telefonu açılamadı evet ama Google hesabına girilebiliyor. Orada Rojin'in son konuştuğu kişilerden birisi olarak tanımladı avukat Abdurrahman Karabulut ve hocam dediği kişinin ifadesinin alınmadığını mesela biz öğreniyoruz ya da o DNA örneği alınmadığını öğrendik biz avukat Karabulut'un yaptığı açıklamalarda ki o kişinin Rojin'in kaybolduğu çevredeki bir köyde adresi ikamet adresi bulunduğunu biz yine öğreniyoruz ve dedi ki o röportajın o bölümünün sonunda aynı zamanda bu hocam olarak Rojin'in tanımladığı kişi ya da seslendiği hitap ettiği kişi yazışmalarda Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisidir dedi. Bunlar çok çarpıcı ve bir şekilde görüyorsunuz işte bu kişinin ifadesinin alınmadığı ve bunlarla ilgili olarak da yine bir gözaltı kararı talepleri olduğunu da belirtmişti avukat Abdurrahman Karabulut. Orada yine dünden beri konuşulan mesele Rojin'e ilaç verilerek hareketsiz hale getirildiği düşünülüyor cümlesi mesela benim hafızamda kaldı. Bu maddenin hiçbir surette midede kalmasının mümkün olmadığı ki midesinde o ilaç izine rastlanmış yapılan otopside midede bulunduysa ile verilmiş olabilir ifadesi yine ya da bulgusu ya da iddiası dikkat çekiciydi. Orada Adli Tıp Kurumu'na da oldukça sert eleştirileri vardı. Görevlerini yeterince hakkaniyetli bir şekilde yeterince yapmadıklarına yönelik bir eleştiri de vardı. Takip edeceğiz tabii Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili gelişmeleri ama bu arada dün Rojin Kabayiş için adalet komisyonları bir rapor yayınladılar. İstanbul'da Taksim'de gerçekleştirdikleri bir basın toplantısında biz de tam hani bu konuşmaları yaparken işte avukatla da tam da bu gelişmeleri konuşurken ilginç detaylar var orada. Rojin Kabayiş dosyası ve adalet mücadelesi süreç raporu başlıkta bu yönde orada yine ağırlıklı olarak o raporda bizim dün konuğumuz olan ve bütün bunları bize çok detaylı bir şekilde sağ olsun anlatan Abdurrahman Karabulut avukat aile avukatının değerlendirmeleri çok ağırlıklı olarak değerlendirmelerine yer verildi. Onu bir hatırlatmak istiyorum. Tabii en önemli raporda ne deniyor? Dosyanın 8 ay boyunca Van Barosu'nun erişimine kapalı tutulmuş olması mesela hani bu kadar yavaş ilerlemesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Hani Van Barosu'na da şöyle paylaşımlara da bakıyorum doğrusu. Hani Van Barosu ile aile arasında bir gerilim oldu mu olmadı mı sonrasında iş değişti başka bir boyuta geçti vesaire de. Hani şunu da söylemek gerekiyor. Yani aileyle konuşunca da söylüyorum size Nizamettin Bey'le de sık sık konuşuyoruz. Hani öyle çok sert ağır bir tepki de değil de hani Van Barosu'nun da böyle bir haksızlığa uğradığını da söyleyelim. 8 ay boyunca avukatlar dosyaya ulaşamadılar. Hani bunu da eleştirelim. Tamam buna da itirazım yok. Tabii ki her kurum eleştirilir. Herkes eleştirilir buna dair. Nasıl bir fren olabilir ki? Olamaz elbette ama hani bu 8 aylık süreci de aklımızın kenarında tutalım. Tabii ceza muhakemesi kanununun 153. maddesine gönderme yapılıyor raporda. O madde kapsamında verilen kısıtlılık kararı müdahiller ve vekiller açısından dosyaya erişimi bütünüyle engellemiş aslında bakılırsa ama yine de Van Barosu'na soruşturmadaki gelişmelerin aktarılmadığı ya da avukatların dosyaya katkı sunmasının engellendiği ayrıntısı da yine söz konusu bu raporda var. İşte DNA bulguları dün biz de konuştuk bunu avukat Karabulut konuğumuzken ya da o da söyledi. Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edilen iki farklı erkeğe ait DNA'lar biliyorsunuz. O DNA'larla ilgili bilgilerin 9 ay sonra gündeme gelmiş olması eleştirildi. Ki bu süreçte o işte hani intihar ile hep tartışıldı ki baba da Nizamettin Kabayiş de kendisine hep bu yönde telkinlerde bulunulduğunu söylüyor. Vali vesaire işte rektörü işaret ederek ya da onları söyleyerek böyle bir iddiası var Nizamettin Kabayiş'in. Aslına bakılırsa işte bu süreç DNA bulgularının bu kadar geç 9 ay sonra açıklanmış olması da bazı delillerin karartılmış ya da kaybolmuş olabileceğine dikkat çekildi bahsettiğim bu raporda. O intihar etti baskısı, ona da ayrı bölüm ayrılmış söylediğim raporda. Çin'e gönderilmesi telefonunun, onu biz ilk günden beri söylüyoruz. O da orayla ilgili, o telefonla ilgili çok başka sorunlar var, başka başlıklar var. Teknik detaylarını anlattık burada, defaatle anlattık, hem de o mesele Çin'de ya da İspanya'da çözülemezdi. İşlemcisi nedeniyle, işlemcisini üreten, basitçe söylüyorum size, şirket Amerika'da olduğu için Amerika'ya gönderilmesi gerekiyordu o telefonun, ama işte İspanya'da ya da Çin'de arandı, çare bulunamayacağında maalesef biz buradan, ben değil uzmanları konuk aldığımızda onlar bize aktarmışlardı detaylı bir şekilde. Hani bakıyorum şöyle, Rojin'le ilgili aktarabileceklerim bu. Narin Güran cinayeti, orada ilginç bir gelişme yaşandı. Şöyle söyleyeyim size, Diyarbakır'da 2024'te cansız bedenine ulaşılmıştı Narin, biliyorsunuz aylarca burada konuştuk. Özür dilerim. Ailenin Adalet Bakanlığı'na yaptığı bir başvuru vardı. Şu dosyanın faili meçhul cinayet kapsamında yeniden değerlendirilmesi yönünde bir başvuru. O başvurunun reddedildiğini öğreniyoruz. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı, biliyorsunuz işte bu Akın Gürlek değil mi, Adalet Bakanı açıklamıştı, biz böyle bir başkanlık kurduk. Bütün faili meçhul cinayetleri o başkanlığın koordinasyonunda çözmeye çalışacağız denmişti. İşte ailede böyle bir başvuruda bulunmuş. Narin Güran bakanlığın gerekçesi, red gerekçesi, Narin Güran cinayetinin faili meçhul olduğunu ortaya koyan ya da dosyanın faili meçhul suçları araştırma başkanlığı kapsamında yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut herhangi bir olguya ulaşılamadığı gerekçe gösterilmiş. Cinayetin failin bilinmemesiyle ya da cinayetin bütün ayrıntılarının bilinmemesi hususlarının birbirinden farklı hukuki ve maddi durumlar olduğundan da bahsediliyor. Hala yanıtlanmamış değil mi? Onlarca soru var. Narin'in katledilmesiyle ilgili olarak. Bu arada yani Emrullah Erdinç gazeteci arkadaşımız dün bir paylaşım yaptı. Bu başvuruyla ilgili olarak, hani Adalet Bakanlığı'na ailenin başvurusuyla ilgili olarak eleştiri aileye. Emrullah Erdinç'in paylaşımından aktarıyorum size. Önce dedi başvuru yok dediler. Hat dediler ve aile açısından söylüyor, aile eleştirirken. Sonrasında bakanlığın bu kararı, bu açıklaması ortaya çıktı diyor. Hatta görüşme, Adalet Bakanlığı'nda görüşmedik, hani böyle bir talebimiz olmadı ifadesinde, hayır öyle değil derken delillendiriyor Emrullah Erdinç. İki ayrı görüşme notunun Adalet Bakanlığı ile aile arasında ya da avukatlar arasında olduğundan bahsediyor. 21 Mayıs 2026 baba Arif Güran, Baran Güran ve babaannenin katıldığı bir görüşmeden bahsediyor Emrullah Erdinç. Bir diğer görüşmenin de 9 Haziran 2026'da baba Arif Güran ve aile avukatlarının katıldığı bir görüşme olduğunu söylüyor ve diyor ki niye bu başvuruyu reddettiniz o zaman diye de bir soru yöneltmiş. Bakalım aileden ya da avukatlardan, hukukçulardan bu açıklamalara yönelik olarak bir yanıt gelecek mi? Yani Rojin'den bahsedip, Narin'den bahsedip diğer isimleri anmadan da olmaz. Roje Velat Kızılkaya, Şirin Elmas Hanilçi, Dilek Kaya, Seda Camgöz, Rabia Nazvatan, Nadire Kadirova, Yeldana Kahraman, bu isimlerin de, bu çocukların, bu kadınların da şüpheli ölümleriyle ilgili soru işaretleri hala maalesef giderilebilmiş değil. Bunu da, hani bu isimleri de bir şekilde hatırlatmak istedim. Simge, devam edelim mi?
4: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir ve onun için enflasyon vardır. Enflasyon, şimdi bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
0: Yaklaşık bir 5 gün, 6 gün sonra değil mi, ayın 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Ağustos ayı enflasyon verilerini bizlerle paylaşacak. Oradan önce Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ağustos 2026 gıda fiyat endeksi sonuçlarını paylaştı kamuoyuyla. Şöyle şimdi gıda enflasyonu en önemli sorunumuz bu değil mi? Yani Avrupa ile ya da Afrika ile örneğin karşılaştırıldığı zaman en önde koştuğumuzu söyleyebiliriz. TEPAV'a göre Ağustos ayı itibariyle gıda enflasyonu %1,07 olarak gerçekleşmiş. Bakalım hani Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu konuda nasıl bir açıklama yapacağını da doğrusu merak ediyorum. İnan Mutlu, anmadığımız program yok kendisini. Buradan dinliyorsa selamlar olsun. Temmuz ayında diyor bir önceki ayla Avrupa'daki yıllık gıda enflasyonunun grafiğini paylaştı takipçileriyle. Bakın Türkiye'de Temmuz ayı itibariyle yıllık gıda enflasyonu %37,6. %37,6. Yani gerçekliğimizi kaybediyoruz gerçekliğimizi ki şu an sevgili İrem de ekrana verdi İnan Mutlu'nun bu grafiğini. Şöyle bakıyorum, şöyle diğer ülkelere bakınca Avrupa ile diğer ülkeleri karşılaştırdığımız zaman en yakın Gürcistan. Bakın Türkiye'de yıllık gıda enflasyonu Temmuz itibariyle %37,6. En yakın ülke Gürcistan %4,9. Romanya %4,6. İzlanda'ya bakıyorum %4,4. Şöyle devam ediyorum. AB ortalaması, Avrupa Birliği ortalaması %6. Ve bu rakamları bilerek isteyerek paylaşıyorum. Nerede olduğumuzu, bize ne anlatılıyor, asıl gerçekliğin ne olduğunu da görmemiz gerekiyor. Hani bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim bunu. O detayları, bu başlıkları sizlere o yüzden aktarmak istedim. Bir not daha ekonomi başlığı altında. Elbette enflasyonla ilgili olarak bir uygulamaya gidecek hükümet. Gelir desteği uygulaması biliyorsunuz. Hani ne demişlerdi? Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi, böyle tanımlamıştı hükümet. Bunu uygulamaya koyacaklar. Mehmet Şimşek'e bir soru önergesi. Hani nasıl işleyecek bu sistem? Şöyle yanıtladı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Yeniden yapılandırılacak bu sistem, mevcut sosyal yardım sistemi, bu gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle yeniden tamamlanacak. Yeni modelle ne olacakmış biliyor musunuz? Sosyal yardımların aile odaklı ve fert başına asgari geliri güvence altına alacak şekilde tek bir çatı altında toplanacak. Peki bunun için ne yapılacak? Bir skor belirlenecek hepimiz açısından. Hayırlı olsun efendim. Sistemde deniyor, kişi ve hanelerin sosyoekonomik durumları servis, yani sosyal ekonomik risk bilgi sistemi üzerinden oluşturulacak bir sosyoekonomik skor temelinde değerlendirilecek. Muhtaçlık durumu ve destek ihtiyacı buna göre belirlenecek. Benim görebildiğim, benim ulaşabildiğim bilgiler itibariyle yaklaşık 11 milyon hane bu geçim sıkıntısı ülkede. Farklı boyutlarla olsa da 11 milyon haneden bahsediyorum, kişi değil hane, geçim sıkıntısı yaşıyor. Şimdi göreceğiz, bu yeni sistemle birlikte 11 milyon hane için bir skor tahmini alacağız ve o skor bakalım kaç olacak, hep beraber tanıklık edeceğiz buna diyelim ve bir müzik arasına gidelim, aradan sonra devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: para elde edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen bir açıklama, hileli boşanmalar. Hileli boşanmaların sayısı son dönem itibariyle çokça artmış durumda. Sadece 2024 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda yetim maaşı alabilmek için hileli boşanma yoluna gidenlerin sayısının 2404 kişi olduğu tespit edilmişti. Tabii bu tespit edilenlerin maaşları iptal ediliyor, faiziyle geri alınıyor vesaire, tamam, ama ekonomik sorunların insanları nereye sevk ettiğini, yasa dışı tırnak içerisinde adımlar atmaya zorladığını da görmek gerekiyor. İşte psikoloji derken belki bizi idare edenlerin kastettiğini anlamamamız gerekiyor. Bizim psikolojimiz esas olarak nasıl olacak ya da sonraki süreçte nereye doğru evrilecek, belki bunu bir görmek, bunu bir anlamak gerekiyor ya da anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
1: Anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanı'na bir kez daha hoş geldiniz. Yeri ve Zamanı'nın bugünlük son bölümüne

haftanın değil mi son günü, son bölümüne hoş geldiniz. Bugün şarkılarımızla, seçtiğimiz, Ozzy'nin seçtiği şarkılarla hazırladığı listeyle Martin Luther King'i anıyoruz, hatırlıyoruz. Neden? Çünkü 28 Ağustos Amerika tarihi açısından da, ırkçılıkla mücadele açısından da önemli bir gün. 28 Ağustos tam da bugün, 63 yıl önce bugün 1963'te o meşhur, hepimizin bildiği bir hayalim var ifadesini kullandığı konuşmasını kendi Washington'da dinleyen 250 bin siyahi yurttaşa ya da ırkçılık karşıtı Amerikalılara yapmıştı o konuşmayı. İşte biz de bugün o konuşmanın yıl dönümünde Martin için, Martin Luther King için bestelenen eserleri, şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. İşte az önce mesela dinlediğiniz Marvin Gaye'den Abraham, Martin ve John isimli parçayı dinledik. 1968'de yazılan bir şarkı. Abraham Lincoln, Martin Luther King ve John F. Kennedy, üçü de bir suikast sonucu hayatını kaybeden kişiler. O suikastleri anarak iyi insanların neden erken öldüğüne bir isyan şarkısı ya da iyi insanların erken kaybına odaklanan, Ozzy'nin notundan birebir aktarayım, popüler bir anma şarkısı olarak hafızamızda yer alıyor. Marvin Gaye'nin Abraham, Marty, John adlı şarkısını az önce sizlerle paylaştık. Zamanım eğer olmazsa çıkışta dinleyeceğiniz şarkı da Nina Simone'nin Why adlı eseri. O da 1968'de. O da Martin Luther King'in öldürülmesinden sadece 3 gün sonra sahnede böyle sıcak bir reaksiyon olarak kaydedilen ve derin bir yasla aynı zamanda elbette öfkeyi barındıran bir şarkı olarak müzik tarihindeki yerini de aldı. Dediğim gibi Nina Simone'nin o şarkısını da çıkışta, program biter bitmez dinleyebilirsiniz. Geçelim şöyle, dünyada neler oluyor bitiyor. Tabii Nepal'i bir konuşmak. Nepal'de neden böyle bir tablo ortaya çıktı? Resmi rakamlar açıklanıyor. Çok farklı bilgiler geliyor. Bir sel felaketi yaşandı Nepal'de. Resmi rakamlar en az 350 kişinin öldüğü, 1000'in üzerinde kişinin, ki yine 600'ü 550'si 600'ünün yabancı turist olmak üzere 1000'in üzerinde kişinin de hala kayıp olduğunu bize gösteriyor. Peki neden diye sorduran, aynı zamanda ders de çıkarmamız gereken bir faciadan bahsediyoruz. Gelen görüntüleri izlemişsinizdir. Vadilerde özellikle can kayıplarının yaşandığını görüyoruz. Biz bunlara tanıklık ettik. Özellikle Karadeniz bölgemizde diyeyim, çokça maalesef ve maalesef tanıklık ettiğimiz felaketler, doğal felaket ama yani doğa ne yapsın ki? Doğanın önünü biz kapatıyorsak eğer, önüne biz geçiyorsak, o felaket alanlarına biz yerleşim yerleri kuruyorsak, doğanın burada bir suçu yok ki. O felaketlerde doğanın adını anmanın bir anlamı da yok. O felaket aslında bizden kaynaklanıyor. Uzmanlar da diyorlar ki iklim değişikliğinin, özellikle Nepal özelinde söylüyorum bunu, etkisi çok büyük. Yaşanan bu olayda bir buzuldan bahsediliyor. O buzulun çarşamba günü çökmesine neyin sebep olduğunu, işte muhtemeldir ki bir buzul çöküyor, daha sonrasında da bir doğal baraj etkisi yaratıyor, sular birikiyor ve o biriken sular bir şekilde o buzulun çökmesiyle birlikte, buzulun o duvarın arkasında kalan suyun boşalması ve ortaya çıkan bu felaket, iklim değişikliği rol oynamış olabilir diyor. İskoçya'daki Dundee Üniversitesi'nden buz bilimcilerin açıklamalara şöyle bir baktım. Himalayalar, İsviçre ve İtalya'da da geçmiş dönemde benzer örneklerin, yani küresel ısınma bazı dağ yamaçlarını bir arada tutmaya yardımcı olan donmuş toprağın erimesine ve bozulmasına neden olabiliyor. İşte bu da bu tip felaketlerin maalesef ve maalesef ortaya çıkmasına neden oluyor. Yani belli ki resmi rakamları tabii dikkate almamız gerekiyor bu tip felaketlerde, ama hayatını kaybedenlerin sayısı artacakmış gibi görünüyor. Maalesef Nepal'den bahsediyorduk ve Bosna kasabı Ratko Mladic öldü. Srebrenica katliamının baş sorumlularından biri olarak tanımlanmıştı. Mahkemeler tarafından da bu onaylandığı için rahatlıkla bu ifadeyi kullanabiliriz. Uzun süredir devam eden sağlık sorunları
Yapılan açıklama kendisiyle ilgili bu gösterildi. Mladic Boşnak ve Hırvatlara karşı savaşan o Sırp asrın komutanlığını yaptığı yıllarda savaş suçu işlediği gerekçesiyle ne zaman? 2012'de Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlamıştı. Mahkeme 2017'de savaş suçu işlemek, insanlığa karşı suç ve 8000'den fazla askerin öldürüldüğü o Srebrenica, yani sivillerin de tabii hayatını kaybettiği o Srebrenica katliamına büyük mahkemenin ifadesi bu. Mahkemenin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin karar gerekçesinde kullandığı ifade büyük ölçüde katkıda bulunduğu gerekçesiyle Mladic'i ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. 2021 yılında mahkemenin kararı Temmuz'da onaylanmış ve bu ismin ömür boyu cezaevinde olması kesinleşmişti. 84 yaşında Bosnalı Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Söylediğim gibi onun komutasındaki birlikler 1992 Avrupa'nın göbeğinde, ortasında yaşanan o katliama nasıl dünyanın sessiz kaldığına hep beraber tanıklık ettik. Yaşı yetenler hatırlayacaklardır. Ben çok net şekilde hatırlıyorum. 92-95 yılları arasındaki o Bosna'daki savaşta Sırp askerlerinin komutanlığını yürütmüştü kendisi. Hatta nihayet bu topraklarda Türklerden intikam alma zamanı gelmiştir ifadesini kullanmıştı. Srebrenica'nın düşmesinden sonra bunu da hatırlıyoruz. 15 yıl boyunca kaçmıştı. 15 yıl boyunca 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalanmıştı. Bu kadar konuşmaya değer mi? Vallahi hatırlanması için değer. Dünyanın, Batı'nın ne kadar kör olabileceğini, ne kadar sağır olabileceğini bu tip dramlara karşı diyeceksiniz ki burada Gazze, sıcak Gazze örneği dururken güçlü. Evet, maalesef, ama bir yandan da işte burnunun dibindeki bu katliama sessiz kalmıştı Avrupa. Bunu hatırlamak, unutmamak gerekiyor. Ben de bir şekilde hatırlatmak istedim. Şöyle geçelim bakalım, Trump ne yapıyor, ne ediyor? Garip kararlar alıyor. Garip isim değişiklikleri konusundaki, biliyorsunuz Meksika Körfezi Amerika Körfezi olmuştu. Şimdi Kanada'yla paylaşılan kuzey sınırında, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey sınırında ki artık Kanada'nın Amerika ile komşu olma konusunda oldukça büyük sorunlar yaşadığını da görüyoruz. Ontario Gölü, Ontario Gölü'nün adını değiştirme kararı aldı Birleşik Devletler Başkanı ve şöyle dedi, artık bu gölün adı Amerika Gölü. Yetmedi, yaptığı açıklamalarda biliyorsunuz, işte hatırlattım size daha önce de Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi yapmıştı ya da böyle ilan etmişti kendisi. Dedi ki artık bir körfezimiz ve bir gölümüz var. Adı değişince öyle oluyor demek ki. Şimdi tek ihtiyacımız olan bir okyanus. Ben artık burada durmayacağım demek istiyor benim anlayabildiğim kadarıyla. İşaret de etti. Yani doğuyu ya da batıyı, ikisi de olabilir dedi. Belki de Atlantik ya da Pasifik'in adını değiştirmemiz gerekecek. Belki de her ikisini de değiştireceğiz ifadesini kullandı. Şimdi konuşuruz diplomasiyi, konuşuruz başka başlıkları da. Şimdi Ontario deyince biraz burada bu konulardan bir çıkalım istedim ben. Yani Trump'ın Ontario Gölü'nü artık bir Amerikan Gölü olarak ilan etmesinden sonra. Şimdi küresel politikaya bakalım. O da diplomasi bitti. Sıra nereye geldi biliyor musunuz? Ontario deyince aklınıza ne geliyor sizin? Mesela benim aklıma gelenler özellikle tabii o süreçler tartışıldığı da Ontario dendiği anda direkt olarak hani o işte Zagorlar, değil mi? O çizgi romanlar ya da işte Çelik Bilekler, Ontario Kurtları, Kaptan Swingler, sizin aklınıza da herhalde bunlar geliyordur diye düşünüyorum. Yani çocukluğumuzun sararmış çizgi roman sayfalarını yağmalamaya mı geldi sıra? Burada bir Trump'a bir reddiye anlatmak istiyorum size. Trump'ın kanun gücünde bir kararnameyle Ontario Gölü'nün Amerika Gölü yapma kararı sadece bir coğrafi isim değil mi acaba? Yani bu karar şirket logosu tadında, öyle tanımlanabilir herhalde, bir markalaşma sevdası yüzünden, böyle pazar sabahları gazete bahisinden aldığımız o saman kağıda basılmış o maceralar, macera kitapları biliyorsunuz değil mi? Vallahi onlara karşı da bir, nasıl tanımlayayım ben, bir müdahale
hali olarak gördüm ve buna bir itirazım var aslında bakılırsa. Mesela okuyanlar var mı aranızda bilmiyorum, Kaptan Swing bundan sonra mesela gizli karargahına dönüp direnişçilere nasıl hitap edecek? Selam olsun Amerika Gölü Kurtları mı diyecek mesela, böyle mi olacak? Yani enteresan. Bir de ya da Mr. Blood kalesinde oturmuş strateji yaparken efendim Kaptan Swing yine Amerika Gölü kıyısında görüldü, bu ifadeleri mi mesela kullanacak? Mr. Blood o bile şöyle tanımlayabiliriz herhalde. Okuyanlar hatırlayacaklardır bütün bu söylediklerimin nereye denk geldiğini. İngiliz kralına mesela durumu anlatırken utanıp ne diyecek? Majesteleri gölün adını değiştirdiler, marka değerimiz düştü mü diyecek. Değil mi? Enteresan. Peki Chico, Chico'yu hatırlayanınız var mı? Zagor'una doymak bilmeyen dostundan bahsediyorum. Göl kıyısında yemeğini pişirirken, sosisini mesela pişirirken baltalı ilah Zagor gelip ne diyecek? Chico baltamı Amerika gölünün serin sularında yıkadın mı diyecek yani. Sonra Chico'nun tepkisi mesela ne olacak? Onu da görelim yani, onu da bir hatırlatmakta bilmiyorum fayda var diye düşünüyorum. Bunları bir konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Darkwood ormanında adaleti sağlayan Zagor Tenay mesela baltasını havaya kaldırıp bağırmak yerine şimdi göl kenarında gümrük kapısında durup emlak vergi levhasına mı, o levhaya mı bakacak? Tuhaf işler yapıyor Trump, hani o tuhaflıklara ancak böyle yanıt verilir herhalde diye düşünüyorum. Yani o çocukluğumuzun saf macerasını, o kitaplardan bahsediyorum. Zagorlar, Swingler, bunlardan bahsediyorum. Ontario diye okuyunca, Ontario başlığını okuyunca haberlerde nedense bunlar gel ki ben hala okumaya da devam ederim o kitapları buldukça. Ulaşması da evet, Haybin Kunduz diye de bir dinleyicimiz yazmış burada. Tabii hatırlıyoruz bunları. Yani çocukluğumuzun saf macerasını bir emlak projesine, yani Trump'ın anlayacağı şekilde söyleyelim, bir branding operasyonuna kurban edecek miyiz Sayın Trump yani? Ya da o gölün adı dediğim gibi Darkwood haritalarımızda Ontario'dur. Bunu da böyle bilelim. Ontario kalacaktır. Buradan Kanadalılara da destek veriyoruz. Aksi takdirde şunu söyleyeyim. Darkwood yerlileri sandık başına gitmezler. Baltaları çekip Beyaz Saray'ın çimlerine çadır kurarlar. Orada tepkilerini gösterirler. Hani bunu da hatırlatmış olalım. Trump Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmişken biz de naçizane buradan bir reddiyemizi paylaşmış olalım. Hem sizlerle hem dinleyicilerimize. Mesaj dedim az önce, dinleyicimiz Haybin Kunduz diye yazmış. Gerçekten de böyle denilebilir. Ali Çağatay'ı tekrar soruyorsunuz. Soran dinleyicilerimiz de var. Mahkemesi hangi tarihte diye. Onu da elbette sizlerle bir kez daha paylaşayım. 10 Eylül günü efendim. Çağlayan'da 10 Eylül Çağlayan'da 10 Eylül günü Çağlayan'da saat 11.40'ta İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma görülecek. Hani soran dinleyicilerimize bir kez daha bunu hatırlatmış olalım. Bakıyorum haftayı da bitirirken değil mi, yavaş yavaş son 5-6 dakikamız. Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecekler ülkemizi. Rakipler, yani Galatasaray'ın biraz daha zorlu bir kura çektiğini söyleyebiliriz. Benim görebildiğim kadarıyla mesela Fenerbahçe, şöyle söyleyeyim, Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve Avusturya'nın LASK takımıyla eşleşti. Liverpool, Roma, Villarreal ve Prag İstanbul'a gelecekler. Diğer maçları deplasmanda olacak. Galatasaray'ın rakipleri gerçekten biraz daha zor. Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille Fransa'dan, Stuttgart ve Yunanistan'dan AEK takımları. Galatasaray ise Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'ı İstanbul'da konuk edecek. Diğer karşılaşmaları mesela Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK maçları deplasmanda oynanacak. Buradan elbette her iki kulübümüze de, yani yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra iki takımla mücadele edeceğiz. Her iki takımımıza da elbette burada başarılar dileyelim. Bu arada yani kulüp kasalarını dolduracak takımlar toplam katılım parası 61 milyon euro. Bu paylaşacak her iki takım. Fenerbahçe 31.2 milyon euro, Galatasaray ise 30.1 milyon euro alacaklar.
Neden böyle 1 milyonluk bir fark var diye soracak olursanız, Fenerbahçe UEFA sıralamasında Galatasaray'ın biraz daha üstünde olduğu için, benim okuduğum kadarıyla, yani uzmanı değilim bunun ama neden, ben de merak ettim. Neden Fenerbahçe 1 milyon euro daha fazla alıyor diye. Bu sıralamada Fenerbahçe bir tık daha Galatasaray'dan yukarıda olduğu için bu farkı kasasına koyacak. Ama dediğimiz gibi her iki takımımıza da başarılar dileyelim. Beşiktaş taraftarınız, dün de konuşmuştuk, ilk maçında 3-0 kazanmıştı. UEFA Avrupa Ligi playoff rövanş karşılaşmasında Kaan'a Zalgiris'te karşı karşıya geldi. Deplasmandaydı siyah beyazlı ekibimiz ve 1-0 mağlup oldu ama dediğimiz gibi ilk maçta zaten garantilemişti 3-0. Gerçi futbolda garanti diye bir şey yok, biliyoruz da. Hani rakibi de düşününce, saygısızlık etmeden tabii ki, rakibi de düşününce Beşiktaş'ın tur atlayacağını biliyorduk ama Trabzonspor Ferencvaros deplasmanında aldığı skor, oynadığı oyunla sadece skor, elenme vesaire mesele değil de gerçekten taraftarını üzdü. 4-0 kaybetti Trabzonspor. Macaristan deplasmanındaydı ve maalesef UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda elenmiş oldu. Konferans liginde mücadele edecek Bordo Mavili ekibimiz. Burada dikkat çeken bir haber var. Hani çok internet sitelerine bakınca son kararmış gibi bir algı olmasın. Yani teknik direktörün bir istifası tartışması vardı. Teknik direktör istifa etti bu skordan sonra diye. Evet, o doğru. İstifa doğru. Yani istifa açıklaması, buna dair haber doğru ama kulüp yönetiminin bu istifayı kabul etmediğini de söyleyelim. Hani böyle bir bilgi, böyle bir detay da var. Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmedi kulüp yönetimi ve bir şekilde dediğim gibi görevinin başındadır ifadesini kullandı. Son 3 dakika, Simge de beni uyarıyor. Hani gelenek haline getirmeye çalışıyorum, yapabildiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum. İyi bir haber, hani en azından bu kadar kaotik, bu kadar karmaşa varken iyi bir haber yok mu? La var sonda. Şöyle söyleyeyim size, benim görebildiğim son günlerde Tema Vakfı'nın bir projesinden bahsedeceğim size. Yani Tema'nın başlattığı Dönüştür ve Okut projesi kapsamında mahallelerde toplanan tonlarca atık, plastik, kağıt ya da cam ekonomiye geri kazandırılıyor. Peki ne oluyor? Belediyelerle beraber çalışılıyor. Benim görebildiğim kadarıyla Kadıköy Belediyesi var, Ataşehir Belediyesi var bu projeye katkı sunan. Bu sıfır atık ya da eğitime destek atık toplama projelerinden bahsediyorum. Geri dönüşüm odaklı burs modellerinden bahsediyoruz efendim ve toplanan bu atıklar, plastikler, kağıtlar, geri dönüşüm gelirleri, bunlardan elde edilen gelirler doğrudan Türk Eğitim Vakfı'na ya da yerel eğitim fonlarına aktarılıyor. Öğrencilere burs ve ekipman olarak dönüştürülüyor. Benim görebildiğim kadarıyla yine hani nasıl bir sonuç elde edilmiş diye, yani 500 ihtiyaç sahibi öğrencinin, hani tam da işte okullar açılacak 15-16'sı gibi yanlış hatırlamıyorsam, 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye tüm eğitim yılı boyunca kesintisiz burs ve dizüstü bilgisayar desteği sağlanmış bu projeyle. Gerçekten de takdir edilesi, yani hem doğayı temizleyen hem de gençlerin geleceğine ışık tutan, ilham verici bir adım. Küçücük bir farkındalığın nasıl etkileri olabileceğini de bize gösteren bir proje. Tema'nın yürüttüğü, belediyelerle, İstanbul'daki belediyelerle yürüttüğü ve Türk Eğitim Vakfı'nın aracılığıyla bu öğrencilere bu desteğin verilmiş olması gerçekten takdire şayan. Simge, ne kadar süremiz kaldı bana? 50 saniye süremiz kaldı. Bugün müziklerimizde, hatırlatayım onu bir kez daha, Martin Luther King'i andık efendim. Neden? Çünkü o 28 Ağustos 1963'te yaptığı o efsanevi konuşma, daha doğrusu o konuşmadaki efsanevi ifadesi, bir hayalim var ifadesi, işte o konuşmanın 63. yıl dönümünde tüm programca Martin Luther King için yazılan şarkıları sizlerle, müzikleri sizlerle paylaştık. Tabii ki sevgili Ozi hazırladı bu listeyi.
listeleri de diyelim ve ona da teşekkür edelim elbette. Diyelim ve bitirelim hem bugünü hem de oldukça zor bir haftaya da, böyle yoğun bir haftaya da haftayı da bitirelim. Ne yaptık? 28 Ağustos 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Program hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, teknik masada Simge Erten'e, editör arkadaşlarım İrem Başkaya, İknur Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Pazartesi günü ben aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Biliyorum zor, yapabilirseniz pazartesi sabahına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diploma, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslili bu frekansta. Geceler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
1: Ağustos Cuma 19.08. Az önce Özgür diyor ki ben de bir şey attım abi, rahat hazırlan diyor. 19.07'yi geçirmek için yapıyor. Özgür geldi şimdi. Galatasaraylı olunca arkadaş, bir de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş. Ondan sonra adamlar iyice yasa girdiler yani. Fenerbahçe para kazandı. Ondan sonra tekrar şey yaptı, bir motivasyon. Sonuçta çarşamba akşamki programı bitirirken demiştik inşallah 18 yıl sonra. Tabii Fenerbahçeliler için 18 yıl sonra olmasın ama yani şey, özel bir durum. Biliyorsunuz 2011-2012 sezonundan sonra işte Türkiye Futbol Federasyonu içinde bir grubun da bulunduğu, daha sonra onlar hakkında soruşturma da açıldı. Geçen bir video izledim bu arada. Yani bakın, hepsinden bağımsız. Beni tanıyan dostlar biliyor zaten. Yani tabii ki ben Fenerbahçe'nin haklarını savunurum ama bir şekilde orada Aziz Başkan'ı savunurum. Trabzonsporlu dostlar başka düşünür falan filan. Ama bir video izledim. FETÖ'nün yakalanan, ondan sonra itiraflarda bulunan elemanlarından biri 3 Temmuz'u da anlatıyor. Yani neden hedef alındığını falan filan Fenerbahçe'nin. Tavsiye ederim. Adam ismini unuttum şimdi. Bunun bir bulunca söylerim. Velhasıl kelam, o süreçlerden dolayı da Fenerbahçe'nin iki defa gönderilmediğini biliyoruz. O yüzden de 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne olması bizler açısından büyük bir anlamı olan bir durum. Onu söyleyeyim. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Ya Trabzonspor'a da üzüldüm, açık söyleyeyim. Ki Macar futbolu son dönemlerdeki, geçmişte de aslında güçlüdür, işte Puşkaşları çıkartan bir ekolden bahsediyoruz. Macarlar güçlü bir ekoldür. Sonra zayıflamışlardır ama son yıllarda tekrardan yatırım yaptılar. Ciddi futbola yatırım yaptılar ve güçlü o ne diyelim, sistem oyunlarını tekrardan göstermeye başladılar. Altyazı. Ha, bu arada bir son dakika. Kremlin'den açıklama değil mi? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı bir görüşme yapacakmış. Kremlin'den yapılan açıklama. Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü'nde Erdoğan'la görüşecek demiş. Kremlin'den yapılan açıklama. Görüşmede Karadeniz ve Ukrayna ele alınacak. Bir son dakika olarak aktaralım. Bu önemli. Birazdan şey yapabiliriz, biraz detaylandırırız. Belki detaylar düşecektir. Belki İletişim Başkanlığı'na da ek olarak bir bilgilendirme geçecektir. Ama Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi. Hemen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin tarihine de bakalım. Önümüzdeki günlerde zirve hazırlıklarını biliyorduk. Tam tarihini de netleştirelim. Ona göre şey yapalım. Sizi tam bilgilendirelim. Zirve bakalım. Çünkü zirvede önemli şeyler konuşulacak. Onu söyleyeyim. 25. yılında. Bu arada Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılı. Tam tarihini öğrenelim. Burada bir sayfada bulamadım. Yani Ağustos mu? 31 Ağustos. Evet. 31 Ağustos, 1 Eylül, yani 3 gün sonra hangi gün oluyor? Pazartesi salı günü oluyor. Pazartesi salı günü anladığım kadarıyla yani özür dilerim. 31 Ağustos, 1 Eylül Dışişleri Bakanları toplantısı. 30 Ağustos, 3 Eylül arasıymış. Evet, tüm zirve 30 Ağustos, 3 Eylül Dışişleri Bakanları toplanacak. Devlet başkanları toplanacak, görüşecek. Bu önemli. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın da görüşmesi önemli. Da bu özel günde sonuçta NATO zirvesinde Ukrayna meselesiyle ilgili belli kararlar alınmıştı. Karadeniz meselesi gündeme gelmişti. Türkiye ile Rusya diyaloğu hiç kopartmadı. O açıdan önemli, zirve öncesi hatırlarsanız Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da bir Rusya'ya gitmişti. Önemli. Bunun detaylarını detayları geldikçe sizlere aktaracağız. Aynı zamanda siteden de takip edebilirsiniz. Şuayb Bey gelmiş demiş, iyi yayınlar demiş, sağ olsun var olsun Şuayb Karataş. Kendisine, değerli ailesine çok çok selamlar, saygılar. Bütün dostlarımıza selam, saygı. Dediğim gibi Fenerbahçe'de kalmıştık. Fenerbahçe mutlu. Beşiktaş mutlu. Trabzon'a üzüldük. Açık söyleyeyim. Dediğim gibi Fenerbahçe güçlü bir takım. Ama Trabzonspor da Fatih Tekke'nin istifasını kabul edilmeyi ben doğru buluyorum. Çünkü ben Fatih Tekke'yi beğenen biriyim. Hem sistem kurması açısından tabii ki Trabzonlular çok daha iyi bilir sürekli takip ettikleri için, ama dışarıdan görünen Fatih Tekke aynı zamanda çok düzgün bir insan. Profil olarak da Türk futbolunun özlediği insan profillerinden biri. O yüzden duygusal da biri, Trabzonlu biri, Trabzonsporlu biri. Nereye gittiyse hep Trabzonsporluyum diyordu. Trabzon'un kendi evladı. O yüzden Trabzon yönetimi de kabul etmemiş. Duygusal bir reaksiyon verdi. Toparlanır, Trabzon'da toparlanır. Tabii ki benim gönlüm Fenerbahçe'nin şampiyon olmasından yana. Çünkü ligde de mücadele olacak. Şampiyonlar Ligi kuraları da çekildi. Zor takımlar çıktı. Beşiktaş'ın da takımları, rakipleri zormuş. Yani Caner onlara aktardı. Böyle böyle yani Marsilya falan var. Leverkusen var. Onlar vardı. Bayağı bir zor. Hangileri vardı Caner? Marsilya, Leverkusen, Union, Crystal Palace. İsrail takımı olması acayip. Bir tane İsrail takım var. Marsilya da var. Celtic var. Omonio. Bir Güney Kıbrıs Rum takımından da bir takım varmış ama Türk dostu olarak bilinen bir takımmış. Bir de Hapoel Birşeva. Hoffenheim'de var. Yani Hapoel Birşeva maçı ilginç olacak. Ya bu son dönemlerde şöyle bir mevzu var. Az önce Caner'le de onu konuştuk. Yani bizim basket maçlarında da yaşandı bu mevzu. Şimdi bizim takımlar İsrail'de maç olunca, galiba İsrail'e mi gidiyor Beşiktaş? Deplasmandaymış. Evet, deplasmandaymış. Yani şöyle, İsrail takımlarıyla İsrail'de bizim takımlarımız maç yapıyor, basketbol maçları dahil olmak üzere, ama onlar bize gelmiyorlar. Biz gidiyoruz başka bir takım. Kendi tribünümüzde önünde oynamayacaksak niye oynuyoruz bu İsraillerle? Artı yani Rusya'ya yaptıkları ortada. FIFA'nın, UEFA'nın, ya Gazze'de bildiğiniz ki Rusya'nın Rusya kendisine göre, ki bana sorarsanız haklı gerekçelerle, çünkü bir kuşatma planlaması vardı. Ukrayna'da da kukla bir yönetim. Yani bu iş savaşsız çözülebilecekken Batı emperyalizminin bir piyonu tarafından, ben kukla olarak görüyorum Zelenski ve yönetimini, ondan sonra bir piyonu tarafından süreç yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile açıklaması vardı. Ocak 2022'de Rusya'nın makul taleplerini dikkate alın diye. Ondan sonra tabii ki Batı emperyalizminin niyeti makul talepleri falan dinlemek değildi. Yani onların niyeti başkaydı. Velhasıl kelam, o olaydan sonra her türlü baskıyı kurdu. Rusya'yı futboldan bile, yani Dostoyevski'leri falan yasakladılar adamlar. Yani futbolu geçtim. Düşünün yani, bilim insanlarını, edebi devleri yasaklamaya kalktılar. Yani Rusya'ya ait ne varsa şey yapmaya kalktılar. Ki bize de yaptılar, hatırlayın. Yani harekatları yaptık diye işte 15 Temmuz'u püskürttük diye cezalandırdılar yani resmen. Biz niye püskürttük diye. Yani bu saldırıyı teslim olmamızı beklemişlerdi. İsrail her yerde var. Yani futbolda da bir bakıyoruz, İsrail'e hiç kimse öteye git demiyor. Basketbolda da, diğer şeylerde de acayip bir şekilde. Artı İsrail diyor ki ben diyor Türkiye'ye gitmem diyor. Hop bir bakıyorsunuz hakikaten Türkiye'ye gelmiyor. Türkiye'deki maçları Fenerbahçe, Beko. Şimdi galiba Beko sponsorluktan ayrıldı. Ne oldu tam hatırlayamıyorum. Ondan sonra bir bakıyoruz, gidiyoruz Litvanya'da oynuyoruz İsrail. Niye ben kendi sahamda oynamayacaksam, niye bu İsraillerle, ya İsrail'in dediği niye oluyor? Yok efendim güvenlik meselesi. Güvenlik meselesi Türkiye elbette biz tepkimizi gösteririz. Bizim taraftarlarımız tepki gösterir. Gider Filistin lehine de bağırır. Yıllarca terör örgütlerinin militanlarını şey yapmadılar mı? Statlarda şey yapmadılar mı? Biz gidip Almanya'da maç oynamayız falan dedik mi? Ben Fransa'da maç oynamayız dedik mi? Demedik. Yani her türlü provokasyonu onlar da yaptı. Burada da bir tanesi bir provokasyon bile değildir. Gitti Filistin bayrağı açtı diyelim. Haklı. Yamin Laman, Lamal mıydı? Yamin Lamal. Ha, ismi adamın ismi de yanlış söylemeyeyim. O bile Filistin bayrağıyla geziyor. Yani haklı olarak. Bunu yapacağız diye iki Filistin sloganı atacağız diye İsrailleri üzmeyecek miyiz ya? Bu ne? İsrailler üzülmesin. Aman İsraillere bir şey söylemeyin. Aman İsrailler kırılmasın. Niye? Zamanında soykırıma uğramışlar. Ya yok öyle bir dünya yani. Haydar Ali Bey şey dedi. Fenerbahçe tarifin olmuş basketbol takımı. Evet. Çünkü Fenerbahçe bek oydu. Bu sene anlaşma bitti. Tarifin olmuş. Yani biz İsrail'i üzmemek için mi dünyadaki diğer devletler yaşıyor? İsrailleri üzmemek için mi? Öyle bir dünya var mı ya? Ya ben bunu da yani FIFA'nın, UEFA'nın, basketbolun, işte FIBA'nın aldığı kararları falan da anlamıyorum. Yani EuroLeague yönetiminin aldığı kararları da anlamıyorum. Garip garip şeyler. Şimdi Beşiktaş İsrail'e gidecek. Gitsin tamam eyvallah ama Beşiktaş'ımızın güvenliğini kim sağlayacak peki İsrail'de? Nasıl olacak? Her türlü pisliği yapacaklar belki. Bilmiyorum belki de rahat rahat yani rahat bir maç oynanacak bilmiyoruz ama... Şimdi şu gerilimde Beşiktaş'ın İsrail'e gittiğini düşün. Gitmese ayrı bir dert bu sefer. Ya İsrail'i üzmemek için kurgulanan bir sistemden bahsediyoruz zaten. Futbol sistemi. Ondan sonra Beşiktaş dese ki ya kardeşim güvenliğim yok dese. Ondan sonra şey yapacaklar belki Beşiktaş'a yaptırımı uygulayacaklar. Yani maalesef küresel sistemin açık söyleyeyim yıkılıp. İsrail'in etkisi olmayan, emperyalistlerin etkisi olmayan hakkaniyetli bir sistemin kurulması lazım. Açık söyleyeyim. Geçen yüzyılın sistemi İsrail'in güvenliği emperyalizmin çıkarları için kurulan bir sistemdi. Orada güçleriyle Rusya ve Çin, Sovyetler sonra Rusya bir giriş yaptı güvenlik konseyi üzerinden. Ama artık güvenlik konseyi sistemi de sorgulanmalı. Elbette ki küresel güçler yine olabilir. Amerika olabilir, şey olabilir ama böyle 5 tane devletli olmaz. Sistem çünkü bakıldığı zaman emperyalizm hep orada şey yaptı. İsrail'e Rusya olunca, Suriye olunca, İran olunca, Türkiye olunca, Türkiye'ye de işte ya bir de şöyle bir şey var. İşte Karabağ'ın işgal sürecinde Birleşmiş Milletler 50 bin tane karar aldı. Hiç bir baktık o kararların hiçbir etkisi yok. Ondan sonra Birleşmiş Milletler yıllardır Golan Suriye'nin toprağıdır diyor. Kararın etkisi yok. Birleşmiş Milletler işte 67 sınırları diyor. Kararın etkisi yok. Bu sistem değişmeli artık. Emperyalist ve Siyonistlerin çıkarına olan sistem yerine küresel ve bölgesel güçlerin aynı zamanda mazlumların da mesela Afrikalıların da temsilcisi olsun. Afrika'nın da temsilcisi olsun. Öyle bir sistem kurur. Onların da sözü olsun. Mazlumların da sözü olsun. Onların da etkisi olsun. Yani hatta ben rahatsız olmam. Misal onların oyu iki oy sayısın mesela. Birinin oyu bir tane temsilci olsun ama iki sayısın. Yıllardır çektikleri dolayısıyla. Ya böyle bir şey olabilir mi? İsrail üzerine, Amerika üzerine, İngiltere üzerine.

belli yani düşük. Bu sistemin de yıkılması lazım da zamanla işte mücadeleler bu yüzden veriliyor. Mücadeleden de vazgeçmeyeceğiz. Yani tabii ki diplomasi de sürecek ama mücadele de sürecek. Bu arada Cumhurbaşkanı konuşuyor. Nerede konuşuyor? Mevlid-i Nebi haftası programında konuşuyor. Herhalde gündeme düşen Diyanet İşleri Başkanlığı düzenliyor herhalde. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği bir program. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor. Muhtemelen gündeme ilişkinde açıklamalar yapacaktır. Yani o şeyler de detaylarda düşecektir. O aradan sonra bir bakarız. O önemli başlıklar varsa onları da söyleriz. Şimdi biraz gündemimize geçelim. Aslında biraz geçtik. Yani İsrail'in yaptıklarını gördükçe ya bugün şeye baktım. Bir haber gördüm. Terörsüz Türkiye ile başlayacaktım ama hazır İsrail dedik. İsrail'den yürüyelim. Yani Amerika'nın durumunu falan da ele alacağız. Diyeceğiz ki Amerika'nın füze stokları bitmiş. Yani Avrupa'yı savunacak bir durumda da değilmiş. Diğer müttefiklerini savunacak durumda da değil aslında. Zaten insanların, ülkelerin yöneticilerinin geçmişte Amerika ile müttefik olan ülkelerin yöneticilerinin şey yapmasından anlaşılıyor. Yani kendi güvenlik mimarlarını nasıl oluştururuz işte Körfez'dekiler, Suudi Arabistan gibi ülkeler bunun arayışındalar. Şimdi İsrail'deki biraz gelişmelere bakalım. Bir kere İsrail işgallerini genişletmeye çalışıyor. Suriye'nin güneyinde saldırılarını sürdürüyormuş. İşte en son Şam'ın batısında kırsal bir bölgede yer alan Beit Cin çevresine topçu atışları yapmış. Biliyorsunuz Dera ve Kuneitra kırsalında işgallerini genişlettiler. Şimdi Golan topraklamışlardı. Şam'ın hemen güney batısına denk geliyor herhalde. Şeyh Dağı, Suriyeliler Şeyh Dağı diyor. İsrailler Hermon Dağı dediği. Şeyh Dağı'nı da işgal etmişlerdi. Dera ve Kuneitra kırsalında da işgallerini genişletmeye çalışıyorlar. Geçenlerde biliyorsunuz neydi? Gideon Sar mıydı? Yok, İsrail Katz. Gideon Sar başkasıydı. İsrail Katz Savunma Bakanı Şeyh Dağı'na çıktı. Dolaylı yoldan Türkiye'yi doğrudan Şam'ı hedef aldı. Yani Şam'daki dedi işte Şara dedi her sabah kalktığında bizim buradan onu gördüğümüzü görecek dedi. Tehdit etmeye devam ediyor. Yani zaten stratejik bir nokta o Şeyh Dağı. Şam'ı görebilen şimdi orayı aldığın anda deyim yerindeyse Suriye'nin düzlükleri üzerinden radarlar üzerinden çok ciddi bir şekilde alanı kontrol edebiliyorsun. Aynı zamanda menziline sokabiliyorsun falan filan. Şimdi Şam'ı tehdit ediyor. Şam'ı baskılamaya çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'ye sürekli tehdit yollamalarının işte az önce geçenlerde konuştuğumuz Ebu Zuhur havalimanına saldırıların falan nedeni o. Önceden de T4 müydü neydi bir yine havalimanını vurmuşlardı. Orada da bizimkilerin inceleme yaptığı yönünde bazı bilgiler vardı. Şimdi baskılarını arttırmaya, işgalini arttırmaya çalışıyor. Bu Beit Cin çevresinde, Şam'ın batısında kırsal bölgede, Tel Bat El Verde bölgesinde hedef almış. İki top mermisi tarım arazilerine isabet etmiş. Saldırılarda bir ölen, yaralanan falan yok. Ama Kuneitra'da da askeri hareketlilik var. İşte 6 askeri araç devriye. Tel El Ahmer üssünden hareket ederek Kuneitra'nın güneyindeki Bureyka köyü yönünde ilerlemiş. Oralarda bir askeri hareketlilik şey yapıyor. Anladığım kadarıyla Suriye ile bir anlaşma biliyorsunuz bir iletişim vardı. Bu son saldırıdan sonra o iletişim biraz zayıfladı. Ama yeniden kurulması noktasında bazı temaslar var. Onun öncesinde askeri avantaj mı şey yapmaya çalışıyor onu bilmiyorum. Ama İsrail'deki saldırılar, Suriye'ye saldırıları, Filistinlilere saldırıları devam ediyor. Mesela bir rapor, Filistinli Esirleri Savunma Merkezi'nin raporuna göre yaklaşık 370 Filistinli çocuk halen İsrail hapishanesinde tutuluyormuş. Bu çocukların çoğu Megiddo ve Ofer hapishanelerinde bulunuyor. Megiddo deyince de bu arada Armageddon'a denilen şeyin Megiddo obasında olacağına inanıyor. Bu ne diyelim DEAŞ vari düşünce sahipleri, Siyonist terör yapılanmasını savunanlar büyük savaş işte kıyamet savaşı Megiddo obasında Armageddon isminin de oradan geldiği falan söylenir. Bu işte Filistin

Şimdi Esirleri Savunma Merkezi'nin raporuna göre çocuklar Ağustos ayı başı itibariyle İsrail tarafından tutulan 9400'den fazla Filistinli tutsak arasında yer alıyor. 2026'nın ilk 6 ayında 276 Filistinli çocuk gözaltına alınmış. Daha sonra işte önceki alınanlarla beraber anladığım kadarıyla 370'e, yani 11-12 yaşında, 9-10 yaşında çocukları alıyorlar zaten. Devam ediyorlar. Kudüs'te tarihi isimleri değiştiriyorlar. Tabelaları değiştiriyorlar. Doğu Kudüs'teki tabelalarda Şam kapısı ifadesini antik kapı olarak değiştirmişler. Ondan sonra bu uzmanlar şunu söylüyor. İsrail'in kamusal hayattaki Arapça ve İslami sembolleri Yahudi sembolleriyle değiştirerek Kudüs'ü Yahudileştirmeye çalıştığını söylemişler. Ki az önce söyledim, Birleşmiş Milletler'in başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini tanıdığını biliyoruz. 67 kararını biliyoruz. Ama buna rağmen İsrail tüm Kudüs'ü işgal peşinde. İbranice isimler, ondan sonra Yahudiliği, daha doğrusu Siyonistlerin Yahudiliğini şey yapan isimler öne çıkmaya başlamış. İşgal gerçekleştiriyorlar. Tabii bu ne kadar başarılı olacak onu göreceğiz. Çünkü artık İsrail'in o Siyonist terör yapılanmasının sona doğru ilerlediğini görüyoruz. Siyasetlerinde de çok ciddi sıkıntılar var. Şimdi biliyorsunuz Ekim 27'de seçim var. 2026 genel seçimleri ve Netanyahu ile beraber Netanyahu'nun koalisyonunu oluşturan partiler çok zor durumda. Çok ciddi bir şekilde anketlerde çok düşük durumda gösteriyor. Ben belli sayfalardaki anketleri de takip ediyorum. Ondan sonra İsrail sitelerindeki, bizde de bilirsiniz, haber sitelerinin altında, haberlerin altında yorumlar falan yapılır. Ben o yorumları da okumaya çalışıyorum. Affedersiniz. İsrail halkının bir anlamda profilini çıkartma noktasında veri oluşturuyor. Tabii %100 anlamında değil ama yani Netanyahu'yu destekleyen bir fanatik kesim olduğu kadar Netanyahu yönetimine çok kızgın kesimleri de görüyorum. Yani İsrail'de Netanyahu zor durumda. Şimdi en son zorluğu şundan kaynaklıymış. Demiş ki bu, biliyorsunuz, bunun iki tane ortağı var. İkisi de tam faşist, soykırımcı. Yani Hitler artıklarının işte benzeri yani. İtamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich var. Gvir Yahudi Gücü Partisi'nin lideri. Smotrich de Dini Siyonizm Partisi'nin lideri. Netanyahu demiş ki, bir video mesaj yayınlıyor. Biz, diyor, bu partilerle bizimle birleşmesi lazım diyor. Ayrı listelerle seçime girersek diyor, seçim barajını aşamayan partilere verilen oylar boşa düşecek diyor. O zaman diyor mecliste istediğimiz sayıya ulaşamayız diyor. Örneğin işte Gvir'in lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi veya Smotrich'in lideri olduğu Dini Siyonizm Partisi eğer seçim barajının altında kalırsa meclis aritmatiğinde yer almıyor, ayrı girerse. Ama bunlar Netanyahu'nun Likud'unun içinde seçime, ortak listeyle seçime girerlerse diyor ki onlara gidecek oyu da kazanırız diyor ve böylece baraj altında kalma riskini devre dışı bırakmış oluruz diyor. Buna Ben-Gvir itiraz etmiş. Şimdi Smotrich sıcak yaklaşmış ama Ben-Gvir itiraz etmiş. Demiş ki kamuoyu yoklamalarında Yahudi Gücü'yle Dini Siyonizm Partisi'nin birleşmesi halinde kendi partisinin 3 ila 4 sandalye kaybedebileceğine işaret eden kamuoyu yoklamalarına işaret etmiş. Demiş ki ayrı listelerle seçime girmenin sağ blok açısından daha avantajlı olduğunu söylemiş. Ondan sonra ve bu yüzden Netanyahu'ya kendi partisini zayıflatarak daha geniş bir koalisyon kurmaya çalışmakla suçlamış. Netanyahu yanıt vermiş, demiş ki zayıflatmaya çalışmıyorum falan filan, aslında birleşmeyi savunuyorum. Netanyahu'nun oğlu da Türkiye düşmanı, Türk düşmanı, oğlu Yair Netanyahu da işte Ben-Gvir'e tepki göstermiş falan filan. Şimdi baktığı zaman yani Netanyahu'nun zor durumda olduğunu görüyoruz. Son bir iki bilgiyle şeyi aktaralım. Haaretz şunu yazmış, bu Batı Şeria da biliyorsunuz terörist aslında, yani yerleşimci diyorlar da terörist. Filistinlilerin haklarını gasp etmeye çalışan teröristler var yerleşimci adı altında. Bu teröristlerin işgal ettiği bölgelerin arasında bu Oslo Anlaşması vardı biliyorsunuz, meşhur. Oslo Anlaşması'na göre Filistin ile İsrail arasında yapılan, Arafat döneminde
Oslo anlaşmalarıyla Filistin yönetimine bırakılan bölgelerde var, işgal edilen bölgeler arasında. Yani hiçbir kural tanımıyorlar, hiçbir şey anlaşma tanımıyorlar. Hiçbir anlaşma tanımıyorsa o zaman güçler birleşir. O anlaşmaları tanımayan bazı ülkeler güçlerini birleştirir, seni yok ederler. Senin kuruluş anlaşmanı da tanımayız ondan sonra yani. Açık söyleyeyim yani, bu kadar baskın, bu kadar saldırgan, bu kadar soykırımcı, bu kadar haydut bir politika izleyen bir yönetime karşı deyim yerindeyse kısasa kusas uygulanır. Umarız İsrail'de ve Batı'da aklı selim. Ne zaman gördük ki diyeceksiniz biliyorum ama olur. Tabii ki bu bizim diplomatik dilimiz yani, bir yani tabii çok sert bir ifadedir ama deyim yerindeyse barışın güvercini oluruz ama ülkemizi, bölgemizi tam şey olduğu zaman o savaşan kartala dönüşmeyi de biliriz diyelim. Mazlumu savunmak için kartala dönüşürüz diyelim ve bir kısa araya gidelim, aradan sonra devam edeceğiz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi bir haber gördüm de İstanbul'da Kağıthane ve Üsküdar bölgelerinde şey varmış, akrep görülüyormuş. Valla ben Kağıthane'ye yakın oturuyorum da o tarafta değilim ama oraya yakınım. Valla çok küçük, böyle 3 santimlik 2-3 santimlik böyle akrepler falan arada bir yukarı çıkıyorlar. Yani onların çok zarar verici. Tabii ki sonuçta kimse evinde görmek istemez, o aynı mesele yani. Alın besleyin demiyorum ama panik de yapmamak lazım, öyle gerekli tedbirleri alın. Böceklere yönelik dikkatli olmak lazım. Arada kontrol. Ben kaç sene oldu, işte 10 seneye yakındır orada oturuyorum. 3-4 defa böyle denk gelmişliğim vardır. Hatta pencere kenarından bir kere bir Aynen öyle. İnşaatın çok olduğu, Özgür onu söylüyor. Yani yakınlarda inşaat başladıysa şey yapar. Evet, çünkü toprağı kazıyorsunuz, orada hayvanlar oradan şey yapıyor. Oradan taşınıyor, başka yere taşınıyor. O şeylerin içinden başka yere geçiş yapabiliyor. Yerlerinden ayrılıp başka kalacakları yer arıyorlar belki de. Yani hayvanlar ne yapsınlar şimdi? Biz tedbirli olalım. Tesadüf gördüm haberi de bir söyleyeyim dedim. Yani zehirli olup olmadığı bir vatandaşla konuşmuşlar. Demiş ki yaklaşık 10 yıldır aynı benim gibi, yaklaşık 10 yıldır aynı binada oturuyorum. Aldığım önlemler sayesinde o kadar hiç sorun yaşamamıştım. Ancak hafta sonu evimin içinde 7-8 santimetre büyüklüğünde bir akrep gördüm. 7-8 santim de iyiymiş yani. Akrep gördüm, eve nasıl girdiğine dair bir şey yok. Tabii ki ondan sonra dikkatli olmakta fayda var. Evin ilaçlanması, şu bu, alın besleyin diyemem. Çünkü akrep kediler çıtır çıtır yiyor vallahi onları ya. Alıyorlar böyle, bizim kedimiz vardı. Geçen sene Temmuz ayında mefta olduk yani. Kediler, evet, bu işlerin çözümlerinden bir tanesi. Eğer kedi falan besleyemiyorsanız da direkt şey yapın, ilaçlayın evinizi. Tabii ki tedbirli olmakta fayda var ama yakın bölgelerde aynen Özgür'ün söylediği gibi inşaat falan olunca hayvanlar orada toprağın altında zaten geziyorlar, toprakta şey yapıyorlar falan filan. Olunca ne yapıyorlar, dışarı çıkıyorlar, yer arıyorlar falan filan, başka yere taşınıyorlar. Öyle bir durum söz konusu. Şimdi neye bakalım biraz? Şuna bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, hatırlarsanız bir şeyde İran'la Amerika'nın, çünkü Amerika İsrail diyeceğim de İsrail o kadar sinsi ki Amerika'yı soktu İran'la savaşa, kendisi gitti ondan sonra Lübnan'ı işgal etmeye kalktı. Filistin'deki işte Batı Şeria'daki işgalini teröristler üzerinden, bu arada Amerika'nın bir tane Siyonist Kudüs Büyükelçisi diyeceğim, normalde Tel Aviv, biz tanımıyoruz oradaki İsrail'in yönetimini, Tel Aviv başkent olarak görüyoruz. Haklı olarak tanımıyoruz, onu da söyleyeyim. Çünkü Kudüs'te Filistinlilerin de hakkı var. Velhasıl kelam, Amerikalıların bir tane büyükelçisi var biliyorsunuz, böyle Siyonizmi sürekli destekleyen. O bile dayanamamış, şey demiş. Ama onda da şey var, bir Filistinli, Amerikan vatandaşı bir Filistinli gelmiş orada kendi coğrafyasını, toprağını korumak için oraya Amerikan bayrağı asmış. O eve de saldırmaya kalkmışlar. Amerikan büyükelçisi muhtemelen ondan dolayı bir kızdı. Sen Amerikan bayrağını görünce niye şey yapıyorsun falan filan diye. Yoksa mazlum Filistinlilerin peşinde falan değildir, o ayrı mesele. Ama o bile dayanamamış, şey demiş, böyle İsrail'de o günlerce o konuşuyor. Dediğim gibi İsrail yayın organlarını da takip ediyoruz. Böyle Amerikalı işte onlara yerleşimci adı altında bunlar terörist demiş. Bunu yapan teröristtir deyince İsrailler bayağı bir ya terörist değil şu bu falan. Kimisi evet haklı diyor, kimisi değil diyor falan filan. Bayağı bir günlerce tartışıldı. Yerleşimciler için anladığım kadarıyla o mesele biraz şey oldu ama az önce söylediğim gibi işgale devam ediyorlar. O teröristleri belli yerlere, yerleşimci adı altındaki Siyonist militanları, teröristleri Filistinlilerin mallarına, mülklerine çökmeye. Şöyle düşünün, eviniz var, biri geliyor, hiçbir hukuki şey yok, hiçbir şey yok, elinde yasal bir şey yok, geliyor evinize çökmeye çalışıyor, arsanıza çökmeye çalışıyor, malınıza, mülkünüze, sizi topraksız bırakmaya çalışıyor. Şimdi münferit olarak atıyorum geçmişte, bütün bizde öyle bir şey ki maalesef bunu da anlatmak zorunda kalıyoruz, öyle bir döneme de denk geldik yani. Bir iki olay yaşansa bile bir politika değil, devlette de gereğini yapar zaten. Cezalandırmayı yapar, takibini yapar falan filan. Mücadelenizi verirsiniz. Şimdi düşünün, devletiniz yok, sahibiniz yok. Ondan sonra karşınızdakiler bir terör zihniyetinden devletleşmiş, devleti ele geçirmiş bir terör zihniyetinden destekleniyor, besleniyor. İtamar Ben-Gvir gibi bir elebaşı var. Hem yönetimde Ulusal Güvenlik Bakanı falan filan, hem de o şeyin gücüyle bu teröristleri destekliyor falan filan. Daha Smotrich falan da veriyor. Ve siz evinizden, barkınızdan oluyorsunuz. Yani Filistinlilerin meselesi, kimisi belki inanç olarak bakar ama en temelinde ne var biliyor musunuz? Tabii ki inanç da önemlidir falan ama en temeli bir mazlum milletin yanında yer almak. Mazlum insanların yanında yer almak var. Bu vahşiliğe karşı, bu soykırım. Nasıl ki 1940'lı yıllarda Hitler Almanya'sının katlettiği insanlar, Yahudi de olsa, başka başka inançtan, milletten, milliyetten de olsa, nasıl ki onların yanında durmak insanlık göreviydi, inançlarımız uyuşmasa bile, bugün de İsrail'deki Siyonist terör yapılanmasının, soykırımcı terör yapılanmasının soykırımına karşı, terörizmine karşı Filistin halkının yanında durmak, Lübnan halkının yanında durmak, diğerlerinin yanında durmak, saldırıya uğrayanların yanında durmak insanlık görevidir. En baştaki, en temel görevimiz. Tabii ki din kardeşliğimiz var. O coğrafyaları bir dönem, bu yine bir Amerikalı albayın konuşmasını şey yaptım. İsrail'e diyor ki tamam diyor, Türkleri kızdırmaz diyor. İran diyor gelip sana bir şey yapamaz diyor orada. Ama Türkler yapar diyor. Çünkü o coğrafyayı bir dönem onlar yönetti diyor. Bilirler diyor. Yani biz demiyoruz gidelim o coğrafyaları işgal edelim, şunu yapalım bunu yapalım demiyoruz. Ama o coğrafyalar aynı zamanda bizim de kan bağımızın olduğu, şehitlerimizin kanlarının olduğu coğrafyalar. Bizim o coğrafyada emperyalizme karşı, emperyalizmin tetikçilerine karşı, o dönem devletleşemeyen Siyonistlere karşı mücadelede çok sayıda şehidimiz var. O coğrafyalar bizim şehitlerimizin kanlarıyla da sulandı. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Netanyahu bu Hindistan Başbakanı Modi'yi ağırladığında bir konuşma yapmıştı. Demişti ki Hindu askerlerin Hayfa'daki işte Osmanlı askerlerine karşı gösterdiği başarıyı falan filan övmüştü böyle. Orada bizim şehitlerimiz vardı, onu söyleyeyim. Bu arada ben bir bilgilendirme yapayım. Hani az önce dedim ya programımızın hemen başında Şangay İşbirliği Örgütü, Kremlin'in açıklaması. Henüz Türkiye'den Erdoğan'ın açıklamaları var. Türkiye'den henüz bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Muhtemelen detay gelecektir. Şeye bakacağım. Putin'in Şangay İşbirliği Örgütü programına baktım. Şimdi görüşmeler şöyle gösteriyor. İşte Kremlin'den yapılan Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Yuri Ushakov açıklamış. Putin zirve kapsamında toplam 9 ikili görüş geçirecek. Bunlar arasında Erdoğan, Modi, Pezeşkian, İran devlet başkanı, işte İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ile görüşmelerin yanı sıra Kazakistan, Tacikistan ve Moğolistan Cumhurbaşkanlığı ile görüşmeler yapılacak. Putin ayrıca Erivan'ın AB'ye katılma arzusunda dikkate alarak ikili ilişkileri görüşmek üzere Paşinyan ile bir araya gelecek. Biliyorsunuz Ermenistan'la Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler yeniden böyle öne çıkmaya başladı. Tabii ki Rusya, Moskova bu konuda Avrupa Birliği'ne şüpheyle bakıyor. Bu meselelere hassas yaklaşıyor. Ermenistan ve Türkiye'den liderlerin orada olacak olmasının nedeni oymuş. Yani Ermenistan'ın orada olacak olmasının nedeni oymuş. Türkiye zaten Şangay İşbirliği Örgütü'nde bir çok ciddi bir şekilde iletişim kurmuş bir ülke. Türkiye'de örgüt üyesi ülkelerin dışından katılımcı ülkelerden biri. Ondan sonra Rus heyetinde Lavrov, Overçuk ve Oreşkin yer alacakmış görüşmelerde. Ondan sonra Ermenistan'da toplantıda, bu arada Ermenistan'da muhalefet liderlerinin toplu olarak tutuklanmasıyla ilgili durum da ele alınacakmış. Putin Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldıktan sonra Rus gazetecilerin de sorularını yanıtlayacakmış. Program o. Oradan da şeye geçecekmiş. Avrupa Ekonomik Alanı zirvesi için o Vladivostok'a gidecekmiş bir forum. Orada da Endonezya Cumhurbaşkanı forumun ana konu olacakmış. Onunla bir görüşme. Endonezya Cumhurbaşkanı, Moğolistan Başbakanı, Myanmar Başbakan Yardımcısı ve Çin Başbakan Birinci Yardımcısı katılacakmış o toplantıya da. Toplantının detaylarına bakacağız tabii ki. Dediğim gibi toplantıyı da şey yapalım. Şimdi şeye gelelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot stokları tükenmiş. Şimdi bu kimi üzmüş? Avrupalıları düşündürüyormuş. Yani Avrupa'da ABD'ye ait hava stok, savunma stoklarının tükendiği bildiriliyor. Kim söylüyor bunu? Bir Amerikalı savunma yetkilisi ve bir NATO yetkilisi. İsimlerinin gizli kalması kaydıyla Associated Press'e açıklama yapmışlar. Demişler ki kritik seviyenin de ötesinde Avrupa'daki gelişmiş enerji sistemler kritik seviyenin de ötesinde bir düşüş yaşıyor. Onların tabii şeyleri var. İşte Amerikalı savunma yetkilisi demiş ki daha doğrusu ikisinin ortak şeyi şu: NATO ülkelerini muhtemel bir Rus saldırısına karşı savunmasız bırakabilecek yönünde endişeler doğuruyormuş falan. Amerikalı savunma yetkilisi demiş ki en kaygı verici olan verici açığın Rusya'nın yüksek hızlı balistik füzelerini vurabilen Patriot önleme füzelerinde yaşandığını söylemiş. NATO yetkilisi de Avrupa'daki Amerikan ve NATO güçlerinin Patriot stoklarının düşük olduğunu doğrulamış. Hassas askeri meseleleri görüşmek için isimlerini açıklamamışlar. Burada Ukrayna'nın da bayağı bir sıkıntı içinde olduğunu söylemişler. Çünkü Amerika'nın ağırlıklı olarak İran'la savaş başlayınca füze stoklarını Orta Doğu'ya taşıdı. ABD ve Körfez'deki müttefiklerinin İran'ın İHA ve füzelerini engellemek için Patriotlar dahil çok sayıda önleme füzesi kullandı. Bu saldırıların bazılarında askerlerin öldüğü, işte İran saldırılarına falan filan. Rus balistik füze olası Rus balistik füze saldırısına karşı Avrupa'daki NATO üyelerinin, yani Batı Avrupa'nın kastediyor işte, yani Avrupa kısmı, Doğu Avrupa'da da vardır şeyler, savunmasız oldukları söyleniyor. İşte CIA Başkanı John Ratcliffe'ın Moskova'ya yaptığı ziyarete atıf yapılıyor. Trump'ın açıklamasına atıf yapılıyor. İşte Trump'a şeyi soruyor gazeteciler. Ratcliffe'in bu mesajı, işte Rusya'ya, işte Avrupa'ya saldırmaması konusunda mı gitti? Affedersiniz. Bu yönde bir şey iletildi mi Vladimir Putin'e şeklinde? Dolaylı bir yanıt verdi şeklinde yazmışlar. Trump'ın bu konuda yorum yapmak istemiyorum ama saldırmayacaklar cümlesini yazmışlar. Tabii ki Ukrayna'ya Patriot sevkiyatları da stokların en başta bu İran savaşı öncesinde Ukrayna'ya Patriot sevkiyatları da bayağı bir stokların azalmasında etki yapmış. Ukraynalılar işte Zelenski'nin ekibi halen şey istiyor ama çok böyle şey değil. Jack Watling. Kim bu Jack Watling? İngiliz Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde uygulamalar askeri bilimler alanında kıdemli araştırma görevlisi. O da bir yazı yazmış 14 Ağustos'ta. Ben biraz arşivi de karıştırdım. Benzer diyor ki, Patriot füzeleri Ukrayna için Putin'e karşı bulunmaz bir nimet oldu. Ancak stoklar tükeniyor. Kiev'in acil yardıma ihtiyacı var. İngilizler hemen hop devreye girmişler. Zelenski'yi korumak için. Çünkü orada kukla olarak kullanıyorlar. Yani aslında orada Türkiye'de işte Mart 2022 İstanbul Anlaşması'nda İngilizler masadan kaldırmasaydı Zelenski'yi aslında mesele çözülmüştü. Bir anlamda bir anlaşma yapılmıştı. Şimdi Trump bir şeyler yapmak istiyor. Bir an önce çözmek istiyor. Mevcut durum üzerinden de çeşitli formüller var. Mevcut coğrafi durum noktasında işte Donbas bölgesinin ayrı bir şekilde değerlendirilmesi falan. Buna rağmen maalesef Ukrayna üzerinden provokasyonlar devam ediyor. En son Karadeniz'de çok yoğun bir şekilde provokasyonlar yapılıyor. Şimdi bu Jack Watling'in The Guardian'da 14 Ağustos'ta yazdığı yazıya döneyim. Orada yine Rusya biraz bu arada rahatsızım herhalde. Şifayı yok, var suyum var. Sağ olasın. Özgür su getireyim diyor da. Sağ olasın. Yani hani biliyorsunuz yaz hastalıkları biraz şeydir. Çok böyle bir anda, çünkü sıcak, soğuk, klimalı ortam, çıkıyorsunuz sıcak, hop tekrar klimalı ortama giriyorsunuz terledikten sonra. Biraz yaz hep tehlikelidir bu konularda. Kışın olmadığınız kadar hastalığı yazın geçirirsiniz yani. Biraz onun işaretleri var. Vitamin yüklemesi yapmakta fayda var. Sizler de dikkat edin diyelim. Tekrar döneyim yazıya. Şimdi Rusya merkezli zaten ele alıyor meseleyi. Rusya'nın işte İskender füzesi diyor. İşte ondan sonra Kinjal füzesi diyor. Mesela diyor Rusya yılda yaklaşık 750 İskender füzesi üretiyor ve üretimi artırmayı hedefliyor. Buna ek olarak Rusya hava yoluyla fırlatılan Kinjal balistik füzeleri ve yeniden tasarlanmış hava savunma füzelerinin yanı sıra seyir füzeleri ve insansız hava araçlarından oluşan cephanelerini de kullanarak saldırılar düzenliyor. Yüksek başarı olasılığı için her balistik füzeye karşı 2 ila 3 önleyici füze ateşlenmesi genellikle tavsiye edilir diyor. Ama diyor Patriotlar bitti diyor. Ve Patriotlar bitince diyor ondan sonra şimdi Ukrayna savunma yapamıyor diyor. Üstüne Avrupa'dan da aldı, Amerika götürdü şeye, Orta Doğu'ya götürdü. Orada da stoklar tükendi. Hatırlıyorsanız Amerikan merkezli yayınlarda da aktarmıştık. Amerika'da Patriotların füze direkt stokların tükendiğine yönelik şeyler vardı, veriler vardı. Hatta onu da açayım. Evet vatansever. Şimdi İran'da mesela savaş öncesi, bunu 5-6 ay önce mi işte öyle bir tarihti. Yani savaştan hemen sonra Şubat 28'de saldırıya başladılar. Nisan gibi falan hatırlıyorum bu yazıyı, bir rapor hazırlamışlardı. GSIS hazırlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. İşte Patriotlardan diyor savaş öncesi stok 2330'du diyor. Şimdi diyor İran Savaşı'ndaki, bakın Nisan'da falan kullanılandan bahsediyorum. Yani üzerinden yine 4 ay falan geçti. 5. aya giriyoruz. O zamanki kullanılan sayı 1400 civarı. Yani 2300'den neredeyse %60-70'i o zaman kullanılmış. Sonrasında da kullanılanları hesap edin. Bakıldığı zaman gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi. Bu da bir de bu arada Patriotların teslimat süresi 42 ay falan sürüyor. Yani Amerika'nın bu işte Jack Watling şunu da söylüyor. Yani Avrupa'nın ve Amerika'nın üretim kapasitesinin, işte Rusya yılda yaklaşık 750 İskender füzesi üretiyor derken, bunların o kapasitede olmadığına da dikkat çekiyor. Yani NATO üyelerinin savunma planlamasında feci şekilde başarısız olduklarıdır diyor. Bu anlatıyor. Ondan sonra sonuç olarak diyor buradan çıkarılacak asıl ders, NATO üyelerinin savunma planlamasında feci şekilde başarısız olduklarıdır. Bu denklemki rakamlar 2002'den önce biliniyordu. Ancak Patriot üretimini genişletmek veya Fransız, İtalyan SAMP/T gibi olgun alternatif sistemler için yatırım yapılmadı. Bu düzeydeki bir kayıtsızlık bugün Ukrayna için yıkıcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda gelecekte Avrupa'nın savunmadan yoksun kalma riskinde taşıyor. Avrupa'nın sonuçların kendi sınırlarında ortaya çıkışını izlerken bu kadar hareketsiz kalması şaşırtıcıdır diyor. Birleşik Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde uygulamalar askeri bilimler alanında kıdemli araştırma görevlisi Jack Watling. Evet, NATO ve Avrupa o kadar herhalde bunlar herhalde şeyi yaşadılar 90 sonrası. Tamam, hani şey diyordu ya, tarihin sonu, Fukuyama'ydı galiba, evet. Bir Huntington'da medeniyetler çatışması diyordum. Fukuyama dedi ya, tarihin sonu bitti artık diyor. Yani biz kazandık, bundan sonra biz yönetiriz havasında takıldılar, böyle bir rehavet. Zaten Amerika'da dedi ki ben sizin güvenlik şemsiyenizi şey yaparım, karşılarım, siz rahat olun. Ben sizin güvenliğinizi şey yaparım, nükleer şemsiyeyi koyarım, füze savunma sistemlerini şey yaparım, koyarım oraya sistemlerini, askerimle sizi korurum, siz para kazanın. Bir refah seviyesi üzerine çalıştılar. Ben Ağustos böceği mi oluyor, Ağustos böceği havasında takıldılar. Şimdi gördükleri şu, o işte güç zehirlenmesi. Dediler ki yani, hani bir laf vardır halk arasında, bilenler vardır belki, el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş diye. Başka milletlerin boş oturduklarını zannettiler. Rusya'nın hep o dağıldığı süreçteki gücüyle kalacağını zannettiler. Çin'in, Türkiye'nin, İran'ın, işte Hindistan'ın, Pakistan'ın, başka güçlenen güçleri, ülkelerin hep böyle zayıf duracağını, bağımlı kalacağını zannettiler herhalde. Kendi güçlerine şey yaptılar, hiç önemsememişler. Bakın, güçlü bir ülke çıktı karşılarına, İran. Emperyalist sistemin başat gücüne meydan okudu İran. Şimdi Robert Kagan var. Robert Kagan emperyalist sistemin önemli teorisyenlerindendir. Geçen şeye yazı yazmıştım. Nereye yazmıştım? Hemen onu da söyleyeyim size. Bayağı uzun bir yazı. O yazıyı The Atlantic dergisine. İran serbest bırakıldı. Orta Doğu'da bundan böyle egemen güç ABD veya İsrail değil, İran olacaktır başlıklı. Biraz İran'ı öne çıkartan bir yazı yazdı. Ve diyor ki İran kazandı diyor. Bu savaşı diyor. Amerika Irak gibi işte yaptırımlarla zayıflattı. Devletlerdir zannetti herhalde İran'ı. Saldırdı. Gelinen nokta işte Jack Watling'in söylediği gibi NATO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısız oldu. Şimdi mesela Wall Street Journal şunu tartışıyor, diyor ki Amerika diyor bir olası bir çatışmada müttefiklerini savunabilecek mi diyor. İşte Ukrayna meselesini örnek gösteriyor. İşte yaşananları gösteriyor. Örneğin Uzak Doğu'da diyor, Asya'da diyor, Güney Kore ile diyor işte Trump'ın askeri tatbikatların azaltılması yönündeki kararı falan filan, Tayvan meselesindeki yaklaşımı, 14 milyar dolarlık silah satışını dondurması, Pasifik'teki bazı kritik askeri güçlerin unsurlarını Orta Doğu'ya kaydırması falan. Acaba diyor biz diyor ondan sonra, bu arada her stratejik makalede mutlaka Amerikan füze stoklarının tükendiği yazıyor. Ben bu meseleyi ta bir sene öncesinde bir CFR'nin miydi, bir yerin analizinde okumuştum. Olası bir Amerikan-Çin savaşında Amerika'nın stokları bir ayda tükenir diye bir analiz vardı. Yani stokları arttırmak lazım diye. Dediğim gibi karşı tarafı şey zannettiler, boş boş dur bekliyor zannettiler. Güçlendi. Başka ülkeler güçlenmeye başladı. İyi ki de güçlenmeye başladı. Ve işte Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan. Şimdi Hindistan bizim Pakistan'la geriliyor. Hindistan maalesef İsrail'le iş tutmaya kalkıyor. Onları da not edelim ama İran kendi güvenliği, İran dedi ya hani biz 49 senedir zaten bu güne hazırlanıyoruz diye. 79'dan bu yana 47 sene oluyor, özür dilerim. Evet, 47 senedir biz bugüne hazırlanıyoruz dedi. İran'ın güçlenmeyeceğini zannettiler. Türkiye'yi hep bağımlılık ilişkisinde kalacak zannettiler. 12 Eylül'de başardık. Ondan sonra 12 Mart'ta başardık falan filan, darbeleri, kaos planlarını hayata geçirdik. Ondan sonra 15 Temmuz'da da başarırız zannettiler. Türkiye'yi zayıflayacak zannettiler. Kendi silahını üretemez zannettiler. Size bir olay anlatayım mesela. Bir dakikamız kalmış, hızlıca onu anlatayım. Şimdi bir an önce bunlara devam edeceğiz bu arada. Saat başından ve kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. 1980'ler Türkiye TAİ'yi kuruyor. Orada o zaman bir Amerikan müdür var. Amerikalılarla ortak yapıyoruz bu işi. F-16'ların da üretiminin yapılacağı alan falan. Bir Amerikan heyeti geliyor, diyor ki, bu heyeti ağırlıyor Amerikalı genel müdür. Diyor ki ya diyor, Türkler burada diyor, gelecekte diyor, kendi TAİ bu arada TUSAŞ'a bağlı biliyorsunuz. Türkler gelecekte burada diyor kendi uçaklarını yapmayı planlıyorlar diyor. Amerikalı kongre üyeleri soruyor nasıl yapacaklar diyor, hayal kurarak diyor, dalga geçiyor adam. Bakın orada şu an Kaan yapılıyor. Yani dediğim gibi başka milletleri küçümsemekten bu Batı emperyalizmi ondan sonra kendi sonunu hazırladı. Ve dediğim gibi medeniyet, büyük şair Mehmet Akif Ersoy diyor ya, İstiklal Marşımızda da var, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. O dişin sökülmesi yakındır. Emperyalist, siyonist canavarın o dişinin sökülmesi yakındır inşallah. İnşallah biz görürüz, yoksa çocuklarımız görür. Dediğim gibi konuşacağız. Saat başına gidiyoruz. Sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son dilimi. Şimdi az önce şeyden bahsetmiştim, Robert Kagan'dan, bu neokonlardandı. Onların önde gelen isimlerinden biri Robert Kagan. İşte The Atlantic'te İran sakıldı başlıklı bir yazı yazdı, biliyorsunuz onu söyledim. Orta Doğu'da bundan böyle egemen güç Amerika ve İsrail değil İran olacaktır şeklinde. Şimdi makalede İran'la savaş için kurulan bir Amerikan-İsrail koalisyonu, Epstein koalisyonu da diyebiliriz buna. Yani bunlar direkt küresel çete yani. Tahran'ı yenemediğini ve dahası bu koalisyonun bölgesel konumunu İran'ın güçlendirdiğini, bunun sonucunda Körfez ülkelerinin acilen yeni bir güvenlik biçim arayışına girmesi gerektiğini söylüyor. Yani bölgedeki baskın güç gelecekte Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail değil İran olacaktır diye bir analiz yapmış. Tabii ki burada İran öcüsü her zaman kullanıldı, biliyorsunuz, Batı emperyalizmi tarafından. Şimdi kimisi merkeze, düşman merkezine İran oturtuyor ve İran'ın üzerinden ne diyelim, Batı kamuoylarını, İsrail kamuoyunu, bunların yandaş kamuoyunu konsolide etmek kolay. Çünkü İran bir kere Batı'nın zaten İran'daki rejim üzerinden, sistem üzerinden, İslam devrimi dolayısıyla 47 yıldır yönetim biçimi üzerinden konsolidasyon kolay. Bunu hemen şey yapabiliyorsunuz, ötekileştirebiliyorsunuz falan filan. Ve bu yüzden genelde bunlar hep İran üzerinden, bakın İran şey yaptı falan filan, ona odaklanmış durumdalar. Kagan'ın vurgularından bir tanesinin o olabileceğini değerlendiriyorum ama Kagan şunu da söylüyor. Bu işte şimdi biliyorsunuz ekonomik yaptırımlara döndü. Şimdi askeri olarak bir şey elde edemedi Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi tuttu, ekonomik yaptırımlara geri döndü ve İran'da ekonomik yaptırımla korkutmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama zaten adamlar 47 yıldır yaptırımlarla uğraşıyor, boğuşuyor. Hep alternatiflerle şey yaptılar. Yani İran kendisini işte kendi milli ekonomisi üzerinden bir şey yapmaya çalıştı. Tabii ki zor süreçler yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Ekonomisinde çok ciddi sıkıntılar oluştu. Hatırlarsanız enflasyonun bir anda fırlaması dolayısıyla, paranın değerinin düşmesi dolayısıyla yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı esnaf yakın zamanda, bu yılın başı veya geçen yılın sonu, yanlış hatırlamıyorsam esnaf dökülmüştü sokağa ve çok şiddetli olaylar olmuştu. Esnaf eylemleri çok şiddetlidir. Esnaf ne diyelim, esnaf eylemleri biraz serttir. Türkiye'de de yaşandı, biliyorsunuz. O 2000-2001 ekonomik krizleri sonrasında esnaf eylemleri Türkiye'de siyaseti domine etti yani. Şimdi İran'da da tabii ki esnaflar ondan sonra bir ayaklandı. Çok zor durumlar. Ama İran'ı dediğim gibi yaptırımlarla, ekonomik baskıyla korkutamazsınız. Yani Kagan da diyor ki bu yeniden işte bir baskı yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymasını, Amerika ve İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik 12 günlük saldırısını ve ardından Şubat ayında başlayan ülkenin lideri ve çok sayıda üst düzey yetkisinin ölümüne yol açan, haftalarca süren İran askeri tesislerine yönelik saldırılara dönüşen savaşı örnek gösteriyor. Bu baskıyı örnek gösteriyor. Buna rağmen teslim olmayan bir Tahran'ı örnek veriyor. Dönüm noktaları söylüyor. Diyor ki Mart ayında İsrail'in İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasına saldırması ve Tahran'ın da buna karşılık Katar'ın Ras Laffan sıvılaştırılmış doğalgaz kompleksini vurmasıyla önemli bir dönüm noktası yaşandı diyor. Bu yanıtın İran'ın konvansiyonel bir hava savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nin yenmesinden değil, Basra Körfezi enerji altında küresel bir ekonomik krizi tetikleyecek kadar hasar verebilme yeteneğini göstermesinden kaynaklanıyor. Yani İran küresel enerjiyi krize sokacak, ki Hürmüz olayı üzerinden çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor, biliyorsunuz. Krize sokacak bir tetikleyecek bir hasar verme kapasitesine, yeteneğine sahipti. Ve bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri İran enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurdu ve İsrail'e İran petrol sahalarına yönelik saldırıları durdurması için baskı yaptı diyor. Yani İran'ın eli hep güçlüydü. Stoklardan bahsediyor. Ondan sonra bölgedeki güçlerden bahsediyor. İran devrim muhafızları ordusunun pozisyonundan bahsediyor. İşte TRT'ye atıf yapıyor. Devlet televizyonumuz. İran devrim muhafızları temsilcisinin işte Tuğgeneral Hüseyin Muhabbi'nin Hormozgan eyaletinde yaptığı bir konuşmada Hürmüz Boğazı'nın sadece ekonomik bir güzergah değil, İran'ın stratejik güç bir unsur olduğunu söylemesi, TRT'nin bunu yayınlaması, ondan sonra İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın ortak yönetimi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçlandığına dair haberlerin ardından geldiğini belirtmesi TRT'nin. İran tarafı Beyaz Saray'ın Tahran ve Maskat arasındaki ikili diyaloğa müdahalesinin tamamen sona erdirilmesini, İran ticaret filosuna yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını, İslam Cumhuriyeti'ne ekonomik veya başka şekillerde zarar veren ülkelerden gelen gemilerin geçişini engelleyen yeni bir geçiş kurallarının getirilmesini talep ediyor diye TRT'ye de atıf yapıyor. TRT bunları yazdı diyor ve ya bunları şöyle diyor. İran, ilginç bir not düşüyor. İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan ortak savunma konusunda imzaladığı Mekke Anlaşması'na katılma daveti aldı diyor Kagan. Bu açıklama diyor, İran Parlamento Haber Ajansı Başkanı Mehdi Rahimi tarafından El Mayeden'e verdiği bir röportajda yapıldı diyor. İranlı yetkililerin şu anda teklifi incelediğini söylüyorlar ki ben de bunu savunuyorum. İran'da bölge ülkeleriyle radikal bir bakış açısıyla değil, rasyonel işbirliğini öne çıkartan bir yaklaşım öne çıkarsa bölgesel işbirliğinde en ana güçlerden biri nasıl Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan güçtür, İran'da çok büyük bir güçtür. Buraya Mısır'da öyledir, bakın Mısır'ın da köklü devlet geleneği, İran'da buna katılma şeyi var. Ondan sonra ve diyor ki Pakistan Haber Ajansı, Parlamento Haber Ajansı Başkanı, İran Parlamento Haber Ajansı Başkanı Mehdi Rahimi El Mayaden'e verdiği röportajda ABD-İran savaşının ABD'nin bölgedeki ülkelerin güvenliğini koruma sözlerini yerine getirmek yerine tehlikeye attığını kanıtladığını söylemiş. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye liderleri 7 Ağustos'ta Mekke'de bir araya gelerek taraflardan birine yapılacak falan, onu anlatıyor Kagan. İran'ın Mekke Anlaşması'na katılması esasen bir Pers statüsü yaratacak. Orada bakın, dedim ya hani psikolojik harbi İran üzerinden yapıyor. Bunun bir Pers statüsü olmayacağını söyleyebiliriz. Ama bunun üzerinden bir algı yönetimi yapıyor ve diyor ki Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir stratejik yenilgi anlamına gelecektir diyor. Ki başka bir tartışmada biliyorsunuz Kagan'ın söylediğin aksine bir İslam NATO'su mu oluyor şeklinde. Muhtemelen NATO örneği şundan dolayı veriliyor. Yani NATO baktığımız zaman siyasi tarihin, askeri tarihin şimdiye kadar kurulmuş en güçlü ittifak.